0: Çok küçüktüm. Ama Kopenhag'da uluslararası... premier, sonra Türkiye'de devam.
1: Ne zaman olacak premier?
0: 2026 Ekim.
2: Çok
0: Danimarkalılarla
2: da
0: çalışınca
2: var.
0: Bir sene evet, anca sürüyor provalar.
1: Anne kız çalışmalar nasıl geçti?
0: Ding ding. Ya şimdi şöyle, yönetmenimiz Danimarkalı, İngilizce onunla konuşuyoruz. Elimizdeki oyun İngilizce, Türkçe'ye çevrildi. Biz annemle aramızda Türkçe konuşuyoruz. Dolayısıyla annemle didişiyoruz. Ama ben dünyada sadece iki kişiyle didişiyorum. Biri annem, diğeri de Murat. Niye Murat?
2: Evet, hoş geldin.
1: Hoş geldiniz o zaman.
2: Hoş bulduk. Ben de Emel ablayla hiç didişmiyorum. Demek ki problem Fadik'te.
0: Ben de Nusel teyzeyle didişmiyorum Murat. Demek ki problem sende.
2: Ben annemle didişmiyorum.
3: Bu arada bütün sülalet sayılıyor. Nereden bu samimiyet diyelim ve seyirciler bilmiyor olabilir. Siz?
2: Benim okul arkadaşım evet. Oğlum kendisi.
1: Üniversite değil mi?
2: Bilkent'te beraber okuduk konservatuvarda. Bilkent Konservatuvar ne muhteşem günlerinden bahsediyoruz. Yani bizim bölüm başkanımız rahmetli Suna Korat, Fadikler'in bölüm başkanı
0: Cüneyt Gökçer.
2: Ondan sonra benim hocam işte Pekin Kırgız. Yani muhteşem hocalar, Ejder Akışıklar ya. Falan. Yani inanılmaz bir Bilkent Üniversitesi'nin yani konservatuvarın yani top olduğu, en yüksekte olduğu dönemde biz okuduk. Ve çok güzel bir eğitim alarak oradan mezun olduk. Fadik'te de oradan kaç yıl olmuş? Bir 3 yıl mı olmuş arkadaşlığımız daha henüz?
0: Ne 3 yılı ya? 30'u demedi. Her doğum gününde bir
3: tam
0: ara.
3: Tam tersi
0: böyle.
3: Olması lazım. Evet. Onun söylememesi, senin söylemen
0: lazım. Öyle ki Murat Nursel teyzelerin evinde halıyı kaldırıp kafamızın üzerinde dönerek breakdance yapmışlığımız var.
3: Çok iyi.
2: Onu ben yapmam da Fadik'te.
0: Hayır sen de yapıyordun. Niye çok güzel
2: ben
0: dans ediyorsun
2: muhtemelen
0: sen?
2: Muhtemelen hani...
3: Şimdi opera ya. Breakdance yapmadım ben diyor.
2: Yok Ankara Vasısı. Misket falan. Fidayla falan oynamışım.
3: Vay süper. Siz bu arada ayrı bölümlerde olup iyi arkadaş mıydınız?
2: Siz aynı bina konservatuvar. Yani onlar alt katta. Biz üst katta. Kantin zaten beraber. Bazı ortak derslerimiz vardı. Demin işte adını andım. Allah rahmet eylesin. Muhteşem bir sesti. Ejder Akışık yani. Of nasıl bir sesti. Hiç unutmuyorum. Ben o zaman girmiştim. Operaya da başlamıştım. Master'dayken. Sahne derslerim vardı. Tabii operada çok yoğun olduğum için gidip gelemiyordum bazen. Ama hani devamlılığımı sağlıyordum ama çok Ejder Hoca'nın istediği kadar olmuyordu. Bir gün sınavda işte sınav zamanı geldi. Tam dedi bir Eriçoman Lesterle söyle bana dedi. Toska'dan. Atamızın da en sevdiği Arya. Ben onu bir söyledim. Hocam ağladı. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra tabii tam puan aldık. Geçtik yani. Çok güzel.
0: Çok Murat güzel Türkiye'ye bir konuda itirafta bulunabilir miyim? Ya itiraf değil de bilmedikleri bir şey söyleyebilir miyim?
3: Evet.
0: Murat inanılmaz yetenekli bir oyuncu biliyor musunuz? Müthiş bir oyunculuk yeteneği
3: çok güzel böyle oturup insanlar dışarıdan böyle opera böyle bir şey acayip
0: çok,
3: güzel
0: çok,
3: geyik yapılabilecek
0: çok,
3: bir arkadaş. O bölümünü
0: gerçekten
3: biliyorum da sabaha kadar bir gece
1: ama
3: oturduk.
1: Ama sahneye de böyle bir tiyatral yeteneği var zaten belli. O belli yani, oluyor.
2: Tabii geyik değil ama şey var hakikaten. Tabii sonuçta bizim de işimiz oyunculuk yani operada da hani... Çok old school olmadığınız zaman aslında artık böyle onu bir görsel sanatı olduğunu biliyorsanız gerçekten sahnede o rolünüzün hakkını vererek oynamanız lazım. O yüzden biz de aslında sahneye çıktığımızda şalteri kapatıp rolümüz kimse o oluyoruz. Ben kendi adıma Stanislavski metoduyla gidiyorum yani dükkanı kapatıyorum. Cavaradossi miyim? Ben 2 saatliğine Cavaradossi oluyorum. Evet. Alkış bitiyor ben geri geliyorum Murat'a yani. O yüzden tabii aslında oyunculuk da olmuyor aslında. Kendinizi özdeşleştirmek oluyor.
0: Karakter
2: yani.
0: Yaratıyorsunuz.
2: Ve o karakteri yaratıyorsunuz. İster istemez oyunculuğumuz gelişti. Bunda ama tabii doğal bir yetenek de belki olabilir. Yani
3: var.
2: Eskiler falan. Eskiler evet. Yani çok stand-up'a döndüğümüz oluyor yani. Fadik de.
3: Bir de arkadaşlar yaparsın. Şu anda bilmiyorum sizin için gayet normal gelebilir. Belki biz de gazeteci olduğunu sonra ama şu anda seyircilere şöyle bir şey görmedim. İki kişi okuldan arkadaşlar ve ne kadar güzel konuşuyorlar. İki kişi de şu anda uluslararası üne kavuşmuş Türk. Başarılı ve biz çok gurur duyuyoruz. Şöyle bir durum var. Okuldayken hiç bunun geyiğini yapabildiniz mi? Yani tahmin var mıydı? Ben eminim böyle olacaktım falan böyle bir şey anlatabileceğiniz bir durum var mı?
2: Fatih beni övsün. Ben
0: kendisi. Scarlett Johansson'u çok beğenirdi. Bana dedi ki ne olur uluslararası yıldız ol. Onunla tanış ya, ben de tanışayım. Hatırlıyor musun? Sırf onun için uluslararası işler yaptım. Scarlett'le bir gün tanışırım da bana tanıştırırım.
2: Benim yüzümden Los Angeles'a gitti ama beceremedi Scarlett'le.
0: Nasıl beceremedim? Scarlett önümden geçti. Aradım ya seni benim evin önünden geçiyor Scarlett diye.
3: O kadar. Telefonu uzatsaydın.

0: Hayat yoktu.
1: Olsun, bir adım olmuş en azından.
2: Ama bak onu da yapmış o kadar, evet. Evin önünden yani geçiyor.
0: Böyle serserilik olsun diye söylüyoruz.
3: Çok fazla tabii oyuncu şeyim yok ama Scarlett Johansson hakikaten yani başka bir enerjisi var. Yani başka bir aurası var. Hani tam algılayamadım.
1: Sen yüzünden Hollywood'a gittim işte.
3: İşte onu diyorum. Hollywood'a
2: peki
3: gittim.
2: Fadik'ten ümitli miydin?
3: Fadik başlı başına zaten bir star. Bir konu yani. Fadik incelenmesi gereken bir konu yani. Doğal bir yetenek yani. Evet. Fadik'in kendi zaten bir kere genlerinde var yani, anne baba olağanüstü oyuncular. Zaten genlerinde var doğal olarak. O yüzden ona doğal sirayet etmiş. Bir de çocukluğundan beri zaten sahnelerde Susam Sokağı. Susam Sokağı mı?
0: Susam değil ya. Şey,
3: neyin var bizim? Rüzgar Gülü.
0: Rüzgar, dalga geçti.
3: Yani ta oralardan.
0: Teşekkür ederim arkadaşım, güzel sözlerin için.
3: Başlamış
2: oldu. Fadik'cim sen Murat için ne diyeceksin?
0: Ben Murat için uluslararası bir ses. Çok özel bir yetenek. Yok, onun üstüne yok.
2: Peki yani. Okulda böyle bir yapıyor muydu?
0: Ya sağolsun, biz onun sayesinde çok bedava çorba içtik.
2: Nasıl yani?
0: Ya turneye gidiyorduk, onlar korodaydı. Ben sunucuydum o zamanlar. İşte şey, Murat'ın haberi yok. Olsa zaten öder onu. Para hiç kimseye ödetmez. Biz böyle kendi aramızda bir şeyler yemişiz, içmişiz falan. Ya Murat bir makber söylesene falan diyorduk. Restoran sahibi kendinden geçiyordu. Hadi eyvallah abi deyip hesabı ödemeden geçiyordu.
2: Çok iyi.
1: Böyle faydaları da var.
3: Çocukları doyurmuşuz haberimiz. Ya çok eğlenceli. O turneyi hiç unutmuyorum.
0: Evet
3: yani
0: ya.
3: Biz Bilkent'te öğrenciyken bir Anadolu turnesine çıktık.
0: Kaç ülke, şehir gezdik.
3: Atamızın Samsun'a çıktıktan sonraki bütün o istikametinde gittik. Yani Sinop, Samsun, işte Amasya, Havza, Erzurum, Erzincan,
0: Şırnak, Batman, Mardin.
3: O Doğu turnesi.
0: O ikinci turnemizde.
3: Öbür turne. Ve işte bir otobüs dolusu, işte biz koro, solistlerimiz var, Pekin Hoca.
0: Şef Gürer Aykal.
3: Gürer Aykal.
0: Pekin Kırgız, Hakan Aysev.
3: Biz de öğrenciyiz işte orada.
0: Ben de sunucusuyum bütün orkestranın.
3: İnanılmaz. Harika. Yani hem çok duyguluydu, hem çok duygulu, hem çok keyifliydi. Çok anılarımız var Fadik.
0: Çok güzel.
2: Çok oldu. Güzel ya.
0: Biz şimdi otobüste sürekli bununla yani, özür dilerim. Sevgili Murat Karahan, sayın saygıdeğer Murat Karahan The Star ile sürekli şakalaşıyoruz. Bak geldin gittin, şiveler yapıyoruz. Şiveli
3: her
0: konuşuyoruz.
3: Her yörenin bir şivesi var. Şimdi ben de ya işte operanın da aslında
0: yeteneklisin,
3: bir
0: şey. Yeteneklisin, yani. Mütevazı davranma.
3: Hani duyduğunuzu çok böyle hani o şiveyi çok kolay ben hemen adapte olup şey bu. O yüzden her gittiğimiz yerin şivesini konuşuyorduk. İlk bir gün boyunca o şiveyi konuşuyorduk falan.
0: Sonra orada, tabii konser günü. Ben mi anlatayım, sen mi anlat?
3: Sen anlat, senin olayın o.
0: Ben böyle giyiniyorum, tuvaletler, arkamda 120 kişilik orkestra, Muratların korosu, Şef Gürer Aykal, işte sevgili Kayseriler, konserimize geldiğiniz için çok mutluyuz diyeceğim ben. Sevgili Kayserililer, konserimize geldiğiniz için çok mutluyuz. Bütün orkestra patladı gülmekten. Ben Murat'a pis pis bakıyorum, bak otobüste beni böyle konuşturdun.
2: Çok güzel.
3: Salonda ne oldu?
0: Salonda bir şaşırdım.
3: Anlayamadım. Sonra herhalde şey, esprisine yapıyor falan. Evet, aslında espri değil yani, orada ağzından kaçtı onu yani.
2: Ay çok güzel.
0: Ondan sonramızda espri oldu. Her gün telefonda öyle konuşuruz. Sevgili evet, Kayserili.
3: Yani artık telefonu böyle naber Kayseriler falan geçiyor. Yani.
1: Oradan geliyor.
2: Evet,
1: herkesin hayali şimdi yurt dışında bir şey yapmak, başarılı olmak. Ama bir yandan da imkansız görülüyor. Peki bizim karşımızda iki kanısı duruyor bunun imkansız olmadığının.
3: Yani şöyle bir kere... Bunu bir saç ayağı olarak düşünelim. Yani bir yetenek olacak. Yani doğal bir yetenek, yani durduk yerde bu olacak bir şey değil. Çok çalışmak önemli, disiplinli olmak önemli, düzgün yaşamak önemli, işinize saygı duymak önemli. O ben oldum kelimesini hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Sürekli yenisini, sürekli daha iyisini aramak. Ya benim kendi adıma öyle gelişti. Yani evet, güzel bir sesim var. Benim anacığımın ve rahmetli babamın sesi de muhteşem sesler yani. Benimki de aslında biraz genetik yani sonuçta.
0: Evet,
3: aileden
0: doğru.
3: Gelen şey. Tabii bu minvalde işte konservatuara girdik. İşte birincilikle girdik. İşte çok iyi gidiyor her şey falan. İşte birincilikle mezun olduk falan derken hemen operaya girdim. Fakat işte mesela bu bana yetmedi. Hemen gittim bu sefer İtalya'da işte Santa Cecilia Akademi'de işte Renata Scotto ve Bruno Calli ile master klaslara başladım. İşte onlarla çalıştım. Tabii o benim vizyonumu, bakış açımı, opera kültürümü daha farklı bir boyuta taşıdı. Sonuçta bir İtalyan ağırlıklı bir sanat.

0: Ve çok çalıştım ya. Gerçekten çok çalıştım.
1: Halen çalışıyorsun.
0: Kimsenin öyle oturduk yerde, öyle oturduğun yerde öyle bir kariyer yapma şansın yok. Hayatıma çok dikkat ettim. Yani içkim yok, sigaram yok, gece hayatım yok. İşte Bolşoy'da ben hep söylerim 50'nin üzerinde temsil yaptım. Bana Rus Moskova'da bir gece kulübü sorsanız bilmem. Hiçbirinin yerini bile bilmem. Yani benim işim işte tiyatro, otel ve belki biraz da alışveriş arasında geçen bir hayat. Bunu ancak profesyonel şekilde böyle yapabilirsiniz. Yok ben öyle böyle yaşayayım. Aslında sporcular gibi aynı.
2: Evet, doğru.
0: Yani o disiplin olması gerekiyor. Hepsi de bir araya gelince ne mutlu ki işte benim de Allah kısmet etti. İşte işte Berlin'i, Viyana'sı, işte Bolşoy'u, Arena di Verona'sı, İtalya'sı, Napoli, San Carlos'u derken çok büyük tiyatrolarda ülkemi onurla, gururla temsil etme olanağı sağladım ve devam ediyoruz tabii. Evet. Yani hala kariyerimiz devam ediyor yani.
1: Ki hemen bağlayalım. En son Limak Flamone Orkestrası'yla yine bir olay yaratan Volkswagen'da 5000 kişi mi? 4200 kişi mi?
0: Evet. Yaklaşık 5000 kişi.
1: 5000 kişi.
0: Ya şey, bizim 2017'nin işte başları gibi sevgili Ebru Özdemir'le kurduğumuz Limak Flamone Orkestramız bizim. Yaklaşık işte 8-9 yıl oldu. Çok büyük bir aşama kat ettik. Artık dünyaca, artık Türkiye'nin sınırına çıkıp dünyaca bilinen ve tanınan bir orkestra oldu. Tabi oradaki kuruluş amacı şuydu. Çok sesli müziği Türkiye'de daha geniş kitlelere yaymak, sevdirmek. Aynı zamanda kendi öz müziğimizi de, kendi lokal müziğimizi de çok sessiz seslendirerek onu da daha zengin bir formatta izleyiciye sunmak. Aslında win-win, sonuçta kazanan bir şey. Ve her sene çok büyük konserlerimiz oldu. Dünya ünlü starları ağırladık. Bu arada tabii Zeki Müren şarkısı turnemiz oldu.
1: Bir operada kim dolduracak dediğimiz yıllardan 5000 kişinin şu anda izlediği bir operaya geldi ülke. Yani öyle... İyi şeyler yapılınca demek ki yani bu Türk izleyicisi opera sevmez diye bir şey yok yani.
0: Yok, orada şimdi bir haksızlık etmeyelim. Türkiye'de opera ve balenin gerçekten kemik bir izleyicisi var. Bizim ülkemizde köklü bir opera ve bale geleneği var. Az değil aslında yani 1948'den başlayarak ki atamız aslında 1930'lardan itibaren onun temellerini atıyor. Bizim kemik bir izleyicimiz var. Onlar hiçbir zaman bırakmazlar. Yani bizim salonlarımız her zaman, Türkiye'de opera, bale salonları her zaman doludur. Her zaman temsillerimiz sold out'tur. O konuda zaten izleyicimize müteşekkiriz. Esas bizim buradaki amacımız, benim kendi amacım ve genel müdürlük yaptığım dönemdeki de amacım, çok sesli müziğe, polifonik müziği ön yargılı olan kitlenin aslında ön yargısını kırıp onları da bunu buraya kanalize edebilmek için, izleyicimizi arttırmak için ve bu minvalde gerçekten çok büyük yol aldık ve evet, çok ciddi rakamlara yani fazla kemik seyircimizin üzerine
1: çok
0: bir daha geniş kitlelere ulaşan bir izleyici kitlemiz oldu. Bu da çok büyük bir mutluluk ve gitgide de artıyor.
2: Çok güzel yorumlar var bununla ilgili. Bazı kişiler yazmış ki 40-50 yaşındayım. Bana Murat Karahan operayı sevdirdi bu yaşından sonra.
0: Çok teşekkür ederim. Yani benim aklımdan geçerdi bunu burada söylemeyeyim dediğin şey. Yüzlerce mesaj okutabilirim size bununla ilgili. 40 yaşından 50 yaşından sonra sizin sayenizde operayı sevdim. Bundan daha büyük bir mutluluk olamaz bakın. Yani demek ki yaptığımız şey amacına ulaşıyor. Çünkü opera dünyanın en muhteşem, en zengin sanatı. Benim için bir aşk yani opera sanatı. Fakat iyi anlatmak, iyi göstermek, iyi öğretmek lazım. Yani doğru solist, doğru solistlerle doğru eseri, yani şimdi mesela Wagner operası, operaları biraz ağırdır tabii ki. Bir Wagner operasını bir de kötü bir solist dinletirseniz adam belki bir daha operanın yanından geçmeyebilir ama bir Verdi ile, Puccini ile, bir operayla ya da Verismo ile başlayıp iyi de solistlerle dinlettiğiniz zaman o kişinin bir daha operaya gelmeme ihtimali yok. Yani çok mutlaka kısa, daha fazlasını isteyecektir. Nasıl sunduğunuz da önemli.
1: Harikasın. Fadik'cim şimdi annen ne oynuyorsun tabii ama annen...
2: Tiyatro oyunda.
1: Evet ama başka bir tiyatro oyunun dışında da yani anne... Şimdi anneyle... anne de Türkiye'nin en iyi oyuncularından ve efsane bir oyuncu. Şimdi yani Orada nasıl oluyorsun sahnede? Gerçekten anne olayını sen de kilitliyor musun? Yoksa yine de anne mi yani? Nasıl oluyor? Ya, merak ettim ya. Profesyonellik sizde nasıl olur?
3: Bizde yani o iç içe.
1: İç içe.
3: İç içe. O benim iyi oynamamı istiyor. Ben onun iyi oynamasını istiyorum. Karşılıklı o paslaşma iyicene köpürtüyor her şeyi. Bu provalarda da gördük yani. İyi ki annemle oynuyorum dedim bazı yerlerde.
1: Kulak çekiyor mu?
3: Hiç çekmez. Hatta birbirimize hayran hayran baktığımız zamanlar. Yani ben ona hayranlık duyuyorum, o bana hayranlık duyuyor.
1: Ne güzel.
3: O didişmelerimiz de Murat'la olduğu gibi hani o aslında böyle bir espri ve espri. Dinamik şeyi. Çok keyif alıyorum annemle oynamaktan. Şimdi bir sinema filmimiz de var bağımsız.
1: Çok güzel.
3: Mayıs gibi çekeceğiz. Mayıs Haziran gibi yine anneyle oynayacağız. Bu sene ben hem tiyatroda hem bağımsız sinemada annemle çalışmak istediğim için bunlara odaklandım.
1: Ne güzel.
2: Çok güzel. Arkadaş mısınız normalde?
3: Ya şöyle, arkadaş iyi bir şey değil bence. Anne ve kız çocuk bence o dengeyi kurabilmeli. Anne ve kızız, iki de iyi anlaşan meslektaşız diyeyim.
2: Her şeyi konuşuyorsunuz o zaman değil mi?
3: Ya mesleki anlamda her şeyi konuşuyoruz. Anne kız olarak da bir anne ve kız dinamiğine sahibiz.
1: Güzel. Peki dünyayı gezecek misiniz? Sadece Danimarka, Türkiye mi bu oyun?
3: Bütün Avrupa'ya turne yapması planlanıyor oyunun. Evet. Ama önce işte Kopenhag'da başlayıp sonra Türkiye'de devam edip ertesi senede herhalde Avrupa turnesi yaparız diye düşünüyoruz.
1: Çok tatlı.
3: Bir ara İngilizce oynayalım mı dedik. Sonra niye Türkçeyi duymasınlar dedik. Hani festivallerde altyazılı oynanıyor tıpkı operadaki gibi. Yani bir İtalyanca opera dinliyoruz ama evet. Altyazıyla hikayeyi takip edebiliyoruz. Biz de dedik ki dilimizi yayalım. Türk dili konuşulsun. İngilizce oynamak artık hani benim için bir sıkıntı değil. Annem için de değil. Annem benim Londra Lambda mezunu. Kimse bilmez. Londra'dan mezun. Dolayısıyla biz bu kararı böyle verdik.
1: Çok güzel ve bence 2027 yılında inşallah bunu bir daha konuştuğumuzda şöyle şaşıracaksınız. Diziler bizi değişik bir hale getirdi. Paris'te Fransız, bildiğin kasadaki Fransız Türkçe konuşuyor. Yani o cümleleri kuruyor, isimleri soruyor. Siz oraya gittiğinizde, bu oyunu oynadığınızda birçoğunu anlayacaklar zaten.
3: Yani Danimarka için belki değil, orası daha çok Avrupa bir yer. Fakat benim başıma geldi. Ben en son kardeşlerimle Barcelona'da yürüyemedim.
1: Çalıştım.
3: Sengül, bir de şeyleri de söyleyemiyorlar. Sengül, Sengül, Sengül diye bağırdı. Katalanya'da bir köye gittim, Girona'da. Girdiğim köydeki İspanyol, Katalan kadın elindeki tepsiyi düşürdü garson. Sengül, inanamıyorum diye. Ya plajlarda yürüyemiyorum. Havalimanlarında sürekli fotoğraf çekiliyor. O kadar güzel bir gurur ki bunu biliyorum. Onun için bunu bizim Danimarkalı yönetmenler de bile yapıyorlar. Kopenhag'dan sonra hemen Almanya, sonra hemen Avusturya.
1: Ya direkt Hollanda, sonra tamam,
2: rotayı çizmişler.
3: Onlar rotayı çizdiler, aynen öyle.
2: Sengül de ama bayağı sevildi. Çok 4 sevildi. Sezon devam etti değil
3: tabii,
2: mi sizin?
3: Tabii tabii. Çok çok sevildi ya. 120 ülkeye satıldı iş.
2: Evet.
3: Çok hakikaten güzel. Öyle çok başarılı, keyifli bir şey oldu.
1: Murat'cığım, senin bir başka güzel tarafında ben bunu şeyde sonra kendi kendime düşündüm ve öldüm. Antalya'daki Aspendos konserinden sonra yani dünyanın bir numaraları, hadi sen de artık bir numarasın yani, birçok en iyileriniz toplanıyorsunuz. Bir konser veriyorsunuz. 3 kişiye sahnede biz ağzımız açık dinliyoruz. Fakat başka bir şey daha var. Adamlar operanın memleketinden geliyorlar. Sen o kadar iyi icra ediyorsun ki onlar sana saygı duyuyorlar. Ama adamları da Türkçe şarkı söyletiyorsun. Yani bu bambaşka bir olay ve bunu da yurt dışında da yapıyorsun.
0: Evet.
1: Bu muhteşem bir şey yani.
0: Placido Domingo'dan bahsediyorsun.
1: Evet.
0: Ya dünyanın gelmiş geçmiş en büyük tenorlarından bir
1: tanesi. Kaç oldu? O dün gün 80 küsür, 90 oldu mu?
0: 80 küsür hala sahnede. Artık bariton söylüyor tabii doğal olarak, yani tenor şeyleri söylemiyor. Orkestra da yönetiyor. Ben evet, Türkiye'ye davet ettiğim sanatçılara mutlaka bir tane Türkçe şarkı söyletiyorum. Bence çok güzel bir şey.
1: Turizm etçisin ya bir nevi.
0: Ve tabii Placido Domingo'nun senede bir gün.
3: Ben
0: gerçekten çok efsane bir olaydı. Çok. Yani böyle.
1: Ve onları isteyerek yapıyor yani, bir şey yapmak için.
0: Tabii
1: bir şey
0: tabii, tabii.
1: O kadar çok seviyorlar.
0: Ben önceden
1: seni.
0: Notalarını gönderdim. Benim kayıtları da gönderdim.
3: Çok da güzel söyledi.
0: Söylüyor tabii adam.
1: Bayağı Türkçe. Çok az aksan yemek.
3: İşte kadar. Kulak olunca insanda her dilde evet. Söyleyebilirsin.
1: Evet. Nasıl Murat İtalyancayı 10 numara söylüyorsa süper.
0: Tabii biz ya tabii İtalyanca artık benim opera sanatını %70'i neredeyse tabii. İtalyanca. Yani biraz Almanca var, biraz Fransızca var, biraz Rusça var. Ama çoğu İtalyanca. O yüzden çocukluğumuzdan beri başlıyor. Biz konservatuara girdiğimiz andan itibaren artık biz İtalyanca bir şekilde hayatımıza giriyor. O yüzden doğal olarak
3: ikinci dil gibi oluyor.
0: Yani kulak artık alıştı. Tabii yıllarca bir de İtalya'da, yani ben kariyerimin neredeyse yarısını İtalya'da yaptım. Gittim geldim, artık aksanlara falan değişik şey diyalekler kullanıyorum. Yani. Napoli aksanı da kullanıyorum falan.
3: Sicilya.
0: Aşağıdayken öyle yukarı çıkınca yani mesela güneyde böyle homostay falan mesela K'ler falan G'ler. G oluyor yani. Aynı homostay falan oluyor yani. o yüzden şey İtalyanca tabii artık başka bir noktada bizim için. Opera sanatçılarının çoğu için

0: önemli. Bir de tabii bu yanlışı bazen bizde de oluyor, yurt dışında da yapanlar var. Yani evet, çok iyi İtalyancın olmayabilir ama ne söylediğini çok iyi bilmen gerekiyor. Yani o çok anlamını önemli. Bazen anlamını bilmeden eseri ezberliyorlar işte. Hani işte adam seni tokatlayacağım falan diyor. Seni tokatlayacağım falan diyor. Bir durum oluyor. Yani halbuki orada evet, çok ters dramatik bir şey söylüyor. Yani onu da iyi şey yapmak, analiz etmek lazım.
1: Tiyatro
0: sevgili, karşındakini söylediklerini de bilmen lazım.
2: Sevgili Doskanalılar o zaman oluyor değil mi? Sevgili Doskanalılar.
3: Orada da bir şive lazım.
0: O yap, üç günde şey çözer o Toskana şive. Hepsini çözer.
2: Io parlo l'italiano, ma un po'
0: yani. Va bene. Facciamo così.
2: Ho studiato all'università la lingua e letteratura dell'italiano, ma per un anno.
0: Hai sentito?
2: Sì.
1: Tamam, biz gidelim abi. Şu anda Fransız
3: kaldı. Şu samuraydan bahsetmemiz lazım artık, evet. Samuray okulundan.
2: Murat anlasın.
1: Diye. Evet, samuray, karşına şu anda yaşasın samuray adayımız var.
0: Evet. Bugüne kadar tabii.
2: Peki,
0: şakalaşıyorduk tabii ama artık temkinli olmamız lazım. Samurayımız var yani.
4: Odasında her kılıcı
0: an,
4: görünce
0: her an bir kılıç çıkartıp orada ne bileyim bıçak falan varsa artık daha temkinliyiz. Şakalarımızda daha dikkatli oluyoruz. Yanlış anlar anlamaz ya da işte boşta yakalamaya çalışıyoruz etrafında. Bıçak, çatal bir şey yok ya.
2: Ya zaten samurayın özünde gücüne sahip, yani gücünü bilip onu kullanmamak esas önemli olan. Ama ben de
0: üstümüz
2: hani
0: biz o gücü ortaya çıkarmamaya çalışıyoruz.
2: Sensei, yani bizim Japon hocamız bu eğitimde. Ben Japonca türkü söyledim, oradan başladım zaten. Hemen hoca şey yelkenleri indirdi. Akai bebeki kakawaii hingo homeme ya sabase bako chisoya luto.
1: Bakar mısın yani?
0: Bakın bu önemli. Bakın ben de 11 dilde şarkı söylüyorum. Yani ben de Çince. Ya bu da Çince mesela. Yani
1: çok güzel ya. Burada vardık olsaydı bayağı bir altısı geçeceğiz. Çok tatlı, harika.
2: Samuraylar dönemi.
1: Esas hikayeye başlar mısın? Bir şöyle basında başlayayım. Gördük resimlerle. Evet. Nasıl ama hikaye dönemdi? Ve nasıl oldu?
2: Ben onu zaten hani artık çok rahatça söylüyorum. Bir rahatsızlık geçirdim, atlattım ya ben. O süreç
1: çok geçmiş olsun.
2: Çok teşekkür ederim. Orada zaten kendimce bir samuray gibi hissediyordum kendimi. Zor, ölümcül bir hastalık ve ölümle yüz yüze geliyorsun. O ölümle yüz yüze geldiğin sınavında aslında bir samuray ruhuyla savaşman gerekiyor. O süreçte ben diyordum ki yani ben bu işin samurayı oldum. Ben bunun eğitimini alayım, formu da öğreneyim. Sadece içsel bir samuray olmayayım diye.
1: Gerçekten samuray kelimesini kullandın, kullandım. Daha ortada bir şey yok.
2: Kendim için kullandım. Onkoloğuma da söylüyordum. Ben bu işin samurayıyım. Bunu yeneceğiz. Ya o gidecek ya ben gideceğim diyordum. Onu gönderdik.
0: Çok bence şükür. O senin çenenden kaçmıştır aslında.
1: Çok tatlı.
0: Ya hiçbir zaman enerjisi düşmez. O evet,
2: ben canım yani, benim.
0: Onu ben hiçbir kötü bir şeyin onu yenebileceğini ben düşünmüyorum.
2: Ay canım yani. Benim.
0: O yüzden kalbinin ekmeğini yiyor her zamanki gibi.
2: Canım. Sonra neyse ben araştırmaya başladım. Dünyada samuray eğitimi veren yer var mı diye. Araştırmalarım sonucunda bu hocayı buldum. Sensei Zen. 16 nesildir bir samuray. Bütün aileden samuray. Aileden geçiyor zaten. Ailesinin bir tarafı da ninja. Biz hem ninja hem samuray eğitimi aldık. Başvurdum. İki mülakattan geçtim. Çünkü geçmişte işte benim yoga, eskrim bilirsin bizim mecburi dersimizde. 4 sene eskrim mecbur eğitimim var benim. Bunlar hep avantaj sağladığı için dünyadan 16 kadın seçildi. Çünkü ilk defa kadın samuray eğitimi veriliyor. İşte Meksika'dan vardı, İngiltere'den vardı, Barbados'lu vardı. Hepsi de kendi kariyerlerinde CEO, lider olmuş kadınlar. 16 kadın. Biz Göcek'te buluşuldu. 5 gün sadece ön eğitim verildi bize. Şimdi ben Mayıs'ta hocamızın Tüşimi'deki Samuray Adası'ndaki okulunda devam edeceğim.
1: Japonya'da değil mi?
2: Japonya'da bir buçuk ay orada çalışacağım. Bir de enstitü kuruldu. Dünyadaki işte kadın samuray bilgileri ve kadın tanrıçalar araştırma merkezi. Dolayısıyla biz tarihe geçtik. O tarihteki ilk öğrencilerden biri oldum diyeyim.
3: Çok önemli. Demek ki isteyen herkese katılamıyor o zaman. Kabul
2: tabii
3: edilmiyor.
2: Tabii ki mülakattan geçmen lazım. Çünkü çok sert bir çalışma. Yani şöyle söyleyeyim. Sabah 5'te kalkıyorduk. Buz gibi kumların üzerinde saat lerce form, yani kılıç kullanma. Ondan sonra mesela Japonya'da dayanıklık testi var. Çağlayanın altında tutuyorlar seni. Buz gibi suyun içinde hem duyu

0: adam böyle bir şeye karar vermiş? Neden ilk kadın, daha sonra ilk demeye gerek yok, kadın samuray yetiştirmeye karar vermiş?
1: Çok güzel. Japonya'da tarihinde, samuraylık tarihinde, samuraylar ortadan kaldırılmadan evvel en yüksek sınıf samuray, imparatordan bile yüksek, koruduğu için. O samurayların üstünde bir sınıf daha var, gizli tutulan. Onlar da kadın samuraylar ve şamanlar. Kadın samuraylar erkek kılığında savaşa gitmişler. Birçok başarılı erkek samurayın yazıtlarda kadın olduğu ortaya çıkıyor. Ve sezgiyi, toplum için yapılmasının ne gerekli olduğunu bilenler, şamanlar, kadın samuraylar esas samuraylara söylüyor. Onlar da gerçekleştiriyor. Hocamız dedi ki sensei, bu katman kalktığı için şu an dünyada elinde kılıçlarla birbirini kesmeye çalışan erkek çocukları görüyoruz. Bu bilgiyi benim kadınlara devretmem gerekiyor. Çünkü bu samuraylık eğitimi kitaplarda yazan bir şey değil. Babadan oğula verilen bir bilgi. Dolayısıyla aslında bunu bir miras gibi bizlere bırakmak istedi. Kendisinin evladı olamadığı için kadınlara devrettiği bir bilgiyi bizlerle paylaşmaya karar verdi.
0: Bu arada senseinin babası, dedesi filan
1: 16 nesil samuray. Onlar sakura amblemi var. Her samurayın bir amblemi var. Ve aynı zamanda da bir ailenin bir tarafı da ninja. Ninja daha biliyorsunuz şey.
0: Evet.
1: Gizli ve karanlık öğretilere sahipler. Biz onları da öğrendik. Bir binaya nasıl girilir biliyorum ama kullanmıyorum artık.
2: Ona göre soruyorsun.
1: Yani ona göre. Samuraylar daha etik ve ahlaklı ve asil olanlar. Şöyle söyleyeyim. Mesela biz seninle dövüşeceğiz mi? Bir kere karşındakinin dövüşmeye yakışır bir insan olması lazım. Herkese dövüşemezsin yani bir samuray olarak. Benim başlığım, biliyorsunuz başlık takıyorlar. Başlığın içerisinde bir kağıt ve kalem oluyor. Ben aileme ölürsem diye bir mektup yazıyorum. Sen de ailene bir mektup yazıyorsun. Allah korusun, canına mı kıydım senin? Senin mektubunu ben ailene götürmekle mükellefim. Yani dövüşmek kavga değil. Samuraylıkta önemli olan, adaletle çözemiyorsak bunu kılıçla çözelim. Yaşayan adaleti kazanıp gitsin.
2: Çok güzel.
3: Vallahi.
1: Çok büyük.
2: Acayip.
1: Çok
2: yaşayanın güzel adaleti kazanacağını nereden biliyorsun?
1: Ama eğer
2: mantıksız. Adaleti, ya kaybeden esas adaleti hak ediyorsa.
1: O da evrenin adaleti. Yüreğinin ve aklının ve formunun.
2: Hiç benimsemedim bu samurayları ben.
1: Meziyetinin adaleti.
0: İlk, biraz konuşmana dikkat et istersen.
1: Meziyetinin.
3: Senden sonra çok kişi başvuracak bence ama buna.
1: İnşallah, ne güzel. Evet. Bu öğretiler yani, bu şöyle söyleyeyim. Kılıç kuşananındır. Bizim Anadolu'dan hiçbir farkı yok. Ben şunu gördüm. Hoca şok oldu zaten. Siz dedi bunları nereden biliyorsunuz? Üç Türktük biz. Biz birçok şey biliyoruz. Bizim topraklarımızda mevcut. Hoca geldi, biz ayağa kalktık. Herkes oturuyor böyle.
2: O benim şey gibi olmuş. Arena de Verona orada 2016'da. Aynen. Il Trovatore işte ya şey, normal sahne provalarını yaptık da bir at vardı ama ben o atın hani ata bineceğimi bilmiyordum yani hani. Sonra genel provaya geldik işte. Hadi dedi, ata biniyorsun falan. Dedim ben hiç binmedim hayatımda ata. Dedi binersin. At dedim, bindim çıktım sahneye falan. Ve dedi hani binmemiş. Ne bileyim, bilmiyorum, ben Türk'üm herhalde ondan binmiştir dedim. At avratıyla bindi.
1: At binenin kılıç kuşananındır Murat'ım.
2: Onlar tabii hani seyir tutuyor döndün ama hani ben de atın üstünde salına salına çıktım. Bir de şöyle bir havalı indim. Evet. Onun videoları falan bulayım da göstereyim.
1: Göster. Böyle yani, o at binenin kılıç kuşananı. Biz böyle çok takılıyoruz.
2: Tabii bizim yani sonuçta bizim yani 17 tane devlet kurmuş bir bir milletten
1: tarihsin,
2: bahsediyoruz
1: tarihsin.
2: Ve öyle bir kadim ki bizim kültürümüz, evet, geçmişimiz her şeyden var bizde yani, o yüzden hiç şaşılacak bir şey değil.
1: Tabii
2: aslında.
1: Tabii ok da var bir çalışmalarda mesela, oku yapmadık da ama mesela şöyle bir öğreti, o çok güzel. Samuray oku çektiğinde hedefe atmak değil konu, hedefi oka getirmek. Dan da dan dan.
2: Mesela Japonya'ya gittiğimizde orada bizi bir ok atmaya götürdüler falan. Ha. Attım, direkt vurduk hedefi mesela. Hiç hayatımda hiç ok atmamıştım. Bunlar demek ki gerçekten genimizde olan şeyler demek yani.
1: Bir dahakine beraber gidelim Murat Japonya'ya.
2: Evet.
1: Evet, Samuray Adası'nda şöyle adanın tepesine bir çıkıp bir oradan makber söylesen mesela. Bütün ada sallansa.
2: Elimde kılıç açıyor. <Aynen. gülüyor>
1: Ay bir söyler, biz hüngür hüngür ağlardık yani o. Biz adayı ağlatsana şöyle bir gidelim. Biz geldik

0: diyelim
1: Sizi
0: yani.
1: Sizi çok seviyorlar Türkleri.
0: Evet, yüzden. çok güzel anlaşılıyor.
1: Murat'cığım sen 2025 Ağustos'ta Pavarotti 90. yaşına özel düzenlenen etkinlikte ödül aldın, adına düzenlenen ödül.
2: Evet.
1: Bu senin hayattaki en önemli ödül mü? Bu çok ben bilmediğim için söylüyorum.
2: Hayatta çok ödülüm var.
1: Biliyorum o yüzden.
2: Onlarca ödülüm var. Çok değerli tabii. Yani Pavarotti yani bence tenorların en büyüğü, yani gelmiş geçmiş en büyüğü. Benim için çok değerli tenorlar var tabii tarihte. Yani Caruso, Gigli, Di Stefano. Bunlar benim için çok önemli isimler. Zaten hepsi aynı okulun, yani işte birkaç tane ekol var aslında tenorlukta. Onlar aynı ekolün aslında tam Belcanto'nun üzerine kurulmuş ama daha genişlemiş bir teknik üslupla. Ben de o ekolü tercih ettiğim için ben birebir hiç tanışmadım kendisiyle. Domingo ile baba oğul gibi olduk, onunla çok yakınız ama maalesef Pavarotti hiç tanıyamadım ama kendim takip ettiğim ve kurduğum bütün tekniğimi ondan gördüklerim ve ondan öğrendiklerimle, yani izleyerek gördüklerimle yerleştirdim. Benim için tanımamış olmama rağmen bir idoldü. Ve hani onun 90. yaş gününde işte orada bir konseri yapıp bir ristel düzenleyip üzerine de bir Pavarotti ödülü almak tabii yani evimdeki en güzel köşelerden birinde duracağına emin olabilirsiniz. Manevi değeri çok yüksekti benim için yani.
1: Çok güzel.
3: Bu arada mutfakta çok başarılı olduğunu duyduk. Hatta ben izledim MasterChef'te.
2: Gerçekten evet, izlediniz mi evet. O programı? MasterChef gerçekten yemek yapmayı seviyorum. Ben bir sanatçıyım, şarkı söylüyorum. Boş zamanlarımda niye şarkı söyleyeyim? Yani benim boş zamanlarımda hani kendimi rahatlatacak başka şeyler yapmam gerekiyor. Ben genellikle sessizliği daha çok tercih ediyorum boş zamanlarımda. Arabada falan böyle çok müzik açmam. Açarsam da böyle çok başka bir janr. Mesela Dean Martin, Frank Sinatra falan dinlemeyi çok severim arabada giderken. Yemek de benim için öyle bir şey, yemek yapmak. Bir terapi gibi, yani ben oraya giriyorum 2 saat boyunca. Kimse benimle uğraşmasın, orada ben bütün kafamı dağıtıyorum. Özel kendi bıçak setlerim var, yani bütün kesme skill'lerini falan uygularım. Damak tadı o sanırım annemden geliyor yani. Annemin yemekleri muhteşemdir. Hanımefendi bilirler. Az yememişlerdir.
0: Evet.
2: Annemden biraz ele aldığım için, meraklı da olduğum için yapıyorum yemek. Ama tabii bunu öyle günlük her gün yemek falan yapmam ama böyle canımın istediği bir zaman, canım istediği bir yerde bir yemek yaparım ve o yemek çok güzel olur yani.
3: Var mı öyle iddialı olduğunuz bir yemek?
2: MasterChef kazandım daha
3: ya
2: ne?
3: Ya daha da olsun.
2: Yani MasterChef ünlüler evet. Yarışmasıydı o. Çok çok sevgili arkadaşlarımız, dostlarımız vardı.
0: Bir çiğ köfte de yapmıyor muydun sen ya?
2: Çiğ her şeyi yapıyorum.
0: Ankara'daki yani, eve gel. Bize hayır, bize çiğ köfte parçası falan da yapıyorduk.
2: Yapmışımdır yani, yapıyorumdur yani. Her şeyi çok iyi yapıyorum. Yemek yapmak evet. Benim için bir eğlence. Orada işte kazandım ben yarışmayı evet. Kazandım. Hatta bizim Kadir Çöpdemir, Kadir abi çok severim. O da iyi yemek yapar. O hırslanmış tabii, kazanacağım diye gelmiş. O kadar emin ki kendinden. Nasıl olsa ben bu toy çömezleri yenerim falan. Ben kazanınca tabii önce bir içerdi, sonra neyse sen olmasan onlar çıkardım ama seni çok seviyorum, bu tebrik ederim falan. Orada böyle bir ilk bölümde narinciyeli levrek yapmıştım.
0: Oy oy oy.
2: İkinci bölümde de işte finalde vermişlerdi patlıcan. O da babaannemden, annemin öğrendiği. Biz baba tarafından Ispartalıyız, anne tarafından Aydınlı. Ama doğum bölümüm Ankaralıyım ben. Silkme derler, böyle soğan kullanmazlar. Sadece sarımsakla yapılan bir, böyle parça kemikli etlerle yapılan bir yemektir. Onu yaptım. Yani arşivde bulursanız Somer Şef'in...
3: Parmaklarını yediler.
2: Somer Şef'im, çok öpüyorum seni. O yemeği yiyişini bizde indirin. Yani oradan anlarsınız.
1: Harika. Fadik, sende halen televizyon yok mu evde?
0: Yok. 15-16 sene oldu herhalde. Yok.
1: Hiç aramıyorsun.
0: Hiç aramıyorum. Ben mesela bir otele gittiğimde de orada televizyon varsa çarşafı televizyon üzerine örtüp cihazı görmekten haz etmiyorum.
1: Cihazı bile görmek aynen. İstemiyorsun. Bırak açmayı.
0: Aynen. Projeksiyonda izlemeyi seviyorum ama televizyon cihazı, yani beni bağışlayın, bir de televizyonda bu söylüyorum. Bunu utanmadan. Hayır,
1: peki
0: ya.
1: Nasıl
2: sen şimdi bunu izlemeyecek misin bu program mesela?
0: Laptop'tan ya da projeksiyondan izleyebilirim. Cihazı tamam. Sevmiyorum ben.
1: Cihazı sevmiyorum. Peki nasıl takip ediyorsun diyecektim. İstediğin gibi bir laptop.
2: Bunun belki vardır bir tıpta TV fobi falan.

0: falan gibi.
1: Yok, öyle bir şey değil. Cihazı sevmiyorum.
2: Kapatıyor kendini, enerjisini.
1: Ya ben şöyle söyleyeyim. Seçtiğim şeyleri izlemeyi seviyorum. Ama vaktimi bir şey izlemektense, bir şey okumaktan, yazmaktan ve üretmekten yana kullanmayı tercih edenlerden olduğum için.
0: Evet, film çekecek de oynayacağız biz de hala.
1: Yazdım senaryoyu da işte. Dur bakalım.
3: İnşallah.
0: Ona bir senaryo yazdı. Bana da çok önemli bir rol yazdı.
2: Aa.
1: Evet.
0: Da prodüktör bulamıyor.
1: Buldum prodüktör bulamıyor diye bir şey yok. Yoksa prodüktörüm var. Ben prodüktör değiştiriyorum o yüzden.
0: Ha, tamam.
1: Karıştırma ortalığı.
0: Tamam.
1: Aile arasındaki sırları niye veriyorsun burada?
2: Kendin.
3: Yok. Roller belli mi?
1: Başka bir proje öncelik kazandı. Onu o yüzden durdurmak durumunda kaldık. Başka bir projeyi yapıyoruz çünkü.
3: Ama kafanızda bellidir herhalde isimler falan.
1: Bellice Murat işte, Murat annem.
3: Biz de
1: yani biz öyle, annem Murat.
3: Etrafta herkes ünlü, herkes sanatçı olunca.
1: Biz öyle arkadaşlarla çalışıyoruz yani.
0: Evet, çok eğlenceli bir senaryo bu arada.
1: İyi bir senaryo. Dönem işi yazmıştım, duruyor. Çekmece'de biraz dursun Murat, başka bir şey öncelik kazandı şimdi.
2: Çok güzel ya.
1: Oynayacağız, yapacağız.
2: Murat'cığım
1: o da beni konserlere çıkarıyor. Ben kardeşlerim dizisinden çıktım gittim, onun için şarkı söyledim konserde.
0: Evet yaptık.
1: Evet yaptık. Aa, onu koysunlar.
2: Evet.
0: Evet.
1: Diyetimiz var.
2: Onu da koyalım.
1: Lara Fabian'le neydi? Neyi söyledik ya?
0: Galiba So In Love.
1: Ha, So In Love şarkısını yaptık.
2: Çok, ne zaman?
1: Geçen sene mi?
2: Geçen sene.
1: Önceki sene.
0: 2 sene oldu galiba.
2: 2 sene oldu. Çok güzel. Onu da koyalım.

0: kişilerinizle yüreklendirirseniz belki daha sonra onlar bir şeyler söyler bize. Teşekkür ederiz. Hayır. Çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık.
1: Öyle işte, ben onu oynatıyorum, o bana şarkı söyletiyor. Biz böyle.
2: Nasıl sesi?
3: Güzel, çok güzeldir. Fadi'nin sesi güzeldir. Ben alabilirim sorunu.
2: Ha, ben sesi, ses dedik. Nasıl sesi dedim, senin sesin. Sesini nasıl koruyorsun?
3: Sesi nasıl koruyorum? Hiç içmiyorum. Sigara içmiyorum. Uykuna dikkat ediyorum. Bir de hasta olmamaya çalışıyorum ama 4 kere Covid olduk. Yani sakınan göze çöp batarmış.
4: Maalesef.
3: Bence geçtiğimiz günlerde 5.sini de ayaküstü geçirdiğimi düşünüyorum. Sağ olsun Covid beni çok sevdi. her geldiğinde bir uğruyor bana. Tabii artık hani yatırmıyor ama özellikle bu sinüs bölgesini çok etkilediği için bizde sanatçı, opera sanatçı olarak biz bu bölgeyi, bizim için hayati bir bölgedir yani. Mikrofon olarak kullanıyoruz biz orayı. Pasaj tonlarımız oradan çıkıyor. O yüzden tabii yoruyor, zorluyor. Ama onun dışında dediğim gibi çiğ yumurta efsanesini soracaksan öyle yok, bir şey öyle yok. Bir şey. O gerçek değil. Onun dışında dediğim gibi düzenli yaşamak, iyi uyku, huzur. Bak bu da çok önemli.
2: Yani stres bir daha önce konuştuk.
3: Stres, bakın, stres çok deli. Önemli. 2 tane kas. Doğru. Şurada 2 tane kas. Şimdi kıldığınız zaman onlar da kasılıyor. Bütün fleksibilitesini kaybediyor. Yani huzurlu olmak çok önemli. Sakin, dingin olmak çok önemli. Mümkün olduğunca sinirlenmemeye çalışıyorum. Beni sinirlendiren, sinirlendirebilecek etmenlerden uzak durmaya çalışıyorum. Uykuma dikkat ediyorum. Sigara içmiyorum, içki içmiyorum. Çok sıcak, çok soğuk içmemek lazım. Biraz böyle çorba çayı falan sıcak severim ama ona biraz dikkat etmem lazım.
4: Ama sahneye çıkmadan önce buzlu su içiyorum diyenler var.
3: Daha bu sabah konuştuk bir Tamara ile arkadaş, soprano arkadaşımızla. O sordu aynısını. Benim birkaç tane operacı arkadaşım da bunu, ya yani yurt dışında Pavarotti buz yiyordu mesela temsil arasında. Mantığı şu olabilir, ben yapmıyorum
1: ses
3: ama.
1: Ses derin şey yapmak için.
3: Kas ya işte. Kasın. Ya ayağınız demiş kan topladı, buz koyarsınız ya işte orada o içinde kan dolan işte damarları, kasları büzüyor ve seni yeniden en azından geçici olarak bile orada olsa rahatlatıyor.
1: Refresh ediyor.
3: O minvalde olduğunu düşünüyorum. Ben yapmıyorum ama mantıklı bir açıklaması var. Yani mantıklı açıklaması var.
2: Saçma gelecek belki ama ben merak ettim. Mesela Murat bu sesle ilgili şöyle de bir

0: hikaye var. Yani buzun dışında, bu çiğ yumurtanın dışında da yemeklerle ilgili de birleştirmek gerekiyor. Yani mesela çok yedim, az yedim, zeytinyağlı et. Yani ben çünkü seninle bir yerde bir karşılaşmıştım. O kadar dikkat ettin ki yani ucundan ucundan yedin. Çünkü akşam sahneye çıkacağım dedin ve özel bir yemek yaptırdın kendine.
1: Çok önemli, çok önemli. Bir kere reflüden uzak dur. Reflü evet. Bir katil yani ses için. Yani o asit geliyor, bütün oraları yakıp gidiyor. Yani sizin o kadar koruduğunuz şeyi yakıp gidiyor. O yüzden işte geç yememek lazım. İşte asitten uzak durmak, alkolden uzak durmak. İşte gluten. Mesela ben artık mesela glutensiz, az glutenli beslenmeye çalışıyorum. İnanın çok fazla şeyini gördüm. Artısını gördüm. Gerçekten ben gluteni azalttığım zaman ya da kestiğim zaman reflü problemi neredeyse ortadan kalkıyor. İşte hoş, bazı insanların toleransı daha fazla, bazısınınki daha az işte. Ona dikkat etmek lazım. Tabii temsillerden
2: 3-4 saat önce. Evet.
1: En az 3 saat önce.
2: Tiyatroda yemeği, da aynı, bizde
1: yemeği
2: de aynı.
1: Yemeği kesmek lazım. Yemeği kesmediğiniz zaman bu sefer işte o sizi sahnede rahatsız
2: edebilir. Baskılıyor.
1: Diyaframı. Çok daha aç olmamak lazım. Yeterli bir doygunlukta ama yeni yememiş olmak lazım. Çünkü karnının dolu olması da sizi, diyaframı tutmanızı sağlıyor. Ona bir katkısı var. Ama yani genel olarak işte düzenli bir hayat yaşamak gerekiyor.
0: Ses deyip geçme.
1: Gize, yani o profesyonelliği.
2: Tabii. Ses, beden, psikoloji, duygu, hepsi.
1: Hepsi bir. Dediğim gibi yani stres olduğunuz anda her şey çok güzel. Kasıldığınız anda
2: ses
1: etkiliyor yani.
0: Fadik'im çok pozitif duruyorsun ama tek başına mücadele etmiş güçlü bir kadınsın.
2: Ay, teşekkür ederim.
0: Kırıldığın, yıprandığın, zorlandığın hayatta bir şeyler olmuştur. Biz hiç hissetmedik ama kendi içinde yaşıyorsun. Çok oldu mu?
2: Çok oldu. Yani şöyle, bu ölümle yüzleşmek kolay bir şey değil. Yani ölümcül bir hastalıkla mücadele etmek kolay değil. Ateş çemberinden geçtim, öyle söyleyeyim. Ve gün geldi, ayaklarımın üzerine basamadım. Yataktan kalkamadım. Fiziken, ruhen çok zorlandığım zamanlar oldu. Bunu da kabul ediyorum, bunu da onurlandırıyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Ölümle yüzleşmeyen yaşamayı bilemez. Yaşama olan gücün ve sevdan çok daha katlanıyor. Yaşam sevincim 1500 benim şu anda. Enerjim de 1500.
0: Zaten.
2: Çünkü ben çok... hani ateşin öbür tarafına geçtim artık.
1: Ve şu da vardı mesela, biz o zamanlar atıyorum. Hadi biz hep konuşuruz yani zaman zaman. Aradığında mesela o en kendi. Hiç nasılsın? İyiyim, çok iyi, bomba gibiyim yani. Hiç öyle öldüm bittim falan yok yani. O zaman da yine böyle. Aynı böyle konuşuyordu. Yani belki içinde o yorgunluğu, sıkıntı yaşamasına rağmen dışarı her zaman öyleydi yani.
3: Bu hastalığın en önemli ilacı motivasyon mu? Mutlu olmak mı? Kendini
1: bence
3: motive etmek mi?
1: Çok önemli değil mi? Yani motivasyon.
2: Herkesin bu yolu, yürüyüşü bambaşka. Kiminin ilgiye ihtiyacı vardır. İlgi alarak öyle geçirmek ister. Kimisinin metanet sahibi olmak ister. Ben metaneti seçenlerdenim. Yalnız yürümek istedim bu ateşten. Kimseye yük olmak istemedim. Ben öyle yürüdüm. Bunun bir formülü yok.
0: Ben de onu diyecektim. Bak ilk kez birisi böyle söylüyor. Yani mutlu olma, hep pozitif, o etrafındaki negatifleri attım falan. Herkesin aslında formülü farklı yani, değil mi?
2: Yani ruha formül biçemez. Herkesin kendince bir yürüyüşü var. Çok yalnız yürünen bir yol.
0: Fadik'cim sen de tabii ki sadece samuray ve
2: tiyatro yok.
0: Geliyordur projeler diye düşünüyorum.
2: Evet, yani şöyle söyleyeyim. Ekranlara dönüyorum. Bu sezon ekrandayım.
0: Çok sağ ol.
2: Yuvaya dönüyorum diyeyim.
0: Ya dört aylısı olsun. Ne güzel. Evet.
2: Öyle.
0: Sinema içinde.
2: Mayıs ayında da annemle beraber sinema filmimiz var.
0: Süper.
2: Bir sinema, bir televizyon, bir tiyatro
0: projesiyle.
2: Daha
0: projesi ne olsun. De. Tiyatro zaten olay. Evet. Çok merak ediyorum. İnanılmaz yani.
2: Evet. Harika. Biz de çok heyecanlıyız.
3: Hediyelerimiz var ama hediyelerimizi unutmayalım.
0: Evet.
2: Kitaplar.
3: Evet.
0: Evet. Size Diyanar'dan iyi günlerde okumalarda.
1: Buyurun, teşekkür ederim. Bakayım neler varmış.
2: Aşkın tarihi.
0: Gelsin.
2: Bu ne? İclal. Ay çok severim İclal'in kitabı. Evet.
1: Benimki de
2: çok,
1: inşallah,
2: çok sevindim.
0: İnşallah önümüzdeki günlerde bizimle konumuz olacak.
1: Çok heyecanla okunacak. Ve Aşık Veysel ki yani benim için çok yani tüm zamanların en büyük ozanlarından bir tanesi yani.
3: İlker çok güzel seçmiş.
4: Evet evet.
2: İlker süper.

0: Evet. İnanılmaz bir hayat hikayesi, inanılmaz bir duruş, hayata karşı bir duruş.
1: Evet.
0: Gözlerinizin açılma ihtimali doğuyor, o fırsat doğuyor, onu kabul etmiyorsunuz. Ben artık dünyayı böyle görüyorum deyip yani bambaşka bir frekans Aşık Veysel'inki. Nur içinde yazsın, Muhammed Ali.
1: O da yani, kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım der. Gibi.
0: Yani bence çağı değiştiren evet. adamlardan bir tanesi Muhammed Ali'de.
1: O zaman
0: çok keyifli kitap.
1: Okuyunca değiştirelim mi? Benim
0: değiştirelim.
1: Aşkın Tarihi var, İcrel Aydın var.
0: O Aşkın Tarihi'ni sen oku bir. Bir oku artık sen.
2: Bu eyvah final süperdi ya. Çok iyisiniz.
1: Çok Murat. Tat... Benim düğünümde söyleyecek de o yüzden
2: harikasınız.
1: Sözü var bana çocukluğumuzdan beri düğünümde
2: ya, muhteşem bir program oldu. Var ya, ayağınıza sağlık. Farkında olmadan ikiliyi bir araya getirdik evet. ama çok iyiydiniz, harikasınız vallahi, ne mutlu.
0: Bundan sonra stand up yapacağız.
1: Gerçekten
2: şarkılı markılı 10 numara olur yani.
0: Stand up'ımıza gelin.
1: Aynen.
2: Seve seve.

0: Uluslar Ligi coşkusu hız kesmiyor. Uluslar Ligi'nde sahne bu defa onların. İsveç, Polonya.
1: Vuruş topağlarda gol.
0: Haydi ekran başına. İsveç, Polonya, Uluslar Ligi mücadelesi yarın 21.45'te Ankara'da.

0: Hoş geldin.
1: Hoş geldin. Sizi mi kıracağım diyorum. Ben de birazdan bir şey çalarım.
0: 6 yıl bekledin. 6 yıl sonunda.
1: Evet.
0: Tabula rasa. Bir felsefe mi? Gerçekten o Locke'nin tabula rasa'nın mı başlıyor yoksa?
1: Türkiye'de ben bu hikayeyi aslında çok bilmiyordum. Ben,
0: öyle mi?
1: Türkiye'de herkes bundan bahsediyor.
0: Evet.
1: Ama ben bunu annemden öğrendim. Annem Latince'de okudu. Hı hı. Ve tabula rasa yeni başlangıç. Yeni bir bahar. Yani bir kitabı kapatırsan ikinci kitabı okuyacaksın. Öyle bir anlamına geliyor. Ve benim hayatımda belki biliniz bayağı üzgün şeyde yaşadık biz. 3-4 sene yıl. Ve ben bir gün artık öyle her şey üst üste geliyordu ki yavaş dedim okay, şimdi iyi olacak, onun üzerine depremle geldi. Dedim, neden bize böyle çok üzgün şeyler oluyor. Annem dedi bir gün dedi kalkacağız, umarım yine güleceğiz, yine umutlu olacağız, tabula rasa olacak. Ben dedim annen o ne demek, o bana anlattı. Dedim ki okay, bir gün yine her şey güzel olacaksa ben bunun albümünü yapacağım ve bunun hikayelerini, yaşadıklarımı hepsini böyle müziğe dökeceğim.
0: Yüksel.
1: Yani onun için şimdi 6 sene sonra tabula rasa çıktı.
2: Ne zaman oldu peki? Annen söylediği o dönem ne zaman geldi?
1: Böyle ailemde çok hasta vardı. Ondan sonra annem bir gün bir hatırlıyorum Türkiye'den gelip aldı konserden. Yolun kenarında durdu, bir şey anlatmam lazım. İşte kuzenin ablam gibiydi. Onda beyin kanseri var. Anlatınca ben zaten orada dedim yeter artık. Ondan sonra birkaç ay sonra da deprem oldu. Orada da çok kaybımız oldu maalesef. Artık insan böyle şey oluyor. Yani
2: her böyle şey his kötü var. Gidecek oluyor değil mi?
1: Evet ve böyle bir yalnızlık da hissediyorsun. Sadece bunlar bana mı oluyor? Ama bunu konuşunca

0: İnsanlarla, farklı insanlarla, herkesin öyle üzgün şeyler hayatlarında oluyor ki, kayıplar, hastalar, diyorsun okey, herkes de oluyor demek ve bunu, yani bir gün bir güneş yine biraz hayatımıza gelmesi lazım yani. Şu andaki Hatay'da ailemle konuştuğumuzda onlar da bile diyor ki bize biraz umut ver, bize bir gün yine dans edelim, yine gülelim, yine şarkı söyleyelim. Yani çok insan çok güçlüdür, onu öğrendim. O kuzenim dedi ki sen nasıl güçlü olduğunu sonradan öğreneceksin, geri baktığında öğreneceksin ve gerçekten öylemiş.
1: Ne güzel söylemiş.
2: Şimdi güçlü olduğunu hissediyor musun?
0: Evet. Gerçekten evet.
3: Biraz tabula rasa'yı anlatalım mı? Kaç şarkı, ne bekliyor hayranlarını?
0: İlk önce 10 şarkı yapacağım diye planlamıştım. Aynen. Hayatımda da çok güzel şeyler oldu. Evlendim geçen sene ve oğlum oldu. Allah. Bir 5 ay önce.
3: Allah başlasın.
0: Teşekkür ederim. Ve oğlum doğunca doktor dedi ki müzik getirebilirsin. Ben de öyle panikte. Akşam böyle saat 11'de dedim ki okey, yarın sabah demek saat 7'de anne olacağım. Müzik getirebilirim. Kimin müziğini seçeceğim dedim. Bari kendi müzik yapayım. Piyano arkasında kuyruklu piyano, evimde de böyle bir tane var. Oturdum ve bir klasik bir beste. Orada doğaçlama.
3: Doğaçlama.
0: Diyorlar. Doğaçlama orada
3: gece
0: 11'de. Çaldım. Gece 11'de, sabah 7'de doğacak diye ameliyata gireceğim. Ve ne yaptım biliyor musunuz? Oğlumun ultrasonun kalp atışını kayda aldım. O kayda bir valsa ritmi çektim, prodüksiyonu. Onu kalp atışıyla, klasik piyano çalarak, böyle biraz Beethoven'ı düşünerek ve Chopin'i düşünerek besteyi yaptım. Ve albümle Tabula Rasa, albüm nasıl bitiyor? Bu 11. şarkı. Oğlum da 11 Nisan'da doğdu. En sonunda oğlumu mırlırdamak, böyle mırlırdamak,
3: evet.
0: Onun sesini de içine koydum. Aa. Öyle albüm bitiyor. Yeni
2: nasıl
0: bir doğuş.
2: Nasıl güzel bir anı oldu.
3: Evet.
0: Paça çalayım mı?
3: Ne?
0: Çalayım mı?
3: Lütfen, oy, hadi.
0: Çok
3: harika, çok
0: güzel. Sürprizim olsun bari.
3: Hadi.
0: Okay.
1: Ben anlamlı
0: çekil. Bir elini ver. Okay. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Karsu bu arada. Senin ismin Oğuz. Tamam, okay. Tamam. Küçük bir parça çalacağım.
3: Nasıl istiyorsan.
0: Okay.
3: Mikrofon da orada, sen söyleyebilirsin.
0: Yok, şan yok.
3: Tamam.
0: Dedim bari oğlum stresli doğmasın.

0: küçük bir şey. Teşekkürler, sağ ol.
1: Eline sağlık.
0: Teşekkür ederim.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Çok güzel.
0: Kırmadım biraz böyle bizi. Bir sakin sakin, yoksa dünya gelsin, bir jazz blues çalsaydım sesi gelir diye klasik bir şey yazdım. Evet.
1: Çok iyi yapmışsın. Güzel, böyle götürüyor. Bir gözlerini kapatıp dinle yani. Çok güzel.
0: Teşekkür
1: ederim. Harikasın. Peki bu 11. şarkı. 11 şarkım var o zaman.
0: Evet, 11 tane şarkı var. Çok güzel böyle.

0: diyeyim. Dedim ki bu albümde biraz da özüme döneyim. Klasik müzikle başladım ben. Ve daha çok böyle piyano, yaylılarla başlamak istedim. Bir iki yıl önce Sertab Erener Amsterdam'a gelmişti. Ve onunla bir kahve içince o dedi ki, Karsu dedi, sen bu planlarını anlatıyorsun. Tabula Rasa albüm yazacaksın. Dedi ki, sen dedi Esin Aydın Göz'le hiç buluştun mu? Ben tanımıyorum, etmiyorum. Dedi ki, bir Los Angeles'ta bir Türk kız, Grammy nomine ve Disney filmlerin yaylıları yazıyormuş, genç kız. Yok dedim, Sertab Erener bizi buluşturdu. Ve ben Amsterdam'da, Esin Los Angeles'ta yaylılara yazdık. Ve İstanbul'da buluştuk ve burada İstanbul Strings'le onların kayıtları yaptık. Çok İnanılmaz çok böyle ilham aldım. Öyle çok öğrendim ki 720 sayfa nota yazmış ikimiz de böyle. Ve de şey çok güçlüydü. Böyle iki genç kız oturduk. Ne İstanbul Strings zaten böyle bıyıklı. Böyle 25 adam, böyle iki kızla, hayır şu şöyle olmaz lazım, bu böyle olması lazım. Yani o çok bir komik bir anda aslında. Ve producerlarla çok güzel çalıştım. Sözler tarafı Kalben çok, 4 tane şarkı yazdı Kalben. Elif Nun'la yazdı. O da benim Türkçe şarkı söyleyince telaffuz hocam oluyor. Bak ne güzel,
1: güzel artık söyledin.
0: Konuşmaya başladım. Evet. Teşekkür ederim.
1: Harika.
0: Aynen, farkına vardınız. ve böyle çok güzel. Böyle albüm yapınca böyle insanları en güçlü yeteneği birleştirip bir prodüksiyon yapmak inanılmaz güzel bir şey oluyor.
1: Neden İstanbul? Neden İstanbul'da buluştunuz?
0: İstanbul, çok güzel, çünkü bir şey İstanbul Strings'le beraber çalışmak istedim.
1: Çok
0: onlar güzel. İnanılmaz güzel yaylılar. Ben Instagram'da böyle bir şey çok sevdiğimde böyle o kaydetmek düğmeye basarım. Onları böyle 10 yıl önce basmışım ki beraber bir gün çalışacağız ve çalışabildik.
2: Ne güzel.
0: Evet, çok güzel. Ve şimdi de bunu da en güzeli canlı çalmak yeni albümü ve grubumu geliştirdim. Siz dün Amsterdam'da geldi, Çisem Özkurt'u evet. Gördünüz. O da benim grubuma aldım.
1: Öyle mi?
0: Evet, evet. Şimdi Şevval Sam'da da çalıyor. Dedim ki bende de çalsan falan. Biz 15 yıldır beraber birbirimizi tanışıyoruz. O böyle genç kız gibi ilk kez Amsterdam'a gelince bir orkestrayla geldi.
1: Evet.
0: Böyle Türkiye'den geldi ya. İlk tanışıyoruz. Bir de Hollanda'ya geldi. Vah dedim, zavallı Hollanda yemeği yiyecek. Geldim dedim ki, aç mısın dedim. İlk sorduğum o. Babam o dönemde restoranı vardı. İkinci gün provada bir mezeler getirdim, börekler getirdim. Öyle arkadaş olduk biz. Ve şimdi beraber turneye çıkacağız.
1: Albümü kapatacağım. 11 oğlunun dışında bir hikayesi olan bir şarkı daha var mı?
0: Hepsinin bir hikayesi var. Böyle anlatabilirim mesela. Boy in Milano var, bir İngiliz şarkısı. Eşimle Milano'yu gezerken böyle Duomo'yu izliyordum. Orada filmi çektim. Oradaki sesler inanılmaz, insanların konuşması, onu prodüksiyon içine aldım mesela.
1: Başka bir Hatay var mı?
0: Hatay yok. Onu daha çok acı buluyorum. Nereden başlamam lazım? Kendi hikayemi mi anlatmam lazım orada? Benim ailemin mi? Ve neredeyse seni söylemiştim.
1: Evet, evet. Belki başlı başına ileride tek başına bir Hatay albümü olur.
0: Böyle.
1: Acı çok.
0: Bu haftada bir şey de aklıma geldi. Orada konser mi versek mi? Ama hep böyle
2: olur.
0: Şeyim, tereddütteyim. Erken mi? Değil mi? Ama demin anlattığım gibi oradaki benim akrabalarım diyor
1: onların
0: ki,
1: biz de ihtiyacı var.
0: Evet, biz de dans etmemiz lazım. Ve yavaş yavaş bunu bir projeye bence dönüştürürüz.
1: Şöyle de olabilir. Senin şarkıların hep vur patlasın, çal oynasın değil ki. Yani sonuçta.
0: Doğru, doğru.
1: Ya biraz önce oğlun için yazdın.
0: Evet.
1: Ne var? Muhteşem bir.
0: Ben böyle vakfım var. Belki
1: evet.
0: Bilirsiniz.
1: Evet, evet.
0: Biz Hollanda'da para toplayıp Karsu Foundation'ı başlattık. Bir müzik okulu.
1: Sabah ekte haberini biz yapmıştık.
0: Teşekkür Hatta. Ederim. Çok sağ olun. Müzik evi açabildik. Şu anda 1100 öğrencimiz var. İnanılmaz güzel gidiyor ve oradaki öğretmenlerden duyuyorum ki terapi gibi geliyor çocuklara müzik. Oraya da enstrümanları da Hollanda'ya kendimiz de biriktirip de Türkiye'ye getirdik. Ama bunu söyleyeyim, ben oraya birkaç kere gittim tabii ki. Ben sandım ki orada neredeyse seni dinlemek istemezler. Belki çok acı. Ama baktım ki dikiş nakış yaparken anneler öyle bir yerde açtık. Anneler için bir yer. O şarkıyı dinliyorlar. Ben dedim ki ya acıyı belki unutmak

0: istiyorsun? Yok diyorlar. Diyor ki o müzik oradaki belki bir bağırdığım anlar bizim için de sanki de bağırıyormuşsun gibi diye diyorlar ve terapi gibi geliyor. Ben mesela o şarkıyı dinlemem artık. Çok çok duygulanıyorum. Çok kaybımız olduğu için ama demek ki öyle müzik de öyle de demek ki.
1: Aynı acıda birleşiyorlar belki de.
0: Evet. Evet çünkü
1: herkes, o da güç veriyor insana.
0: Evet herkes orada aynı şeyi yaşadığı için yani ben müzisyen olarak ilk başladığımda böyle bir seviye müzik geleceğini ben bilmiyordum.
1: Öyle. Çok zor dönemler geçirdik. Konuyu girdiğin için söylüyorum.
0: Tabii tabii.
1: Hepimiz çok zor dönemler geçirdik. Sen bizden çok daha zor anlar yaşadın. 17 akrabanı kaybettin. Oraya gittiğinde neler hissettin o dönem? Zor zamanlarda.
0: Farklı şeyler hissediyorsun tabii ki. Çünkü düşünsenize yani Taksim Meydanı'nda duruyorsunuz. Ama İstiklal hangi tarafta olduğunu bilmiyorsun. Yani o koordinasyon o çok tuhaf. Çünkü bütün yani her yıl birkaç hafta Türkiye'ye köyüme giderdim. Oraları ben çocuk ya yani her tarafı tanırım ederim. İnanılmaz bir şey. Çünkü oraya gidiyorsun ilk kez diyorsun hangi mezara ilk önce gitmem lazım. Düzene seç o bir sıra yapman lazım. İnanılmaz acı bir düşünce. Ve oraya ve de, bu da benim için de farklı. Çünkü tanıdığım için orada gezdiğim anda o şarkı söylediğim anda herkes hikayesini bana anlatmak istiyor. Ben de yani bir
2: çok
0: o babam bana babam sosyologtur, annem psikologtur. Onlar bana günün sonunda biraz şeydim böyle. Ama yeniden ben orada en üzgün değilim çünkü ben o depremi yaşamadım. Anlatabildim mi? Ve orada biraz insanları dinleyip onlara hikayelerini, hayatını biraz hafifletip belki müzikle, belki çok çok tanımadığım insanlara sarıldım. Ve ben orada hiç ağlamadım öyle diyeyim çünkü artık tutuyorum ama uçakta, havalimanında her şey böyle döktüm ve geri gitmem lazım konser için. Şimdi konuştuğumu evet. Konuşuyoruz ya şimdi kesin diyorum gitmem lazım müzik yapmak için yine biraz
2: ben
0: umut vermek için.
2: Ben saydığım içinde evet. O olabilir mi diye düşündüm. Evet, evet. Şimdi belki bir şekilde.
0: Değil mi? Evet. Tamam siz de gelin.
2: Tabii
1: evet, seve çok seve. Mutlu
2: tamam. Çok mutlu oluruz.
0: Aynen geleceğiz.
1: Tamam. Orada müzik okulunu da açtın. Çok
0: evet.
1: Güzel.
0: Evet.
1: Peki faaliyetleri takip ediyor musun? Sana fotoğraflar atıyorlar mı oradan?
0: Faaliyetler ne?
2: Yani
0: çalışmalar.
2: Şu an çalışmalar.
0: Evet tabii ki tabii ki tabii ki. Babamla annemle çok takip ediyoruz. Eşimle de tabii ki. İnanılmaz böyle gurur veriyor bana. Çünkü biz o yemek kitapla yani yemek insanları beraber getirir o bir. Ve onu gerileriyle öyle bir şey yapmak, insanları yine beraber getirmek. Çünkü çocuklar birbirini orada da buluşuyorlar. Orada hikayeleri birbirini anlatıyor. Senin hikayen ne? O gülüşler orada beni inanılmaz mutlu ediyor. Evet,
2: i̇lgi
0: anneler de babalar.
2: İlgi alaka nasıl?
0: Efendim?
2: İlgi alaka nasıl? Yani çok ilgi var mı okula?
0: Evet evet ikinciyi de açmak istiyoruz. Çok istiyoruz.
2: O kadar iyi.
0: Tabii tabii. Altın üstüne çok açmak istiyoruz. Anne ve baba şu anda onlar çok meşguller. Ama bunu da yavaş yavaş keşfediyoruz. Türkiye'de bir şey istersen çok kapıları açman lazım. Çok kağıt şeyler yani. O biraz zor
1: prosedür
0: Türkiye'de.
1: Prosedür var biraz.
0: Prosedür var. O biraz zor ama bizim tarafımıza yani dönmez ailemden babamdan böyle yapıyorum babam orada.
1: Evet.
0: Ailemizden çok çok istiyoruz. Evet.
2: Çok güzel.
1: Herkese umut oldun orada ne güzel.
2: Yıllar sonra bir sürü Karsu göreceğiz yani. Birçok Karsular
0: inşallah,
2: olacak.
0: İnşallah. Ben diyorum ki şimdi bir dakika onu dediniz ya biraz daha ilham verdiniz. Bayağı güzel bir konuşma yapıyoruz. Konserde de oradan iyi öğrencilere şey yapalım beraber. Onlar da sahneye
2: evet.
0: Çıksınlar.
2: Koro da olurlar.
0: Değil mi? Öyle bir şey yapalım.
2: Vokal olarak. Şu anda
0: aynen son kuruyoruz bu programı.
2: Hatay konseri şekilleniyor.
1: Belki çok senin güzel. Keşfin de olur orada. Gerçekten çok güzel sesli çocukları keşfedersin.
0: Tabii tabii tabii. Meslektaşlarımı ararım.
2: Tabii. Zaten sen alışıksın. Belki burs olan bir şeyler yaratır.
0: O da
2: yaratır.
0: Harika
2: çünkü,
0: olur.
2: O çünkü Amsterdam, evet. Hollanda'da çok güzel bir şey yaptı.
0: Evet evet. Çünkü bizim orada şeyimizde kontağımız var. Belediye başkanı da depremde evimize geldi. Amsterdam Belediye Başkanı ve dedi nasıl destek verebiliriz ve bizim belediye başkanı Amsterdam'da Femke Halsema Amsterdam'daki kişi sayısına 1 euro verdi Hatay'a. 1 milyon kişi yaşıyor Amsterdam. 1 milyon milyon euro verdi Amsterdam'dan Hatay'a. Yani oradan bile dedi ki destek nasıl daha verebiliriz? Yani onlar da hep

0: Annem babamla hep konuşuyorlar hale. Nasıl yardım edebiliriz?
1: Dayanışma çok
0: ve
1: önemli.
0: Ve de şimdi bile yani. Evet. Kaç yıl oldu? İki
2: konserin de çok ilginç değil mi? Hollanda'da çok büyük ses getirdi. Avrupa'da hatta.
0: Hollanda'da konseri çok güzel geçiyor. Daha Ocak'ta böyle 6 ay hamilelikken bir ay içinde 18 konser verdim. Hepsi de sold out geçti. Her konser birkaç bin kişi yani inanılmaz böyle gibi sahneye çıkıyordum. Ama orada bir full orkestrayla klasik konser verdim. Vivaldi, Beethoven ve oradan biraz albümde ilham geldi tabii ki.
1: Sonra ne kadar ara verdin oğlunu doğduktan sonra?
0: Şu anda yeni başlıyorum.
1: Bir 10 ay falan ara vermiş oldun yani.
0: Yok. Nisan'da doğum ya. 4-5 ay.
1: Ha 4-5
0: evet,
1: ay.
0: Evet.
2: Yeah. Yurt dışında eğitim görüp yurt dışında büyüyen, yurt dışında çalışan memleketine karşı olan hasreti bambaşka oluyor. Ben de Almanya'da doğup büyümüştüm. Hmm. O yüzden de yani memlekete karşı olan bağlılığı da senin bu Hatay'a olan yoğun duyguların çok güzel. Bir yandan da ismin Karsu, köyden geliyor. Hı hı. Yani o da seni bir şekilde memleketine bağlamıştır. Ailenin tabii yaşadığı Türk örf adetin, babanın Türk yemekleri, restoranı falan değil evet mi? Böyle hep sen aslında Hollanda'da küçük bir Türkiye'yi hep hayatınızda vardı evde değil mi?
0: Var, kesinlikle var.
2: Halen de var.
0: Yemekte, kültürde, müzikte, sanatta ve biz küçükken beri her yaz birkaç hafta köye giderdik. Yani anne babam istiyordu ki de oradaki çocuklar nasıl yaşıyor, oradaki havayı, suyu, her şeyi de tadalım. Yani o hayatıma gerçekten çok güzel renkler kattı tabii ki. Ve şimdi ben, roller biraz değişti. Şimdi ben anne oğlum ve ilk kez oğlumu da Türkiye'ye getirdim şimdi.
2: Çok
0: uçaktan çıkınca böyle ayaklarını yere koydum. Hoş geldin vatana falan böyle.
2: Çok tatlı.
0: Evet. Ve yani bu nesillerde devam etsin mesela. Türkçe de öğreteceğiz oğluma. Full süper. Türkçe konuşacağız. Evet. Yani benim Türkçemi alması.
1: Sen de mi öyle büyüdün?
0: Efendim?
1: Ailende hep Türkçe konuşuyorlar mıydı? Evde?
0: Böyle. Benim annem 7 yaşındayken Hollanda'ya geldi. Ve o annem çok acele Hollanda, yani entegre olsun istediler. Babam daha sonra 20 yaşına geldi. Ve böyle bizim dezavantaj, bizim çanak televizyonumuz yoktu. Sadece TRT Türk vardı. Babam birkaç yıl bir otel işletti Türkiye'de. Ve orada biz sırf Hollandaca konuşmuşuz evde. Çünkü annem için daha kolaydı. Şimdi annemle tanıştırsanız aksanım nereden geldiğimi duyarsınız. Kardeşim de benden daha berbat desem şimdi televizyonda beni görecek kızacak. Ama her Türkiye'ye geldiğimde toparlanmaya çalışıyorum. Yani bir hafta sonra bu röportajı yapsaydık daha güzel konuşurdum.
1: Şimdi de çok iyisin.
0: Teşekkürler. Evet, sağ ol.
2: Çok akıcısın. Bundan önceki evet programlara baktığımız zaman
0: evet, evet,
2: çok hiç tutulmuyorsun. Peki memlekete geldin. Kendine gelmeye başladığında artık okulu okuyorsun falan. İlk isminin nereden geldiğini duyduğunda tepkin ne oldu?
0: Benim ismim.
2: Evet.
0: Ha, böyle anlatayım aslında, farklı biraz anlatsam müsaade
2: edersen. Olur lütfen.
0: Şimdi babam dedemi arıyor, Türk kimliği de yapacaklar ya, doğmuşum. Dedem arıyor, diyor ki kızım oldu Karsu. Tamam oğlum, köy ismi. Yok ismi oldu Karsu. Tamam oğlum beni şaka yapma. Yani dedem inanmak istemedi. Ondan sonra olmaz oğlum yapma falan. Ondan sonra ben ilk köye gelince birkaç aydım herhalde. Bütün köy geldi. Bu kız bizim köyün ismini taşıyacak. Ve ben gerçekten küçükken beri benim ismim köyün ismi olduğunu çok iyi bilirdim. Çünkü ben köyümde ünlüydüm.
2: Çok güzel.
0: Var ya, köyde yürüyorum. Sen Karsu. Evet benim falan böyle.
2: Bu köy yani, benim köyüm.
0: Bak o da şey, hep öyle, ben öyle demezdim ama kardeşimin Cansu. Bir köyümüzün bir öndeki köy ismi herhalde Pastakaya ama oradaki şey, bu Cansu köyü olsun, tamam bu da Cansu köyü.
1: Gönlü olsun.
0: Aynen. Ama değil ya. Evet.
1: Senin ünlülük oradan geliyor. Çocuklukta da varmış.
0: Evet, köyümde ama.
1: Olsun, o da önemli bir şey. Peki eşin Hollandalı.
0: Evet.
1: Türkçe öğretiyor musun ona?
0: Çok istiyorum. Kendisi de çok istiyor. Ama onun hayatı 5 dil konuşuyor. İtalyanca, İspanyolca, Almanca, İngilizce, Hollandaca. Ve Türkçe'yi zor buluyor. Evet. Diyor ki hiçbir yere bağlamıyorum. Latince'ye bağlamıyorum. Yani

0: Zor buluyor ama şimdi oğlumuz olduğu için diyor ki yapmam lazım çünkü oğlumuza öğreteceğiz.
1: Çok güzel.
0: Ve şey diyor, yoksa benim hakkımda dedikodu yapacaksın Türkçe konuşunca, ben anlamayacağım falan böyle. Onun için öğreniyor. Ama şey enteresan. Mesela bir yerde gidiyoruz ve de anlıyor bazı şeyler. Bazen böyle Allah Allah diyor. Veya birisi soruyor, Türkçe biliyor musun? Şöyle böyle diyor. Yani birkaç şeyleri öğrendi.
1: Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Sen daha iyi biliyorsun. Almancayı bilen, öğrenen Türkçe'yi hayli hayli. En
0: öyle
1: zor
0: mi?
1: Ben dünyadaki en zor değil Almanca bence.
0: Evet, doğru.
1: Çok saçma. Doğru. Yani artikeller falan çok
0: ama
1: alakasız.
0: Ama böyle
1: yani.
0: Biz 5 yıl önce beraber çakınca ilk babamla tanıştı. Tabii ki çok heyecanlı. Şey böyle bir baba, Türk'te baba böyle. Babam oturdu. Baktı böyle. Dedi, sana Türkçe öğreneceğim. Kızıma ne demen lazım biliyor musun? Evet dedi böyle. Bağırma kelimesini öğrendi. Şimdi ben bir şey deyince bana diyor, bağırma bağırma diyor. Bağırıyor mu ya çok? Onu, ilk kelime onu öğrendi
2: babam. Babam bu arada dünya tatlısı.
1: Evet.
0: Sağ ol.
2: İlk önce onunla tanıştık.
0: Söyleme, havalar uçar.
2: Öyle ama.
1: Peki Türk yemeklerini seviyor mu? Yapıyor musun yemek? Sen yemek yapmayı çok seviyorsun.
0: Evet evet. Tabii ki Hataylı olduğum için. Böyle normalde arkadaşlarla falan yapardım. İşte pandemi de gelince dünya turum vardı. İşte o maalesef ertelenmişti. Ve arkadaşlarım da şey diyorlardı, işte restoran gitmeyi özledik. Dedim gel işte size İtalyan yapayım bu akşam. Gel bu akşam da İnya yemeği yapayım. Hep böyle yemekler yapardım. O yavaş yavaş Hollanda'da bunu magazinler, kitapçılar, televizyon programlar takip ediyorlardı. Gördüler. Dedi ki işte Hollanda'nın 24 Kitchen Türkiye'de de var. Orada program yapmak ister misin? Ve heyecanlıyım işte. Hep evdeyim. Bir şey yapamıyorum. Gittim oraya. Tanışmak istiyorlar. Annemle 2 gün meze yaptık, tamam mı? Gittik bu oraya mesela, şimdi restoranlarda olur ya böyle fitrin dolu.
1: Evet.
0: Onlara koyduk böyle, buyurun dedik. Bu bizim mutfağımız dedik. Çünkü daha ne Türk, Avrupa'da hiç Türk yemek programı hiç yoktu. Ve annemle hep diyorduk işte bir gün olması lazım, biz bari yapalım dedik. Ve orada gittik, gerçekten sevdiler. Tamam, program yapalım. Karsun Türk Mutfağı. 2 sezon çektik. Ondan sonra dediler ki bir Türkiye'ye gelelim dediler. Şimdi buraya bakıyorum ya, ben bu ok programla bu köprüden geçtik. İşte Galata Köprüsü'yü gösterdik ve Hatay'a gittik, işte Alaçatı'da'ya gittik. Orada yani şey istiyorum ben, Avrupa'da Türk yemeği dediğin anda herkes döner.
1: Evet.
0: Turkish pizza diyorlar. Lahmacun Turkish pizza. Onu biraz değiştirmek istedim. Yani öyle zengin ki bizim yemeğimiz. O sınırları açmak istedim ve Türkiye'ye kameraya getirince gerçekten insanlara gözleri açıldılar. Diyorlar ki biz sadece all inclusive otellere gidiyormuşuz ama harbiden Türkiye çok güzel. Sadece yemeği göstermedik. Yani
1: Antalya.
0: Camilere gittik. Sokaklara gittik. En modern, en tradisyonel mutfağı gösterdik. Yani o yönden çok güzel ve yeni sezonu da yapmak istiyorlar şimdi. Ama müzikle biraz yoğunum. Bakacağız ona nasıl ajandaya sığdıracağız.
2: Senin keyifliydi ama. Çok güzel. Yemek programı.
0: Evet.
2: Güzeldi.
0: Evet.
2: Eşin seviyor mu Türk yemeklerini?
0: Sevsin yani. Tabii ki. Tabii ki. Ya böyle diyor. Arkadaşlar sorunca işte nasıl ev ya hayat. Şey diyor, sanki restoranda yaşıyormuşum gibi. Yani.
1: Aa, ne güzel.
0: Ne o yani, Türk yemeği sadece yapmayayım evde. Yani Tay yemekleri, İndiyan yemekleri. Farklı farklı.
1: Zaten Dutch yemeği diye bir şey var da var, gereksiz.
0: Var. Böyle. doğru.
1: Fritöz.
0: Aynen. Çok her şeyi dövüyorlar böyle.
1: Evet.
0: Patatesleri, şeyleri böyle havuçları yapıyor, dövüyorlar. Tuz bazen bile kullanmıyorlar. Ama böyle hamileyken kaynanam bana bir Hollanda yemek kitabı aldı ki torunuma da Hollanda yemekler yap. Tamam. Ve de geri gidince ilk yapacağım onlar. Hollanda
1: Vay.
0: Yemeği. Evet.
1: Milliyetçilik var yani.
0: Evet evet var.
1: Ama kolay, onu öğrenmene bile
0: çok kolay,
1: gerek yok.
0: Çok kolay. 5 dakikada.
1: Aynen bence de.
2: Yemek yapmayı kimden öğrendin? Bu yetenek kimden geliyor?
0: Annem çok iyi yemek yapar. Hataylı tabii ki olduğumuz için. Hatay'ın yemekleri UNESCO koruma altına alındı zaten. Babam da çok güzel yemek yapar. Tabii ki bildiğiniz gibi babam restoranı
2: evet.
0: vardı. Orada garsonluk olarak başladım 14-15 yaşında. Ve orada da bir piyano vardı. İşte müşteri de karşı piyano çalıyor duyduklarında öyle ben yavaş yavaş müziğe başladım. Müşteri arkadaşını söyledi. İşte hafta sonu birisi piyano çalıyor. çalıyor. Harbiden öyle değil ama yine müşteri geldi. Ay yine çal. Ondan sonra dedik ki okey güzel. Babam de mikrofon aldı bana. Ondan sonra kendine mikrofon aldı, sunuyor beni. Sayın seyirciler, mezeleri yana koyun. Şimdi kızım. Çok rezil olurdum böyle. Baba öyle yapma falan.

0: konserler orada vermişsin.
1: Ama minik konser, restoran da zaten 100 kişilik çok ama güzel. Çok böyle şık restorandı. İşte her sabah böyle bütün şeyi ütülerdim ben orada. İşte bulaşık bilmem ne falan. Orada başladım. 6 sene her hafta sonu o restoranda, Bama Restoranı Kilim'de.
2: Para kazandın mı?
1: Evet, günde 20 euro biraz az sonradan düşündüm. Ama böyle her hafta sonu biraz yani o yaşta çok böyle şimdi geri baksam az diyorum ama okuldaki öğrenciler süpermarkete çalışırlardı. Her saatte 1-1,5 euro kazanıyordu. Ben orada zengindim.
0: Evet.
1: Tabii. Aynen.
0: Orada da keşfedildin aslında sen değil mi
1: restoranda?
0: Tabii
1: orada çok kişi geldi. Yani 6 yıl her hafta sonu yani bütün tecrübemi, bütün sahneyi neden böyle hiç böyle korka korka çıkmıyorum? Çünkü restoranda öyle çok metreler yaptım ki. Bu da aslında yeni nesilden biraz benden bir mesaj olsun. Yeni nesil Gen Z diyorlar. Hı hı. Her şeyi çok acele başarmak istiyorlar. Her şey yarın olsun. Yani. Şimdi başarayım. Diyorum ki yani yani damla damla göl olur derler ya. Evet. Herkes başarıyı, şelalenin altında durmak istiyor.
2: Aslında eksik bir şey söyledin. Hemen o başarayım değil. Yeni kuşak hemen parayı çabuk bulayım.
1: Ama çabuk düşersin. Hı.
2: İşte sen evet. Hemen parayı bulayım.
1: Evet.
2: Kolay yoldan bulayım.
1: Evet. Maalesef öyle çalışmıyor.
0: Çok güzel anlattın aslında. Herkes şelalenin altında durmak istiyor.
1: Evet.
0: Doğru.
1: Evet. Aynen. Çok ama kayarsın, düşersin.
0: Doğru.
2: Peki şey bu hikaye ne? Bu ben yeni duydum. Birisi şey demiş. Bu fizikte senden şarkıcı olmaz. Şarkıcılıkla fiziğin ne alakası var? Yanlış bir bilgi.
1: Yok hayır doğru. Neredeydik? Biz Side'deydik. Ve her tatil, Türkiye'ye tatile gelince her tarafta piyano arardım ben. Ve bir kafede, bir köşede piyano gördüm. Baba dedim, piyano şey var orada falan böyle. 18-19 yaşındaydım. Babamla gittim içeri, caz çaldım. Oradaki müdür mü artık menajer mi bilmiyorum. Ben de anlatırdım işte müzisyen olacağım falan. Ama o dönemde Türkiye'de çok pop şarkılara baktığında işte uzun falan böyle çok güzel manken kızlar çok şarkı söylerdi ve inanılmaz yani halen güzel. Ama benim boyum 1.65 diyeceğim halen 1.65 ve öyle baktı dedi ki yok bundan olmaz dedi. Ve ben orada biraz durdum dedim ki bir dakika. Neden bakarak sanatımı anlıyorsun ki ve ona bir kritik veriyorsun ki? Çünkü ne müzik çalmak istediğimi, ne hikayeler konserde anlattığımı fiziğine göremiyorsun ki. O beyefendi ona deyince dedim ki bir gün ben onu umarım değiştirmek istiyorum. Ben Hollanda'da ilk fotoshootumu çektiğimde 20 yaşındaydım. Bir magazin için böyle nasıl heyecanlıyım ilk kez bir magazine çıkacağım böyle. Ondan sonra bütün o ekiple herkes de cool buluyorum ben gencim. Baktım ki fotoğrafımı aldılar böyle dediler. Tık tık tık tık bir başıya bastılar böyle daha uzun ve daha ince yaptılar beni. Orada bir şey diyemedim. Ve kendimi öyle küçük hissediyordum ki demek ki halen fiziğim iyi değilmiş. Ondan sonra PR'cımı aradım Hollanda'dan. Dedim ki bak dedim veya dedim beni bu magazinden çıkartı istemiyorum. Çünkü beni öyle görmesinler. Veya beni normal halimde lütfen koysunlar. Ve öyle normal halimde koysunlar. Ve halim o fotoğrafı saklarım. Bana göre gayet normal çıkmışım. Ve istiyorum ki başka kızlar benim fiziğimi gayet iyi, her şey yani bacaklarını yürüyebiliyorum, piyano çalabiliyorum. Görsünler ve kendilerini böyle Instagram'dan böyle herkes perfect, herkes böyle %100 güzel diye. Bak benim saçım da bazen böyle çıkıyor. Ne oldu? Yani
2: herkes
1: öyle bir mesaj vermek
2: ya.
1: İstiyorum.
2: Çok iyi bir şey yaptın. Bu arada fiziğinle alakalı bu söylenen şeylerin ya Sertab Erener.
1: Anlamadım.
2: Sertab Erener'di.
0: Onun da boyu kısa.
1: Evet işte boyda. Orada yeteneğe bakarsak.
2: Peki o dergi çıktı mı o şekilde?
1: Evet normal çıkmışım.
2: Ne oldu satmamış mı?
1: Sattı tabii yani ama maalesef bazen öyle sektörler öyle.
0: Hepsi evet. Yanıldıklarını gördüler. Çok güzel. Hepsi yanıldıklarını gördüler. Çok güzel oldu.
1: Ya, yanıldıklar ne demek bilmiyorum. Ama evet.
0: Güvendin bana bu da güzel.
1: Evet.
0: Onayladı.
2: Şaşırdılar yani yanıldıklar.
1: Evet, evet.
2: Peki ne güzel babanı

0: Ne kadar çok sevdiğimizi bir kere daha burada anladım. Adam ne kadar vizyonermiş. 7 yaşında araba için biriktirdiği parayla bir anda sana piyano almaya karar veriyor.
1: Okey, orada sizi durduracağım.
0: Hayır.
1: Çünkü
0: Çünkü
1: annem de çalışıyordu, annem de para kazandı, annem de araba almak istedi. Bu öyle söyleyeyim.
2: İkisinin
1: tamam.
2: ortaklığı.
1: Evet.
0: Bu programdan sonra bir aile kabusu çıkmasın.
1: Hayır. Ondan bir şey böyle böyle anlatayım. Şu anda mesela annem çalışır, babam evi temizler. Babam çamaşır yıkar. Evet, anlatıyorum baba. Babam mutfağı temizler. Yani biraz roller bizde değişik. Benim evimde de öyle. Benim eşim çamaşırı yapar, temizliği yapar. Evet, öyle bizde.
0: Eşin çalışmıyor mu?
1: Çalışıyor ama
0: daha rahat.
1: Evet, ama evde de şey, o evi şey yapıyor.
0: Güzel,
1: aynen.
0: Döndürüyor.
1: Sorunuz
0: 7 yaşında sana
1: evet.
0: araba yerine piyano aldı.
1: Aynen. O dönemlerde annemin babamın maddi durumu çok şey değildi ve biriktiriyorlardı para. 5000 gülden, eski Hollanda parası. Ve onun yerine çok sağ olsunlar, ben çok istediğim için bir piyano aldılar.
0: Çok güzel. Duruyor mu evet. piyano?
1: Halen duruyor. Annem onun halen duruyor. Ve ben diyebilirsem onlara bir araba aldım birkaç yıl önce.
0: Aa, ne güzel. Harika.
1: Evet.
2: Süper. Hayırlı evlat.
1: Evet.
2: Ama onlar da çok güzel önünü açmışlar. Sana
1: İnanılmaz.
2: Güvenmişler.
1: İnanılmaz. Ve şey çok güzel oluyor. Konserin sonunda bazen vaktim oluyorsa seyircilerin içine gidiyorum ve orada sohbet ediyorum. Ve çoğu kişi anneler ve babalar, yani müzik ne kadar önemli olduğu için bir çocuğun gelişmesinde teşekkür ederim onlarla, annenin ve babanın konser sonrasında konuşuyorlar, o da çok güzel oluyor yani. Evet
0: Karsu, bir de sende çok güzel bir şey var, birçok insanda olmayan. Birçok sanatçımız yurt dışından Türkiye'ye geldi. Hı hı. Türkiye'de çok popüler oldular. Hı hı. Fakat kendi geldikleri ülkede bilinmiyorlar ya da çok az biliniyorlar. Hı. Sen şu anda öyle bir duygu yaşıyorsun ki iki ülkede de çok biliniyorsun. Bu güzel bir şey değil mi? Yani değişik bir duygu. Biraz bunu açar mısın? Mesela sen Kraliyet Ailesi'ne konser verdin. Amsterdam Belediye Başkanı senin evine geldi. Yani Hollanda'da en çok bilinen sanatçılardan bir tanesin. Türkiye'de de en çok bilinen sanatçılardan bir tanesin. Bu nasıl bir duygu?
1: Bilmiyorum.
0: Çok çalışmaktan.
1: Bilmiyorum nasıl bir duygu.
0: Hoşuna gidiyor mu?
1: Tabii ki. Yani böyle diyeyim, böyle anlatayım. Müzik sınırsız bir şey olduğuna çok inanıyordum her zaman. Ve Hollanda'da da mesela da en çok Türk müziğimi çok seviyorlar. Diyorlar ki hiç anlamıyoruz ne dediğini. Almanya'da öyle diyorlar, Belçika'da, Amerika'da, yani dünyanın hangi tarafında konser verdiğimde bile işte anlamıyoruz ama Türk müzik kalbimize, siz bitirin cümleyi,
2: dokunuyor.
1: Evet. O çok güzel bir şey. Evet. Çünkü de Türkiye'de çok güzel müzikler var. Yani onun için de cover yapmayı da çok seviyorum. Ki o müzik halen yaşasın. Halen dünya geçsin o müzikler. İşte Neşet Ertaş, Barış Manço. Onun için Türkiye'deki gelecek turumuzda da bir Medley of Legends yapacağım. Türkiye'den çok sevdiğim legend müzisyenlerin bir potpourri yapacağız ki yine coşalım. Ve o medley'i de dünyanın, yani tura çıkacağımızda orada da çalacağım.
0: Mesela kimler?
1: Müslüm Gürses.
0: Neşet Ertaş.
1: Evet. Barış Manço. Sezen Aksu. Mavi. Neydi?
0: İbrahim Tatlıses.
1: Yok. Hayır.
0: Mavi deyince.
1: Kimdi? Ya. Emel Sayan. Evet, geçen
0: Sayın.
1: Tanıştık çok da.
0: Mavi boncuktan.
1: Evet, daha prova daha yapmam lazım.
0: Çok güzel.
1: Evet.
2: O şarkı söyleyeceksin.
1: Evet.
2: Ay çok güzel.
1: Evet, şimdi 2 hafta sonra provalar başlayacak. Ekibim de hazır, onlar da heyecanla bekliyorlar.
2: Senin enerjine de çok yakışır o şarkı.
1: Evet.
0: Şu anda
2: evet.
0: hayal ettim de inanılmaz bir şarkı. Evet. Seninle çok bütünleşti.
1: Daha hiç söylemedim ama.
0: Yıllar, bence bir şey söyleyeyim mi? Yıllar sonra o şarkıyı tekrar popüler yapacaksın.
1: Öyle mi? Bilmiyorum. Kendisi umarım da bir gün konsere gelecek. Bir kere davet etmişti beni konsere. Yani çok...
0: Çok güzel.
1: Evet.
0: Harika. Evet. Biraz önce söyledim ya, iki ülkede de. Yani bu tabii ki çok çalışmaktan, bir de iki tarafa da... Yani karşı tarafta Hollanda'da da

0: Normal yani bunları yaşamasaydım böyle aa şöyle evleneceğim, böyle evleneceğim, şunu istiyorum, bunu istiyorum, çiçek de böyle olsun. Ama en sonunda farkına vardım ki düğüne gelen kişiler en çok o zenginlik aslında. Ve hayat boyunca yani maddi şeyler gelir gider kırılır ama akraba,
1: Dost.
0: arkadaş, dost.
2: Paylaşmak önemli olan değil
0: Evet,
2: mi?
0: onlar en önemli. Ve yani paylaşmak dediğiniz de güzel. Çünkü müzik de aslında yaparken bile paylaşıyorsun.
2: Evet.
0: Böyle çok plak şirketim benim. Yani kendi müziğim yaptığım anda tamamen özgürlük içinde müzik yapabiliyorum. O inanılmaz güzel. Sanki bir denizde yüzüyormuşum gibi. Ama bazen reklam filmler yapıyorum, müzikleri. Bir dizi içinde yapabiliyorum, filmler için. O çok güzel oluyor. Çünkü birden böyle o deniz bir göl oluyor. Öyle diyeyim. Ve daha kısıtlı bir alanda sadece yüzebiliyorum. Ve daha kreatif düşünmem lazım. İşte de anlattığınız gibi o havada uçtuğu insanlar işte şey videosunu müziğini yaptım işte bu ne diyorlar anladınız
1: Evet,
0: işte
1: kapılar gider
0: aynen işte
1: seatbelt.
0: onu nasıl bir müzik onu nasıl destekleyebilir nasıl insanın daha ilgini çekebilir ama Türk dizi için müzik yaptığımda işte bir, mesela o sahne şey olunca böyle ne olur ne hayır ne olamaz falan o heyecan müziği yapmak çok güzel ve öyle tarzlar müzikleri yapmayı çok da seviyorum.
2: Çok güzel.
0: Çünkü o zaman kendi müziğini yaptığımda o özgürlük, o deniz daha büyük oluyor.
2: Oğlundan bahsedelim mi biraz?
0: Okey, tabii.
2: 4-5 aylık dedin değil mi şu
0: Beş
2: anda?
0: ay,
2: 5 ay
0: evet.
2: oldu. Nasıl bıraktın geldin buraya?
0: Bilmiyorum. Yok, şey şu anda babasıyla otelde, eşimle. Nasıl bıraktım geldim sizi görmek istedim falan.
1: Blues, blues adı blues.
0: Blues,
1: Ne
0: evet.
1: demek?
0: Müziğim
1: Müzikle
0: seni demek
1: alakalı.
0: tabii. Eşim ismi buldu. Bir kere kitap okuyordu bir koltukta evimizde. Dedi ki blues nasıl bir şey düşünürüz? Çok cool bir isim çünkü. Ben orada hemen heyecanlandım. Sonra dedim ki kim onu blues koyar ki? Ondan sonra yavaş yavaş alışmaya başladık. Dedi ki evet gerçekten bir cool bir isim. Ama ben tabii ki bir yerden şey istedim. İşte Türk bir şey de mi yapsak mı falan böyle. Ben dedim benim şeyim benim ismime benzesin. Su. Eşim dedi Süleyman dedi. Yok dedim Süleyman yapmayalım.
1: Süleyman.
0: Ondan sonra dedik ki ya aslında bizim damgamızı tam kendi ismini vurmayalım. Yani ona ait bir isim olsun. Ondan sonra dedik ki o zaman Hollanda şeyi açtım. Soy ismi mümkünlüğünü açtı. Anne de soy ismini verebilir. Dedik tamam Blues Dönmez Schramm. Yani benim soy ismimi verdim ve eşiminkini verdik.
1: Aa,
0: İki soy
2: çok güzel
0: ismi var.
2: olmuş.
0: Evet.
1: Çoktu. Hiç
2: Peki annesinin
1: karışmayacak.
2: şarkılarını dinliyor mu?
0: Böyle anlattığım gibi Ocak'ta 18 tane konser verdim full orkestra ile beraber. Ve karnım böyleydi
2: Evet.
0: yani şey çok heyecanlı yani dinleyebiliyordu kulakları açılmıştı. Ve en çok Beethoven'ı seviyordu. Ben o parçadan nefret ediyorum. Çocuk çok seviyordu ona da gıcık oluyordum. Evet şimdi ne yapıyorum evde? Bazı şey provasını yapması lazım. Yani boy kasları için ve karnı üzerine koyman lazım. Piyano üzerine koyuyorum. Yastıklarda tabii ki. Ve bana bakıp ben böyle çalıyorum. Böyle aşağıya bakıyor. Anne parmağına ne yapıyor? Bana da bakıyor böyle. Sanki böyle bir mucize görüyormuş gibi. Ve bana öyle bir güzel bir gülümsüyor ki. O anlatamam nasıl güzel bir şey olduğunu. Eşim de her zaman da video çeker, ağlar, böyle duygulu. Evet, çok güzel ya.
2: Konser maratonunda ne olacak? Sana eşlik edecek mi?
0: O biraz heyecan. Çünkü beraber gelecek tabii ki emzirdiğim
2: Tabii,
0: için.
2: tabii.
0: Çünkü onu da bırakmak istemiyorum konser verdiğim için. Annem gelecek, herhalde babam da gelecek. Yani ve de konser böyle bir ayrı bir araçla ben gideceğim herhalde bebekli. Ama araç için öbür müzisyenlerle beraber olmak istiyorum. Çünkü çalışmam lazım, herkesi motive etmem lazım. Ama dolu dolu geçecek ve böyle anlatayım. Herkese sorunca işte annelik babalık nasıl? Yorgun, şey yapacaksın, iyi uyu şimdi, birazdan çok şey olacak, zor olacak. Ama enerjim gayet yerinde
2: Çok iyi.
0: durdu. Onun için sahneye çıkmak çok hevesleniyorum.
1: Ne güzel.
2: Bu 5 ay nasıl geçti? Hep böyle miydin?
0: Hayır. Görmüyor musun? Yorgun da geçti tabii ki. Zor. Ama bir gülümse yaptığın bebeğim yani
2: Her şey unutuluyor, değil mi?
0: unutuluyor aynen. Evet.
1: Sabah nasıl güne uyanıyorsun? Böyle güle

0: giderek mi uyanıyorsun?
1: Şöyle. Aslında öyle. Şimdi saçımı yapayım. O çok mutlu kalkıyor. O bizim, yani bebeğim çok mutlu kalkıyor. Böyle ona sonra bazen hemen video çekerim. Aileme yollarım. Herkes mutlu kalksın diye.
0: Ne güzel.
1: Evet, yani sabahları güzel. Kahvaltı yaparım. Çoban salatası, sucuklu yumurta. Eşim çok sever. Oh. Türk ekmeği fırına atarım böyle. Sabah daha bahsedeyim mi?
0: Ne güzel.
2: En çok biraz kime benziyor? Oğlun kime benziyor en çok?
1: Eşim. Eşim. Şimdi maalesef diyeceğim ama değil çünkü eşim çok yakışıklı. Ama gözleri babası. Ama çoğu kişi de şey diyor, babanın kopyası. Çok babama benziyor. Evet, burnu böyle yuvarlak, böyle bazen bakışı, yaramazlığı falan böyle. Evet.
2: Enerjisi de sana benzesin. Enerjin çok
1: İnşallah.
2: Güzel.
1: Evet, aynen.
0: Gerçekleşmesini istediğin en büyük hayalin ne?
1: Efendim?
0: Gerçekleşmesini. Olmasını istediğin hayalin ne?
1: Benim bundan hayatımdan sonra, mı ki?
0: Senin hayalin. Oğlunla ilgili
1: değil. Ben her zaman yani isterim ki herkes sağlıklı, herkes mutlu. Ondan başka zaten bir şey. Ve özgür. Özgürce. Aynen. O çok önemli benim için. Evet.
0: Ulaşamadığın bir hayalin var mı?
1: Yok desem ayıp mı olur? Şimdi böyle her zaman hayallerimi bazen küçük tutmaya çok isterim ki hayal yapabildim. Yok, hayır. Çok
0: kötü bir şey değil bu ya.
1: Değil mi?
2: Demek ki çok çalışıyorsun.
1: Öyle 30 yaşındaydım. Rejisörle konuşuyorum, konserin rejisörü. Dedim ki her şey hayatımda harika gidiyor. Her şeyim var, işte çok güzel bir evim, şu bu sayıyordum. Dedi ki ya bazı insanlar bu hayatta sadece mutlu olmak için yaşıyorlar. Aa öyle mi? Nazarda da çok inanmazdım. Onları anlata hayatım zaten inanılmaz yani üzerine. Ondan sonra eşimle tanıştım. Annem de eşime diyordu ki ya normalde bizim hayatımız böyle değil. Normalde çok sakin, mutlu. Çünkü eşim gelince deprem oldu, şunlar oldu, bunlar evet. oldu. Ve nazar mı artık diyeceğiz? Yani hayatın tokatları birkaç yıl içinde bayağı yedik biz ailecek. Sağ olsun herkes şu anda ailem de iyileşti. Kuzenim demin bahsettiğim de iyileşti. Ya, 3 tane çocuğu var. Evet, o da mucize bir şeydi.
0: Maşallah.
1: Şu an her şey iyi gidiyor. Ona çok mutluyum.
2: Her şey pozitif yanından bakıyorsun sanki.
1: Şey bile korkuyorum yani her şey güzel dedim ya şimdi ondan biri aşırı bile korkuyorum ki çünkü şey yarın ne olacak hiçbir şey belli değil. Onun için her gün dolu dolu yaşamak istiyorum. Her gün yani şu an sizinle konuştuğumda
0: şükretmek lazım.
1: Mutluyum yani ne güzel bir sohbet yaptım bu sabah sizinle. O benim günüme çok enerji veriyor mesela.
0: Ne güzel.
1: Ya.
0: Biz de çok mutlu olduk.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu kadar enerjik biriyle.
1: Sağ ol.
2: Evet, çok keyifli, çok güzel geçti.
1: Sağ ol, sorunuz güzeldi. Atmosfer güzeldi.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Akıp
2: evet.
0: geçti.
2: Evet, güler ama yüzüne neşe kattın günümüze.
0: Evet.
1: Teşekkürler, siz de bana.
0: Bir klibini izleyelim mi arkadaşlar? Karsu'nun yeni şarkısı. Evet.

0: Çok güzel bir klip olmuş. Ellerine sağlık.
1: Teşekkürler.
0: Yolu açık olsun albümün.
2: Yeni albümün hayırlı uğurlu
1: teşekkür
2: olsun
1: ederim.
2: İnşallah.
1: Sağ
0: 2026'da senin yılın olsun inşallah.
1: İnşallah.
0: Üzülmeden çok teşekkür ederim. Ayağına
1: ben
0: sağlık
1: çok
0: tekrar.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok memnun
1: çok
0: oldum.
1: Sağ ol. Teşekkürler.
0: Evet değerli izleyiciler, programın yine sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
1: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
1: Toplanın.
0: Merakta beklenen bilim kurgu aksiyon filmi Avengers Endgame vizyonda. Joe ve Anthony Russo'nun yönettiği filmin başrolünde Robert Downey Jr., Chris Evans ve Mark Ruffalo var. Film, süper kahramanlar takımının Thanos'un kurduğu çarpık dengeyi değiştirmek ve kendilerinden alınanı geri getirmek için girdikleri mücadeleyi konu alıyor.
1: Ama bu ikinci bir şans.
0: Gerilim türündeki Fall'un yönetmeni Scott Mann, Grace Caroline Curry ve Virginia Garner'ın başrolde olduğu filmin konusu şöyle. Yakın arkadaş olan Becky ve Hunter, Becky'nin kocasının küllerini dağıtmak için 2000 fit yükseklikteki terk edilmiş bir kulenin tepesine tırmanmaya karar verir. Ancak tepeye tırmanırken merdivenin bazı bölümleri kuleden kopunca iki arkadaş mahsur kalır.
2: Okay, welcome to the ancient plank walk.
3: Deep breath. One foot in front of the other.
2: But then,
3: flip it out.
2: Flip in. Flip out. Get back!
4: Help us!
5: The longer that we wait, the weaker we get.
6: Papirüste lambacinini nasıl bulacağımız yazıyor. Girişi böcek şey.
0: Animasyon türündeki Kediler Firar'da Mısır operasyonu gösterime girdi. Hermitage Müzesi'ni kurtardıktan 2 yıl sonra yeni maceraların hayalini kuran fare Maurice'de kedi Vincent ve Cleopatra bu kez kendilerini antik Mısır'ın gizemleriyle dolu bir serüvenin içinde buluyor.
7: Yaşasın, hazine avına çıkıyoruz.
8: Burası gerçekten Mısır mı?
9: Vay canına, müthiş bir sosyal.
10: İşte geldik.
11: Hey, defol. Çık dışarı. O telefonu hemen ver. Oyunu kaydetmedim.
7: Bu cin mucizeler yaratıyor.
12: Siz bu masala inandınız mı?
7: Hadi kaçalım.
13: Park Kraliçesi.
0: Vizyondaki bir diğer animasyon türündeki yapım kartopu oyunları. Film, en yakın arkadaşı Kai'yi bulmak için kuzey ışıklarının peşine düşen cesur Gerda'nın hikayesine odaklanıyor.
14: Ay canına, bu da kim?
15: Bu işimi iyi görür.
14: Anneciğim ve büyük anneciğim. Kai hala hayatta, bundan eminim. Ya onu kar kraliçesi kaçırdıysa? Onu bulacağım.

0: 나는 써놓은다.
1: Hayat devam ediyor Rüya. Yeni Kristal Gezegen Yeni Dünya animasyon türünde bir bilim kurgu filmi. Film, yakın zamanda kolonileştirilen yeni bir gezegende geçen macera dolu bir öykü.
2: Hoş geldiniz.
3: Sen yeni komşun musun?
4: Ben Rüya.
2: Gezegenin güvenliği için hiçbir hayvana izin olmadığından robot hayvanlar tasarladı.
4: Ben eski dünyamı istiyorum.

0: mı ufaklık? Biz dostuz.
1: Makadeli ödüncünde.
2: Mordokan tehlikeli bir adam. Aç gözlülüğü ve fabrikası gezegenimizi kirletiyor.
0: Kimseye söyleyemeyiz. Hayvanlara izin yok. Babacığım, ben de olan hayvandan istiyorum.
3: Olağanüstü. Uzaylı tüm. İstediğimiz her şey bizim olacak.
0: Ailesine kavuşması için ona yardım edeceğiz.
4: Vay be!
5: Burası bizim dünyamız. Uzun zaman önce yüzeyde yaşıyordu.
6: Siz bizim için tehdit misiniz?
0: Örgünün arkadaşlarıyız.
6: Oğlum yaşıyor mu? Örgüyü bulun ve onu bize getirin.
7: Durun! Hırsızlar!
8: Daha güçlü kalan çift budalar!
9: Arkadaşım mı yemek istiyorsun? Al bunu ye! Yani doydum artık değil mi?
0: Ben kurtarabilirim.
10: Aman dikkatli ol. Yeni evimiz burası.
0: Baba, bu hayvanı istediğimi sanmıyorum.
11: Kaset mi kaldı oğlum artık? Ha?
12: Ben sevdim şimdi ben seni.
13: Tamam ben Ankara'dan geldim, seninle çok büyük hayranım.
14: Müzikal dram türündeki yerli yapım tek başına vizyonda. Aziz Alacan'ın yönettiği filmin başrollerinde İlhan Şen, Ümit Bestekargın ve Renan Bilek var. Ankara'da barlarda rock cover çalan Tamer, kendi bestelerini söyleyen saygın bir müzisyen olmaya karar verir. Tamer her şeyi bırakarak eski rocker Engin Yaman'dan ders almak için İzmir'e gider.
15: Sen olmaz başına.
13: Nerede çalıp çalmayacağımıza sen mi karar veriyorsun?
16: Çok mu kötü benim bestelerim?

0: aşık olduğum adamı onu sevdiğimi söyleyemiyorum bile, biliyor musun? Hiçbir şeyin farkında değil çünkü. Sadece kendi bestelerinin peşinde.
1: Abi şimdilik sadece piyasa şarkılar çalsak, kendi bestelerimizi çalmasak.
2: Ben yemin ettim kendi şarkılarımı çalacağım diye. Ben düğün şarkıcısı değilim oğlum, müzisyenim ben.

0: Ne diyorsun Samet, nasıl oluyor?
1: Gayet iyi bence.
2: Tamamen yönetimi ona devredin.
3: Patron sensin.
4: Milyarlık anlaşma yapıyoruz.
5: Aynı yine bir yerli yapım Kumar'ın yönetmen koltuğunda Ali Ayyıldız oturuyor. Cem Özer, Aytaç Acar, Metin Yıldız gibi oyuncuların rol aldığı film, babasının yıllarca sakladığı, karanlık ve gizli geçmişinden habersiz bir şekilde büyüyen, farkında olmadan onunla aynı kaderi paylaşarak tehlikeli bir kumar batağına sürüklenen genç bir adamın dramatik ve sarsıcı hikayesini anlatıyor.
6: Sonra gözümüz elinde olur.
7: Sakın beni aptal yere koymasın.
8: Bakın, bir yanlış anlaşılma var burada.
9: Evine ekmek götüren çalışanının hakkını yedin.
10: Kendini bitirdiğin gibi bizi de bitirdin.
11: Kazandın bu sefer.
5: Türündeki tavuk filminin başrolünde Maria Diakopanayotu var. Endüstriyel bir tavuk çiftliğinden kaçan bir tavuğun hayatta kalma mücadelesini konu alan film, kaçışının ardından kendine geçici bir sığınak bulduğu restoran avlusunda diğer tavuklar ve bir horozla karşılaşmasını anlatıyor.
12: Defterek geriye.
13: Felaketin üzerinden 100 yıl geçti.
5: Animasyon türündeki Ayı Kardeşler Macera ekibi gösterime girdi. İnsanlığın neredeyse tamamen yok olduğu uzak bir gelecekte mahsur kalan kahramanlarımız Ayı Kardeşler, dünyayı kurtarma planı olan gizemli ama bir o kadar da tanıdık bir çocukla tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor.
14: Şu güzel yüzümün haline baksana.
15: Gelecek kesinlikle hayal ettiğimden çok farklı.
5: Vizyondaki diğer bir animasyon türündeki yapım, Macera Diyarı Gizemli Taşların konusu şöyle. Yaz tatilini

Ailesiyle geçiren Efe, hiç arkadaşı olmadığı için günlerini yalnız ve sıkılarak geçiren meraklı bir çocuktur. Ancak sihirli eşyalar satan gizemli bir dükkandan aldığı kitap hayatını bir anda değiştirir.

0: yapmasına asla izin vermeyeceğim.
1: Göreceğiz bakalım.
2: İstanbul'da bu büyülü şehirde gerçek bir dostluk doğar.
3: Ben Damdam.
4: Animasyon türündeki melodi ve neşeli notalar İstanbul'un farklı kısımlarından enstrüman dostlarıyla bir müzik grubu kurmaya çalışan Melodi ve Efe'nin hikayesini konu alıyor.
3: Biz de bizimle kalır.
2: Bir gün kahramanlar büyülü bir dünyanın kapısını aralar.
5: Ne? Nasıl kaçırmışlar?
6: Bu benim evim bu.
2: Ama onları gizemli engeller beklemektedir.
3: Ne güzel başlamıştık. Herkes eğleniyordu.
7: Kabloyu bir cüce kesti.
8: Cüce mi?
9: Kanunu kurtarmak için yola çıkmışlar.
10: O zaman hazırlıklı ol. Uyanık ol.
2: Her adımda karşılaştıkları mücadele dostluklarını daha da güçlendirir. Birlik ve inanç en sert kalpleri bile değiştirir.
4: Kültür mirasının en nadide eserlerinden Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde yürütülen Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en kapsamlı restorasyon projesinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Kubbedeki çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda sürerken, yapılan modelleme ve statik analizlerle güçlendirme ihtiyacı belirlenen Doğu Yarım Kubbe'de de uygulamalar başlıyor. Çalışmalar için Doğu Yarım Kubbe'ye güvenli erişim sağlayacak çelik platform kurulacak. İbadet ve ziyaret akışı ise oluşturulacak geçici düzenlemelerle devam edecek. Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bilim heyetiyle Koruma Kurulu'nun karar ve denetimleri doğrultusunda yürütülen Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon projesinde ana kubbedeki çalışmalar devam ederken Doğu Yarım Kubbe'de de yeni bir çalışma süreci başlatılıyor. Ana kubbe için kurulan çelik platform üzerinde mozaik konservasyonu sürdürülüyor. Kurulan çalışma iskelesinde toz temizliği ve mozaik yüzeylerini korumaya yönelik facing olarak adlandırılan mozaik yüzeylerinin geçici olarak bezle desteklenmesi uygulamaları gerçekleştiriliyor. Platform kurulumu öncesinde çalışma alanının sınırları oluşturulacak ve yapının iç mekandaki görsel bütünlüğünün korunması amacıyla özel baskılı brandalar hazırlanacak. İbadet düzeninin devamı için geçici mihrap ve minber yerleştirilecek. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya'daki çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğinin altını çizdi. Ersoy, Doğu Yarım Kubbe'de yeni aşamaya geçiyoruz. Her adımı bilimsel hassasiyette atıyor, dünya kültür mirasının bu eşsiz eserini özgün dokusuyla koruyoruz diye konuştu.

Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Yol oldum, gözden düştüm, mahvoldum. Aynur Aydın, sözleri Türk pop müziğinin efsanevi ismi Şehrazat'a, müziği Uzay Hep Arı'ya ait 90'lı yıllarda Demet Sağıroğlu'ndan dinlediğimiz Kınalı Bebek çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

Celine Dion, 80'lerden bugüne küresel müzik ikonu. 5 Grammy ödüllü efsanevi ses. Çoğu müziksever onu dünya sinemasının kült yapımlarından Titanic'in unutulmaz My Heart Will Go On şarkısıyla tanır.

yıllarca hiç çalışmaya imza atan, birçok dünya turnesi düzenleyen Dion'un kaderi Aralık 2022'de değişti. Bir süre gözlerden uzak olan sanatçı, hayranlarına kendisine kaslarını etkileyen nörolojik bir hastalık olan katı kişi sendromu teşhisi konulduğunu açıkladı.

hastalıkla mücadele eden Celine Dion, geçtiğimiz günlerde Paris 2026 konserlerinin açılış gecesinde sahneye görkemli bir dönüş yaptı.

Esplenitüd Arena'yı dolduran 35 bin kişinin karşısına çıkan ikonik sanatçı, müzik tarihinin en unutulmaz sanatçılarından biri olmasını sağlayan eşsiz sesiyle yeniden unutulmaz anlara imza attı.

dönüşüyle ilgili duygularını izleyicilerle paylaşan Celine Dion, gözyaşları içinde, sonunda yeniden hep birlikte olmak inanılmaz. Geri döneceğime ve yeniden sahnede olacağıma söz vermiştim. İşte buradayım. Sizin için, kendim için, hayat için şarkı söylüyorum dedi.

14 yaşında Ballet National de Espanya'ya katılan, 3 yıl içinde baş dansçılığa yükselen ve 30 yaşında kurum tarihinin en genç sanat yönetmeni olarak tarihe geçen Aida Gomez, tutkunun ve özgürlüğün zamansız simgesi Carmen'i İstanbul'a getiriyor. İspanyol dansçının dünyaca tanınan yıldızı ve topluluğu İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında 4 Ekim'de AKM'de sahne alacak.

Genshin Impact'in hafızalara kazınan eşsiz müzikleri, büyük bir senfoni orkestrasının canlı performansıyla yeniden hayat kazanıyor. Canlı orkestranın etkileyici tınıları, modern senfonik düzenlemeler ve büyüleyici görseller bir araya gelerek size görkemli bir multimedya deneyimi sunacak. Genshin Impact Senfoni Konseri 10 Ekim akşamı Lütfi Kırdar Auditorium sahnesinde olacak.

Filistin ve Gazze halkına verdiği destekte bilinen Orta Doğu'nun en büyük pop ikonlarından Nensi Ajram, 2 yıl aradan sonra İstanbul'a geliyor. Arap pop müziğinin başarılı ismi Stars on Board organizasyonuyla 30 Aralık akşamı Ora Arena'da sahne alacak. Ajram, Doğu ezgilerini modern pop ve dans ritimleriyle harmanlayan tarzıyla Orta Doğu'nun en çok satan sanatçıları arasında bulunuyor.

çok satan Orta Doğulu sanatçı ödülünü birden fazla kez kazanan Arap pop müziğinin dünya ünlü ismi Amr Diab, 3 Ekim akşamı Ataköy Marina'da konser verecek. Geleneksel Arap melodilerini elektronik altyapılar ve pop müzik ezgileriyle harmanlayan Amr Diab, teması ise organizasyonuyla İstanbul'a özel hazırladığı zengin repertuarı ve sahne şovuyla hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşatacak.

Fransız kuzenler tarafından kurulan ve kısa sürede elektronik müziğin en etkileyici gruplarından olan The Blaze, 3 konserlik mini turne için Türkiye'de. Duyguları görüntüye, görüntüleri müziğe dönüştüren The Blaze, 7 Ekim'de İzmir Hava Gazı Fabrikası'nda, 8 Ekim'de Ankara Cer Modern'de ve 9 Ekim'de İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta sahnede olacak.

Ile buluşuyor. Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Troya Kazı Başkanlığı işbirliğiyle gerçekleşecek Bienal, Türkiye'nin yanı sıra 8 farklı ülkeden 60'ın üzerinde sanatçıyı, Troya'dan Ayvacık ve Adatepe'ye uzanan geniş bir coğrafyada buluşturacak. Bienal'in 10. edisyonu toprak ve su arasındaki ilişkiler etrafında şekillenerek Çanakkale'nin hem doğal ekosistemine hem de yaşayan kültürel mirasına odaklanıyor. Oh,

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri 2026-2027 sezonunda seçkin bir programla klasik müzik severlerle buluşuyor. 9 Ekim'de Kanadalı piyanist Yanli Seçkin'in açılış konseriyle sezona başlayacak olan İTSO, İstanbullu sanatseverleri bu sezonda Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya getirecek. İTSO'nun yeni sezon kapsamındaki ilk konseri ise 3 Ekim'de Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenecek. Şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki konserde piyanist Yekbon Sunwo solist olarak sahne alacak.

2018 yılında hayata geçirilen Çocuklar İçin Gezen Sinema projesi 81 ilin tamamına ulaştı. 1,5 milyondan fazla minik sinemayla buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından beyaz perdeye erişimi olanaksız olan çocukları sinemayla tanıştırmak amacıyla 2018 yılında başlatılan Çocuklar İçin Gezen Sinema, 8 yıllık yolculuğunda önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Şehir şehir, ilçe ilçe Türkiye'yi dolaşan proje 81 ilin tamamına ulaşırken bugüne kadar 681 ilçede 1,5 milyondan fazla çocuğu sinemanın heyecanıyla buluşturdu. Çocuklara ücretsiz film gösterimlerinin gerçekleştirildiği proje, kültür ve sanata erişim imkanlarının yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, projenin büyüyerek devam edeceğini vurgulayarak, kültür ve sanatı çocuklarımızın ayağına götürmeye, Türkiye'nin dört bir yanında yeni hayallere perde açmaya devam edeceğiz dedi. Çocuklara yönelik gösterimlerin yanı sıra Gezen Sinema, özellikle yaz aylarında ilçe ve köy meydanlarında düzenlenen açık hava gösterimleriyle her yaştan sinema severi bir araya getiriyor.

Fred Astaire 1950'li yıllarda Rita Hayworth, Gene Kelly, Judy Garland gibi efsane kadın oyunculara eşlik ederek sinemada müzikal komedinin başyapıtlarına katkıda bulundu. Broadway Melodisi, Eğlenceler Perisi, Çağdaş Aşıklar, Yangın Kulesi bunlardan bazılarıydı.

Dans tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ve renkli dansçılarından kabul edilen Astaire, Altın Küre, Akademi Ödülü, Emmy Ödülü ve Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödülü sahibiydi. Sanatçı 1987'de 88 yaşında zatürreden yaşamını yitirdiğinde ardında bugün onu anacağımız ikonik bir ismi ve filmlerini bıraktı.

0: da manyetik bir etkisi vardı. Şimşek gibi ve cazibeli. Kasırgalar ve incelikle doluydu demişti ardından eski rol arkadaşı ve sevgilisi Al Pacino. Kendine özgü maskülen tarzı, geniş şapkaları, takım elbiseleri ve klasik duruşuyla Hollywood'un adeta moda ikonuydu Diane Keaton.
1: Neyse, görüşürüz.
2: Sen çok iyi oynuyorsun.
1: Öyle mi? Sen de öyle. Ah tanrım, ne aptalca bir laf değil mi? Yani sen bana çok iyi oynuyorsun dedin. Sanki hemen sana sen de öyle demek zorundayım.
0: 79 yaşında zatürre nedeniyle 11 Ekim 2025 tarihinde evinde yaşamını yitiren Keaton, aralarında başyapıt sayılacak pek çok filmdeki başarılı performansıyla anımsanacak.
2: Hayır, sen tamam. Yola bakar mısın? Ben
1: evet.
2: Öyle dağınık ki.
1: Evet, tamam.
2: Sana bir tane vereyim.
1: Sen araba kullanıyor musun?
0: Sevgili izlenici izleyicileri, Oscar ödüllü oyuncu Diane Keaton'ın onunla özdeşleşen filmlerini gelin yeniden birlikte hatırlayalım.
1: Narkolepsi. Evet, narkolepsi doğru, evet. Neyse. George İngiltere'ye bedava hindisini almaya gitmişti. Evet. İngiltere her zaman Noya zamanı George'a bedava bir hindi verirdi. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nda mermi şoku yaşamış. Neyse.
0: 1977 yılında Woody Allen'ın yönettiği Annie Hall'da rol aldığında henüz 30 yaşındaydı Keaton. 1992 yılında Kongre Kütüphanesi

0: tarafından kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli filmler arasına seçilerek ABD Ulusal Film Arşivinde muhafaza edilmesine karar verilen filmde genç ve hırslı bir şarkıcıyı canlandırıyordu. Bugün gerçek bir kült romantik olan 4 Oscar'lı filmde sitcom montajları, müzik prodüktörleri, sinema sektörü gibi birçok konu hakkında da ince eleştiriler var.
1: İlk yardımı çağırmalıyız. İstakoz deviyesini çağır.
2: Bunlar daha yavru Tanrı
1: bebek
2: aşkına.
1: Bebek yavrular da. O zaman aa, sen
2: tamam,
1: al onları.
2: Tamam
1: al.
2: Tamam, sorun yok, tamam. Aa, işte al bakalım.
1: Bana vermişti. Bak, biri buzdolabının arkasına kaçıyor. Gece yatağımıza ay gelecek. Şu şeyi buradan götürür müsün lütfen? Bak,
2: tut şunu.
1: Tanrım, konuş onunla. Sen istakozca bilirsin. Hey, onu tencereye at. Olur mu? Lütfen.
2: Yapamam. Ben, yapamam. Yaşayan bir şey tencereye
1: ben
2: atamam. Canlı bir şey sıcak suya koyamam.
1: Onu ne yapacağım? Nasıl sanıyordu?
2: Tamam, tamam.
1: Tamam, tencereye tamam koyduk, tamam orada.
2: Tamam, peki peki peki.
1: Evet. Ene, buzdolabının arkasında kocaman bir istakoz var. Onu oradan çıkaramıyorum. Ağır bir şey bu. Belki biraz...
0: Manhattan, 1979 yapımı yine bir Woody Allen filmi. Filmde kadın erkek ilişkileri üzerine önemli detaylar mevcut. BAFTA ödüllü yapım özellikle karşılıklı diyaloglarıyla hatırlanıyor.
2: Yakında Modern Sanatlar sergisinin açılışı var. Inside the Soul hakkında bir yazı yazacağım. Yani o dergiyi biliyor musunuz? Aslında önemsiz dergilerden biri, demek istediğim çıkaranlar... 30'ların radikalizminde kalmışlar. Ne iş yapıyorsun Tracy?
3: Ben liseye gidiyorum.
2: Sahi mi? Ay canın ana baba, bir yerlerden gülümsüyor. Ne dediğimi anladın mı?
4: Bence Levit'i abartıyorlar. Aslında eski sen, ekol için iyi bir
2: gerçekten
4: aday olabilir ama...
2: Çok haklısın.
4: Mary için abartmışlar ekolünü, biz icat
2: evet
4: ettik.
2: Doğru. Şey gibi...
4: Mesela örneğin şey gibi... Gustav Mahler...
2: Isaac Dennison ve Carl Jung...
4: Scott Fitzgerald...
2: Sonra Lenny Bruce... Lenny Bruce'u unutmamalıyız Bruce, değil mi?
0: 1987 yapımı Baby Boom... başrolünde Diane Keaton'ın olduğu komedi filmi. Türkçe'ye Süper Anne olarak çevrilen filmde... kariyer mi, çocuk mu ikilemine çok güzel değiniliyor. Usta oyuncunun canlandırdığı karakter, New York'ta yaşayan başarılı bir iş kadınıdır. Günün birinde istemediği bir bebek, bir akrabası tarafından ona emanet edilir ve ortalık karışır.
2: Yani bana ne miras kaldı? Elizabeth artık sizin. Elizabeth kim? Anlamadım. Kuzen Andrew'un kızı Elizabeth. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Size bunu söylemediler mi? Ne? Ne? Dur bir dakika. Yıllardır görmediğim bir kuzenimin bebeğinin bana miras kaldığını söylüyorsunuz, öyle mi? Buna inanamam. Hayır, hayır, hayır, bu olamaz. Bence bu imkansız.
5: Korkarım beni anlamadınız. Bu artık sizin.
2: Evet. Bakın, benim bir bebeğimin olması imkansız. Tanıştığımıza çok sevindim.
5: Affedersiniz ama benim hemen gitmem gerekiyor. Florida'da bir randevum daha var. Evet, Elizabeth, bu senin yeni annen, Jaycee. Artık onunla yaşayacaksın. Sakın yaramazlık yapma tatlım. Jaycee seni çok seviyor, tamam mı? Çok seviyor seni.
2: Buna inanamıyorum.
5: Aa, evet, bu da malzemedir. Lütfen bunu da
2: olamaz
5: alın. Evet, hepsi burada. Bunlar da Elizabeth'in pasaportu ve kağıtları.
2: Bu imkansız. Ben bu iş için uygun biri
5: değilim. Siz yaşayan tek akrabasısınız. Gerçekten çok akıllı bir çocuk. Göreceksiniz. Ona alışınca ayrılamayacaksınız.
2: Ama
5: çok
2: ben...
5: iyi bir anne olun.
0: Ve tüm zamanların en iyi filmlerinden Godfather. Türkçe çevirisiyle Baba serisi. Belki de Diane Keaton'ın Hollywood ve izleyiciler tarafından tanınmasına yol açan en iyi film oldu. Seride Michael Corleone'nin ikinci eşi Kay Corleone karakterine hayat veren Keaton, filmdeki cool tavırları ve eşine seven gözlerle bakmasıyla izleyicileri mest eder.
6: Merhaba. Seni beklemiyorduk Kay. Keşke arasaydın.
7: Aslında istersen aradım. Hem aradım hem de mektup yazdım Tom. Şimdi Michael'a ulaşmak istiyorum.
6: Kimse nerede olduğunu bilmiyor. İyi olduğunu biliyoruz ama hepsi o kadar.
7: Arabaya ne oldu?
6: Küçük bir kaza ama kimse yaralanmadı.
7: Tom, lütfen bu mektubu Michael'a iletir misin? Lütfen.
6: Bak, eğer bunu alırsam mahkemede Michael'ın yerini bildiğimi rahatlıkla kanıtlayabilirler. Biraz sabırlı ol Kay, seni arayacaktır, tamam mı?
7: Taksiyi gönderdim. Telefonla başka bir taksi çağırabilir miyim?
6: Tabii, affedersin, gel.
0: 2003 yapımı Aşkta Her Şey Mümkün'de usta aktör Jack Nicholson'la güzel bir ikili oluşturmuştu Diane Keaton. Keanu Reeves'i de gördüğümüz film 125 milyon dolar gişe başarısı elde etti. Filmin en dikkat çekici sahnesi ise Diane Keaton'ın muhteşem denilebilir

0: bilecek aşk acısı dolayısıyla olan 3 dakikalık ağlama sahnesi olur. You have
1: one message. Message 1. Erica, hi, it's Julian. I'm in the restaurant and I'm just wondering if you're on your way. It's about 8:20. It's a lovely night out here. It's nice.
0: Yine bir romantik komedi filmi Aşk, Düğünler ve Diğer Felaketler 2020 yılında seyirciyle buluştu. Pim, Diane Keaton'ın oynadığı son yapımlardan. Eleştirmenler tarafından film, Tiffany'de Kahvaltı'nın güncel versiyonu olarak nitelendirilir. Oyunculuğunun yanı sıra evsizlere, sokak hayvanlarına karşı hassas bir aktrist ve aktivisti Diane Keaton ve Al Pacino'nun dediği gibi. Bu dünyadan ayrılırken ardında solmayacak bir iz bıraktı.
2: Ah Tanrım, şükürler olsun, en azından doğru bir iş yerini mahvettim.
3: Sadece iki abajur.
2: Evet. Ben kediyle birlikte bu işi yaparız sanıyordum ama hayır. Sürekli bir şeylere çarpıp duruyoruz.

70'e geniş bir izleyici kitlesine sahip, en uzun seri filmlerden biri olan Hızlı ve Öfkeli, 2001 yılından bu yana izleyici karşısına çıkıyor.

0: aksiyon serisinin final sahneleri özellikle çok konuşuluyor. Ünlü filmlerin minyatür efektlerini yapan bir şirket, Hızlı ve Öfkeli'nin final sahnesine de imza attı ve gerçek sahneler minyatürlerle canlandırıldı. İşte heyecan olarak gerçeğini aratmayan o sahneler.
1: 3, 2, 1...

bir yanardağın kraterine wingsuit'te uçmak. Daha önce hiç denenmemişti. Sebastian Alvarez bu sınırın ötesine geçmeye karar verdi. Özel olarak tasarlanan kıyafeti ve aylar süren hazırlığın ardından aktif bir yanardağın içine uçan ve oradan sağ çıkmayı başaran ilk insan oldu. Bu uçuş sadece bir ekstrem spor denemesi değil, insanın doğayla ve kendi sınırlarıyla giriştiği olağanüstü bir mücadeleydi. İzliyoruz.

Dünyaca ünlü Hırvatçı Stefan Hauser canlı performanslarıyla büyük ilgi görüyor. Luka Suliç ile birlikte oluşturdukları Tuğçelos grubuyla tanınan Hauser, geçtiğimiz Mayıs ayında Amerikalı güzel keman sanatçısı Caroline Campbell'la Londra Albert Royal Hall konser salonunda başarılı bir performansa imza attı. İzliyoruz.

Pop müziğin ikonu Michael Jackson'ın senaryosuna imza attığı, ayrıca rol aldığı bir filmi olduğunu biliyor muydunuz? Moonwalker 1988 yapımı. 2009'da aramızdan ayrılan Jackson'ın biyografisine yönelik bir film.

Bad klibinde Michael Jackson'ı canlandıran 9 yaşındaki Brandon Adams'ın performansı. Bugün bir oyuncu ve boksör olan Adams, filmde Jackson'ı neredeyse aratmıyor. Hatırlıyoruz.

1940'larda dahi çocuk olarak dinlenen Sugar Chili, yani şeker çili lakaplı Isaac Robinson, bugün 85 yaşında bir caz piyanisti.

Detroit yerlisi olan Robinson, 2 yaşındayken piyanonun başına geçti ve performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı. 7 yaşına geldiğinde ise şöhreti yakalamıştı. İlginç olan ailesinde müzikle ilgilenen olmamasıydı. Şimdi Şekerçiliği'nin 1946 yapımı No Leave No Love filmindeki performansını izliyoruz.

Open at once.

2023 yılında kar motosikletiyle geçirdiği kazada yaşamını yitiren dünyaca ünlü rally pilotu ve sosyal medya fenomeni Ken Block, Rally America ve Global Rally Cross'taki başarılarıyla biliniyordu. 55 yaşındaki Block, 2 milyon takipçisinin olduğu YouTube'daki Gymkhana videolarıyla daha da ün kazanmıştı. Hazırladığı Gymkhana serisi otomobil videolarıyla her zaman nefes kesen isimlerden Ken Block'ın 2019 tarihli nefes kesen gösterisini izliyoruz.

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Fransız tarihçi Michel Valive'nin kuruluş devrinde Bizans ve Osmanlılar eseri Turkuaz Kitap'tan okurlarla buluştu. Yazarın 20 yılı aşkın araştırmalarının birikimiyle yazdığı eser, Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan süreçte Türk-Bizans ilişkilerini, kültürel etkileşimleri ve medeniyetler arası sürekliliği inceliyor. Yazar Latife Tekin'in kaleme aldığı Para Gürültüsü, dijital çağın, finansal dilin ve algoritmaların insan ruhuyla günlük yaşam üzerindeki yabancılaştırıcı etkilerini konu alıyor. Can Yayınları imzalı roman, her şeyin biri, grafik, izlenme sayısı ve piyasa diliyle ölçüldüğü bir çağda geçiyor. İnsanlık tarihi bir döngüyle mi kuşatıldı? Uygarlıkların ortak kaderinde saklı bir düzen var mı? Arnold Toynbee'nin Kronik Kitap'tan çıkan Bir Tarih İncelemesi adlı eseri, temel uygarlıkların doğuşunu, gelişimini, duraklamasını ve çöküş süreçlerini medeniyet merkezli bir bakış açısıyla inceliyor. Rus edebiyatının büyük yazarlarından Alexander Pushkin'in kaleme aldığı bir edebiyat klasiği olan Yüzbaşı'nın Kızı, Turkuaz Kitap'tan okurla buluştu. Aynı zamanda çok önemli bir şair de olan Pushkin'in Yüzbaşı'nın Kızı romanı, 18. yüzyılda Rusya'da savaşın ve zorlukların arasında geçen bir aşk ve hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Güney Koreli yazar Kim Ayre'nin kaleme aldığı Benim Mükemmel Hayatım romanı, erken yaşlanma hastalığıyla mücadele eden 17 yaşındaki Arim'le, çok genç yaşta ebeveyni olmuş bir anne ve babanın dokunaklı öyküsüne odaklanıyor. Kitap, İtaki Yayınları'ndan raflardaki yerini aldı. Muhyiddin İbnül Arabi'nin yazdığı Alem ve İnsan kitabı, Allah, İnsan ve kainat arasındaki ilişkiyi tasavvufi bir perspektifle ele alan iki küçük risaleden oluşuyor. İbnül Arabi'nin düşüncesinin özel bazı konularını ele alan bu iki risale, vahdet-i vücudu anlamak isteyen okur için küçük fakat verimli iki metin olacak. Eser, Turkuaz bünyesindeki Fikriyat Yayınları'ndan çıktı.

0: Şanslar Ligi coşkusu hız kesmiyor. Gürcistan-Ukrayna. Büyük heyecana hazır olun. Gürcistan-Ukrayna Uluslar Ligi mücadelesi yarın 19'da Ankara'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

Düşünün, bir sabah uyandığınızda cebinizde ne kağıt ne madeni para var. Banknotlar, bozuk paralar, cüzdanlar tarihe karışmış. Artık her şey telefonunuzda birkaç saniyede dünyanın öbür ucuna gidebiliyor. İşte bu dijital paranın dünyası. Para yüzyıllar boyunca değişti. Önce takas vardı, sonra altın, gümüş, derken kağıt banknotlar.

20. yüzyılda kredi kartları gündeme geldi. Şimdi ise tarihteki en radikal değişimin eşiğindeyiz. Gözle görünmeyen, dokunulamayan ama gerçek gücüyle hayatı yönlendiren bir para. Dijital para dediğimiz şey sadece sanal bir sayı değil. Bu, blok zinciri adı verilen güçlü bir teknolojiyle çalışan, kopyalanamayan ve taklit edilemeyen bir değer. Her işlem dünyanın dört bir yanındaki binlerce bilgisayarda aynı anda kaydediliyor. Yani ne bir bankaya ne de bir devlete ihtiyaç var. 2009'da sahneye çıkan Bitcoin bu yeni çağın başlangıcı oldu. İnternetten alışveriş yaparken, bir kafede kahve öderken ya da büyük yatırımcıların dev servetlerini kontrol ederken artık kripto paralar kullanılıyor. Dijital paranın gücü sadece hız değil. Gecenin bir yarısı dünyanın diğer ucundaki birine para gönderebilirsiniz. Peki tek avantaj bu mu? Hayır. Dijital para, güvenin yeni tanımı. Çünkü insanlara ya da kurumlara değil, koda, matematiğe, kriptografiye dayanıyor. Yani paranızı yöneten, gözde görünmeyen bir sistem, bilgisayarların gücü. Ama her yeni teknoloji gibi riskleri de var. Kripto paraların fiyatı bir günde zirve yapabilir, ertesi gün dibe çakılabilir. Birkaç yılda milyoner olan da var, bütün servetini kaybedenlerdi. Ülkeler bu dönüşümün gerisinde kalmak istemiyor. Çin, dijital yuanını piyasaya sürdü. Avrupa, dijital euro üzerinde çalışıyor. Türkiye dahil pek çok ülke, Merkez Bankası destekli kendi dijital parasını test ediyor. Yakın gelecekte belki de maaşınızı nakit değil, Merkez Bankası dijital parası olarak alacaksınız. Dijital para yalnızca ekonomiyi değil, sosyal hayatı da köklü şekilde değiştirecek. Düşünün, sanal gerçeklik gözlüğünü takıp dijital bir mağazaya giriyorsunuz. Bir kıyafeti hologram olarak deniyor ve ödemesini kripto ile yapıyorsunuz. Kimi uzmanlara göre dijital para, insanlık tarihinin ilk gerçek küresel parası olabilir. Hangi ülkede olursanız olun, hangi banka kartınız olursa olsun, tek bir dijital cüzdanla dünyanın her yerinde geçerli. Bu dönüşüm beraberinde büyük sorular da getiriyor. Devletler, vatandaşların tüm harcamalarını gözetleyebilecek mi? Kripto paralar yasal olarak nasıl denetlenecek? Gizlilik, özgürlük ve ekonomik kontrol konusunda yeni tartışmalar bizi bekliyor. Tek bir gerçek var. Paranın hikayesi yeniden yazılıyor. Ve bu hikayede kağıt banknotlar bir müze nesnesine dönüşürken, dijital para günlük hayatımızın en güçlü oyuncusu oluyor.

Zamanın en önemli mucitlerinden, elektrik mühendisliğinin babası olarak kabul edilen Michael Faraday, 22 Eylül 1791 yılında Güney Londra'da doğdu. Maddi sorunlardan dolayı sadece temel eğitimini tamamlayabilen Faraday, 14 yaşına geldiğinde çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Bu çalıştığı yerlerden biri de kitapçı dükkanıydı. Michael Faraday, bilimsel kitaplarla burada tanıştı. Kendini bu sayede geliştirdi ve 20 yaşına geldiğinde bilgi birikimi, ünlü bilimsel

Madam Humphrey Davy'nin dikkatini çekti. Bu, onun hem asistanlığa hem de bilim dünyasına girişi olmuştu. Michael Faraday'ın ilk çalışmaları kimya üzerineydi. Bu çalışmalar onu en büyük bilim adamlarından biri yaptı. Elektrik ve kimya alanında pek çok icada imza attı. Öyle ki bu icatlar bugün içinde yaşadığımız dünyayı temelden değiştirdi. Takvimler 1820'yi gösterdiğinde elektromanyetizma keşfedildi. Bu konuya ilgi duyan Faraday araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu araştırmalar başarıyla sonuçlanacaktı. Faraday 1821 yılında elektromanyetik rotasyonu keşfetti. Devamında elektromanyetik indüksiyonu ve elektrik jeneratörünün ilkesini keşfetti. Faraday'ın önemli icatlarından biri elektromanyetik rotasyon. Bu aparatta elektrik teller boyunca akıyor. Bardaklar iyi bir elektrik iletkeni olan civayla doluyor. Devre boyunca elektrik akımı geçtiği sürece bir kaptaki metal tel merkezi mıknatıs etrafında dönüyor. Durum karışık gibi görünse de bu tam olarak elektrikli bir motorun çalışma prensibini oluşturuyor. Faraday'ın çalışma yaptığı bir diğer alanda gazların sıvılaştırılıp soğutulması. Bu icadıyla Faraday hepimizin evlerde kullandığı buzdolabının çalışma prensibini ortaya koydu. Çalışmaları ve başarıları onu her geçen gün yeni bir konuma taşıyordu. Bu dönemde Kraliyet Enstitüsü'nün laboratuvar müdürü olarak görevlendirildi. Bir rivayete göre Albert Einstein'ın ofisinde 3 bilim insanının fotoğrafı bulunuyor. Bunlar Newton, Maxwell ve elektrik çağını başlatan bilim insanı Faraday. Yıllar içinde birçok buluşa imza atan Michael Faraday, 25 Ağustos 1867'de 75 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Arkasında bilim dünyasına ışık tutan çalışmaları ve icatları bıraktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da tarihe karışıyor. 20 yıldan fazla süredir yörüngede olan Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da kontrollü bir şekilde imha edilecek. Peki insanlığın uzayda kurduğu bu dev laboratuvar neden imha ediliyor? Birlikte bakalım. Uluslararası Uzay İstasyonu 1998'de fırlatılan modüllerle hayat buldu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa ve Japonya ortaklığıyla kurulan istasyon yaklaşık 420 kilometre yukarıda dünyanın etrafında dönüyor. İstasyon 400 ton ağırlığında. Dünya yörüngesindeki en büyük yapay uydu ve uzaydaki en büyük insan yapımı nesne. Ama her teknoloji gibi o da yaşlanıyor.

uzayda maruz kaldığı radyasyon, mikrometeorlar ve mekanik aşınma istasyonu 2030'a kadar güvenli tutmayı zorlaştırıyor. Bu istasyon bir laboratuvardan çok daha fazlasıydı. Uzayda sıfır yer çekimi ortamında yapılan deneyler, kanser araştırmalarından su arıtma teknolojilerine, malzeme biliminden ilaç geliştirmeye kadar sayısız alanda ilerleme sağladı. Astronotlar bitki yetiştiriyor, bakterileri inceliyor, insan vücudunun uzay koşullarına tepkilerini gözlemliyor. Tüm bu çalışmalar hem dünyada hem de gelecekteki Mars ve Ay görevlerinde kritik veri sağladı.

peki neden yok edilecek? Kaos yaratmasını önlemek için. İstasyon yörüngede savrulursa kontrolsüz bir çarpışma tehlikesi oluşabilir. NASA 2030'da planlı bir iniş ve atmosferde yanma senaryosu hazırladı. İstasyon yavaş yavaş Pasifik Okyanusu'na yönlendirilecek ve güvenli bir şekilde yok olacak. Bu uzay çöplerinin azaltılması ve gelecekteki uzay görevleri için güvenli bir rota demek. Kontrollü imha, yeni nesil uzay projeleri için bir başlangıç. Mars görevleri ve özel şirketlerin uzay istasyonları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun mirasını devralacak. İnsanlık, yörüngedeki bu laboratuvardan öğrendiklerini kullanarak daha büyük, daha güvenli ve ileriye dönük projeler inşa edecek. Her ne kadar istasyon bir metal ve teknoloji yığını olsa da onun hikayesi insanlığın uzayda birlikte çalışabileceğinin simgesi. Astronotlar, bilim insanları ve mühendisler için istasyon bir evdi. Uluslararası Uzay İstasyonu gökyüzündeki dev laboratuvar olarak tarihe geçti. İnsanlık uzayda öğrendiklerini yanına alarak yeni maceralara yelken açacak.

Dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş. Fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu. Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor.

Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor. Ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Su sadece yaşamın kaynağı değil, insanlık tarihinin en büyük gücü. Geçmişte uygarlıkların doğuşunu besledi, şehirleri ayakta tuttu, tarımı büyüttü. Bugünse enerjiden sanayiye, akıllı şehirlerden gündelik yaşamımıza kadar hayatın her noktasında.

İlk medeniyetlerden bugüne insanlık suyla beraber teknolojik bir yolculuğa çıktı. Şimdi o akışın izini sürüyoruz. Roma su kemerlerinden bugünün su şebekelerine. Milattan önce 4. yüzyıl. Romalılar yüksek dağlardan getirdikleri suyu yüzlerce kilometrelik akvedüklerle şehirlerine taşıdı.

köprüler, kemerler ve kanallardan oluşan bu devasa yapılar sadece mühendislik harikası değil, aynı zamanda Roma'nın gücünün sembolüydü. Çeşmelerden akan temiz su hamamları ve evleri dolduruyordu. Bugün bile bazı Roma ve su kemerleri hala ayakta ve hala su taşıyor. Onlar mühendisliğin ölümsüz eserleri. O damarların yerini bugün çok daha gelişmiş sistemler aldı. Barajlar, arıtma tesisleri, modern su şebekeleri. Roma'nın ilham verdiği bu teknolojiler artık küresel şehirlerin yaşam kaynağı. Çin su çarklarından hidroelektrik santrallerine. Antik Çin'de su çarkları büyük nehirlerin gücüyle döner, tarlaları sular, değirmenleri çalıştırır, insan gücünün yetmediği yerde enerji sağlardı. Çin bu teknolojiyle sadece bolluk ve verimlilik yakalamadı. Aynı zamanda dünyanın ilk yenilenebilir enerji kaynaklarından birini keşfetti. Su, tarımın gizli gücüydü. Bugün aynı güç bambaşka bir ölçekte hayat buluyor. Hidroelektrik santralleri milyonlarca insana enerji sağlıyor. Su, geçmişte tarımı besler.

verimliliği çözümleri, Cezeri'nin icatları bugünün otomasyon teknolojilerine ilham vermeye devam ediyor. İslam dünyasında su kültürü ve akıllı şehirler. Ortaçağ İslam coğrafyasında su, kültürün ve mimarinin merkezindeydi. Sebiller, kanallar, bahçeler. Su hem yaşam kaynağı hem de estetik bir unsurdu. Bugünse şehirler bu anlayışı dijital bir boyuta taşıyor. Akıllı şehirlerde su sensörlerle yönetiliyor. Atık su geri dönüşüyor. Her damla kontrol altına alınıyor. Su geçmişte olduğu gibi bugün de yaşam felsefesinin merkezinde. Ortaçağ su değirmenlerinden endüstriyel türbinlere. Ortaçağ Avrupa'sında su değirmenleri köylerin motoruydu. Un, yağ, demir ve ahşap işleme, her şey suyla dönerdi. O küçük çarklar bugün dev endüstriyel türbinlere dönüştü. Barajlardaki türbinler güçlü enerji santrallerinin kalbinde. Ortaçağ'ın değirmenleri bugünün dev endüstrilerinin temeli oldu. Roma'dan Çin'e, Cezeri'den modern mühendisliğe su her çağda insanlığa güç verdi. Geçmişte şehirleri ayakta tuttu. Bugün enerjiyi besliyor. Yarınsa geleceğin teknolojilerini şekillendirecek. Suyun hikayesi aslında insanlığın hikayesi ve o hikaye hala akmaya devam ediyor.

altın. Yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır.

ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir tonaya atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

0: İnsanlık yüzyıllar boyunca şarkılara, hikayelere, anılara kulak verdi. Ama hepsi rüzgar gibi geçip gidiyordu. Ses sadece o an vardı, sonra kayboluyordu. Ve bir gün büyük bir sır çözüldü. Ses artık zamana hapsedilebilirdi. İnsan sesinin ilk kez kaydedildiği o an, işte fonografın doğuşu. Fonografın hikayesi 19. yüzyılın sonlarında başladı. 1877 yılında Amerikalı bir dahi sahneye çıktı, Thomas Edison. Onun icadı sadece bir makine değil, zamanın akışına karşı kurulmuş bir hafızaydı. Adına fonograf dedi. Kelime kökeni Yunanca ses ve yazmak anlamına gelen kelimelerden oluşuyordu. Yani fonograf, sesin yazıcısı demekti. Peki nasıl çalışıyordu? Basit görünüşlü bir silindir, üzerine sarılmış kurşuni bir folyo. Bir iğne titreşimleri bu folyonun yüzeyine kazıyordu. Konuşan ya da şarkı söyleyen biri hoparlör benzeri bir borunun önünde duruyordu. Ses havayı titreştiriyor, iğneyi harekete geçiriyordu. Böylece ses bir iz olarak kazınıyordu. Sonra aynı iğne bu izleri geriden takip ediyor, titreşimi yeniden ses haline çeviriyordu. İlk defa insan kendi sesini makineden duydu.
1: First words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry.
0: O an tarihin dönüm noktasıydı. Çünkü ses artık fani değildi. Bir anın heyecanı, bir şarkının nakaratı, bir konuşmanın gürültüsü, hepsi kayıt altına alınabiliyordu. Fonograf sesin ölümsüzlük kapısıydı. Fonograf kısa sürede dünyaya yayıldı. Başta meraklı bilim adamlarının ve zenginlerin elindeydi. Ama sonra eğlencenin, müziğin ve kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Müzisyenler ilk kez eserlerini çok daha geniş kitlelere ulaştırdı. Ticaret, kültür ve sanat yeni bir çağa adım attı. Bir şarkının, bir konuşmanın, bir anının sadece o anda var olduğu devir artık geride kalmıştı. 20. yüzyıla gelindiğinde fonograf yerini daha gelişmiş gramofonlara ve plaklara bıraktı. Daha sonra manyetik bantlar, kasetler, CD'ler, dijital kayıtlar geldi. Bugün telefonumuzdaki bir ses kaydı uygulaması aslında o ilk silindirin torunu. Her şarkı, her kayıt, her podcast büyük bir yolculuğun devamı. Fonograf sadece bir makine değildi. Tarihi sesle yazan bir devrimin ilk aşamasıydı.

gerçek gibi görünen ama aslında orada olmayan bir görüntü düşünün. Üç boyutlu, canlı, hareketli. Yanına gitseniz dokunamazsınız ama gördüğünüze ikna olmuşsunuzdur. İşte bu hologram teknolojisinin temelidir. Bir zamanlar bilim kurgu filmlerine ait olan bu teknoloji artık sahnelerde, laboratuvarlarda ve toplantı salonlarında karşımıza çıkıyor. Peki hologram tam olarak nedir, nasıl çalışır ve gelecekte hayatımızı nasıl etkileyecek? Hologram, ışığın kırılması ve yansımasıyla üç boyutlu bir görüntünün havada asılı gibi görünmesini sağlayan bir görüntüleme teknolojisidir. Diğer ekranlardan farkı, derinlik algısı oluşturması. Yani sadece bir yüzeyde değil, uzayda varmış gibi görünür. Bu teknoloji ilk olarak 1947'de Macar fizikçi Denis Gabor tarafından geliştirildi. Ancak gerçek anlamda kullanılabilir hale gelmesi, lazer teknolojisinin gelişmesiyle mümkün oldu. Bir hologram oluşturmak için önce nesnenin lazer ışığıyla aydınlatılmış bir görüntüsü alınır. Bu görüntü ışık dalgalarının girişimiyle özel bir yüzeye kaydedilir. Daha sonra tekrar lazerle aydınlatıldığında izleyiciye sanki görüntü havada asılıymış gibi yansıtılır. Modern hologramlarsa bilgisayar destekli sistemlerle çalışır. Holografik ekranlar, sensörler ve projeksiyon sistemleri sayesinde izleyicinin bulunduğu konuma göre görüntü sürekli olarak ayarlanır. Bu da 360 derecelik bir görüntüleme deneyimi sağlar. Hologram teknolojisinin en çok bilinen örnekleri sahne gösterilerinden gelir. Michael Jackson ölümünden yıllar sonra sahneye hologram olarak çıktı. Canlı gibi görünen birçok hologram performansı milyonları şaşırttı. Hologram sadece şov amaçlı kullanılmıyor. Tıpta, eğitimde ve endüstride de önemli bir araç haline geldi. Tıp alanında bir organın 3 boyutlu hologramı cerrahi müdahaleler öncesinde incelenebiliyor. Eğitimde tarihi karakterler sınıflara hologram öğretmen olarak gelebiliyor. Endüstride karmaşık makinelerin iç yapısı sahada çalışan mühendislerin önünde holografik olarak gösterilebiliyor.

hologram teknolojisi uzaktan iletişimde devrim yaratabilecek potansiyele sahip. Artık bir video konferans yerine bir kişinin holografik görüntüsünü bir odaya yansıtmak mümkün. Bu teknolojiye holografik telekonferans adı veriliyor. Hologramlar önümüzdeki yıllarda hayatımızın birçok alanında daha görünür olacak. Sanal alışverişlerde kıyafetlerinizi üzerinizde holografik olarak deneyebileceksiniz. Turizmde bir şehri ziyaret etmeden sokaklarında gezebilecek, müze gezilerinde tarihi bir

karakterin hologram rehberliğinde dolaşabileceksiniz. Güvenlik, sağlık ve medya alanında da daha interaktif çözümler geliştirilecek. Gözlük ya da ekran kullanmadan sadece bir alan içerisinde gerçek gibi görünen görüntülerle çalışmak, öğrenmek ve iletişim kurmak mümkün olacak. Hologram yalnızca bir görüntüleme yöntemi değil, gerçeklikle sanalın kesiştiği bir teknoloji. Bugün sahnelerde etkileyici bir gösteri olabilir ama yarın sınıflarda, ameliyathanelerde, hatta evlerimizde vazgeçilmez bir araç haline gelecek. Teknoloji ilerledikçe hologram teknolojisi de gerçekliğin tanımını değiştirmeye devam ediyor.

Bir zamanlar cep telefonları küçük, kapaklı ve pratikti. Telefonu açmak için kapağını kaldırır, kontrastlı küçük ekranından mesajlarımızı okurduk. O günlerin kült haline gelmiş kapaklı telefonları sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir tarzın da simgesiydi. Yıllar geçti, teknoloji gelişti, telefonların kapakları kayboldu. Yerlerini büyük dokunmatik ekranlar aldı. Şimdi ise tarih yeniden tekerrür ediyor. Ama çok daha gelişmiş bir haliyle. Karşımızda katlanabilir telefonlar. Katlanabilir telefonlar, teknolojinin geldiği son noktayı bize gösteriyor. Bir telefon düşünün, küçük ve taşınabilir ama açıldığında bir tablet kadar geniş ekrana sahip. İşte yeni nesil ekran teknolojisi bunu mümkün hale getiriyor. Esnek OLED paneller sayesinde kırılmadan, bozulmadan defalarca katlanabilen telefonlar artık gerçek oluyor. Piksel yoğunluğu yüksek, görüntü kalitesi çarpıcı, renkler ise gerçeğe en yakın tonlarla kullanıcıya sunuluyor. Dayanıklılığı artırmak için mikro menteşelerden, çizilmeye ve basınca dayanıklı katmanlardan yararlanılıyor. Katlanabilir telefonlar artık sadece bir tasarım harikası değil, aynı zamanda üst düzey bir mühendislik başarısı. Peki bu cihazlar hayatımıza ne katıyor? Çoklu ekran kullanımıyla bir yandan video izlerken diğer yandan not alabiliyorsunuz. Ya da sosyal medyada gezerken ekranı genişletip tamamen sürükleyici bir deneyime geçebiliyorsunuz. Oyunlar, filmler ve uygulamalar katlanabilir yapılara özel olarak tasarlanıyor. Yani kısacası hem telefon hem tablet tek bir cihazda buluşuyor. Tabii katlanabilir telefonların yolculuğu kolay olmadı. İlk modellerde ekran kırılmaları, katlanma izleri gibi sorunlar yaşandı. Ancak bugün gelinen noktada yapılan geliştirmeler sayesinde çok daha güvenilir ve kullanıcı dostu modeller karşımızda. Suya ve toza karşı koruma, güçlendirilmiş ekranlar ve uzun ömürlü bataryalar artık standart haline geliyor. Gelişen teknoloji sayesinde katlanabilir telefonlar sadece prestij ve tasarım unsuru değil, günlük hayatın gerçek bir parçası oluyor. Daha taşınabilir, daha verimli, daha şık. Geleceğin mobil deneyimi katlanabilir ekranlarla elimizde şekilleniyor.

bir düşünün. Depolarda onlarca robot çarpışmadan yollarını buluyor. Restoranlarda makineler siparişleri kusursuzca masanıza bırakıyor. Fabrikalarda görevler ihtiyaçlara göre anında yeniden dağıtılıyor. Tüm bu sahnelerin arkasında tek bir sır yatıyor. Ortak bir akıl, paylaşılan bir beyin. Robotların her biri artık yalnızca bir makine değil, kendi yolunu bulan, dinamik ortamlara uyum sağlayan, adeta yaşayan bir sistem. GPS arabanıza yol gösteriyorsa, bu yeni sistemde robotlara fabrikanın ya da restoranın karmaşık ortamında yol gösteriyor. Engeller mi çıktı, bir kutu devrildi ya da önünde bir insan belirdi? Rota hemen yeniden hesaplanıyor. Duraksamadan, hiç aksamadan görev devam ediyor.

Ama iş yalnızca yol bulmakla bitmiyor. Robotlar artık düşünmeye başlıyor. Davranış ağaçları sayesinde her makine karşılaştığı soruna anında çözüm üretiyor. Sıkıştığında yön değiştiriyor, çözemezse geri çekiliyor. Bu sayede sistem yalnızca küçük bir laboratuvarda değil, onlarca robotun çalıştığı büyük fabrikalarda da kusursuz işliyor. İşte bu yüzden robotlar artık tek tek makineler değil, birlikte çalışan, birbirinden öğrenen, ortak bir zekanın parçası haline geliyorlar. Bu bir devrim. Çünkü makineler artık sadece iş yapan varlıklar değil, çevreyi algılayan, duruma göre karar veren, adeta iş arkadaşınız gibi davranan unsurlar haline geliyor. İnsanlık, yapay zeka ile yeni bir çağa adım attı ve o çağın adı RoboBeyin.

Bir zamanlar bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz yapay zeka artık karar verebiliyor, öğreniyor, gelişiyor. İnsan beynine en yakın işlem gücüyle yalnızca işlerimizi kolaylaştırmakla kalmıyor, hayatın her alanında rehberlik ediyor. Dünyamız saniye saniye değişiyor. Teknoloji bu değişimlerin kalbi. İşte gelişen ve değişen dünyanın teknoloji trendleri.

Nesnelerin interneti, evlerimizden fabrikalara, şehirlerimizden sağlık sistemlerine kadar her şeyi birbirine bağlıyor. Görünmez bir ağ, dünyanın damarlarında dolaşan kan gibi sürekli akıyor. Bu ağ sayesinde cihazlar konuşuyor, bilgiler paylaşılıyor, hayatımız otomatikleşiyor.

Blockchain ise güvenin yeni adı. Artık veriler tek bir merkezde değil, milyonlarca noktada saklanıyor. Bu şeffaf zincir, finansal işlemlerden kimlik doğrulamaya kadar her şeyi değiştirmeye aday. İnsanların güvenmek için aracıya ihtiyaç duymadığı yepyeni bir düzen kuruluyor. Kuantum bilgisayarlar hesaplama sınırlarını zorluyor. Bugün dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının yıllar süreceği işlemleri kuantum teknolojisi saniyeler içinde çözebiliyor. Bilim, sağlık, enerji ve uzay araştırmaları bu hızla bambaşka bir seviyeye çıkacak. Bulut sistemleri sınırsız bir hafıza gibi işliyor. Veriler artık cebimizde değil, dünyanın dört bir yanındaki sunucularda. İhtiyaç duyduğumuz anda ulaşılabilen bu esneklik, iş dünyasından eğitime kadar her alanda devrim yaratıyor. 5G, iletişim hızını bambaşka bir boyuta taşıyor. Daha kesintisiz, daha güvenilir bir bağlantı. Bu hız, sürücüsüz araçlardan uzaktan ameliyatlara kadar pek çok alanda devrim yaratacak. Robotlar, üretimin yeni işçileri. Tekrarlayan görevlerde yorulmuyor, hata yapmıyor. İnsan gücünü tamamlıyor, yeni alanlar açıyor. Sanayi devrimlerinden bugüne kadar gelen süreç, şimdi otomasyonla yepyeni bir çağa giriyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik, dünyayı yeniden kurguluyor. Eğitimde öğrenciyi tarihi bir anın içine sokuyor, sağlıkta doktorun gözünün önüne hastanın damarlarını çıkarıyor. Eğlencede, alışverişte, turizmde ise bambaşka bir deneyim sunuyor. Biyoteknoloji insanın sınırlarını zorluyor. Hastalıklar henüz oluşmadan teşhis edilebiliyor, genetik müdahalelerle tedaviler kişiselleştiriliyor. İnsan ömrü uzuyor, sağlıklı yaşam yeni bir standart haline geliyor. Yenilenebilir enerji, geleceğin gücü. Güneş, rüzgar, dalga. Doğadan alınan enerjiyle şehirler aydınlanıyor, karbon ayak izi azalıyor, iklim değişikliğine karşı umut doğuyor. Ve sürücüsüz araçlar. Direksiyon artık yapay zekanın ellerinde. Trafik kazaları azalıyor, yolculuk daha güvenli hale geliyor.

Bunlar yalnızca teknolojik yenilikler değil. Bunlar geleceğin yeni kuralları. İş dünyasını, şehirleri, eğitimi, sağlığı ve insan olmanın anlamını değiştiren bir dönüşüm. Bugün farkında olanlar yarının lideri olacak. Fark etmeyenlerse geçmişte kalacak. Bu teknolojiler geleceğin şifresi ve bu şifre şimdiden çözülmeye başladı. Sorulması gereken tek bir şey var. Biz bu geleceğe hazır mıyız?

Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği.

0: İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak. Genel izleyici için uygundur.

Hatırla o günü karşıki sokakta, seni öptüğümü ilk defa hayatta. Kollarında benim ilkbaharım sabahım. Sen sönmüş

0: zaten bütün siniri de bu ilkenliğinde yani.
1: Öbür türlü gel oturalım konuşalım derseniz aşkım aşkıma benzemez ki o. Anlaşalım, konuşalım, bir ortak noktaları bulalım. Yok. Böyle korkudan geberirken git diyeceksin. Sürünce ne olacak? Halıları sökeceksin, gelene gideceksin.
0: Buyurun, git tutacağım.

0: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayına sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Ben şu olayı çözeyim, bir daha bu hatunla çalışmam.
4: Hiç geçinemeyen iki dedektif baştan sona hatanın içinde.
5: Hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
4: Tüm olaylar birbirine karışıyor.
3: Mortin Yenstrauss'ı.
6: Yeni evli çift kılığında kalacağınız bir oda yırttık.
5: Evli çift mi? Seni gördüğüme bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi.
4: Bu komik dava çok güldürecek. Çılgın Ortak bu akşam 20'de A-Para'da.
7: Genel izleyici için uygundur.

unutulmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor.

Ne baha, gençlik başımda duman. Muhteşem düetlerin açılışını nostalji rüzgarlarıyla yapıyoruz. Dönemin romantik düet anlayışını şarkılarına yansıtan Güzin'le Baha, 70'li yıllarda Türk pop müziğine adeta damgalandı.

Güzin Sokullu sanat yaşamına çocuk yaşlarda tiyatroyla başladı. Duayen müzisyen Baha Buduroğlu ile yolları da işte tam böyle kesişti. Gazanfer Özcan ve Gönül Öykü tiyatrosunda çalışırken seslerindeki ve aralarındaki uyumu keşfettiler. Yıldız.

0: ki heyecan.
1: Güzin Nebaha ilk 45'liklerini 1971 yılında yayımladılar. Ama onları asıl tanıtan ve yıllarca silinmeyecek başarılara yönelten eserse şu anda dinlediğiniz Gençlik Başımda Duman şarkısı oldu. Şarkının sözleri Aysel Gürel'e, bestesi ise Baha Boduroğlu'na ait.

Ebru Gündeş, Assala Aktar, Gönlümün Efendisi. İki farklı müzik kültürünü aynı sahnede buluşturan düet, güçlü vokal performanslarıyla müzikseverlere etkileyici bir müzik

İzlediğiniz görüntüler 2026 yılında Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde Muhammed Abdu Arena'da düzenlenen ve 15 bin kişinin izlediği özel konserden.

0: Aşkın Nur Yengi, Harun Kolçak, Bile Bile.
1: Bir arada olabilmek ne mümkün?
0: Söz ve müziğinin Sezen Aksu'ya, düzenlemesinin ise Onna Tunç'a ait olduğu şarkı, ilk olarak Yengi'nin 1990'da çıkardığı ilk albümü Sevgiliye'de

Aşkın Nur Yengi'nin duru ve güçlü vokaliyle Harun Kolçak'ın lirik tenor yorumu, Türk pop müziğinin en başarılı düeti olarak kabul edilen şarkıya özel bir kimlik kazandırdı.

Yengi müzik çalışmalarına devam ediyor. Harun Kolçak ise 2017'de aramızdan ayrıldı. Geride en sevilen şarkılarını ve doyumsuz sesiyle hatıralarını bırakarak. İnanın.

Serdar Ortaç, Yıldız Tilbe, Havalı Yârim. Muhteşem düetlerde sırada Türk pop müziğinin beste fabrikatörleri var. Sözleri Yıldız Tilbe'ye, bestesi ise Serdar Ortaç'a ait olan şarkı Ortaç'ın 2017 Cımbız albümünde yer aldı.

pop müziğini seviden ismi Serdar Ortaç'ın diskografisi başarılarla dolu. Sanatçının 14 stüdyo albümü, 3 derleme albüm, 4 remix albüm, 1 tekli çalışma ve 4 de midi albümü bulunmaktadır.

1994'te ilk albümü Delikanlım'da müzik dünyasına güçlü bir giriş yapan Tilbe, 12 solo albüm, 2 maxi single ve sayısız besteye imza atan güçlü bir müzisyen. Tilbe'nin 4 albümü MÜYAP tarafından Pırlanta, 1 albümü de Altın Albüm olarak ödüllendirildi.

sözleri Ahmet Selçuk İlkan'a, bestesi Burhan Bayar'a ait olan bu yıllara meydan okuyan şarkıyı ilk olarak 1992'de Müslüm Gürses seslendirdi.

İstanbul Ses Kayıt, farklı sanatçıları aynı projede buluşturan bir oluşum. Serkan Kaya ise 2000'li yılların başlarında tanıdığımız, başarılı işlere imza atmış, sevilen bir müzisyen.

anda iki farklı yerde olmak anlamına gelen Dedüblüman 2010 yılında kuruldu. Grup, belki, sakladığım bir şeyler var ve Gamze'deyim deva bulmam gibi çalışmalarıyla müzikseverlerin büyük bir

sözün üstünde şarkıları bulunan 27 grubu, müzik tarzlarını 1970'lerin ve 80'lerin rock'n'roll efsanelerinin, müzik kültürlerinin günümüz müziğiyle harmanlanmış hali olarak tarif ediyorlar.

Sakiler, İstanbul Strings. Anlayamazsın. Göklere açıp elimi. Söz ve bestesi Sinan Akçıl'a ait olan şarkıyı ilk defa 2005 yılında İzel'den dinledik. İzel'in Bir Dilek Tut albümünün lokomotif şarkılarından biri olan Anlayamazsın, Sakiler ve İstanbul Strings'in işbirliğiyle yeniden hayatlandı.

modern pop ve rock müzikal unsurları arabesk tınılarla harmanlayan Sakiler, ilk defa Pinhani'den dinlediğimiz Dünyadan Uzak adlı şarkıyı yeniden yorumlayarak büyük bir beğeni kazandı.

İstanbul Strings ise klasik yaylı çalgıları, Türk müziği, dünya müziği, pop ve etnik unsurlarla buluşturan bir Türk yaylı topluluğudur. Grup özellikle enstrümantal düzenlemeleri ve farklı sanatçılarla yaptığı ortak projelerle tanınıyor.

0: Öykü Gürman, Berk Gürman, seni ben unutmak istemedim ki.
1: Sevenler verdi sözden döner mi şu yalan yıllara?
0: Sözleri Behlül Pektaş'a, bestesi ise Amir Ateş'e ait klasik Türk müziğinin Hicaz makamındaki eser, Gürman kardeşlerin kendilerine has yorumuyla yeniden seslendirildi.

70'li yıllarda Zeki Müren başta olmak üzere pek çok sanatçı tarafından yorumlanan eser, Türk sanat müziğinin klasikleşmiş eserlerinden biridir.

Sözlerinin Ahmet Selçuk İlkan, bestesinin Selami Şahin'e ait olduğu şarkı ilk olarak 90'lı yılların başında arabesk ve fantezi müzik sanatçısı Aşkın tarafından seslendirildi. Ama geniş kitlelere ulaşması Emel Sayın sayesinde oldu.

Emel Sayın 2000 yılında şarkıyı tekrar okudu ve kendisiyle özdeşleşen bir şarkı halini aldı. Türk sanat müziğinin en önemli yorumcularından biri olan Emel Sayın 1998 yılında devlet sanatçısı unvanını aldı. Sayın'ın 28 stüdyo albümü, 20'den fazla 45'lik, 16 sinema filmi ve pek çok farklı çalışması bulunuyor. Türkiye'nin en sevilen şarkılarının bestekarı olan Selami Şahin'in 300'ün üzerinde şarkısı bulunuyor. İzlediğiniz görüntüler, duayen bestecinin 2017'de gerçekleştirilen 50. Sanat Yılı konserlerinden.

Müslüm Gürses, Endi Orkestrası, Kalbim. Muhteşem düetlerin son şarkısı, 2013 yılında kaybettiğimiz her şarkıya adeta ruhunu veren duayen sanatçı Müslüm Gürses.

Sözlerinin Ersel Serdarlı'ya, bestesinin ise Aram Avagyan'a ait olduğu Kalbim ilk olarak Embe Orkestrası'nın 2010 yılında çıkardığı albümde yer aldı. Şarkı daha sonra Müslüm Gürses'in Baba Şarkılar Volüm 2 albümüne de dahil oldu.

1993 yılında Behzat Gerçeker öncülüğünde kurulan, Türkiye'nin en tanınmış orkestralarından biri olan Hendi Orkestrası, klasik müzik altyapısını pop, caz, latin ve tango melodileriyle harmanlayan çok özel bir tarz oluşturdu.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Genel izleyici için uygundur.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Kemele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen Melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

Daha sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.
0: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

Hepimizin severek oynadığı ve vazgeçilmezleriniz olan oyuncakların hiç canlı olabileceklerini düşündünüz mü? Mesela siz onlarla oynadıktan sonra yalnız kaldıklarında neler yaptıklarını. Şimdi izleyecekleriniz bir oyuncak mağazasında geçiyor. Sizin gibi minikler gündüz oyuncaklarını alıp oradan ayrıldıktan sonra akşam olunca oyuncakların kendi dünyasında neler oluyor? Hep birlikte izleyip öğrenelim.

0: Mamá, quiero esto.
1: Pero cariño, esto no va junto, ¿no?

0: hayatıma ağlıyor musun?
1: Evet ama sen neden ağlamıyorsun? Günlerdir ağlıyordun.
0: Sanırım gözyaşlarım bitti.
1: Sahi mi? Ya sana bu gecenin maliyetini söylersem?
0: Aman tanrım. İşte yine ağlayacağım.
2: Sevgili minikler, özellikle abla ve abilerinizin çocukken severek izlediği bazı diziler vardı. Sizin de internette kolayca ulaşabileceğiniz bu dizilerin başrollerinde çok şaşıracağınız isimler var. Aslında onları gayet de yakından tanıyorsunuz. Çünkü hepsi şu anda kariyerlerinde zirvede yer alan şarkıcılar. Sabırsızlandırmadan çok genç yaşta oyunculukla başlayıp sonra şarkıcılığa adım atan ünlü gençleri getiriyoruz ekranlarınıza.
3: Müdürle konuşmak istiyorum.
4: Müdür! Ben Mitchell buranın müdürüyüm. Bir sorumu var.
3: Acaba servisinizin fazla hızlı olduğunun farkında mısınız?
4: Ben gerçekten üzgünüm. Bırakın da telafi et.
2: İlk ismimiz Miley Cyrus.
5: Eğer kimsen derhal buradan çık, yoksa güvenliği çağıracağım.
6: Dur bekle, üzgünüm. Senden bir hatıra almak istedim. Adım Lily Truscott. Senin büyük bir hayranınım.
2: Şu an 28 yaşında olan yetenekli şarkıcıyı ilk olarak 2006 yılında yayınlanan ve çıkış yaptığı olarak sayılan Hannah Montana dizisinde seyrettik. Cyrus dizide başrol oynadığında henüz 13 yaşındaydı.

İkinci ismimiz de yine Miley gibi hem oyunculuk hem de şarkıcılık işinde oldukça başarılı isimlerden Selena Gomez. Şu an 29 yaşında olan genç ve başarılı Gomez de ilk şöhreti oyunculukta yakalayanlardan. Popülerliğe ulaştığı ve yayınlandığı dönemde 11 milyondan fazla izlenen Waverly Büyücüleri'nde başroldeydi. Üstelik Gomez henüz 16 yaşındaydı.

0: Sıradaki sanatçımız Amerikalı aktris ve pop yıldızı Britney Spears'ın küçük kardeşi Jamie Lynn Spears.
1: Check the flag. It's a flag.
2: I think your arm's bleeding.
1: Oh.
0: Şimdilerde 30 yaşında olan Spears'ı 2005 yılında Nickelodeon'da yayınlanan ve çok sevilen Zoe 101 dizisinde canlandırdığı Zoe Brooks karakteriyle tanıyoruz.
2: And a sandwich from
1: 1988. Uh-oh. Get down! That was close.
2: My hero.
0: Dizinin ana karakteri olan Jamie çekimler sırasında 14 yaşında bir çocuktu. Ancak dizi bittikten sonra o da tıpkı ablası gibi şarkıcı olmaya karar verdi ve genetik olacak

0: sevgililerin başarılı şarkıcılarından olan Demi Lovato var sırada. O da listemizdeki diğer meslektaşları gibi oyunculuktan şarkıcılığa geçiş yaptı. Şu an 29 yaşında olan şarkıcı bir dönem sesiyle olduğu kadar oyunculuğuyla da dikkatleri üzerine çekiyordu. İlk olarak 2009'da yayınlanan Camp Rock adlı filminde başarısını kanıtladı.
1: Hayır teşekkür ederim, tavuk parçaları tarafından vurulmak istemiyorum.
2: Tavuk geliyor.
0: Yine aynı yıl yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesi kazanan Sony'nin Yıldızları adlı dizide başrolü oynayarak Lovato artık rüştünü ispat etmiş oldu. Başrolü oynadığı sırada onu

ve listenin son sırasında hem yakışıklılıklarıyla hem de sesleriyle büyük beğeni toplayan Jonas kardeşler yer alıyor. Müziğe 2005 senesinde New Jersey'de başlayan Joe, Nick ve Kevin kardeşler de listemizdeki diğer başarılı genç sanatçılar gibi oyunculuklarıyla da büyük ses getirdiler. İlk oyunculuk performanslarını 2009 yılında yayınlanan Jonas dizisinde sergilediler. Jonas kardeşler bu dizide oynadıkları sırada Kevin 18, Joe 16, Nick ise 14 yaşındaydı.

Severek dinlediğimiz ve dünya genelinde popüler olan şarkıları bir de çocukların yorumuyla dinlemek ister misiniz? Dünyaca ünlü başarılı şarkıcı Pink'in çok sevilen şarkısı olan What About Us'ı dünyanın dört bir yanından çocukların oluşturduğu gruptan dinleyelim.

0: Kitaplar hem çocukların hayal gücünü zenginleştiriyor hem de genel kültürlerini artırıp onlara okumayı sevdiriyor. Bizdence Çocuk ekibi olarak Diyanar'ın raflarında yer alan haftanın kitaplarını minikler için seçtik. Sizlere tanıtacağımız ilk kitap Lucy Coates'un kaleminden ve Hep Kitap Yayın Evi'nden çıkan Olimpos'un Yaratıkları. Ejderha şifacısı Demon, Olimpos Dağı'nın resmi hayvan terbiyecisi olarak her türlü hasta hayvana bakmıştır. Ama hiçbiri savaş tanrısı Ares'in savaş ejderhası kadar mutsuz değildir. Şimdi Demon, ejderhanın bu kadar korkmasına ve üzülmesine neyin yol açtığını bulup onu iyileştirmek zorundadır. Hem de bu sefer büyülü ecza kutusunun yardımı olmadan. İkinci kitapsa Grace Lee'nin kaleminden Altın Kitaplar Yayın Evi'nden çıkan Denizin Gökyüzüyle Buluştuğu Yer. Suskun Pilmeği, büyük annesi Amah'la birlikte dağdaki kulübelerinde yaşamaktadır. Ne yazık ki huzurlu yaşamları imparatorun köylerine dehşet salıp Amah'ı kaçırmasıyla bölünür. Sessiz Pilmeği cesaretini toplayıp yanında arkadaşı Yişan'la büyük annesini kurtarmak üzere zorlu bir maceraya atılır. Son kitapsa Vladimir Tumanov'un kaleminden Gün Işığı Kitaplığı Yayın Evi'nden çıkan Haritada Kaybolmak. Chris ve Francis yeni taşındıkları şehre alışmaya çalışan iki kardeştir. Bir gün yağmura yakalanınca tuhaf nesnelerle dolu bir dükkana sığınırlar. Bir kutu şekeri gizlice mideye indirirler ve dünyaları alt üst olur. Bedenlerinde akıl almaz bir değişim başlamıştır. Bunu durdurabilmenin tek yolu sihirli bir haritada beliren 10 soruya doğru cevap verebilmeleridir.
1: Benim adım Kubo. Çoğunlukla annemle ilgilenirim. Babam nasıl biriydi?
2: Tıpkı senin gibiydi. Güçlü ve çok yakışıklı.
1: Aa, anne, hikayelerimi sihir kullanarak...
0: Stop motion tekniği kullanılan pek çok film izlediniz belki de. Ancak bu teknolojinin nasıl kullanıldığı konusunda bir fikriniz yoksa, biz izlence ekibi olarak sizler için aşama aşama hepsini ekranlarınıza getireceğiz. Keyifli seyirler.
3: Seni uzun süredir arıyorduk.
1: Anne!
4: Kubo, babanın zırhını bulmalısın. Bu senin tek şansın.
1: Anne!
2: Kubo!
1: Sen de kimsin?
2: Çok güçlü bir ailem var. Annen seni kurtarmak ve bana hayat vermek için sihrini kullandı. Seni korumak için buradayım Kubo. Yani ben ne dersem onu yapacaksın. Bana sakın bulaşma.
0: Günümüzde gelişmiş teknolojilerle birlikte çekilen stop motion filmlerin görsel kalitesi her zaman izleyiciyi büyülemeyi başardı. Kubo and the Two Strings isimli animasyon filmi ise bu yöntemle nasıl çekim yapıldığına iyi bir örnek.
2: Sayılmaz.
5: İnanır mısınız, bu ilk denemendi.
6: Hikayeye iyi bir son getirdi.
0: İzlemesi her ne kadar eğlenceli gelse de bu örnekten sonra o hareketsiz nesneleri hareket ediyormuş gibi göstermeyi

Universal stüdyolarında bunu deneyimlemek mümkün. Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek müthiş

0: Hadi şimdi serilerini heyecanla bekleyip severek izlediğimiz Star Wars filmlerinin dünyasını yakından görelim. İşte size Star Wars'un gizemli dünyası.
1: To fly up and push forward to fly down. Weapons are online.

Sevgili çocuklar, hepimizin kurduğu hayaller var, öyle değil mi? Şimdi izleyeceğiniz filmde de büyük bir arzuyla büyüyünce uzaya gitmek isteyen küçük bir çocuğun hayallerinin peşinden nasıl bir emek ve çabayla koştuğunu göreceksiniz.

uzay tutkunu Minik, annesiyle gezerken oyuncak bir uzay mekiği görür. Jetonla çalışan bu oyuncağa binen Minik, mekiğin havalanıp gökyüzüne gideceğini umarken yalnızca olduğu yerde sallanan basit bir oyuncak olduğunu fark eder.

ama hayal etmenin ucu bucağı yoktur ve bu minik de bu konuda gerçekten çok başarılıdır. Daha fazla jeton attığı zaman Mekik'in gerçekten de uzaya gideceğine kendini inandırmıştır. Bir kez daha jeton atmak isteyen Minik'in ne yazık ki parası kalmamıştır. Ama bu onu durdurmayacaktır. Kendi parasını kazanmak için planını yapar ve hikayede tam olarak burada başlar.

kaykay kadar eğlenceli bir aktivite daha var mı? Hem adrenalin, hem eğlence, hem de macera. Şimdi profesyonel gençlerin kaykay şovları geliyor ekranlarınıza.

Efektler sinema filmlerinin temel taşlarından biri. Hayranlıkla izlediğimiz aksiyon, bilim kurgu ve macera filmlerinde kullanılan görsel efektler sinema dünyasını bambaşka bir boyuta taşımaktadır.

Biz de izlenci çocuk olarak size dünyanın en çok sevilen aksiyon filmlerinden biri olan Attraction'da kullanılan özel efektlerden oluşan o muhteşem sahneleri getiriyoruz ekranlarınıza.

Şarkı söylemek büyük küçük herkesin çok sevdiği bir aktivite. Özellikle de miniklerin seslendirdiği şarkılar, onların çaldığı enstrümanlar kulaklarımıza daha da hoş gelir.

Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix, İdefix. Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli ve Bursa 23, Sakarya 24, Balıkesir 21. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 15. Konya 24, Kayseri 26, Nevşehir 22, Sivas 27. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 17. Denizli ve Manisa 25, Aydın 29, Muğla 24. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 20. Mersin 30.

0: 31, Adana ve Kahramanmaraş 32, Hatay 29. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 21, Karabük 23, Rize 25, Samsun 24. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 30, Erzincan 29, Van 25, Ardahan 24. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 31, Şanlıurfa ve Diyarbakır 34 ve Siirt 33 derece.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
3: Bankan Hadis'te veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a

0: Şehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Uluslar Ligi coşkusu hız kesiyor.
2: Kanada gol!
1: Uluslar Ligi'nde sahne bu defa onların. İsveç, Polonya.
2: Vuruş defalarda gol!
1: Haydi ekran başına. İsveç, Polonya, Uluslar Ligi mücadelesi yarın 21.45'te Ankara'da.
0: Genel izleyici için uygundur.

0: hayaller, miniklerle büyük hayallerden hepinize merhaba. Bugün çok renkli ve heyecan verici bir yerdeyiz. Dünyanın bütün çeşitli balıklarının bulunduğu dev akvaryum ve Amazon yağmur ormanlarının olduğu İstanbul Akvaryumu'ndayız. İçeride inanılmaz çeşitli balıklar göreceğiz, yağmur ormanları ve bitki örtüsü göreceğiz. Ben çok heyecanlıyım. Çocuklar siz heyecanlı mısınız? Penguenleri, köpek balıklarını ve bir sürü çeşitli böyle balığı görmek için içeri girmek ister misiniz?
1: Evet.
0: İyi o zaman, ama ondan önce içeri girip bilet almamız gerekmiyor mu?
1: Gerekmiyor.
0: Nerede biletleriniz? Gülüyorlar. Bilet

0: 9 yaşındayım. Büyüyünce pilot olmak istiyorum.
1: Merhaba, ben Poyraz. 7 yaşındayım. Büyüyünce oyuncu olmak istiyorum.
2: Merhaba, ben Eylül. 9 yaşındayım. Büyüyünce doktor olmak istiyorum.
3: Merhaba, ben Derin. 11 yaşındayım. Büyüyünce bilgisayar mühendisi olmak istiyorum.

0: 선. 어? 어? 멋있다.
1: Hayatta en üstüm var ya. Ya böyle gelip tık kaparsa diye. Baksana bak bak bak bak. Hepsi geldi. Buraya geldi. Hepsi buraya geldi. Baksana. Ya mama vereceğim zannediyorlar.
0: Evet.
1: Bak gittiler. Bak. Geliyorlar geliyorlar. Bak bak bak bak geliyorlar. Ellerini sokmayın. Ay. Hadi gelin karşıdakilere. Bak bak bak bak geliyor.
0: Burada da kocaman.
1: Şunlara bak ne kadar büyük. Aa merdivene bakar mısınız içerideki? Ay çok yakın değil mi balıklar bize?
0: Evet.
1: Ay sanki elimi alacak gibi korktum. Ne bunların cinsi acaba? Bu kadar büyük mü?

0: isteyeceğiz şimdi biz balıkları?
1: Balıkları karides, midye, gümüş, iskambil, kalamar, karışık yapıyorlar. Günlük belli dolaşları var. O miktarın üzerine çıkıyoruz.
0: Bayağı bir lüks menüleri var evet, yani.
1: Biraz öyle.
0: Evet, biraz iyi bakıyoruz balıklara.
1: Evet.
0: Ya şu anda çiğ mi bunlar yok? Hepsi, değil.
1: Hepsi çiğ.
0: Çiğden. Evet. Hepsini çiğden veriyoruz. Her şey anlamında yani canlı yaşayan
1: yok,
0: yani hepsi.
1: Hepsi canlı dedi. Hepsi avlanmış. Hepsini de aldık. Olanlarını belirleyip hayvanlara.
0: Buraya yetecek mi bu?
1: Yeter. Bunlara günlük dolaşını veriyoruz.
0: Evet.
1: Böylelik. Yani işte bu miktar onlar için yeterli oluyor. Yani
0: tamam. Her
1: gün beslenmeyen yani, muazzam yemeğine de gerek yok.
0: Tamam. O zaman deneyelim mi?
1: Tamam.
0: Sizinle birlikteyken. Korkmamız gereken bir şey var mı?
1: Biraz ısınabilirsiniz.
0: O kadar yani. İyi. Mercanlar aşağıdaydı demek. Biz hiç görmedik o turuncuları. Mercanlara bak turuncu turuncu nasıl? Aa şuraya bak havuzun suyu ne oldu bir anda? Ama bundan eser kalmayacak. Hepsini yiyecekler herhalde değil mi? Anında. Bak bak mercan aç kaldı. Kesin aç kaldı. Bunlar bence yetmez bu yemek. Vallahi yetmedi bence. Hala arıyorlar.

0: karşılığı.
1: Burada da o hayvanların daha ufakları var. Bunlar büyüdükten sonra.
0: Ha, büyüdükten sonra onları da oraya alacağız. Ha, tamam.
2: Aynalarının
0: evet, evet. Karagöz var. Bak, turuncular karagöz.
2: Ay, bunlar nasıl?
0: Küçüklere bakar mısın sen bunlar? Aa.

0: şeyden soracağım. Bu su bulanıyor ya. Dibe mi çöküyor yoksa gerçekten bütün hepsini böyle yiyorlar mı?
1: İstasyon var. Bu korkuları falan istasyonların içine çöküyor.
0: Anladım, yani, tamam. Çünkü bayağı suyu şey yaptı, bozdu. O taraf, o taraf sakinledi gibi.
2: Evet, doydular.
0: Teşekkür ederiz.

0: sevgili izleyiciler, miniklerimle birlikte heyecanlı ve meraklı bakışlar arasında koridorda dolaşırken İstanbul Akvaryumu Genel Müdürü Dilek Hanım'la karşılaştık ve ona sorularımız olacak izninizle. Önce ben sormak istiyorum çocuklardan önce. Merhaba, nasılsınız? Bizi buraya davet ettiğiniz için de çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkürler Didem Hanım. Hoş geldiniz. Sizleri burada görmek ne kadar güzel.
0: Bizim için de çok keyifli bir gün. Hatta çok da heyecan verici bir gün. Böyle bir yere ben ilk defa geliyorum ve aslında böyle bir yerin varlığını ben ilk defa öğreniyorum bugün. Bu kadar dev akvaryumlar ve dünya standartlarında, hatta dünyanın en büyük akvaryumlarından bir tanesi burada. Bu oluşum nasıl oldu? Çok uzun yıllardır aslında burası varmış.
1: Evet.
0: Araya bir pandemi girdi biliyorsunuz. Orada bir iki yıl gibi bir kaybımız var.
1: Tabii.
0: Biraz bizi bu konuyla ilgili bilgilendirirseniz, hakkında bilgi verirseniz akvaryumu.
1: Tabii ki. İstanbul Akvaryum aslında Türkiye'nin, İstanbul gibi en önemli metropol şehirlerden birinin simgesel yapılarından biri olmak üzere yola çıktı. Şu anda ülkemizin en çok ziyaretçi alan destinasyonlarından bir tanesi. 2011 yılında kapılarını ziyaretçilerine açtı. Yaklaşık her yıl ortalama 1,5 milyona yakın ziyaretçi ağırlıyoruz ve çok yüksek oranlarda gelen kişilerden yabancı turistler bizi ziyaret ediyor. Yine her sene okul gruplarıyla gelen çok fazla derecede öğrencilerimiz var. Dolayısıyla İstanbul Akvaryum hem eğitim, hem eğlence, hem keşfetme, pek çok farklı unsurları bir araya getirip insanlara unutulmaz bir deneyim yaşatan şu anda Türkiye'nin de en gözde tesislerinden bir tanesi.
0: Aynı zamanda bir de Amazon yağmur ormanları da var. Daha o kısma geçmedik. Evet. Ben çok merak ediyorum orayı. Oranın bir özelliği var mı? Mesela buradan bir ayrılan kısmı.
1: Tabii ki şöyle, aslında İstanbul Akvaryum 17 temadan oluşan dünyanın en büyük tematik akvaryumu. 17 temanın 16'sı sizleri denizlere, okyanuslara, ilk önce üç tarafı denizlerle çevrili kendi ülkemizin sularındaki ekosistemleri tanıtıyor. Daha sonra dünya denizlerine, okyanuslara açılıyoruz ve yağmur ormanlarına geldiğimizde ise gerçek bir Amazon ormanı bizleri karşılıyor. İçeride gördüğünüz tüm bitkiler Costa Rica'dan ülkemize geldi, İstanbul Akvaryum'a geldi ve gerçek bir Amazon ormanı iklimi oluşturuldu içeride. Yağmurlama, sisleme, yüksek sıcaklık, rutubet var. Dolayısıyla hiç Costa Rica'ya gitmeye gerek kalmadan gerçek bir Amazon ormanına İstanbul Akvaryum'da gezebiliyorsunuz, bu deneyimi yaşayabiliyorsunuz.
0: Yani oraya girdiğimiz zaman başka bir iklime geçmiş olacağız.
1: Kesinlikle.
0: Böyle bir deneyim yaşayacağız. Gerçi şu anda bile yaşadığımız deneyim çok ilginç ve çok enteresan. Ben açıkçası burayı çok beğendim.
1: Çok teşekkür.
0: Yurt dışında da çok gezdiğim, Amerika'da yaşadığım için oradaki standartlara baktığımda hiçbir fark olmaksızın aynısını kurmuşsunuz buraya. Gerçekten bu beni çok sevindirdi. Benim çok sorum olur ama önceliğim minikler de. Onlar da çok heyecanlılar. Ayrıca zaten burayı da gezmek istiyorlar ama size sormak istedikleri sorular var.
1: Evet, seve seve bekliyorum soruları.
2: Burada hangi çeşit ve kaç tane hayvan var?
1: Burada 17 bin tane, 1500 farklı türde canlımız var derince. Pek çok dünyanın farklı noktasından buraya gelmiş olan, farklı coğrafyalarda yaşayan canlıların hepsi burada İstanbul Akvaryum'da sizlerle buluşuyor.
2: Burayı oluşturmak ne kadar zamanınızı aldı, ne kadar büyüklükte?
1: Burayı oluşturmak yaklaşık 36 ay, yani 3 sene kadar sürdü ve 22 bin metrekare büyüklükte 7 milyon litrede su hacimine sahip çok büyük bir akvaryum. İstanbul Akvaryum gerçekten çok özellikli ve içerisinde canlıları barındırdığı için son derece önemli bir proje. Dolayısıyla tabii ki yolda çok zorluklarımız oldu ama bütün bunları güçlü teknik altyapımız, dünyadan aldığımız profesyonel danışmanlıklar sayesinde çok kolay çözümleyerek sonuca ulaştık.
0: Peki benim bir sorum var. Binlerce canlı yaşıyor. Balık çeşitleri özellikle çok

0: fazla. Akvaryumlar çok büyük şey. Yani baktığım zaman bir evimizdeki akvaryum bile temizlemek çok zor. Bunların bakımı nasıl sağlanıyor ve burada kaç kişi çalışıyor?
1: İstanbul Akvaryum tasarlandığında son derece teknolojik bir altyapıya sahip olarak tasarlandı. Öncelikle ziyaretçilerimizin gördüğü bu akvaryumlar kadar arka planda da bir rehabilitasyon merkezimiz var. Yani burada bir balıkta örneğin bir hastalık ortaya çıktığından eğer bizim teknik ekibimiz yani küratörümüz, akvaristlerimiz, veterinerimiz, biyologlarımız, su ürünleri mühendislerimiz eğer şüphelenirse o canlıyı alıyorlar ve rehabilitasyon merkezinde hastalığı boyunca tedavi edip tekrar yaşadığı ekosisteme geri bırakıyorlar. Burada tabii ki birbiriyle uyum içerisinde yaşayan balık türlerini, canlı türlerini biz bir araya getiriyoruz ve şu anda tabii ki denizlerde özellikle çok fazla çevresel atık ve kirlilik söz konusu. Plastik atıkla çok büyük mücadeleler söz konusu ve pek çok canlı türü maalesef insanın doğaya verdiği zararlar yüzünden ve küresel ısınma sebebiyle hayatlarını kaybediyor her geçen gün. Akvaryumların, özellikle bizler gibi şehir akvaryumlarının en büyük misyonlarından birisi canlıların nesillerinin sürdürülmesini sağlamak ve bunu sağlarken de canlıların yaşam ömürlerini artık maalesef doğadakine göre daha uzun tutmak. Dolayısıyla bu konuda teknik ekibimiz son derece profesyonel protokoller ve yaklaşımlarla bu ekosistemi doğadaki kadar doğal koşullarda sürdürmeyi başarıyor.
2: Burada kaç tane köpek balığı var? Tehlikeli hayvanlar var mı?
1: Şu anda arkamızda gördüğümüz ana tankımızda 25 tane köpek balığı var ve farklı türlerde. Küçüklü büyüklü şekillerde köpek balıklarını görüyoruz. Burada evet bir tane tehlikeli bir köpek balığımız var. O da limon köpek balığı. Ama buradaki adaptasyonuyla birlikte o tehlikeyi tamamen azaltmış durumdayız. Köpek balıkları doğal koşullarda zaten insana zarar veren türler değildir tehlike anlamında. Onlar kendi besin zincirindeki canlılar için tehlike oluştururlar. Ama aynı zamanda köpek balıklarının varlıkları dünya üzerindeki tüm okyanus ve deniz ekosisteminin sürdürülmesi için oldukça önemlidir. Dolayısıyla köpek balıklarına çok ihtiyacımız var.
2: Köpek balığını korkutmadığınız sürece ve mesela bir yeriniz kanamadığı sürece insana saldırmıyorlar diye.
1: Evet Arıncığım, doğru biliyorsun diyebiliriz bu soruya.
3: Biz de bu akvaryumların içine girip yüzebiliyoruz.
1: Poyrazcığım, senin için biraz erken ama biraz daha büyürsen evet bu akvaryumların içine bizim dalış ekibimizle birlikte girip yüzebiliyorsun ve canlıları yakından tanıma fırsatı yakalayabiliyorsun.
3: Burada da
1: evet, burada dalış eğitimi veriliyor. Bir yıldız veya iki yıldızlı dalgıç eğitimi bile alabiliyorsunuz. Dolayısıyla İstanbul Akvaryum'da dalış eğitimi mevcut.
2: Günde kaç kere yemek veriyorsunuz hayvanlara?
1: Bu canlılarımızın aslında onlara özel kocaman bir mutfağı var arka teknik tarafta. Ve orada her gün bu canlıların yeme protokollerine, diyetlerine göre ekiplerimiz menülerini oluşturuyor. Ve özellikle bu arkamızda gördüğümüz büyük tankımızda besleme yaklaşık haftada 4-5 gün sürüyor. Köpek balıklarına ise dalgıçlarımız iniyor, çubukla besleme yapıyorlar. Çok yakın bir besleme, elle besleme tekniği aynı zamanda. Ve tüm akvaryumdaki canlıları yılda 25 ton gibi besinle besliyoruz.
2: Buradaki balıkları hangi ülkelerden getirdiniz?
1: Aslında buradaki pek çok balık bizim kardeş akvaryum olduğumuz başka ülkelerden bizlere geldi, transfer edildi. Örneğin Hollanda'daki bir akvaryumdan buraya gelen işte limon köpek balığımız var. Yine Endonezya'dan gelen balıklarımız var. Kemaneler var, vatozlar var. Yani burada oluşturduğumuz dünya haritası üzerindeki lokasyonların tamamı bize yurt dışından buraya gönderildi balıklar.
0: Az önce bahsetmiştik dünya standartlarında dedim. Biliyorsunuz yabancı turistlerimiz de var, geliyorlar. Geldiklerinde onların ilgisi nasıl? Katılımları nasıl? Çok geliyorlar mı? Burayı ziyaret ediyorlar mı? Geldiklerinde nasıl karşılaşıyorlar? Nasıl tepkiler veriyorlar?
1: Özellikle akvaryum gezen yabancı turistlerden aldığımız geri bildirimlere baktığımızda çok mutlu olarak buradan ayrıldıklarını görüyoruz. Çünkü bu deniz dünyası, okyanus dünyası oldukça heyecan verici ve şaşırtıcı. Belgesellerden izlediğimiz, hiçbir zaman belki çıplak göze göremeyeceğimiz canlıları burada tanımak, bu fırsatı yakalamak gerek yerli gerek yabancı

0: açısından oldukça heyecan verici. Dolayısıyla hep su üzerinden baktığımız bir dünyayı burada birebir denizlerin altını, okyanusların altını çıplak gözle görme fırsatı yakalıyoruz. Bir ekosistemi tanımadan, oradaki habitatı görmeden orada yaşayan canlıları, bitkileri korumak, sevmek çok da mümkün olmuyor maalesef. Dolayısıyla burada birebir gerçekçi bir şekilde tasarlanmış akvaryumda sahip oldukları bu deneyim ve tecrübe aynı zamanda turistlerimize de ve misafirlerimize de çok ciddi derecede farkındalık kazandırıyor.
1: Burayı turistler geldiği zaman bir günde bitirebiliyorlar mı?
0: Genel olarak bir günde rahat gezebilirsiniz İstanbul Akvaryum'u ama bir alışveriş merkezi, akvaryum ve otelden oluşan bir kompleks yapı olduğumuz için iki gün aslında buraya zaman ayrılması gerekmek.
1: Peki etkinlikler yapılıyor mu akvaryum genelinde?
0: Evet, özellikle İstanbul Akvaryum'da özel günlerde, sömestr tatillerinde, bayram tatillerinde yıllık bir takvimle beraber çok güzel etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. Özellikle geri dönüşüm workshopları yapıyoruz. Çocuklarımıza geri dönüşüm, sürdürülebilirlik ve çevre koruma konularıyla ilgili etkinlikler gerçekleştirerek hem farkındalık kazandırıyoruz hem de çok güzel vakit geçirmelerini sağlıyoruz.
1: Dilek Hanım, bu bilgilendirmeler için çok teşekkür ederiz. Biz çok heyecanlıyız ve meraklıyız. Daha gezmek istediğimiz çok yer var. Zamanımız yetmeyebilir. Biz izninizi istiyoruz. Akvaryum gezeceğiz.
0: Tabii ki, size iyi eğlenceler.
1: Teşekkürler.
0: Teşekkürler.

0: çizgili olan makçı ortasında.
1: Gelin balığıymış.
0: Gelin balığıymış. Vallahi herhalde beyaz ya, ondan gelin balığı olabilir yani.
2: Gelin balığı. Balıklarda
1: papaz balığı var.
0: Neymiş?
1: Kum balığı.
0: Renkleri ne kadar güzel balıkların.
2: Evet.
0: Bakayım, burada tek bir çeşit var galiba.
2: Tek yaşamayın.
0: Lipsos. Aa, işte burada. Aa, gizleniyor o kayaların arasında.
2: Bir tane herhalde.
0: Onlar şey, otlar şey yaşıyor. Baksana, burada uyuyor. Hareketsiz yatıyor. Bakalım burada ne varmış. Evet. İskorpikmiş. Ne kadar şey, tepesine bak, dikenleri var.
2: Aynen.
0: Ama iskorpik saklanmış herhalde. Yok.
2: Yok, yok.
0: Görünürdü. O mu?
2: O balık herhalde, o şey.
0: O.
2: Olabilir mi?
0: O.
2: Aa,
0: baksanıza, metro inşaat sırasında 2004 yılında Marmaray Demiryolu yapılırken Konstantinopolis Theodosis Limanı keşfedilmiş.
2: Aa,
0: hiç bilmiyordum. Koskocaman bir liman çıkmış yerin altında. Arkeoloji çalışmaları yapılmış. Metro yapımında. Şu İstanbul'un altında acaba neler gizli, daha bilmiyoruz. Akvaryum güzelliğine bak.
2: Kuyrukları çok fazla.
0: Ya düşünsenize, biz karada dışarıda böyle bir hayat yok. Denizin altında nasıl bir dünya var? Şurada dev gibi bir ıstakoz gördüm. Siz onu gördünüz mü? Şu kadar. 250-300 yıl falan yaşıyormuş ıstakozlar. Nerede?
2: Aha, öyle mi? Dışarı çıkma. Kanadını dışarı çıkartıyor. He? Kanat gibi. Ha.
0: Ay ay ay, bize şey yapıyor, artistik gösteri yapıyor.
2: Demek ki o yüzden.
0: Bize şov yapıyor şu anda.
2: Evet.
0: Çok tatlılar. Arkamızda da kocaman Poseidon var. Evet, biliyor musunuz Poseidon'u?
2: Hayır.
0: Suların kralı. Herhalde burada dev gibi olmasının bir anlamı olmalı.
2: Ben sanki

0: oluyor acaba bu?
1: Hamsiye çok benziyor.
0: Hamsi ince uzun olur. Bu bayağı böyle gümüş gibi.
2: Evet. Çok tatlı.
1: Bunlar da bildiğim uzun.
0: Sarkıtlar gibi yapmışlar.

Bunların ismi dikitlermiş, şu tepeden sarkanlar. Soruyordun ya az önce, öyle dikitlermiş ya, dikit.

Evet, işte benim en çok merak ettiğim bölüm Cebel Tarık Boğazı'nda. Bu namı diğer Herkül. Herkül hikayesini biliyor musunuz? Herkül'ün sütunları, gel. Yunan efsanesinde Tanrı Zeus ve ölümlü Alkmene'nin oğlu olan Herkül kendisine verilen 12 görevi yapmak zorundaydı. Bunlardan biri de Atlantik Okyanusu'ndaki Geryon'un sığırlarını getirmekti. Yolu üzerindeki Atlas Dağları'nı geçmek zorunda kalan Herkül tırmanmak yerine yüzüğüyle vurarak dağları ikiye ayırdı. Açtığı boğaz Akdeniz'i Atlantik Okyanusu'na bağlar. Boğazın her iki yanında kalan yüksek kayalıklarda Herkül'ün sütunları olarak anılır ve Cebel-i Tarık Boğazı. Hikayeye bakar mısınız? Yardığı söylenilen yer burası yalnız. Efsaneye göre tabii ki.

0: Yani böyle bir takım aslında bizim bilmediğimiz, bak bu derin sularda, boğazlarda akıntılar varmış. Sebeplerini de öğreniyoruz. Ne güzel bilgiler öğrendik bugün. Bu dev akvaryumlardan bir tanesi işte bu da.
1: Binlerce var.
0: Baksanıza.
1: Burada binlerce balık var.
0: Balıklar da aslında çabuk çoğalır, biliyor musun? Yasin gel. Hemen böyle, o çok kısa sürede, yani insan evladı gibi 9 ayda olmuyorlar. Sevgili izleyiciler, şimdi de İstanbul Akvaryum'un, bu koskocaman akvaryumun başındaki bütün bu hayvanlardan sonra veteriner Mehmet Bey var yanımızda. Benim sorularım olacak Mehmet Bey. Bizi öncelikle davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Biz çocuklar çok heyecanlıyız, çok geziyoruz, çok da keyif alıyoruz. Fakat gerçekten yüzlerce, binlerce hayvan var burada. Balık türlerinden tutun da Amazon yağmur ormanlarındaki hayvan türlerine kadar. Bütün bu hayvanların sağlığını nasıl koruyorsunuz? Çok zor değil mi? Biri hastalansa bütün akvaryuma yayılmaz mı? Ya da ormanda biri hasta olsa bir hastalık yayılmaz mı? Nasıl oluyor bunun? Tespiti nasıl yapılıyor mesela?
2: Ya tabii ki bu kadar büyük bir sistemde önemli olan hayvanların hasta olmamasını sağlamak öncelikle. Önceliğimiz her zaman bu şekilde. Onun dışında eğer bir hayvanın hasta olduğunu tespit edersek, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde özel karantina bölgemize alıp orada tedavisini sağladıktan sonra geri displeye, yani sergi alanına alıyoruz.
0: Burası bayağıdır var, 10 seneden fazla. Hiç burada büyük bir olay başınıza geldi mi? Bir akvaryumda bir hastalık oldu, bir salgın oldu, böyle bir şeyle savaşıldı mı hiç burada?
2: Genelde bu kadar büyük bir salgın gibi, yani toplu hastalık gibi bir olayla karşılaşmıyoruz. Dediğim gibi hasta olan hayvanı hızlı bir şekilde tespit ettiğimiz için her gün rutin kontrollerde bu tespit ediliyor ve hızlı bir şekilde karantina bölgesine aldığımız için bu kadar büyük bir salgın şu ana kadar karşılaşmadık.
0: Yaz, ben bir şey duydum. Amazon yağmur ormanlarında, yani içerideki birazdan gezeceğimiz yerde bir tane kemirgen varmış. Dünyanın en büyük, en kuvvetli kemirgen hayvanıymış. Bu gerçekten içeride böyle

0: şey mi, serbest alanda mı dolaşıyor bu? Nasıl bir şeyde? Merak ettim açıkçası.
1: Tabii. Kapibara Amazon bölgesinde, Güney Amerika'da yaşıyor. Dünyanın en büyük kemirgeni. Ve yani kendisi başına çıkamaz ama tabii ki hep açık alanda duruyor. Serbest halde gezebiliyor içeride.
0: Nasıl bakımını sağlıyorsunuz onu? Kemirgen düşünsenize, bizi bir yakalasa yemez mi?
1: Yok ya, öyle agresif bir hayvan değil. Böyle bir riskle şu ana kadar hiç karşılaşmadık. Bir de bakıcıya bir yerden sonra alışıyorlar ve aha, düzgün, yani tecrübeli bakıcılarla bu hayvanın zaten o davranış biçimini sezdiğimiz için hayvanın böyle bir agresyonu giderek azalıyor.
0: Benim tabii ki sorularım var ama çocukların daha önemli ve merak ettiği sorular olabilir. Onların sorularını alalım.
2: Buradaki hayvanların bakımını nasıl yapıyorsunuz?
1: Şimdi buradaki hayvanların sergideki ve karantinadaki bakımları farklılıklar gösterebiliyor. Sizin de gördüğünüz gibi dünyanın her yerinden çeşitli hayvanlar burada mevcut ve hepsinin kimisi tatlı suda, kimisi tuzlu suda, kimisi soğuk suda, kimisi sıcak suda, kimisi otla besleniyor, kimisi etle besleniyor. Bunların hepsine uygun bir beslenme programı ve su kalitesinin iyi yapacak şekilde düzenlediğimiz zaman hayvanlar zaten sağlıklı olarak hayatlarına devam ediyor.
2: Hayvanlar hastalanınca ne yapıyorsunuz?
1: Eğer herhangi bir hayvanın hastalandığından şüphelendiysek öncelikle karantina bölgesine alıp önce hayvanın hastalığını tespit ediyoruz. Bu aşamadan sonra tespit ettiğimiz hastalığa uygun şekilde ilaç uygulamasını yapıp sağlığına kavuşana kadar müşahede altında tutuyoruz ve daha sonra sergi alanına tekrar yaşam alanına geri dönüyor.
2: Bakıma en zor hayvan hangisi?
1: Ya genel olarak büyük cüsseli hayvanlar, iri hayvanların bakımı bizim için daha zor oluyor ama genel olarak yani bütün hayvanların bakımı eşit derecede diyebiliriz. Sadece diğer hayvanlar büyük olduğu için köpek balığı gibi, işte kapibara dünyanın en büyük kemirgeni de olduğu gibi büyük hayvanların işte yakalaması, tutması, ilaç uygulaması biraz daha zahmetli olduğu için bizim için biraz daha zor.
2: Günde kaç kere besliyorsunuz hayvanları?
1: Bu da hayvanın yaşam şekline göre değişiyor. Normalde günlük rutinimizde bir defa beslenmesi gerekiyorsa bir defa besleniyor. Eğer doğal ortamında 3 defa besleniyorsa biz 3 defa besleniyoruz. Bu tamamen hayvanın türüne göre değişiyor.
2: Mesela nasıl yemler veriyorsunuz?
1: Yine hayvanın türüne göre, eğer hayvan etçi ise çeşitli balık türlerinden karides, kalamar, midye gibi çeşitli deniz ürünlerini kapsayan bir besin temin ediyoruz hayvanlar için ve bunlar hayvanın boyuna göre uygun boyutlarda kesilip doğranıp hayvanlara veriliyor. Eğer otçulsa da ona göre işte yosun türlerinden vesaire bir yem hazırlayıp hayvanlara ona göre veriliyor.
0: Bu kadar çok çeşit balık var. Balıkların çoğalmasını nasıl kontrol edebiliyorsunuz? Kendi kendilerine çoğalabiliyorlar yoksa bunlar hep sizin kontrolünüzde mi oluyor?
1: Bizim kontrolümüzde çoğalan hayvanlar da var. Bunlar ama karantinada oluyor. Eğer biz bir canlının üreme faaliyeti gösterdiğini algılıyorsak bunu karantinaya alıyoruz ve orada üretip tekrar belirli bir boya ulaştıktan sonra sergiye alabiliyoruz. Ama sergi alanında da kendi kendilerine de üredikleri oluyor. Onlara çok müdahale edemiyoruz.
0: Oluyor yani. Çünkü çok büyük. Bayağı okyanusun dibi gibi getirilip konmuş buraya. Görüyorum yüksek, büyük, dev gibi. Çünkü kontrol sağlanması da zor. Peki bu sizin işinizi zorlaştırır mı? Mesela bir köpek balığının çoğalması. Böyle bir şey mümkün mü?
1: Yani aksine bu tip köpek balığı gibi doğada da nesli tükenme tehlikesi altında olan canlıların üremesi bizim için avantajlı. Çünkü hayvanat bahçelerinin bir misyonu da budur. Nesli tehlike altında olan canlıların üretip doğaya salınması şeklinde bir görevi de üstleniyor hayvanat bahçeleri. Bunun için dediğiniz gibi köpek balığı, vatozlar gibi nesli tükenme altında olan, tehdidi altında olan canlıların üremesi yani bizi mutlu eder.
2: Köpek balıklarından korkuyor musunuz?
1: Yani aslında yani uzun yıllardır bu işlerle uğraştığımız için artık korkmuyoruz. Ama bu kedi köpekten korkmak gibi nasıl alışıyorsun kedi köpeğe bir süre zaman geçirdikten sonra artık korkmamaya başlıyorsun. Köpek balıkları da bizim için öyle. Uzun yıllardır bu işlerle uğraştığımız için köpek balığı artık bize normal bir canlı gibi geliyor. Ve hayvanın davranışlarını, tepkisini, hangi şeye ne tepki vereceğini bildiğimiz için bizi

0: yine aynı şekilde kendi yaşam alanlarına uygun balık türlerini yurt dışından getirip burada penguenleri doğal ortamında ne yiyorlarsa onlar veriyorlar. Mesela örneğin kapalin, herring gibi balık türleri, kutup bölgesinde yaşayan balık türleri getirilip burada onlarla besleniyor.
1: Benim aklıma bir şey daha geldi. Ben yurt dışında gezdiğim zaman sürekli gittiğim SeaWorld diye bir yer vardı. Oranın da penguen bölümü var. Fakat en son gittiğimde penguenlerin bölümü karanlıktı ve hepsi uykudaydı. Yani bizde de böyle bir şey oluyor mu? Onların bir dönemleri var değil mi? Uykuda geçiriyorlar ya da karanlık zamandalar mı? Nasıl bir sistemleri var? Penguenler her zaman böyle şey değiller yani, hani açıkta yaşıyor gibi değiller.
0: Tabii tabii, şöyle bizde de uyguladığımız sistem, dediğim gibi doğal yaşamlarına yeteri kadar mümkün olduğunca birebir uydurmaya çalıştığımız için Antarktika bölgesinde de gün saatleri değişiyor. Bizim burada da özellikle kış dönemleri ışığın açık kaldığı dönem 6 saate kadar düşebiliyor. Onun dışında bizde de kırmızı ışık altında yaşıyorlar, yani karanlıkta yaşıyorlar. Çünkü kendi doğal ortamlarındaki ışık, güneş alma saatleri değişiklik gösterebiliyor. Biz de üreme döngüsünün devamı için bu ışık döngüsüne uymak zorunda kalıyoruz. Ve bu ışık döngüsüne uyduğumuz için de bizde de gün içinde 4 saat, 6 saat sadece aydınlık olduğu dönemler oluyor.
1: Ya ziyaretçilerimiz bazen onları karanlıkta da görebilirler. Evet, biz, aydınlık olmayabilir.
0: Bunun için kanatlılar kırmızı ışığı algılayamadığı için bir kırmızı ışık yakıyoruz sadece. Hı hı. Aynı zamanda penguenler de görülebiliyor.
1: Mehmet Bey, bu bilgiler için çok teşekkür ederiz. Eminim ki çocuklar ve benim gibi hepsi aydınlanmışlardır. Çünkü çok merak ettiğimiz şeylerdi. Bizim daha gezeceğimiz çok yer var. Biz de istiyoruz.
0: Biz de teşekkür ederiz.
1: Teşekkürler.
0: İyi günler.
2: Bu dikenli ağaç da çok değişmiş değil mi?
3: Evet.
2: Çok sıcak burası.
3: Evet.
2: Şu ağacın yapraklarına baksana, kocaman.
3: Burada çok fazla ağaç var.
2: Evet. Acaba buralardan neden salkıyor?
3: Ya ben en çok şelaleyi seviyorum.
2: Hani şurada da akıyordu ya.
3: Suda ne kadar hızlıymış

0: Samsun gibi şeyler var.
1: Evet. Dişleri de çok keskin bunların.
0: Gözleri de kıpkırmızı, çok değişik.
1: Aslında turuncu gibi de.
0: Bak, var. Kuyruklarında çok hiç sim yok, çok az isim var ve kuyrukları grimsi, siyahımsı, beyazımsı bir renk.
1: Çok değişik hayvanlar yani.
0: Şunun yüzüne baksana, ağzı çok değişik.
1: Hepsi birbirinden farklı gibi.
0: Sanırım şu kesik şey boğazı çok değişik duruyor.
1: Bunlar etle besleniyormuş. Piranalar korkulacak hayvanlar ya.
0: Şuradakilere baksana, bunlar biraz daha küçük. Şurada minnacık bir tane var, daha bebek.
1: Şurada da var.
0: Şurada da sarı bir balık gördüm.
1: Evet, yanlış bilmiyorsam bu hayvanlar bunların pisliklerini yiyerek öyle besleniyorlar galiba.
2: Olabilir.
1: Ve yuvalarını
0: şu seviyor. Yerde de minnacık şeyler var. Onlar da acaba yavru piranha mı? Aa, bunun adı ne acaba? Kapibaraymış.
1: Çok büyük.
0: Evet.
1: İlk defa bu kadar büyük bir şey görüyorum.
0: Gözleri de simsiyahmış.
1: Evet.
0: Sence bu hayvan kaç kilodur?
1: 35 falan yani.
0: Yaklaştın, 40 kiloydu. Baksana şuna ya, çok büyük. Acaba bir şeyleri nasıl kemiriyor? Her şeyi kemirebiliyor mu? Çok merak ettim.
1: Çok yemek yiyordur bu.
0: Acaba bakılması zor bir hayvan mı? Kulaklarına baksana, kendisi kocaman, kulakları küçücük.

0: Ben kurbağaları çok merak ediyorum.
1: Ben de. Ay bak şurada minicik.
0: Evet.
1: Ben bunun gerçek olduğuna bile inanamıyorum. Aa, oyuncak gibi duruyorlar.
0: Renkleri de çok değişik.
1: Şuradakine baksana, hareket ediyor, çok tatlı.
0: Renkleri çok değişik.
1: Biliyor musun, ateş böcekleri ünlü yedikleri zaman etrafa zehir saçıyorlarmış.
0: Çok küçükler ve renkleri çok güzel.
1: Evet, ben bunu görsem oyuncak sanardım. Minnacık.
0: Aa bak, oradakinin evi bile var.
1: Evet.
0: Gel oradakine bakalım, gel.
1: Buradaki arı renklerinde. Çok değişik.
0: Buradakinin rengi çok güzel, gel bak. Burada bir sürü var.
1: Sen bir de şuradakine bak. Arı gibi.
0: Evet, şurada da var. Orada da var.
1: Çok değişikler ya. Sarılı siyahlı, çok değişik. Ve minnacıklar.
0: Sen en çok hangisini beğendin?
1: Hepsini beğendim ama en çok ben şuradakini beğendim.
0: Zaten hepsinin rengi aynı gibi.
1: Acaba bunları,
0: bir tek şu farklı.
1: Acaba bunları nasıl besliyorlar? Minnak şeylerle mi besliyorlar yoksa kendinden büyük şeylerle mi?
0: Bak bu az önce şurada duruyordu, şimdi buraya gelmiş.
1: Bu kurbağa da az önce şuradaydı, şimdi şuraya gelmiş. Hatta hareket bile ediyor.
0: Çok hızlılar.
1: Elleri de minnacık.
0: Evet, aynı buradaki şelale gibi.
1: Evet. Acaba su içmek için bu şelaleden mi su içiyorlar?
0: Ben öyle tahmin. Peki bu su nereden geliyor acaba? Yani suyun kaynağı neresi? Güzeller de ben biraz daha büyük bekliyordum ya, çok küçükler.
1: Ben de.
0: Bunların acaba yakından fotoğrafları yok mu?
1: Bu gerçeğinde böyle bir renk değil. Herhalde büyüyünce bu renge dönüyorlar. Baksana şuradaki kurbağa burada.
0: Evet, aynı kurbağa da bu kurbağa burada yok.
1: Evet. Ya da fotoğraf aldığı için varmış. Rengi de eşit gözüküyor.
0: Acaba şey olabilir mi? Fotoğrafta yakınlaşınca küçük noktalar burada büyük gözüküyor olabilir mi?
1: Böyle bir açık yeşil var, bir de koyu yeşil var, bir de su yeşil var.
0: Nemli ya vücutları sudan. Nemlendikleri için yapışabiliyorlar diye tahmin ediyorum. Çok minik var ve çok büyükler.
1: Evet.
0: Şuna baksana.
1: Baksana. Bunun gözleri çok değişik. Üstü şişmiş, altı inmiş.
0: Ve çok büyükler. Acaba yavruları var mı?
1: Bilmem ki. Şunlar kılçık gibi değişik duruyor. Üstünde pullar var.
0: Bak ağaç da var suyun altında. Çok büyükler. Acaba yavruları var mı ya?
1: Suyu... Aa, şurada minik bir balık gördüm. Baksana.
0: Evet. Şurada suyun altında da ağaç var. Aa, bakar mısın? Gerçek mi acaba?

0: Evet, ben hayatımda ilk defa penguen görüyorum.
1: Ben de. Ya baksana, çok tatlılar.
0: Evet.
1: Renkleri de çok canlı, ben bu kadar beklemiyordum.
0: Bak, suyun dışındakiler, içindekiler. Bize bakıyor hatta.
1: Evet. Ya bunları sevmek isterdim. Çok tatlılar. Bayıldım.
0: Ben de. Ama tabii o kadar yok.
1: Şu taraflarda da varmış ama tam görünmüyor sanırım.
0: O kadar soğuk ki içerisi, cam bile buğulanmış yani.
1: Baksana, şurada bir yerin üstüne çıkmış. Sanırım o kral.
0: Olabilir. Aa bak, bize doğru geliyor.
1: Aa çok tatlı. Kafasını suda çıkarıp yüzüyor. Keyif yapıyor sanki.
0: Evet.
1: Suda nefes alabiliyor sanırım.
0: Evet, alabilir. İçerisi kim bilir ne kadar soğuk. Acaba kaç derece içerisi?
1: Kollarındaki ne acaba? Çok değişik ve kimlik gibi duruyor. Ya da yüzücü belgesi.
0: Denize girmek için kimlik okutuyor. Öyle giriyor. Ya bu penguenlerle yüzmeyi çok isterdim.
1: Ben de. Şu penguenlere sarılmayı, onu öpmeyi çok isterdim. Çok tatlılar.
0: Evet.
1: Acaba bu soğukta onlar donmuyor mu? Yoksa soğuğa mı daha çok alışmışlar?
0: Onlar alışmış. Bak nasıl yürüyor.
1: Aa evet.
0: Çok
1: şu tarafa
0: demiş.
1: Doğru çıktı. Şimdi iniyor.
0: Evet.
1: Oradan... Tekrar çıkıyor. Kararsız kaldı sanırım.
0: Oradan su akıyor. Keşke atlasaydım.
1: Evet. Bir de burada görürdük. Ama sanırım bu taraf daha derin geliyor onlara.
0: Evet.

0: toz balığına baksana. Kocaman.
1: Küçükleri de var, büyükleri de.
0: Evet. Vatoz balıklarını gıdıklamak isterdim ama zarar verebiliyor insanlara.
1: Ve gülüyorlar gibi suratları.
0: Evet. Acaba şu kısımları neden delik?
1: Bilmiyorum.
0: Balıklar da çok büyük. Şuradaki sarılı balığa baksana, çok güzel görünüyor.
1: Balıklar çok büyük. Yukarıdaki balıklar hamsi gibi.
0: Evet, hamsiye benziyor ama değildir diye düşünüyorum.
1: Olabilir. Belki köpek balıklarını beslemek için veya bu büyük balıkları beslemek
0: bak,
1: için.
0: Bak tekrar dev bir tane geldi.
1: Bak köpek balığı var. Galiba köpek balığı, evet.
0: Köpek balığıdır ama yavru sanırım.
1: Evet, bunun daha büyükleri vardı. Orta kısımlar.

0: çok hangi balık vardır burada?
1: Vatoz balığı var gibi duruyor. Şuna baksana, bize doğru geliyor gibi.
2: Evet, bak ortada kocaman bir köpek balığı var.
1: Evet, çok büyük.
2: En büyük galiba.
1: Bizim gördüğümüzden de büyük.
2: Şurada da bir tane var. Farkındaysan...
1: Baksana şu şuraya çıkıyor. Ama indi.
2: Evet, düştü. Öbür taraftayken hiç bu kadar köpek balığı yoktu.
1: Evet. Şuna baksana, pulları parlıyor.
2: Evet. Çok değişik hayvanlar ya.
1: Evet. Aa, şuna baksana. Yerde. Minicik. Sanırım vatoz balığından korkup kaçtı.
3: Bu çok büyük.
1: Ay, o ne?
2: Kuyruğuna bakar mısın?
1: Kuyruğu dal gibi duruyor. Hadi, kendi dalları görmüştük ya.

0: başladı, bazıları da çok yakınlaşmaya başladı.
1: Yanlarında sence niye sopa var?
0: Bilmem ki. Belki de sopa değil de başka bir şeydir.
1: Sopaya benziyor. Yani nefes alabiliyorsan kolay gibi gözüküyor.
0: Bilemem, belki çok kolay gözüküyor ama çok zor.
1: Bu kadar büyük camları silmek yani.
0: Bence zor.
1: Baksana kocaman cam. Ama cam siliyorlar en azından. Vatoz balıklarıyla beraber yüzüyorlar.
0: Aa, balığı seviyor.
1: Evet. Köpek balıklarıyla beraber, vatoz balıklarıyla beraber, bir sürü çeşit balıkla beraber.

0: yüzüyor var yani.
1: Evet. Acaba ben sevebilir miydim bir dalgıç olsam?
0: Bence sevebilirdim. Ama yani cam silse bile en azından hayvanlarla yüzmesi bence gayet güzel.
1: Evet. Belki de paletleri sayesinde bu kadar derinde yüzebiliyordur.
0: Paletleri daha hızlı gitmesini sağlıyor.
1: O neydi ya? Işık mıydı o?
0: Evet.
1: Işıktı. Yeşil ışıktı. Şuna baksana, benekleri var.
0: Evet, bak, kocaman köpek balığı geldi.
1: Evet. Ah, yine ışık.

0: Küratör ne demek?
1: Küratör bir sergiyi kurgulayan, tasarlayan ve bu sergiyi yöneten kişiye verilen ad. Biz de burada bir tema oluşturuyoruz. Sonrasında da buradaki canlıların getirilmesi, konsepte uygun bir şekilde buraya getirilmesi ve bakımlarının sağlanması. Bu ekibi yöneten kişi de küratörlük görevini yapıyor.
0: Peki küratör ne iş yapar?
1: Küratör ne iş yapar? Burada gördüğün bir Amazon konsepti var. Bu konsepti tasarlar. Buradaki ekibi yönetir. Hangi balığın nereden geleceği, hangi tankta olacağı, hangi su sıcaklığında yaşayacağı, hangi tuzluk aralığında yaşayacağı veya hangi bitkinin hangi sıcaklıkta olacağını tasarlar ve bu ekibi kontrollerini yapar küratör.
0: Bu ormanı nasıl oluşturdunuz? Bu bitkiler nereden geldi?
1: Biz burada bir Amazon ormanı konsepti oluşturduk ve dolayısıyla bitkilerin hepsi de Amazon konseptiyle ilgili coğrafyalardan getirildi, yurt dışından geldi. Burada da yine Amazon'daki gibi bir sıcaklık, nem, ışıklandırma sağlayarak bu bitkilerin büyümesini sağladık.
0: Buradaki çiçeklerin bakımlarını nasıl yapıyorsunuz?
1: Yine dediğim gibi buradaki çiçeklerin bakımı, çiçeklerin ihtiyaç duyduğu iki şey, güneş ışığı ve su. Biz burada canlıların ihtiyaç duyduğu nemi, sıcaklığı ve ihtiyaç duyduğu ultraviyole ışınlarını burada canlılara veriyoruz. Peyzaj ekibi tarafından da günlük rutin bakımları yapılıyor. Budanması gereken dalları varsa budanıyor. Gübre gerekiyorsa gübrelemeleri yapılıyor. Normal bir bitkiye bakar gibi burada Amazon bitkilerine bakımımızı yapıyoruz.
0: Bu orman içerisinde hangi hayvanlar var?
1: Bu orman içerisinde Cayman timsahımız var. Saranakondamız var, balıklarımız var, piranalarımız var, kapibaramız var, dünyanın en büyük kemirgeni ve gördüğünüz bitkiler var. Ayrıca zehirli ok kurbağalarımız var.
0: Benim bir sorum var. Timsahı yakından izleyebilir miyiz?
1: Timsahı yakından izletmiyoruz. Besleme esnasında izleyebiliyorsunuz dışarıdan. Arkadaşlar besleme yaparken siz de dışarıdan izleyebiliyorsunuz timsahı.
0: Zehirli hayvan var dediniz. O hangi hayvan ve o çok tehlikeli mi?
1: Zehirli ok kurbağaları var burada. Bu da doğası gereği beslendiği bitkilerden kaynaklı bu zehri salgılıyor. Herhangi bir tehlikesi yok.
0: Burada başınıza hiç ilginç bir olay geldi mi?
1: Burada tabii başımıza ilginç olaylar geliyor. Bazen canlılar yerlerini değiştiriyor. Örneğin kapibara bir tanktan başka bir tanka geçmek isteyebiliyor. Veya ziyaretçiden kaynaklı bir kurbağa teraryumunun camı açık bırakılabiliyor. Bu tarz böyle değişik olaylar oluyor burada.
0: Bazen zarar gören hayvanlar alıyor mu?
1: Şöyle, balıkların bir göz kapağı yok. Bizim gibi gözümüze ışık ya da flaş tutulduğunda ani reflekslerde uyarıldığında göz kapaklarını kapatamıyorlar olmadığından dolayı. Bunun için biz ziyaretçilerimize doğrudan canlılara ışık tutmamasını, fotoğraf çekerken flaş kullanmamasını söylüyoruz. Sebebi de bu zaten. Burada olabildiği kadar canlıları stresten uzak tutmaya çalışıyoruz. Örneğin bir kapibaraya yavaş yaklaştığında, sana yaklaşırken aniden hareketlenme yaptığında senden korkabiliyor. Amaç burada canlıları stresten uzak tutmak.
0: Ben küratör olmak istesem ne yapmam gerekir?
1: Yani küratör olmak ister, iyi bir küratör olmak istersen önce ilgili fakülteleri bitirmen gerekli. Sonra sektörde uzun yıllar harcaman gerekli ve idealist olman gerekli.

Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

0: İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli ve Bursa 23, Sakarya 24, Balıkesir 21. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 15. Konya 24, Kayseri 26, Nevşehir 22, Sivas 27. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 17. Denizli ve Manisa 25, Aydın 29, Muğla 24. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 20. Mersin 31, Adana ve Kahramanmaraş 32, Hatay 29. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 21, Karabük 23, Rize 25, Samsun 24. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 30, Erzincan 29, Van 25, Ardahan 24. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 31, Şanlıurfa ve Diyarbakır 34 ve Siirt 33 derece.
1: Hazine dış borçlanması. Yurt dışındaki kaynaklardan gönüllü yöntemlerle belirli bir vadeyle ve belirli bir sabit ya da değişken faizle borçlanılması işlemi.
2: Ne var sırada? Denizbank burada. Bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
3: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
2: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
4: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de mobil Deniz 7/24 cebinizde.
5: Ne var sırada? Denizbank burada.
6: Şimdi altın almanın tam zamanı. Gelenekselleşen Koçak Altın Günlerinde 14 ayar mücevherlerdeki fırsatı mağazalarda ve online'da keşfedin. Koçak.
7: Macera aramıyorum ki. Değerinde trink sattım.

0: Jinx that.
1: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
2: Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.

Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.

0: Ben şu olayı çözeyim, bir daha bu hatunla çalışmam.
1: Hiç geçinemeyen iki dedektif baştan sona hatanın içinde.
2: Hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
1: Tüm olaylar birbirine karışıyor.
0: Mortingenstrasse. Yine evli çift kılığında kalacağınız bir oda yırtık.
2: Evli çift mi? Seni gördüğüme bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi.
1: Bu komik dava çok güldürecek. Çılgın Ortak bu akşam 20'de Apara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Nasılsınız?
3: Bulduk. Çok iyi. Sizi gördük, daha iyi olduk.
0: Biz de aynı şekilde. Neydiniz de geldiniz. Nasıl bu sabah kültür
1: harika
0: dolu.
1: Harika.
0: Sinemayla başladık. Operayla devam ediyoruz. Tiyatroyla bitiriyoruz. Harika. Hoş geldiniz. Evet. Anne Emel Göksu'yla Danimarka Türkiye.
2: Ortak yapım proje
0: bir
2: geliyor.
0: Tiyatromuz geliyor.
1: Evet. Provalarını yeni bitirdik. Yani devam edecek tabii ki.
0: 2000... Tam oraya girmeden biraz açar mısın? Nasıl oldu? Nasıl teklif geldi? Yani nereden oldu? Nasıl oluyor? Biliyor.
1: Muse oyununu biliyorsun,
0: evet,
1: sen Sinan. Ben Muse'u Kopenhag'da oynamıştım.
0: Evet.
1: Danimarka Kültür Enstitüsü'nün davetlisi olarak. Oyun güzel bir sonuç doğurunca beni oranın önemli bir yazarı var. Christian Lolicke ve Anas Dujurslev. Dujurslev. onlarla tanıştırdılar. Ben sana oyun yazmak istiyorum dedi Christian. Ben dedim ki ben tek başıma gelmiyorum. Biz paket halinde geliyoruz dedim. Annemle olursa ancak.
0: Çok iyi ya. Annemin menajere ihtiyacı yok.
1: Evet, şimdi baktı. Ben dedi sana Pamuk Prenses yazmak istiyorum. Çağdaş bir Pamuk

0: prenses masalı. Süper. Sonra annemle tanıştılar. Sonra işte Türkiye'ye geldiler. Konuştuk. Projeyi yazdılar. Getirdiler kaba halini. İşte son geçen hafta onun provalarını yaptık. Yeni notlarımızı aldık. Türkçe'ye çevriliyor. Danca'dan İngilizce, İngilizce'den Türkçe'ye çevrilen bir oyun. Kendisi yönetecek. Christian yönetecek. Annemle ikimiz oynuyoruz.
1: Annen ne rolde?
0: Annem Pamuk Prenses'in üvey annesi ama annem 5-6 rol oynayacak.
1: Çok güzel.
0: Ben de öyle farklı şeyler.
1: İlk kez değil mi? İki anne,
0: tiyatro
1: anne
0: yaptık annemle. Ama
1: yaptınız
0: ben çocuktum,
1: mı?
0: Çok küçüktüm. Çok küçüktüm.
1: Ama
0: Kopenhag'da premier, sonra Türkiye'de devam.
2: Ne zaman olacak premier?
0: 2026 Ekim.
1: Çok
0: Danimarkalılarla
1: daha da
0: çalışınca
1: var.
0: Bir sene anca sürüyor provalar.
2: Anne kız çalışmalar nasıl geçti?
0: Ya şimdi şöyle, yönetmenimiz Danimarkalı, İngilizce onunla konuşuyoruz. Elimizdeki oyun İngilizce, Türkçe'ye çevrildi. Biz annemle aramızda Türkçe konuşuyoruz. Dolayısıyla annemle didişiyoruz. Ama ben dünyada sadece iki kişiyle didişiyorum. Biri annem, diğeri de Murat. Niye Murat?
1: Evet, hoş geldin.
2: Hoş geldiniz o zaman.
3: Hoş bulduk. Ben de Emel ablayla hiç didişmiyorum. Demek ki problem Fadik'te.
0: Ben de Nusel teyzeyle didişmiyorum Murat. Demek ki problem sende.
3: Bu arada, ben annemle didişmiyorum.
1: Bu arada bütün sülale sayılıyor. Nereden bu samimiyet diyelim ve seyirciler bilmiyor olabilir. Siz?
3: Benim okul arkadaşım oldum kendisi.
2: Üniversite değil mi?
3: Bilkent'te beraber okuduk konservatuvarda. Bilkent konservatuvar ne muhteşem günlerinden bahsediyoruz. Yani bizim bölüm başkanımız rahmetli Suna Korat, Fadikler'in bölüm başkanı
0: Cüneyt Gökçer.
3: Ondan sonra benim hocam işte Pekin Kırgız, yani muhteşem hocalar, Ejder Akışıklar ya falan, yani inanılmaz bir Bilkent Üniversitesi'nin, yani konservatuvarın, yani top olduğu, en yüksekte olduğu dönemde biz okuduk ve çok güzel bir eğitim alarak oradan mezun olduk. Fadik'te de oradan kaç yıl olmuş? 3 yıl mı olmuş arkadaşlığımız daha henüz?
0: Ne 3 yılı ya? 30'u deneyelim. Her doğum gününde bir
1: tam
0: ara.
1: Tam tersi öyle olması lazım. Ya. Onu söylememiz, seni söylemem
0: ya
1: lazım.
0: Öyle ki Murat Nursel teyzelerin evinde halıyı kaldırıp kafamızın üzerinde dönerek breakdance yapmışlığımız var.
1: Çok
0: yani.
1: İyi.
3: Onu ben yapmam da Fadik'te.
0: Hayır, sen de yapıyordun. Niye çok güzel
3: ben
0: dans ediyorsun sen?
3: Muhtemelen hani...
1: Şimdi opera ya, breakdans yapmadım ben diyor.
3: Yo, Ankara Vasusu, misket falan, Fidayi'de falan oynamışım.
1: Vay süper. Siz bu arada ayrı bölümlerde olup çok iyi arkadaş mıydınız?
3: Siz aynı bina konservatuvar, yani onlar alt katta, biz üst katta, kantin zaten beraber. Bazı ortak derslerimiz vardı. Demin işte adını andım, Allah rahmet eylesin. He. Muhteşem bir sesti ya, Ejder Akışık yani. Of, nasıl bir sesti. Hiç unutmuyorum, ben o zaman girmiştim, operaya da başlamıştım master'dayken. Sahne derslerim vardı. Tabii operada çok yoğun olduğum için gidip gelemiyordum bazen. Ama hani devamlılığımı sağlıyordum ama çok Ejder Hoca'nın istediği kadar olmuyordu. Bir gün sınavda işte, sınav zamanı geldi. Tam dedi, bir Eli Çömen Lestello söyle bana dedi. Toska'dan. Atamızın da en sevdiği arya. Ben onu bir söyledim. Hocam ağladı. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra tabii tam puan aldık, geçtik yani. Çok unutmam.
0: Çok Murat, Türkiye'ye bir konuda itirafta bulunabilir miyim? Ya itiraf değil de bilmedikleri bir şey söyleyebilir miyim?
1: Evet.
0: Murat inanılmaz yetenekli bir oyuncu, biliyor musunuz? Müthiş bir oyunculuk yeteneği
1: çok
0: var.
1: Güzel böyle oturup insanlar dışarıdan böyle opera böyle bir acayip
0: çok,
1: güzel
0: çok,
1: geyik yapılabilecek
0: çok,
1: bir arkadaş. O bölümünü
0: gerçekten
1: biliyorum da sabaha kadar bir gece
2: ama
1: oturdum.
2: Ama sahnede böyle bir tiyatral yeteneği var zaten, belli. O belli yani, oluyor.
0: Sonyamaz.
3: Tabii geyik değil ama şey var hakikaten. Tabii sonuçta bizim de işimiz oyunculuk. Yani tabii. Operada da hani çok old school olmadığınız zaman aslında artık böyle onu bir görsel sanatı olduğunu biliyorsanız gerçekten sahnede o rolünüzün hakkını vererek oynamanız lazım. O yüzden biz de aslında sahneye çıktığımızda şalteri kapatıp rolümüz kimse o oluyoruz. Ben kendi adıma Stanislavski metoduyla gidiyorum. Yani dükkanı kapatıyorum. Cavaradossi miyim? Ben 2 saatliğine Cavaradossi oluyorum. Alkış bitiyor, ben geri geliyorum Murat'a yani. O yüzden tabii aslında oyunculuk da olmuyor aslında. Kendinizi özdeşleştirmek oluyor.
0: Karakter
3: yani.
0: Yaratıyorsunuz.
3: Ve o karakteri yaratıyorsunuz. İster istemez oyunculuğumuz gelişti. Bunun ama tabii doğal bir yetenek de belki olabilir. Yani
1: var var.
3: Eskiler filan. Evet, yani çok stand-up'a döndüğümüz oluyor yani. Fadik de.
1: Bir de, bir de arkadaşlar yaparsın. Şu anda bilmiyorum sizin için gayet normal gelebilir. Belki biz de gazeteci olduğunu sonra ama şu anda seyircilere şöyle bir şey görmedim. İki kişi okuldan arkadaşlar ve ne kadar güzel konuşuyorlar. İki kişi de şu anda uluslararası üne kavuşmuş Türk. Başarılı ve biz çok gurur duyuyoruz. Şöyle bir durum var. Okulda buradayken hiç bunun geyini yapabildiniz mi? Yani tahmin var mıydı? Ben eminim böyle olacaktım falan, böyle bir şey anlatabileceğiniz bir durum var mı?
3: Fatih beni övsün. Ben
0: kendisi. Scarlett Johansson'u çok beğenirdi. Bana dedi ki ne olur uluslararası yıldız ol. Onunla tanış ya, ben de tanışayım. Hatırlıyor musun? Sezon için uluslararası işler yaptım. Scarlett'le bir gün tanışırım da tanışırım.
3: Benim yüzümden Los Angeles'a gitti ama beceremedi Scarlett'le.
0: Nasıl beceremedim? Scarlett önümden geçti. Aradım ya seni. Benim evin önünden geçiyor Scarlett diye.
1: O kadar. Telefonu uzatsaydın.
0: Murat yoktu.
2: Olsun, bir adım olmuş en azından.
1: Ama bak onu da yapmış o kadar. Evin önünden yani geçiyor.
0: Böyle serserilik olsun diye
3: çok
0: söylüyoruz.
3: Çok fazla tabii. Oyuncu şey mi yoktu ama Scarlett Johansson hakikaten yani başka bir enerjisi var. Yani başka bir aurası var. Hani tam algılayamadım.
0: Sen yüzünden Hollywood'a gittim işte.
3: İşte onu diyorum. Hollywood'a
1: peki
3: gittim.
1: Fadik'ten ümitli miydin?
3: Fadik başlı başına zaten bir bir konu yani. Fadik incelenmesi gereken bir konu yani. Doğal bir yetenek yani. Fadik'in kendi zaten bir kere genlerinde var yani. Anne baba olağanüstü oyuncular. Zaten genlerinde var doğal olarak. O yüzden ona doğal sirayet etmiş. Bir de çocukluğundan beri zaten sahnelerde Susam Sokağı. Susam Sokağı mı?
0: Değil ya.
3: Şey, neyin var bizim? Rüzgar Gülü.
0: Rüzgar Gülü. Dalga geçti.
3: Yani ta oralardan.
0: Teşekkür ederim arkadaşım. Güzel sözlerin için.
3: Başlamış
1: oldun. Fadik'cim sen Murat için ne diyeceksin?
0: Ben Murat için uluslararası bir ses çok özel bir yetenek. Yok onun üstüne yok.
1: Peki yani. Okulda böyle bir yapıyor muydu?
0: Ya sağ olsun biz onun sayesinde çok bedava çorba içtik.
1: Nasıl yani?
0: Ya turneye gidiyorduk. Onlar korodaydı. Ben sunucuydum o zamanlar. İşte şey Murat'ın haberi yok. Olsa zaten öder onu. Para hiç kimseye ödetmez. Biz böyle kendi aramızda bir şeyler yemişiz içmişiz falan. Ya Murat bir makber söylesene falan diyorduk. Restoran sahibi kendinden geçiyordu. Hadi eyvallah abi deyip hesabı
1: çok iyi.
2: Böyle faydaları da var.
3: Çocukları doyurmuşuz haberin. Ya çok eğlenceli. O turneyi hiç unutmuyorum.
0: Evet
3: yani
0: ya.
3: Biz Bilkent'te öğrenciyken bir Anadolu turnesine çıktık.
0: Kaç ülke şehir gezdik.
3: Atamızın Samsun'a çıktıktan sonraki bütün o istikametinde gittik. Yani Sinop, Samsun, işte Amasya, Havza, Erzurum, Erzincan.
0: Şırnak, Batman, Mardin.
3: O Doğu turnesi.
0: O ikinci turnemizde.
3: Öbür turne. Ve işte bir otobüs dolusu, işte biz koro, solistlerimiz var Pekin Hoca.
0: Şef Gürer Aykal.
3: Gürer Aykal.
0: Pekin Kırgız, Hakan Aysev.
3: Biz de öğrenciyiz işte orada.
0: Ben de sunucusuyum bütün orkestranın.
3: İnanılmaz. Harika. Yani hem çok duyguluydu hem çok duygulu hem çok keyifliydi. Çok anılarımız var Fadik.
0: Çok güzel. Yani,
1: çok güzel ya.
0: Biz şimdi otobüste sürekli bunla yani özür dilerim. Sevgili Murat Karahan'ı sayın saygıdeğer Murat Karahan The Star ile sürekli şakalaşıyoruz. Bak geldin gittin şiveler yapıyoruz. Şiveli
3: her
0: konuşuyoruz.
3: Her bir şivesi var. Şimdi ben de ya işte operanın da aslında
0: yeteneklisin,
3: bir
0: şey. Yeteneklisin. Mütevazı yani. Davranma.
3: Hani duyduğunuzu çok böyle hani o şiveyi çok kolay ben hemen adapte hemen olup yaparım. Şey bu. O yüzden her gittiğimiz yerin şivesini konuşuyorduk. İlk bir gün boyunca o şiveyi konuşuyorduk falan.
0: Sonra orada, tabii konser günü. Ben mi anlatayım sen bana?
3: Sen anlat senin olayın o.
0: Ben böyle giyiniyorum tuvaletler. Arkamda 120 kişilik orkestra. Muratların korosu. Şef Gürer Aykal. İşte sevgili Kayseriler. Konserimize geldiğiniz için çok mutluyuz diyeceğim ben. Sevgili Kayserililer. Konserimize geldiğiniz için çok mutluyuz. Bütün orkestra patladı gülmekten.
3: Tabii,
0: ben Murat'a pis bakıyorum. Bak otobüste beni böyle konuşturdun.
1: Çok güzel.
3: Salonda ne oldu?
0: Salonda bir şaşırdım. Ne oldu?
3: Anlayamadım. Sonra herhalde şey esprisine yapıyor evet, falan. Aslında espri değil yani. Orada ağzından kaçtı onun yani.
1: Ay, çok güzel.
0: Ondan sonramızda espri oldu. Her gün telefonda öyle konuşuruz. Sevgili evet, Kayserili.
3: Yani artık telefonu böyle ne haber Kayserililer falan geçiyor.
2: Oradan geliyor.
1: Evet,
2: herkesin hayali şimdi yurt dışında bir şey yapmak, başarılı olmak ama bir yandan da imkansız görülüyor. Peki bizim karşımızda iki kanıtı duruyor bunun imkansız olmadığının.
3: Ya şöyle bir kere bunu bir saç ayağı olarak düşünelim. Yani bir yetenek olacak. Yani doğal bir yetenek yani durduk yerde bu olacak bir şey değil. Çok çalışmak önemli, disiplinli olmak önemli, düzgün yaşamak önemli, işinize saygı duymak önemli. O ben oldum kelimesinizi hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Sürekli yenisini, sürekli daha iyisini aramak. Ya benim kendi adıma öyle gelişti. Yani evet güzel bir sesim var. Benim anacığımın ve rahmetli babamın sesi de muhteşem sesler yani. Benimki de aslında biraz genetik yani sonuçta evet, aileden doğru. Gelen şey. Tabii Bu minvalde işte o

0: Sartar'ı girdik, işte birincilikle girdik, işte çok iyi gidiyor her şey falan, işte birincilikle mezun olduk falan derken hemen operaya girdim. Fakat işte mesela bu bana yetmedi. Hemen gittim bu sefer İtalya'da işte Santa Cecilia Akademi'de işte Renata Scotto ve Bruno Calli ile master klaslara başladım. İşte onlarla çalıştım. Tabii o benim vizyonumu, bakış açımı, opera kültürümü daha farklı bir boyuta taşıdı. Sonuçta bir İtalyan ağırlıklı bir sanat. Ve çok çalıştım. Yani gerçekten çok çalıştım.
1: Hala yani çalışıyorsun.
0: Kimsenin öyle oturduk yerde, öyle oturduğun yerde öyle bir kariyer yapma şansın yok. Hayatıma çok dikkat ettim. Yani içkim yok, sigaram yok, gece hayatım yok. İşte Bolşoy'da ben hep söylerim 50'nin üzerinde temsil yaptım. Bana Rus Moskova'da bir gece kulübü sorsanız bilmem. Hiçbirinin yerini bile bilmem. Yani benim işim işte tiyatro, otel ve belki biraz da alışveriş arasında geçen bir hayat. Bunu ancak profesyonel şekilde böyle yapabilirsiniz. Yok ben öyle böyle yaşayayım. Aslında sporcular gibi aynı.
2: Evet, doğru.
0: Yani o disiplin olması gerekiyor. Hepsi de bir araya gelince ne mutlu ki işte benim de Allah kısmet etti. İşte işte Berlin'i, Viyana'sı, işte Bolşoy'u, Arena di Verona'sı, İtalya'sı, Napoli, San Carlos'u derken çok büyük tiyatrolarda ülkemi onurla, gururla temsil etme onağı sağladım ve devam ediyoruz tabii. Evet. Yani hala kariyerimiz devam ediyor yani.
1: Ki hemen bağlayalım. En son Limak Filarmoni Orkestrası'yla yine bir olay yaratan Volkswagen'da 5000 kişi mi? 4200 kişi mi?
0: Evet. Yaklaşık 5000 kişi. 5000 kişi. Yani şey bizim 2017'nin işte başları gibi sevgili Ebru Özdemir'le kurduğumuz Limak Filarmoni Orkestramız bizim. Yaklaşık işte 8-9 yıl oldu. Çok büyük bir aşama kat ettik. Artık dünyaca, artık Türkiye'nin sınırına çıkıp dünyaca bilinen ve tanınan bir orkestra oldu. Tabii oradaki kuruluş amacı şuydu. Çok sesli müziği Türkiye'de daha geniş kitlelere yaymak, sevdirmek. Aynı zamanda kendi öz müziğimizi de, kendi lokal müziğimizi de çok sessiz seslendirerek onu da daha zengin bir formatta izleyiciye sunmak. Aslında win-win, sonuçta kazanan bir şey. Ve her sene çok büyük konserlerimiz oldu. Dünya ünlü starları ağırladık. Bu arada tabii Zeki Müren şarkısı turnemiz oldu.
1: Bir operada kim dolduracak dediğimiz yıllardan 5000 kişinin şu anda izlediği bir operaya geldi ülke. Yani öyle... İyi şeyler yapılınca demek ki yani bu Türk izleyicisi opera sevmez diye bir şey yok yani.
0: Yok, orada şimdi bir haksızlık etmeyelim. Türkiye'de opera ve balenin gerçekten kemik bir izleyicisi var. Bizim ülkemizde köklü bir opera ve bale geleneği var. Az değil aslında yani 1948'den başlayarak ki atamız aslında 1930'lardan itibaren onun temellerini atıyor. Bizim kemik bir izleyicimiz var. Onlar hiçbir zaman bırakmazlar. Yani bizim salonlarımız her zaman, Türkiye'de opera ve bale salonları her zaman doludur. Her zaman temsillerimiz sold out'tur. O konuda zaten izleyicimize müteşekkiriz. Esas bizim buradaki amacımız, benim kendi amacım ve genel müdürlük yaptığım dönemdeki de amacım çok sesli müziğe, polifonik müziğe ön yargılı olan kitlenin aslında ön yargısını kırıp onları da bunu buraya kanalize edebilmek için, izleyicimizi arttırmak için ve bu minvalde gerçekten çok büyük yol aldık ve evet, çok ciddi rakamlara yani fazla kemik seyircimizin üzerine çok bir daha geniş kitlelere ulaşan bir izleyici kitlemiz oldu. Bu da çok büyük bir mutluluk. Harika. Ve gitgide de artıyor.
2: Çok güzel yorumlar var bununla ilgili. Bazı kişiler yazmış ki 40-50 yaşındayım. Bana Murat Karahan operayı sevdirdi bu yaşımdan sonra.
0: Çok teşekkür ederim. Yani benim aklımdan geçen de bunu burada söylemeyeyim dediğin şey. Yüzlerce mesaj okutabilirim size bununla ilgili. 40 yaşından 50 yaşından sonra sizin sayenizde operayı sevdim. Bundan daha büyük bir mutluluk olamaz bakın. Yani demek ki yaptığımız şey amacına ulaşıyor. Çünkü opera dünyanın en muhteşem, en zengin sanatı. Benim için bir aşk yani opera sanatı. Fakat iyi anlatmak, iyi göstermek, iyi öğretmek lazım. Yani doğru solist, doğru solistlerle doğru eseri. Yani şimdi mesela Wagner operaları biraz ağırdır tabii ki. Bir Wagner operasını bir de kötü bir solist dinletirseniz adam belki bir daha operanın yanından geçmeyebilir. Ama bir Verdi ile, Puccini ile, bir operayla, ya da Verismo ile başlayıp iyi de solistlerle dinlettiğiniz zaman o kişinin bir daha operaya gelmeme ihtimali yok. Yani çok mutlaka kısa. Daha fazlasını isteyecektir. Nasıl sunduğunuz da önemli.
1: Harikasın.

0: Hadikçim şimdi annen ne oynuyorsun tabii ama annen evet ama başka bir ya tiyatro oyunun dışında da yani anne şimdi anneyle anne de Türkiye'nin en iyi oyuncularından ve efsane bir oyuncu. Aa. Şimdi yani orada nasıl oluyorsun sahnede? Gerçekten anne olayını sen de kilitliyor musun yoksa yine de anne mi yani nasıl oluyor? Ya, merak ettim ya profesyonellik sizde nasıl olur?
1: Bizde yani o iç içe.
0: İç içe.
1: İç içe. O benim iyi oynamamı istiyor. Ben onun iyi oynamasını istiyorum. Karşılıklı o paslaşma iyicene köpürtüyor her şeyi. Bu provalarda da gördük yani. İyi ki annemle oynuyorum dedim bazı yerlerde.
0: Kulak çekiyor mu?
1: Hiç çekmez. Hatta birbirimize hayran hayran baktığımız anlar. Yani ben ona hayranlık duyuyorum, o bana hayranlık duyuyor.
0: Ne güzel.
1: O didişmelerimiz de Murat'la olduğu gibi hani o aslında böyle bir espri ve espri. Dinamik şeyi. Çok keyif alıyorum annemle oynamaktan. Şimdi sinema filmimiz de var bağımsız.
0: Çok güzel.
1: Mayıs gibi çekeceğiz. Mayıs Haziran gibi yine anneyle oynayacağız. Bu sene ben hem tiyatroda hem bağımsız sinemada annemle çalışmak istediğim için bunlara odaklandım.
0: Ne güzel.
2: Çok güzel. Arkadaş mısınız normalde?
1: Ya şöyle, arkadaş iyi bir şey değil bence. Anne ve kız çocuk bence o dengeyi kurabilmeli. Anne ve kızız, iki de iyi anlaşan meslektaşız diyeyim.
2: Her şeyi konuşuyorsunuz o zaman değil mi?
1: Ya mesleki anlamda her şeyi konuşuyoruz. Anne kız olarak da bir anne ve kız dinamiğine sahibiz.
0: Güzel. Peki dünyayı gezecek misiniz? Sadece Danimarka, Türkiye mi bu oyun?
1: Bütün Avrupa'ya turne yapması planlanıyor oyunun. Evet. Ama önce işte Kopenhag'da başlayıp sonra Türkiye'de devam edip ertesi sene de herhalde Avrupa turnesi yaparız diye düşünüyorum.
0: Çok tatlı.
1: Bir ara hatta İngilizce oynayalım mı dedik. Sonra niye Türkçeyi duymasınlar dedik. Hani festivallerde altyazılı oynanıyor tıpkı operadaki gibi. Yani bir İtalyanca opera dinliyoruz ama evet. Altyazıyla hikayeyi takip edebiliyoruz. Biz de dedik ki dilimizi yayalım. Türk dili konuşulsun. İngilizce oynamak artık hani benim için bir sıkıntı değil. Annem için de değil. Annem benim Londra Lambda mezunu. Kimse bilmez. Londra'dan mezun. Dolayısıyla biz bu kararı böyle verdik.
0: Çok güzel ve bence 2027 yılında inşallah bunu bir daha konuştuğumuzda şöyle şaşıracaksınız. Diziler bizi değişik bir hale getirdi. Paris'te Fransız, bildiğin kasadaki Fransız Türkçe konuşuyor. Yani o cümleleri kuruyor, isimleri soruyor. Siz oraya gittiğinizde bu oyunu oynadığınızda birçoğunu anlayacaklar zaten.
1: Yani Danimarka için belki değil. Orası daha çok Avrupa bir yer. Fakat benim başıma geldi. Ben en son kardeşlerimle Barcelona'da yürüyemedim.
0: Çalıştım.
1: Sengül, bir de şeyleri de söyleyemiyorlar. Sengül diye bağırıyor. Katalanya'da bir köye gittim, Girona'da. Girdiğim köydeki İspanyol, Katalan kadın elindeki tepsiyi düşürdü garson. Sengül, inanamıyorum diye. Ha, plajlarda yürüyemiyorum. Havalimanlarında sürekli fotoğraf çekiliyor. O kadar güzel bir gurur ki bunu biliyorum. Onun için bunu bizim Danimarkalı yönetmenler de biliyor, biliyorlar. Kopenhag'dan sonra hemen Almanya, sonra hemen Avusturya.
0: Ya direkt Hollanda, sonra tamam anlaşıldı.
2: Rotayı çizmişler.
1: Onlar rotayı çizdiler, aynen öyle.
2: Şengül de ama bayağı sevildi.
1: Çok
2: 4
1: sevildi.
2: Sezon devam etti değil
1: tabii,
2: mi sizin?
1: Tabii tabii. Çok sevildi ya. 120 ülkeye satıldı iş.
2: Evet.
1: Hakikaten öyle. Çok başarılı, keyifli bir şey oldu.
0: Murat'cığım, senin bir başka güzel tarafında ben bunu şeyde sonra kendi kendime düşündüm ve öldüm. Antalya'daki Aspendos konserinden sonra yani dünyanın bir numaraları, hadi sen de artık bir numarasın yani, birçok en iyileriniz toplanıyorsunuz. Bir konser veriyorsunuz. 3 kişiye sahnede biz ağzımız açık dinliyoruz. Fakat başka bir şey daha var. Adamlar operanın memleketinden geliyorlar. Sen o kadar iyi icra ediyorsun ki onlar sana saygı duyuyorlar. Ama adamları da Türkçe şarkı söyletiyorsun. Yani bu bambaşka bir olay ve bunu da yurt dışında da yapıyorsun.
3: Evet.
0: Bu muhteşem bir şey yani.
3: Placido Domingo'dan bahsediyorsun.
0: Evet.
3: Ya dünyanın gelmiş geçmiş en büyük tenorlarından bir
0: kaç
3: tanesi.
0: Kaç oldu? O dün gün 80 küsür, 90 oldu mu?
3: 80 küsür hala sahnede. Artık bariton söylüyor tabii doğal olarak, yani tenor şeyleri söylemiyor. Orkestra yönetiyor. Ben evet, Türkiye'ye davet ettiğim sanatçılara mutlaka bir tane Türkçe şarkı söyletiyorum. Bence çok güzel bir şey.
0: Turizm etçisin ya bir nevi.
3: Ve tabii Placido Domingo'nun senede bir gün.
1: Ben konserdeydim.
3: Gerçekten çok efsane bir olaydı. Çok. Yani böyle.
0: Ve onları isteyerek yapıyor yani, bir şey yapmak için.
3: Tabii.
0: O kadar çok seviyorlar.
3: Ben önceden
0: seni
3: notalarına gönderdim. Benim kayıtları da gönderdim.
1: Çok da güzel söyledi.
3: Söylüyor tabii adam.
0: Bayağı Türkçe. Çok az aksan yemiyor.
1: İşte kadar. Kulak olunca insanda her dilde evet, söyleyebilirsin.
0: Tabii. Nasıl Murat İtalyancayı 10 numara söylüyorsa süper.
3: Tabii evet. Bizler tabii İtalyanca artık benim opera sanatını %70'i neredeyse tabii İtalyanca. Yani biraz Almanca var, biraz Fransızca var, biraz Rusça var. Ama çoğu İtalyanca. O yüzden çocukluğumuzdan beri başlıyor. Biz konservatuara girdiğimiz andan itibaren artık biz İtalyanca bir şekilde hayatımıza giriyor. O yüzden doğal olarak
1: İkinci dil gibi oluyor.
3: Yani kulak artık alıştı. Tabii yıllarca bir de İtalya'da, yani ben kariyerimin neredeyse yarısını İtalya'da yaptım. Gittim geldim, artık aksanlara falan değişik şey diyalekler kullanıyorum. Yani Napoli aksanı da kullanıyorum falan.
1: Sicilya.
3: Aşağıdayken öyle yukarı çıkınca, yani mesela güneyde böyle Hovastai falan, mesela K'ler falan G oluyor yani. Aynı Hovastai falan oluyor yani. O yüzden İtalyanca tabii artık başka bir noktada bizim için. Opera sanatçılarının çoğu için öyle. Bir de tabii bu yanlışı bazen bizde de oluyor. Yurt dışında da yapanlar var. Yani evet, çok iyi İtalyancın olmayabilir ama ne söylediğini çok iyi bilmen gerekiyor. Yani o çok anlamını önemli. Bazen anlamını bilmeden eseri ezberliyorlar işte. Hani işte adam seni tokatlayacağım falan diyor. Seni tokatlayacağım falan bir durum oluyor. Yani halbuki orada çok ters dramatik bir şey söylüyor yani. Onu da iyi şey yapmak, analiz etmek lazım.
0: Tiyatro.
3: Karşındakini söylediklerini de bilmen lazım.
1: Sevgili Doskanalılar o zaman oluyor değil mi? Sevgili Doskanalılar.
2: Orada da bir şive lazım.
3: O ya 3 günde çözer o Toskana şive. Hepsini çözer.
1: Io parlo italiano ma un po'
3: yani. Va bene. Facciamo così.
1: Ho studiato all'università la lingua e letteratura dell'italiano ma per un anno.
3: Hai sentito?
1: Sì.
0: Tamam, biz gidelim abi.
2: Şu anda Fransız kaldı. Alt
0: yazı veririz. Harika.
2: Şu samuraydan bahsetmemiz lazım artık,
0: evet.
2: Samuray okulundan.
1: Murat Han aslında.
0: Diye. Evet, samuray. Karşına şu anda samuray adayımız var.
3: Evet. Bugüne kadar tabii.
1: Peki,
3: şakalaşıyorduk tabii ama artık temkinli olmamız lazım. Samuray kız var yani.
4: Odasında her kılıcı görünce
3: her an bir kılıç çıkartıp orada ne bileyim bıçak falan varsa artık daha temkinliyiz. Şakalarımızda daha dikkatli oluyoruz. Yanlış anlar anlamazlar ya da işte boşta yakalamaya çalışıyoruz etrafında bıçak çatal bir şey yokken.
1: Yok canım. Ya zaten samurayın özünde gücüne sahip, yani gücünü bilip onu kullanmamak esas önemli olan. Ama ben de
3: üstümüz
1: hani
3: biz o gücü ortaya çıkarmamaya çalışıyoruz.
1: Sensei, yani bizim Japon hocamız bu eğitimde. Ben Japonca türkü söyledim, oradan başladım zaten. Hemen hoca yelkenleri indirdi. Akai bebeki kakawaii hingo homeme ya sabase bako chisoya luto.
0: Bakar mısın yani?
3: Bakın, bu önemli. Bakın, ben de 11 dilde şarkı söylüyorum. Yani ben de Çince. Ay di meli di meli wa feng fang meli himancı. Ya bu da Çince mesela. Yani,
0: çok güzel ya. Evet. Burada vardı Gonsal. Baya bir alt hızı geçeceğiz. Çok tatlı. Harika.
1: Samuraylar dönemi.
0: Ya esas hikaye bir başlar mısın? Bir şöyle basında baksın. Gördük resimlerle. Evet,
2: nasıl
0: ama hikaye
2: edildi?
0: Ve nasıl oldu?
1: Ben onu zaten hani artık çok rahatça söylüyorum. Bir rahatsızlık geçirdim, atlattım ya ben. O süreç
0: çok geçmiş olsun.
1: Çok teşekkür ederim. Orada zaten kendimce bir samuray gibi hissediyordum kendimi. Zor, ölümcül bir hastalık ve ölümle yüz yüze geliyorsun. O ölümle yüz yüze geldiğin sınavında aslında bir samuray ruhuyla savaşman gerekiyor. O süreçte ben diyordum ki yani ben bu işin samurayı oldum. Ben bunun eğitimini alayım, formu da öğreneyim. Sadece içsel bir samuray olmayayım diye.
0: Gerçekten samuray kelimesini kullandın,
1: kullandım.
0: Daha ortada bir şey yok.
1: Kendim için kullandım. Onkoloğuma da söylüyordum. Ben bu işin samurayıyım. Bunu yeneceğiz. Ya o gidecek ya ben gideceğim diyordum. Onu gönderdik.
3: Çok bence şükür. O senin çenenden kaçmıştır o aslında.
0: Çok tatlı.
3: Ya hiçbir zaman onun enerjisi düşmez. O
1: evet, ben canım yani, benim.
3: Onu ben hiçbir kötü bir şeyin onu yenebileceğini ben düşünmüyorum.
1: Ay canım
3: yani.
1: Benim.
3: O yüzden kalbinin ekmeğini yiyor her zamanki gibi.
1: Canımız. Sonra neyse ben araştırmaya başladım. Dünyada samuray eğitimi veren yer var mı diye. Araştırmalarım sonucunda bu hocayı buldum. Sensei Zen. 16 nesildir bir samuray. Bütün aileden samuray. Aileden geçiyor zaten. Ailesinin bir tarafı da ninja. Biz hem ninja hem samuray eğitimi aldık. Başvurdum. İki mülakattan geçtim. Çünkü geçmişte işte benim yoga, eskrim bilirsin bizim mecburi dersimizde. 4 sene eskrim meşgul. Eğitimim var benim. Bunlar hep avantaj sağladığı için dünyadan 16 kadın seçildi. Çünkü ilk defa kadın samuray eğitimi veriliyor. İşte Meksika'dan vardı, İngiltere'den vardı, Barbados'lu vardı. Hepsi de kendi kariyerlerinde CEO, lider olmuş kadınlar. 16 kadın. Biz Göcek'te buluşuldu. 5 gün sadece ön eğitim verildi bize. Şimdi ben Mayıs'ta hocamızın Tsushima'daki Samuray Adası'ndaki okulunda devam edeceğim.
0: Japonya'da değil mi?
1: Japonya'da bir buçuk ay orada çalıştım.

0: Padişah'ın. Bir de enstitü kuruldu. Dünyadaki işte kadın samuray bilgileri ve kadın tanrıçalar araştırma merkezi. Dolayısıyla biz tarihe geçtik. O tarihteki ilk öğrencilerden biri oldum diyeyim.
1: Çok önemli. Demek ki isteyen herkese katılamıyor o zaman. Kabul edilmiyor.
0: Tabii ki mülakattan geçmen lazım. Çünkü çok sert bir çalışma. Yani şöyle söyleyeyim. Sabah 5'te kalkıyorduk. Buz gibi kumların üzerinde saatlerce form, yani kılıç kullanma. Ondan sonra mesela Japonya'da dayanıklık testi var. Çağlayanın altında tutuyorlar seni. Buz gibi suyun içinde. Hem duyunu hem görme kapasiteni kaybedip sezgini güçlendirebilmek için. Mesela gözümüz kapalı, sopa arkadan geldi, onu hissederek sopaya karşılık vermeye çalıştık. Sezgisel ve hissel olarak da 16 kadın da muhteşemdi. Normalde hani kadınların olduğu yerde sıkıntı çıkar derler ya, hiç. Herkes ettiğinde ahlakında mis gibi samuray gibi girdik, samuray gibi çıktık.
2: Çok... Samuray ahlakı yani.
0: Evet.
3: Peki bir şey soracağım, hikayesi var mı? Biraz onu açar mısın? Herkes şunu merak ediyor. Neden adam böyle bir şeye karar vermiş? Neden ilk kadın, daha doğrusu ilk demeye gerek yok, kadın samuray yetiştirmeye
0: çok
3: karar vermiş?
0: Çok güzel. Japonya'da tarihinde, samuraylık tarihinde, samuraylar ortadan kaldırılmadan evvel en yüksek sınıf samuray, imparatordan bile yüksek, hı hı, koruduğu için. O samurayların üstünde bir sınıf daha var, gizli tutulan. Onlar da kadın samuraylar ve şamanlar. Kadın samuraylar erkek kılığında savaşa gitmişler. Birçok başarılı erkek samurayın yazıtlarda kadın olduğu ortaya çıkıyor. Ve sezgiyi toplum için yapılmasının ne gerekli olduğunu bilenler, şamanlar, kadın samuraylar esas samuraylara söylüyor. Onlar da gerçekleştiriyor. Hocamız dedi ki sensei, bu katman kalktığı için şu an dünyada elinde kılıçlarla birbirini kesmeye çalışan erkek çocukları görüyoruz. Bu bilgiyi benim kadınlara devretmem gerekiyor. Çünkü bu samuraylık eğitimi kitaplarda yazan bir şey değil. Babadan oğula verilen bir bilgi. Dolayısıyla aslında bunu bir miras gibi bizlere bırakmak istedi. Kendisinin evladı olamadığı için kadınlara devrettiği bir bilgiyi bizlerle paylaşmaya karar verdi.
3: Bu arada senseinin babası, dedesi filan
0: 16 nesil samuray. Onlar sakura amblemi var. Her samurayın bir amblemi var. Ve aynı zamanda da bir ailenin bir tarafı da ninja. Ninja daha biliyorsunuz şey.
3: Evet.
0: Gizli ve karanlık öğretilere sahipler. Biz onları da öğrendik. Bir binaya nasıl girilir biliyorum ama kullanmıyorum artık.
2: Ona göre soru
0: sorulmuş. Yani, samuraylar daha etik ve ahlaklı ve asil olanlar. Şöyle söyleyeyim. Mesela biz seninle dövüşeceğiz mi? Bir kere karşındakinin dövüşmeye yakışır bir insan olması lazım. Herkesle dövüşemezsin yani bir samuray olarak. Benim başlığım, biliyorsunuz başlık takıyorlar. Başlığın içerisinde bir kağıt ve kalem oluyor. Ben aileme ölürsem diye bir mektup yazıyorum. Sen de ailene bir mektup yazıyorsun. Allah korusun, canına mı kıydım senin? Senin mektubunu ben ailene götürmekle mükellef. Yani dövüşmek kavga değil. Samuraylıkta önemli olan, adaletle çözemiyorsak bunu kılıçla çözelim. Yaşayan adaleti kazanıp gitsin.
2: Çok güzel.
1: Vallahi
0: çok büyük.
2: Acayip.
0: Çok
2: yaşayanın büyük adaleti kazanacağını nereden biliyorsun?
0: Ama eğer
2: mantıksız. Adaleti, ya kaybeden esas adaleti hak ediyorsa.
0: O da evrenin adaleti. Yüreğinin ve aklının ve formunun.
2: Hiç benimsemedim bu samurayları ben.
0: Meziyetinin adaleti.
3: Biraz konuşmana dikkat et istersen.
0: Meziyetinin.
1: Senden sonra çok kişi başvuracak bence ama buna.
0: İnşallah, ne güzel. Evet. Bu öğretiler yani, bu şöyle söyleyeyim. Kılıç kuşananındır. Bizim Anadolu'dan hiçbir, evet, farkı yok. Ben şunu gördüm. Hoca şok oldu zaten. Siz dedi bunları nereden biliyorsunuz? Üç Türktük biz. Biz birçok şey biliyoruz. Bizim topraklarımızda mevcut. Hoca geldi, biz ayağa kalktık. Herkes oturuyor böyle.
2: O benim şey gibi, evet, olmuş. Arena di Verona orada 2016'da. Aynen. Il Trovatore işte ya şey, normal sahne provalarını yaptık da bir at vardı ama ben o atın hani ata bineceğimi bilmiyordum yani hani. Sonra genel provaya geldik işte. Hadi dedi, ata biniyorsun falan. Dedim ben hiç binmedim hayatımda ata. Dedi binersin. Atladım, bindim, çıktım sahneye falan. E dedi hani binmemiş. Ne bileyim, bilmiyorum, ben Türk'üm herhalde, ondan gelmiştir dedim. At avratıyla bildi.
0: At bilenin kılıç kuşananındır Murat'ım.
2: Onlar tabii yani seyir tutuyor döndün ama hani ben gayet atın üstünde salla salla çıktım. Bir de şöyle bir havalı indim. Onun videoları falan bulayım da göstereyim.
0: Göster, sana göster. Böyle yani, o at binenin kılıç kuşananı, biz böyle takılıyoruz.
2: Bizim yani sonuçta bizim

0: Mesela hiç hayatımda hiç ok atmamıştım. Bunlar demek gerçekten genimizde olan şeyler demek. Yani.
1: Bir dahakine beraber gidelim Murat Şapoya'ya.
0: Evet.
1: Evet, Samuray Adası'nda şöyle adanın tepesine bir çıkıp bir oradan makber söylesen mesela. Bütün ada sallansa.
2: Elimde kılıç bakıyor. <Aynen. gülüyor>
1: Ay bir söyler, biz hüngür hüngür ağlardık yani o. Biz adayı ağlatsana şöyle bir gidelim. Biz geldik diyelim yani.
3: Çok seviyorlar Türkleri.
1: O evet yüzden. çok güzel anlaşıyoruz.
3: Murat'cığım sen 2025 Ağustos'ta Pavarotti 90. Yaşına özel düzenlenen etkinlikte ödül aldın, adına düzenlenen ödül.
0: Evet.
3: Bu senin hayattaki en önemli ödül mü? Bu çok ben bilmediğim için söylüyorum.
0: Hayatta çok ödülüm var. Tabii.
3: Biliyorum o yüzden
0: söylüyorum. Onlarca ödülüm var. Çok değerli tabii. Yani Pavarotti yani bence tenorların en büyüğü yani. Gelmiş geçmiş en büyüğü. Benim için çok değerli tenorlar var tabii tarihte. Yani Caruso, Gigli, Di Stefano. Bunlar benim için çok önemli isimler. Zaten hepsi aynı okulun yani işte birkaç tane ekol var aslında tenorlukta. Bunlar aynı ekolün aslında. Tam Belcanto'nun üzerine kurulmuş ama daha genişlemiş bir teknik üslupla. Ben de o ekolü tercih ettiğim için ben birebir hiç tanışmadım kendisiyle. Domingo ile baba oğul gibi olduk. Onunla çok yakınız ama maalesef Pavarotti'yi hiç tanıyamadım ama kendim takip ettiğim ve kurduğum bütün tekniğimi ondan gördüklerim ve ondan öğrendiklerimle yani izleyerek gördüklerimle yerleştirdim. Benim için tanımamış olmama rağmen bir idoldü. Ve hani onun 90. yaş gününde işte orada bir konseri yapıp bir ister düzenleyip üzerinde bir Pavarotti ödülü almak tabii yani evimdeki en güzel köşelerden evet. birinde duracağına emin olabilirsiniz. Manevi değeri çok yüksekti benim için yani.
3: Çok güzel. Çok
4: bu arada mutfakta çok başarılı olduğunu duyduk. Hatta ben izledim MasterChef'te.
0: Gerçekten evet. izlediniz mi evet. o programı? MasterChef gerçekten şey yemek yapmayı seviyorum. Şimdi biz ben bir sanatçıyım, şarkı söylüyorum. Boş zamanlarımda niye şarkı söyleyeyim? Yani benim boş zamanlarımda hani kendimi rahatlatacak başka şeyler yapmam gerekiyor. Ben genellikle sessizliği daha çok tercih ediyorum boş zamanlarımda. Arabada falan böyle çok müzik açmam. Açarsam da böyle çok başka bir janr. Mesela Dean Martin, Frank Sinatra falan dinlemeyi çok severim arabada giderken. Yemek de benim için öyle bir şey, yemek yapmak. Bir terapi gibi yani ben oraya giriyorum 2 saat boyunca kimse benimle uğraşmasın orada ben bütün kafamı dağıtıyorum. Özel kendi bıçak setlerim var yani bütün kesme skillerini falan uygularım. Damak tadı o sanırım annemden geliyor yani annemin yemekleri muhteşemdir hanımefendi bilirler. Az yememişlerdir.
1: Evet.
0: Annemden biraz ele aldığım için meraklı da olduğum için yapıyorum yemek ama tabii bunu öyle günlük her gün yemek falan yapma ama böyle canımın istediği bir zaman, canım istediği bir yerde bir yemek yaparım ve o yemek çok güzel olur yani. Yani
4: var mı öyle iddialı olduğunuz bir yemek?
0: MasterChef kazandım daha
4: ya
0: ne?
4: Ya daha da olsun.
0: yani MasterChef ünlüler evet. yarışmasıydı o. Çok çok sevgili arkadaşlarımız, dostlarımız vardı.
1: Bir ara çiğ köfte de yapmıyor muydun sen ya?
0: Çünkü her şeyi yapıyorum.
1: Ankara'daki yani eve gel. Bize hayır, bize çiğ köfte partisi falan da yapıyorduk.
0: Yapmışımdır biz. Yani yapıyorumdur yani. Her şeyi çok iyi yapıyorum. Yemek yapmak evet. benim için bir eğlence. Orada işte kazandım ben. Ben yarışmayı evet. kazandım. Hatta bizim Kadir Çöptemir. Kadir abi çok severim. O da iyi yemek yapar. O hırslanmış tabii kazanacağım diye gelmiş. O kadar emin ki kendinden. Nasıl olsa ben bu toy çömezleri yenerim falan. Ben kazanınca tabii önce bir içerdi sonra neyse sen olmasan olmaz çıkardım ama seni çok seviyorum. Tebrik ederim. Orada böyle bir ilk bölümde ilk şeyde bir narenciyeli levrek yapmıştım.
1: Oy oy oy.
0: İkinci bölümde de işte finalde vermişlerdi patlıcan. O da babaannemden annemin öğrendiği. Biz baba tarafından Ispartalıyız, anne tarafından Aydınlı. Ama doğum bölümüm Ankaralıyım ben. Silkme derler, böyle soğan kullanmazlar. Sadece sarımsakla yapılan bir, böyle parça kemikli etlerle yapılan bir yemektir. Onu yaptım. Yani arşivde bulursanız Somer Şef'in...
4: Parmaklarını yediler.
0: Somer Şef'im, çok öpüyorum seni. O yemeği yiyişini bizde indirin. Yani oradan anlarsınız.
3: Harika. Fadik, sende halen televizyon yok mu evde?
1: Yok. 15-16 sene oldu herhalde. Yok.
3: Hiç aramıyorsun.
1: Hiç aramıyorum. Ben mesela bir otele gittiğimde de orada televizyon varsa çarşafı televizyon üzerine örtüp cihazı görmekten haz etmiyorum.

0: Gazı bile görmek aynen. istemiyorsun. Bırak aynen. açmayı.
1: Projeksiyonda izlemeyi seviyorum ama televizyon cihazı, yani beni bağışlayın, bir de televizyonda bu söylüyorum bunu utanmadan. Hayır,
2: peki nasıl takip ediyorsun?
3: Sen şimdi bunu izlemeyecek misin bu program mesela?
1: Laptop'tan ya da projeksiyondan izleyebilirim. Cihazı sevmiyorum ben.
0: Cihazı sevmiyorum. Peki nasıl takip ediyorsun diyecektim. İstediğin gibi bir laptop.
3: Bunun belki vardır bir tıpta TV fobi falan gibi.
0: Fobi yok, olduğunu öyle düşünmüyorum.
1: Bir şey değil, değil. Cihazı bence sevmiyorum.
0: Kapatıyor kendini şey yani, enerjisini.
1: Ya ben şöyle söyleyeyim. Seçtiğim şeyleri izlemeyi seviyorum. Ama vaktimi bir şey izlemektense, bir şey okumaktan, yazmaktan ve üretmekten yana kullanmayı tercih evet, edenlerden olduğum
3: için. Film çekecek de oynayacağız biz de hala.
1: Yazdım diye. Senaryoyu da işte. Dur bakalım.
2: İnşallah.
3: Bir senaryo yazdı. Bana da çok yazdım. Önemli bir rol yazdı.
0: Aa.
1: Evet.
3: Da prodüktör bulamıyor.
1: Hayır, buldum prodüktör ha, bulamıyor diye bir şey yok.
3: Hayır. Yoksa
1: prodüktörüm var. Ben baş prodüktör değiştiriyorum o yüzden.
3: Ha tamam.
1: Karıştırma ortalığı.
3: Tamam.
1: Aile arasındaki sırları niye veriyorsun burada?
0: Kendin.
2: Yok, yok. Roller belli mi?
1: Başka bir proje öncelik kazandı. Onu o yüzden durdurmak durumunda kaldık. Başka bir projeyi yapıyoruz çünkü.
2: Ama kafanızda bellidir herhalde isimler falan.
1: Belli canım, Murat işte, Murat annem.
2: Biz de
1: yani biz öyle, annem Murat.
2: Etrafta herkes ünlü, herkes sanatçı olunca.
1: Biz öyle arkadaşlarla çalışıyoruz yani.
3: Evet, çok eğlenceli bir senaryo bu arada.
1: İyi bir senaryo. Dönem işi yazmıştım, duruyor. Çekmecede biraz dursun, Murat başka bir şey öncelik kazandı şimdi.
0: Çok güzel ya.
1: Oynayacağız, yapacağız.
0: Murat'cığım,
1: o da beni konserlere çıkarıyor. Ben kardeşlerim dizisinden çıktım gittim, onun için şarkı söyledim konserde.
3: Evet yaptık biz.
1: Evet yaptık. Aa, onu koysunlar.
0: Evet.
3: Evet.
1: Diyetimiz var.
0: Onu da koyalım.
1: Lara Fabian'le neydi? Neyi söyledik ya?
3: Şey galiba, So In Love.
1: Ha, So In Love şarkısını yaptık.
3: Strange dear, but those we...
0: Çok, ne zaman?
1: Geçen sene mi?
0: Geçen sene.
1: Önceki sene.
3: İki sene oldu galiba.
0: İki sene oldu. Çok güzel. Onu da koyalım.

0: peticiones de Directo Cristian, ¿verdad? Que vamos a ver una quisiera darse el agua. Yo sé que es, ahí, toque se tiene, ağzına sağlık.
1: Öyle işte, ben onu oynatıyorum, o bana şarkı söyletiyor, biz böyle.
2: Nasıl sesi?
3: Güzel, çok güzeldir. Fadi'nin sesi güzeldir. Ben alabilirim sorunu.
2: Ha, ben ses dedik, nasıl sesi dedim, senin sesin. Sesini nasıl koruyorsun?
3: Sesi nasıl koruyorum? İçki içmiyorum. Sigara içmiyorum. Uykuna dikkat ediyorum. Bir de hasta olmamaya çalışıyorum ama 4 kere Covid olduk. Yani sakınan göze çöp batarmış.
4: Maalesef.
3: Bence geçtiğimiz günlerde 5.sini de ayaküstü geçirdiğimi düşünüyorum. Sağ olsun Covid beni çok sevdi. her geldiğinde bir uğruyor bana. Tabii artık hani yatırmıyor ama özellikle bu sinüs bölgesini çok etkilediği için bizde sanatçı, opera sanatçılar olarak biz bu bölgeyi, bizim için hayati bir bölgedir yani. Mikrofon olarak kullanıyoruz biz orayı. Pasaj tonlarımız oradan çıkıyor. O yüzden tabii yoruyor, zorluyor ama onun dışında dediğim gibi çiğ yumurta efsanesi soracaksan öyle yok, bir şey öyle yok. Bir şey. O gerçek değil. Onun dışında dediğim gibi düzenli yaşamak, iyi uyku, huzur. Bak bu da çok önemli.
2: Yani stres bir daha önce konuştuk.
3: Stres, bakın stres çok deli. Önemli. 2 tane kas.
1: Doğru.
3: Şurada 2 tane kas. Şimdi kıldığınız zaman onlar da kasılıyor. Bütün fleksibilitesini kaybediyor. Yani huzurlu olmak çok önemli. Sakin, dingin olmak çok önemli. Mümkün olduğunca sinirlenmemeye çalışıyorum. Beni sinirlendirebilecek etmenlerden uzak durmaya çalışıyorum. Uykuma dikkat ediyorum. Sigara içmiyorum, içki içmiyorum. Çok sıcak, çok soğuk içmemek lazım. Biraz böyle çorba, çayı falan sıcak severim ama ona biraz dikkat etmem lazım.
4: Ama sahneye çıkmadan önce buzlu su içiyorum diyenler var.
3: Daha bu sabah konuştuk bir Tamara ile arkadaş, soprano arkadaşımızla. O sordu aynısını. Benim birkaç tane operacı arkadaşım da bunu, yani yurt dışında Pavarotti buz yiyordu mesela hani temsil arasında. Ya mantığı şu olabilir, ben yapmıyorum
1: ses
3: ama.
1: Ses derin şey yapmak için.
3: Kas ya işte. Kas. Yani, ya ayağınız demiş kan topladı, buz koyarsınız ya işte orada o içinde kan dolan işte damarları, kasları büzüyor ve seni yeniden en azından geçici olarak bile orada olsa rahatlatıyor.
1: Refresh ediyor.
3: O minvalde olduğunu düşünüyorum. Ben yapmıyorum ama mantıklı bir açıklaması var. Yani mantıklı açıklaması var.
2: Saçma gelecek belki ama ben merak ettim. Mesela Murat şey yap, bu sesle ilgili şöyle de bir hikaye var. Yani buzun dışında, bu çiğ yumurtanın dışında da yemeklerle ilgili de birleştirmek gerekiyor. Yani mesela çok yedim, az yedim, zeytinyağlı et. Yani ben çünkü seninle bir yerde bir karşılaşmıştım. O kadar dikkat ettin ki yani ucundan ucundan yedin. Çünkü akşam sahneye çıkacağım dedin ve özel bir yemek yaptırdın kendine.
3: Çok önemli, çok önemli. Bir kere reflüden uzak dur. Reflü evet. Bir katil yani ses için. Yani o asit geliyor, bütün oraları yakıp gidiyor. Yani sizin o kadar koruduğunuz şeyi yakıp gidiyor. O yüzden işte geç yememek lazım. İşte asitten uzak durmak, alkolden uzak durmak. İşte gluten. Mesela ben artık mesela glutensiz, az glutenli beslenmeye çalışıyorum. İnanın çok fazla şeyini gördüm. Artısını gördüm. Gerçekten ben gluteni azalttığım zaman ya da kestiğim zaman reflü problemi neredeyse ortadan kalkıyor. İşte hoş, bazı insanların toleransı daha fazla, bazısınınki daha az işte. Ona dikkat etmek lazım. Tabii temsillerden
1: 3-4 saat önce. Evet.
3: En az 3 saat önce.
1: Tiyatroda yemeği, da aynı, bizde
3: yemeği
1: de aynı.
3: Yemeği kesmek lazım. Yemeği kesmediğiniz zaman bu sefer işte o sizi sahnede rahatsız
1: ediyor. Baskılıyor.
3: Diyaframı çok daha aç olmamak lazım. Yeterli bir doygunlukta ama yeni yememiş olmak lazım. Çünkü karnının dolu olması da sizi, diyaframı tutmanızı sağlıyor. Ona bir katkısı var. Ama yani genel olarak işte düzenli bir hayat yaşamak gerekiyor.
2: Ses deyip geçme.
3: Gize, yani o profesyonelliği.
1: Ses, tabii, beden, psikoloji,
3: hepsi
1: duygu,
3: hepsi. Hepsi bir. Dediğim gibi yani stres olduğunuz anda her şey çok güzel. Kasıldığınız anda
1: ses
3: etkiliyor yani.
2: Fadik'im çok pozitif duruyorsun ama tek başına mücadele etmiş güçlü bir kadınsın.
1: Hayır, teşekkür ederim.
2: Kırıldığın, yıprandığın. zorlandığın hayatta bir şeyler olmuştur. Biz hiç hissetmedik ama kendi içinde yaşıyorsun. Çok oldu mu?
1: Çok oldu. Yani şöyle, bu ölümle yüzleşmek kolay bir şey değil yani. En ölümcül sonu... bir hastalıkla mücadele etmek kolay değil. Ateş çemberinden geçtim, öyle söyleyeyim. Ve gün geldi, ayaklarımın üzerine basamadım. Yataktan kalkamadım. Fiziken, ruhen çok zorlandığım zamanlar oldu. Bunu da kabul ediyorum, bunu da onurlandırıyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Ölümle yüzleşmeyen yaşamayı bilemez. Yaşama olan gücün ve sevdan çok daha katlanıyor. Yaşam sevincim 1500 benim şu anda. Enerjim de 1500.
2: Zaten.
1: Çünkü ben çok... hani ateşin öbür tarafına geçtim
3: artık. Ve şu da vardı mesela, biz o zamanlar atıyorum, hadi de biz hep konuşuruz yani zaman zaman. Aradığında mesela o en kendi, hiç nasılsın, iyiyim, çok iyi baba gibiyim yani, hiç öyle aa öldüm bittim falan yok yani. O zaman da yine böyle aynı böyle konuşuyordu. Yani belki içinde o yorgunluğu, sıkıntı yaşamasına rağmen dışarı her zaman öyleydi yani.
4: Bu hastalığın en önemli ilacı motivasyon mu? Mutlu olmak mı? Kendini motive etmek mi?
3: Çok önemli değil mi? Yani motivasyon.
1: Herkesin bu yolu, yürüyüşü bambaşka. Kiminin ilgiye ihtiyacı vardır. İlgi alarak öyle geçirmek ister. Kimisinin metanet sahibi olmak ister. Ben metaneti seçenlerdenim. Yalnız yürümek istedim bu ateşten. Kimseye yük olmak istemedim. Ben öyle yürüdüm. Bunun bir formülü yok.
2: Ben de onu diyecektim. Bak ilk kez birisi böyle söylüyor. Yani mutlu olma, hep pozitif, o etrafındaki negatifleri attım falan. Herkesin aslında formülü farklı yani, değil mi?
1: Yani ruha formül biçemez. Herkesin kendince bir yürüyüşü var. Çok yalnız yürünen bir yol.
2: Fadik'cim sen de tabii ki sadece samuray ve
1: tiyatro yok.
2: Geliyordur projeler diye düşünüyorum.
1: Evet, yani şöyle söyleyeyim. Ekranlara dönüyorum. Bu sezon ekrandayım.
2: Çok sağ ol.
1: Yuvaya dönüyorum diyeyim.
2: Ya dört aylısı olsun. Ne güzel. Evet.
1: Öyle.
2: Sinema içinde.
1: Mayıs ayında da annemle beraber sinema filmimiz var.
2: Süper.
1: Bir sinema, bir televizyon, bir tiyatro
2: projesiyle. Daha ne olsun. Tiyatro zaten olay. Evet. Çok merak ediyorum. İnanılmaz yani.
1: Evet. Harika. Size çok heyecanlı.
4: Hediyelerimiz var ama hediyelerimizi unutmayalım.
2: Evet.
1: Kitaplar.
2: Evet. Evet. Size Diyanar'dan iyi günlerde, okumalarda.
3: Buyurun, çok teşekkür ederim. Bakayım neler varmış.
1: Aşkın tarihi.
2: Gelsin.
1: Ne? İclal. Ay çok severim İclal'in kitabı. Evet.
3: Benimki de
1: çok,
2: inşallah,
1: çok sevindim.
2: İnşallah önümüzdeki günlerde bizimle konumuz olacak.
3: Çok heyecanla okunacak. Ve Aşık Veysel ki yani benim için çok yani tüm zamanların en büyük ozanlarından bir tanesi yani.
4: İlker çok güzel seçmiş.
2: Evet evet.
1: İlker süper seçmiş.
3: İnanılmaz bir hayat hikayesi. İnanılmaz bir duruş, hayata karşı bir duruş.
1: Evet.
3: Gözlerinizin açılma ihtimali doğuyor. O fırsat doğuyor. Onu kabul etmiyorsunuz. Ben artık dünyayı böyle görüyorum deyip yani bambaşka bir frekans Aşık Veysel'inki. Nur içinde yazsın. Muhammed Ali.
1: O da yani, kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım der.
3: Yani bence çağı değiştiren evet, adamlardan bir tanesi Muhammed Ali'de.
1: O zaman
3: çok keyifli kitap.
1: Okuyunca değiştirelim mi? Benim
3: değiştirelim.
1: Aşkın Tarihi çok var, iyi. İclal Aydın var.
3: O Aşkın Tarihi'ni sen oku bir. Bir oku artık sen.
2: Bu eyvah final süperdi ya.
1: Çok
2: iyisiniz.
1: Çok Murat. Da... Benim düğünümde söyleyecek de o yüzden
2: harikasınız.
1: Sözü var bana çocukluğumuzdan beri düğünümde.
2: Ya muhteşem bir program oldu. Var ya, ayağınıza sağlık. Farkında olmadan ikiliyi bir araya getirdik evet, ama çok iyiydiniz, harikasınız vallahi, ne mutlu.
3: Bundan sonra stand up yapacağız.
4: Gerçekten
2: şarkılı markılı on numara olur yani.
3: Stand up'ımıza gelin.
1: Aynen.
2: Seve seve.

0: Bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
1: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu iki dakikada halletmeyelim mi?
2: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
0: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de mobil Deniz 7/24.

Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: Banka herkese %43 getiri veriyor.
1: Bankan Hadis'te veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.
2: Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.

0: Hoş geldin.
1: Hoş geldin. Sizi mi kıracağım diyorum. Ben de birazdan bir şey çalarım.
0: 6 yıl bekledin. 6 yıl sonunda.
1: Evet.
0: Tabula rasa. Bir felsefe mi? Gerçekten o Locke'nin tabula rasa'nın başı yoksa
1: Türkiye'de ben bu hikayeyi aslında çok bilmiyordum. Ben
0: öyle mi?
1: Türkiye'de herkes bundan bahsediyor.
0: Evet.
1: Ama ben bunu annemden öğrendim. Annem Latince'de okudu. Hı hı. Ve tabula rasa yeni başlangıç. Yeni bir bahar. Yani bir kitabı kapatırsan ikinci kitabı okuyacaksın. Öyle bir anlamına geliyor. Ve benim hayatımda belki biliniz bayağı üzgün şeyde yaşadık biz. 3-4 sene, yıl. Ve ben bir gün artık öyle her şey üst üste geliyordu ki yavaş dedim ki şimdi iyi olacak, onun üzerine deprem de geldi. Dedim, neden bize böyle çok üzgün şeyler oluyor? Annem dedi bir gün dedi kalkacağız, umarım yine güleceğiz, yine umutlu olacağız, tabula rasa olacak. Ben dedim anne o ne demek? O bana anlattı. Dedim ki okey, bir gün yine her şey güzel olacaksa ben bunu albüm yapacağım ve bunun hikayelerini, yaşadıklarımı hepsini böyle müziğe dökeceğim.
0: Nixon.
1: Yani onun için şimdi 6 sene sonra tabula rasa çıktı.
2: Ne zaman oldu peki? Annenin söylediği o dönem ne zaman geldi?
1: Böyle ailemde çok hasta vardı. Ondan sonra annem bir gün bir hatırlıyorum Türkiye'den gelip aldı konserden. Yolun kenarında durdu, bir şey anlatmam lazım. İşte kuzenin ablam gibiydi. Onda beyin kanseri var. Anlatınca ben zaten orada dedim yeter artık. Ondan sonra birkaç ay sonra da deprem oldu. Orada çok kaybımız oldu maalesef. Artık insan böyle şey oluyor yani
2: her böyle şey kötü gidecek oluyor değil mi?
1: Evet ve böyle bir yalnızlık da hissediyorsun. Sadece bunlar bana mı oluyor? Ama bunu konuşunca insanlarla, farklı insanlarla herkesin öyle üzgün şeyler hayatlarında oluyor ki kayıplar, hastalar. Diyorsun okey herkes de oluyor demek. Ve bunu yani bir gün bir güneş yine biraz hayatımıza gelmesi lazım yani. Şu andaki Hatay'da ailemle konuştuğumuzda onlar da bile diyor ki bize biraz umut ver. Bize bir gün yine dans edelim, yine gülelim, yine şarkı söyleyelim. Yani çok insan çok güçlüdür, onu öğrendim. O kuzenim dedi ki sen nasıl güçlü olduğunu sonradan öğreneceksin. Geri baktığında öğreneceksin ve gerçekten öylemiş.
3: Ne güzel söylemiş.
2: Şimdi güçlü olduğunu hissediyor musun?
1: Evet. Gerçekten evet.
0: Biraz tabula rasa'yı anlatalım mı? Kaç şarkı, ne bekliyor hayranlarını?
1: İlk önce 10 şarkı yapacağım diye planlamıştım. Aynen. Hayatımda da çok güzel şeyler oldu. Evlendim geçen sene ve oğlum oldu. Bir 5 ay önce.
0: Allah başlasın.
1: Teşekkür ederim. Oğlum doğunca doktor dedi ki müzik getirebilirsin. Ben de böyle panikte. Akşam böyle saat 11'de dedim ki okey. Yarın sabah demek saat 7'de anne olacağım. Müzik getirebilirim. Kimin müziğini seçeceğim dedim. Bari kendi müzik yapayım. Piyanonun arkasında kuyruklu piyano evimde de böyle bir tane var. Oturdum ve bir klasik bir beste. Orada doğaçlama orada
0: gece
1: 11'de. Çaldım. Gece 11'de sabah 7'de doğacak diye ameliyata gireceğim. Ne yaptım biliyor musunuz? Oğlumun ultrasonun kalp atışını kayda aldım. O kayda bir valsa ritmi çektim, prodüksiyonu. Onu kalp atışıyla, klasik piyano çalarak, böyle biraz Beethoven'ı düşünerek ve Chopin'i düşünerek besteyi yaptım. Ve albümle tabula rasa, albüm nasıl bitiyor? Bu 11. şarkı. Oğlum da 11 Nisan'da doğdu. En sonunda oğlumu mırlırdamak,
0: evet.
1: Onun sesini de içine koydum. Aa. Öyle albüm bitiyor. Yeni
2: nasıl
1: bir doğuş.
2: Nasıl güzel bir anı oldu.
0: Evet.
1: Başa çalayım mı?
0: Evet.
1: Çalayım mı?
0: Lütfen, oy, hadi.
1: Çok sevindim.
0: Harika, çok sevindim.
1: Sürprizim olsun bari.
0: Hadi.
1: Okey.
0: Ben anlamlı
1: çekil. Bir elini ver. Okey. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Karşı burada. Senin ismin Oğuz, tamam, okey. Tamam. Küçük bir parça çalacağım.
0: Nasıl istiyorsan.
1: Okey.
0: Mikrofon da orada, sen söyleyebilirsin.
1: Yok, şan yok.
0: Tamam.
1: Dedim bari oğlum stresli doğmasın.

0: küçük bir şey. Teşekkürler, sağ ol.
1: Eline sağlık.
0: Teşekkür ederim.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Çok güzeldi. Kırmadım
0: biraz böyle bize. Bir sakin sakin, yoksa dünya gelsin bir jazz blues çalsaydım sesi gelir diye klasik bir şey yazdım. Evet.
1: Çok iyi yapmışsın. Güzel böyle götürüyor. Bir gözlerini kapatıp dinle yani. Çok güzel.
0: Teşekkür ederim.
1: Harikasın. Peki bu 11. şarkı. 11 şarkım var o zaman.
0: Evet, 11 tane şarkı var. Çok güzel, böyle diyeyim, dedim ki bu albümde biraz da özüme döneyim. Klasik müzikle başladım ben. Ve daha çok böyle piyano, yaylılarla başlamak istedim. Bir iki yıl önce Sertab Erener Amsterdam'a gelmişti. Ve onunla bir kahve içince, o dedi ki, Karsu dedi, sen bu planlarını anlatıyorsun, tabula rasa albüm yazacaksın. Dedi ki, sen dedi, Esin Aydın Göz'le hiç buluştun mu? Ben tanımıyorum, etmiyorum. Dedi ki, bir Los Angeles'ta bir Türk kız, Grammy nomineli ve Disney filmlerin yaylıları yazıyormuş, genç kız. Yok dedim, Sertab Erener bizi buluşturdu.
1: Doğru.
0: Ve ben Amsterdam'da, Esin Los Angeles'ta yaylılara yazdık. Ve İstanbul'da buluştuk ve burada İstanbul Strings'le onların kayıtları yaptık. Çok İnanılmaz çok böyle ilham aldım. Öyle çok öğrendim ki 720 sayfa nota yazmış ikimiz de böyle. Ve de şey çok güçlüydü. Böyle iki genç kız oturduk. Ne İstanbul güzel. Strings zaten böyle bıyıklı. Böyle 25 adam böyle iki kızla, hayır şu şöyle olmaz lazım, bu böyle olması lazım. Yani o çok bir komik bir anı aslında. Ve producerlarla çok güzel çalıştım. Sözler tarafı Kalben çok, 4 tane şarkı yazdı Kalben. Elif Nun'la yazdı. O da benim Türkçe şarkı söyleyince telaffuz hocam oluyor. Bak ne güzel,
1: güzel artık söyledin.
0: Konuşmaya başladım. Teşekkür ederim.
1: Harika.
0: Aynen, farkına vardınız. ve böyle çok güzel. Böyle albüm yapınca böyle insanları en güçlü yeteneği birleştirip bir prodüksiyon yapmak inanılmaz güzel bir şey oluyor.
1: Neden İstanbul? Neden İstanbul'da buluştunuz?
0: İstanbul,
1: çok güzel,
0: çünkü
1: bir şey
0: İstanbul
1: bu.
0: Strings'le beraber çalışmak istedim. Onlar inanılmaz güzel yaylılar. Ben Instagram'da böyle bir şey çok sevdiğimde böyle o kaydetmek düğmeye basarım. Onları böyle 10 yıl önce basmışım ki beraber bir gün çalışacağız ve çalışabildik.
2: Ne güzel.
0: Evet, çok güzel. Ve şimdi de bunu da en güzeli canlı çalmak yeni albümü ve grubumu geliştirdim. Siz dün Amsterdam'da geldi, Çisem Özkurt'u evet. Gördünüz. O da benim grubuma aldım.
1: Öyle mi?
0: Evet, evet. Şimdi Şevval Sam'da da çalıyor. Dedim ki bende de çalsan falan. Biz 15 yıldır beraber birbirimizi tanışıyoruz. O böyle genç kız gibi ilk kez Amsterdam'a gelince bir orkestrayla geldi.
1: Evet.
0: Böyle Türkiye'den geldi ya. İlk tanışıyoruz. Bir de Hollanda'ya geldi. Vah dedim, zavallı Hollanda yemeği yiyecek. Geldim dedim ki, aç mısın dedim. İlk sorduğum o. Babam o döneminde restoranı vardı. İkinci gün provada bir mezeler getirdim, börekler getirdim. Öyle arkadaş olduk biz. Ve şimdi beraber turneye çıkacağız.
1: 11 şey, albümü kapatacağım. 11 oğlunun dışında bir hikayesi olan bir şarkı daha var mı?
0: Hepsinin bir hikayesi var. Böyle anlatabilirim mesela. Boy in Milano var, bir İngiliz şarkısı. Eşimle Milano'yu gezerken böyle Duomo'yu izliyordum. Orada filmi çektim. Oradaki sesler inanılmaz, insanların konuşması, onu prodüksiyon içine aldım mesela.
1: Başka bir Hatay var mı?
0: Hatay yok. Onu daha çok acı buluyorum. Nereden başlamam lazım? Kendi hikayemi mi anlatmam lazım orada? Benim ailemin mi? Ve neredeyse seni söylemiştim.
1: Evet, evet. Belki başlı başına ileride tek başına bir Hatay albümü olur.
0: Böyle.
1: Acı çok.
0: Bu haftada bir şey de aklıma geldi. Orada konser mi versek mi? Ama hep böyle
2: olur.
0: Şeyim, tereddütteyim. Erken mi? Değil mi? Ama demin anlattığım gibi oradaki benim akrabalarım diyor
1: onların
0: ki
1: da ihtiyacı var.
0: Evet, biz de dans etmemiz lazım. Ve yavaş yavaş bunu bir projeye bence dönüştürürüz.
1: Şöyle de olabilir. Senin şarkılarını hep vurup patlasın, çal oynasın değil ki. Yani sonuçta.
0: Doğru, doğru.
1: Ya biraz önce oğlun için yazdın.
0: Evet.
1: Ne var? Muhteşem bir.
0: Ben böyle vakfım var. Belki evet. bilirsiniz.
1: Evet, evet.
0: Biz Hollanda'da para toplayıp bir Karsu Foundation'ı başlattık. Bir müzik okulu.
1: Sabah ekte haberini biz yapmıştık.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Müzik evi açabildik. Şu anda 1100 öğrencimiz var. İnanılmaz güzel gidiyor ve oradaki öğretmenlerden duyuyorum ki terapi gibi geliyor çocuklara müzik. Oraya da enstrümanları da Hollanda'ya kendimiz de biriktirip de Türkiye'ye getirdik. Ama bunu söyleyeyim, ben oraya birkaç kere gittim tabii ki. Ben sandım ki orada neredeyse seni dinlemek istemezler, belki çok acı. Ama baktım ki dikiş nakış yaparken anneler, öyle bir yerde açtık anneler için bir yer. O şarkıyı dinliyorlar. Ben dedim ki ya acıyı belki unutmak istiyorsun. Yok diyorlar. Diyor ki o müzik oradaki belki bir bağırdığım anlar bizim için de sanki de bağırıyormuşsun gibi diye diyorlar ve terapi gibi geliyor. Ben mesela o şarkıyı dinlemem artık. Çok çok duygulanıyorum. Çok kaybımız olduğu için, ama demek ki öyle, müzik de öyle de demek ki.
2: Aynı acıda birleşiyorlar belki de.
0: Evet. Evet, çünkü
2: herkes, o da güç veriyor insana.
0: Evet, herkes orada aynı şeyi yaşadığı için. Yani ben müzisyen olarak ilk başladığımda böyle bir seviye müzik geleceğini ben bilmiyordum. Öyle.
2: Çok zor dönemler geçirdik. Konuyu girdiğin için söylüyorum.
0: Tabii tabii.
2: Hepimiz çok zor dönemler geçirdik. Sen bizden çok daha zor anlar yaşadın. 17 akrabanı kaybettin. Oraya gittiğinde neler hissettin o dönem? Zor zamanlarda.
0: Farklı şeyler hissediyorsun tabii ki. Çünkü düşünsenize, yani Taksim Meydanı'nda duruyorsunuz. Ama İstiklal hangi tarafta olduğunu bilmiyorsun. Yani o koordinasyon, o çok tuhaf. Çünkü bütün, yani her yıl birkaç hafta Türkiye'ye, köyüme giderdim. Oraları ben çocuk, yani her tarafı tanırım ederim. İnanılmaz bir şey. Çünkü oraya gidiyorsun ilk kez, diyorsun hangi mezara ilk önce gitmem lazım. Düzene, seç, o bir sıra yapman lazım. İnanılmaz acı bir düşünce. Ve oraya, ve de bu da benim için de farklı. Çünkü tanıdığım için orada gezdiğim anda, o şarkı söylediğim anda herkes hikayesini bana anlatmak istiyor. Ben de yani bir
1: çok
0: babam bana babam sosyologtur, annem psikologtur. Onlar bana günün sonunda biraz şeydim böyle. Ama yeniden ben orada en üzgün değilim. Çünkü ben o depremi yaşamadım. Anlatabildim mi? Ve orada biraz insanları dinleyip, onlara hikayelerini, hayatını birisi hafifletip, belki müzikle, belki çok çok tanımadığım insanlara sarıldım. Ve ben orada hiç ağlamadım, öyle diyeyim. Çünkü artık tutuyorum, ama uçakta, havalimanında her şey böyle döktüm. Ve geri gitmem lazım konser için. Şimdi konuştuğumu, evet, konuşuyoruz ya, şimdi kesin diyorum gitmem lazım. Müzik yapmak için yine biraz
1: ben
0: umut vermek için.
1: Ben saydığım içinde, evet, o olabilir mi diye düşündüm. Evet, evet. Şimdi belki bir şekilde.
0: Evet, tamam, siz de gelin.
1: Tabii, evet, seve seve.
2: Çok mutlu olurum.
1: Çok mutlu olurum.

0: Aynen, geleceğiz.
1: Orada müzik okulunu da açtın. Çok
0: evet,
1: güzel.
0: Evet.
1: Peki faaliyetleri takip ediyor musun? Sana fotoğraflar atıyorlar mı oradan?
0: Faaliyetler ne?
2: Yani çalışmalar.
0: Evet, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Babamla, annemle çok takip ediyoruz. Eşimle de tabii ki. İnanılmaz böyle gurur veriyor bana. Çünkü biz o yemek kitapla, yani yemek insanları beraber getirir, o bir. Ve onun gerileriyle öyle bir şey yapmak, insanları yine beraber getirmek. Çünkü çocuklar birbirini orada da buluşuyorlar. Orada hikayeleri birbirini anlatıyor, senin hikayen ne? O gülüşler orada beni inanılmaz mutlu ediyor. Evet,
2: i̇lgi,
0: anneler de,
2: babalar. İlgi alaka nasıl?
0: Efendim?
2: İlgi alaka nasıl? Yani çok ilgi var mı okula?
0: Evet evet, ikinciyi de açmak istiyoruz. Çok istiyoruz.
2: O kadar iyi.
0: Tabii tabii. Altın üstüne çok açmak istiyoruz. Anne ve baba şu anda onlar çok meşguller. Ama bunu da yavaş yavaş keşfediyoruz. Türkiye'de bir şey istersen çok kapıları açman lazım. Çok kağıt şeyler yani. O biraz zor.
1: Prosedür var biraz.
0: Prosedür var. O biraz zor ama bizim tarafımızda, yani dönmez ailemden, babamdan, böyle yapıyorum, babam orada.
1: Evet.
0: Ailemizden çok çok istiyoruz. Evet.
2: Çok güzel.
1: Herkese umut oldun orada, ne güzel.
2: Yıllar sonra bir sürü Karsu göreceğiz yani. Birçok Karsular olacak.
0: İnşallah, inşallah. Ben diyorum ki, şimdi bir dakika, onu dediniz ya, biraz daha ilham verdiniz, bayağı güzel bir konuşma yapıyoruz. Konserde de oradan iyi öğrencilere şey yapalım beraber. Onlar da sahneye
2: arkada
0: çıksınlar.
2: Koro da olurlar.
0: Değil mi? Öyle bir şey yapalım.
2: Vokal olarak. Şu anda
0: aynen, lan kuruyoruz bu programı.
2: Hatay konseri şekilleniyor.
1: Evet. Belki senin keşfin de olur orada. Gerçekten çok güzel sesli çocukları keşfedersin.
0: Tabii tabii tabii. Meslektaşlarımı ararım.
2: Tabii. Zaten sen alışıksın. Belki burs olan bir şeyler yaratır.
0: O da harika
2: çünkü,
0: olur.
2: O çünkü Amsterdam, evet. Hollanda'da çok güzel bir şey yaptı.
0: Evet evet. Çünkü bizim orada şeyimizle kontağımız var. Belediye başkanı da depremde evimize geldi. Amsterdam Belediye Başkanı, ve dedi nasıl destek verebiliriz. Ve bizim belediye başkanı Amsterdam'da, Femke Halsema, Amsterdam'daki kişi sayısına 1 euro verdi Hatay'a. 1 milyon kişi yaşıyor Amsterdam. 1 milyon euro verdi Amsterdam'dan Hatay'a. Yani oradan bile dedi ki destek nasıl daha verebiliriz? Yani onlar da hep annem babamla hep konuşuyorlar, hale nasıl yardım edebiliriz?
1: Dayanışma çok
0: ve
1: önemli.
0: Ve de şimdi bile yani. Evet. Kaç yıl oldu? İki
2: konserin yıl. De çok ilginç değil mi? Hollanda'da çok büyük ses getirdi. Avrupa'da hatta.
0: Hollanda'da konseri çok güzel geçiyor. Daha Ocak'ta böyle 6 ay birlikken, bir ay içinde 18 konser verdim. Hepsi de sold out geçti. Her konser birkaç bin kişi, yani inanılmaz böyle gibi sahneye çıkıyordum. Ama orada bir full orkestrayla klasik konser verdim. Vivaldi, Beethoven, ve oradan biraz albümde ilham geldi tabii ki.
1: Sonra ne kadar ara verdin oğlunu doğduktan sonra?
0: Şu anda yeni başlıyorum.
1: Bir 10 ay falan ara vermiş oldum yani. Ay,
0: yok yok. Nisan'da doğum ya. 4-5 ay.
1: Ha, 4-5
0: evet,
1: ay.
0: Evet evet
2: evet. Yeah. Yurt dışında eğitim görüp yurt dışında büyüyen, yurt dışında çalışan, memleketine karşı olan hasreti bambaşka oluyor. Ben de Almanya'da doğup büyümüştüm.
0: Hmm.
2: O yüzden de yani memlekete karşı olan bağlılığı da, senin bu Hatay'a olan yoğun duyguların çok güzel. Bir yandan da ismin Karsu, köyden geliyor.
0: Hmm.
2: Yani o da seni bir şekilde memleketine bağlamıştır. Ailenin yaşadığı Türk örf adetin, babanın Türk yemekleri, restoranı filan değil,
0: evet.
2: Mi? Böyle hep sen aslında Hollanda'da küçük bir Türkiye'yi hep hayatınızda vardı evde değil mi?
0: Var. Kesinlikle
2: halen
0: var.
2: Var.
0: Yemekte, kültürde, müzikte, sanatta, ve biz küçükken beri her yaz birkaç hafta köye giderdik. Yani annem babam istiyordu ki de oradaki çocuklar nasıl yaşıyor, oradaki havayı, suyu, her şeyi de tadalım. Yani o hayatımı gerçekten çok güzel renkler kattı tabii ki. Ve şimdi ben, roller biraz değişti. Şimdi ben anne oğlum. Ve ilk kez oğlumu da Türkiye'ye getirdim şimdi.
2: Evet,
0: çok ben uçaktan çıkınca böyle ayaklarını yere koydum. Hoş geldin vatana falan böyle.
2: Çok tatlı.
0: Evet. Ve yani bu nesillerde devam etsin mesela. Türkçe de öğreteceğiz oğluma. Full süper. Türkçe konuşacağız. Evet. Yani benim Türkçemi alması.
1: Sen de mi öyle büyüdün?
0: Efendim?
1: Ailen de hep Türkçe konuşuyorlar mıydı?
0: Böyle. Benim annem 7 yaşındayken Hollanda'ya geldi. Ve o annem çok acele Hollanda'ya

0: Yani entrik olsun istediler. Babam daha sonra 20 yaşına geldi. Ve böyle bizim dezavantaj, bizim çanak televizyonumuz yoktu. Sadece TRT Türk vardı. Ve babam birkaç yıl bir otel işletti Türkiye'de. Ve orada biz sırf Hollandaca konuşmuşuz evde. Çünkü annem için daha kolaydı. Şimdi annemle tanıştıysanız aksanın nereden geldiğimi duyarsınız. Kardeşim de benden daha berbat desem, şimdi televizyonu beni görecek kızca. Ama her Türkiye geldiğimde toparlanmaya çalışıyorum. Yani bir hafta sonra bu reportaj yapsaydık daha güzel konuşurdum.
1: Şimdi de çok iyisin. Teşekkürler.
2: Evet, evet, sağ ol. Çok akıcısın. Bundan önceki evet. programlara baktığımız zaman evet, evet, evet, çok iyi tutulmuyorsun. Peki memlekete geldin. Kendine gelmeye başladığında artık okulu okuyorsun falan. İlk isminin nereden geldiğini duyduğunda tepkin ne oldu?
0: Benim ismim.
2: Evet.
0: Ha, böyle anlatayım aslında, farklı biraz anlatsam müsaade
2: edersen. Olur lütfen.
0: Şimdi babam dedemi arıyor, Türk kimliği de yapacaklar ya, doğmuşum. Dedem arıyor, diyor ki kızım oldu Karsu. Tamam oğlum, köy ismi. Yok yok, ismi oldu Karsu. Tamam oğlum, beni şaka yapma. Yani dedem inanmak istemedi. Ondan sonra olmaz oğlum, yapma falan. Ondan sonra ben ilk köye gelince birkaç aydım herhalde. Bütün köy geldi. Bu kız bizim köyün ismini taşıyacak. Ve ben gerçekten küçükken beri benim ismim, köyün ismi olduğunu çok iyi bilirdim. Çünkü ben köyümde ünlüydüm.
2: Çok güzel.
0: Var ya, köyde yürüyorum. Sen Karsu. Evet benim falan böyle.
2: Bu köy yani, benim köyüm.
0: Bak o da şey, hep öyle, ben öyle demezdim ama kardeşimin Cansu, Karsu Cansu. Bir köyümüzün bir öndeki köy ismi herhalde Pastakaya ama oradaki şey, bu Cansu köyü olsun, tamam bu da Cansu köyü.
1: Gönlü olsun.
0: Aynen. Ama değil ya.
1: Senin evet. ünlülük oradan geliyor. Çocuklukta da varmış.
0: Evet, köyümde ama.
1: Olsun, o da önemli bir şey. Peki eşin Hollandalı.
0: Evet.
1: Türkçe öğretiyor musun ona?
0: Çok istiyorum. Kendisi de çok istiyor. Ama onun hayatı 5 dil konuşuyor. İtalyanca, İspanyolca, Almanca, İngilizce, Hollandaca. Ve Türkçe zor buluyor. Evet. Diyor ki hiçbir yere bağlamıyorum. Latince'ye bağlamıyorum. Yani zor buluyor. Ama şimdi oğlumuz olduğu için diyor ki yapmam lazım. Çünkü oğlumuza öğreteceğiz.
2: Çok güzel.
0: Ve şey diyor, yoksa benim hakkımda dedikodu yapacaksınız Türkçe konuşunca. Ben anlamayacağım falan böyle. Onun için öğreniyor. Ama şey enteresan. Mesela bir yerde gidiyoruz ve de anlıyor bazı şeyler. Bazen böyle Allah Allah diyor. Veya birisi soruyor, Türkçe biliyor musun? Şöyle böyle diyor. Yani birkaç şeyleri öğrendi.
2: Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Sen daha iyi biliyorsun. Almancayı bilen, öğrenen Türkçe hayli hayli. En öyle zor mi? Ben dünyadaki en zor değil Almanca bence.
0: Evet, doğru.
2: Çok saçma. Doğru. Yani artikeller falan çok
0: ama
2: alakasız.
0: Ama böyle
2: yani.
0: Biz 5 yıl önce beraber çıkınca ilk babamla tanıştı. Tabii ki çok heyecanlı. Şey böyle bir baba, Türk'tü baba böyle. Babam oturdu. Baktı böyle. Dedi sana Türkçe öğreneceğim. Kızıma ne demen lazım biliyor musun? Evet dedi böyle. Bağırma kelimesini öğrendi. Şimdi ben bir şey deyince bana diyor bağırma bağırma diyor. Bağırıyor mu ya çok? Onu, ilk kelime onu öğrendi.
1: Baban bu arada dünya tatlısı.
0: Evet. Sağ ol.
1: İlk önce onunla tanıştık.
0: Söyleme havalar uçar.
1: Öyle ama.
2: Peki Türk yemeklerini seviyor mu? Yapıyor musun yemek? Sen yemek yapmayı çok seviyorsun.
0: Evet evet. Tabii ki Hataylı olduğum için. Böyle normalde arkadaşlarla falan yapardım. İşte pandemi de gelince dünya turum vardı. İşte o maalesef ertelenmişti. Ve arkadaşlarım da şey diyorlardı, işte restoran gitmeyi özledik. Dedim gel işte size İtalyan yapayım bu akşam. Gel bu akşam da İndian yemeği yapayım. Hep böyle yemekler yapardım. O yavaş yavaş Hollanda'da bunu magazinler, kitapçılar, televizyon programlar takip ediyorlardı. Gördüler. Dedi ki işte Hollanda'da 24 Kitchen Türkiye'de de var. Orada program yapmak ister misin? Ve heyecanlıyım işte. Hep evdeyim, bir şey yapamıyorum. Gittim oraya. Tanışmak istiyorlar. Annemle 2 gün meze yaptık, tamam mı? Git gittik bu oraya mesela, şimdi restoranlarda olur ya böyle fitrin dolu.
2: Evet.
0: Onlara koyduk böyle, buyurun dedik, bu bizim mutfağımız dedik. Çünkü daha ne Türk, Avrupa'da hiç Türk yemek programı hiç yoktu. Ve annemle hep diyorduk işte bir gün olması lazım, biz bari yapalım dedik. Ve orada gittik, gerçi sevdiler, tamam program yapalım. Kars'ın Türk mutfağı, 2 sezon çektik. Ondan sonra dediler ki bir Türkiye'ye gelelim dediler. Şimdi buraya bakıyorum ya ben, bu programla bu köprüden geçtik. İşte Galata Köprüsü'yü gösterdik.

0: Ve Hatay'a gittik, işte Alaçatı'da'yı gittik. Orada yani şey istiyorum ben, Avrupa'da Türk yemeği dediğin anda herkes döner,
1: evet.
0: Turkish pizza diyorlar, lahmacun Turkish pizza. Onu biraz değiştirmek istedim. Yani öyle zengin ki bizim yemeğimiz. Sınırları açmak istedim ve Türkiye'ye kameraya getirince gerçekten insanlara gözleri açıldılar. Diyorlar ki biz sadece all inclusive otellere gidiyormuşuz ama harbiden Türkiye çok güzel. Sadece yemeği göstermedik. Yani camilere gittik. Sokaklara gittik. En modern, en tradisyonel mutfağı gösterdik. Yani o yönden çok güzel ve yeni sezonu da yapmak istiyorlar şimdi. Ama müzikle biraz yoğunum. Bakacağız ona nasıl ajendaya sığdırır.
2: Senin keyifliydi ama güzel. Yemek programı.
0: Evet.
2: Güzeldi. Evet. Eşin seviyor mu Türk yemeklerini?
0: Sevsin yani.
3: Tabii ki. Tabii ki.
0: Ya böyle diyor. Arkadaşlar sorunca işte nasıl ev ya hayat. Şey diyor, sanki restoranda yaşıyormuşum gibi. Yani.
1: Aa, ne güzel.
0: Ne o yani Türk yemeği sadece yapmayayım evde. Yani Tay yemekleri, İndiyan yemekleri farklı nasıl? Farklı.
1: Zaten Dutch yemeği diye bir şey var mı da? Var. Gereksiz.
0: Var. Böyle. doğru.
1: Fritöz.
0: Aynen. Çünkü her şeyi dövüyorlar böyle. Evet. Patatesleri, şeyleri böyle havuçları yapıyor, dövüyorlar. Tuz bazen bile kullanmıyorlar. Ama böyle hamileyken kaynanam bana bir Hollanda yemek kitabı aldı ki torunuma da Hollanda yemekler yap. Tamam. Ve de o geri gidince ilk yapacağım onlar. Hollanda yemeği. Evet.
1: Milliyetçilik var yani.
0: Evet sıfır. Evet var.
1: Ama kolay, onu öğrenmene bile
0: çok
1: gerek
0: kolay,
1: yok.
0: Çok kolay. 5 dakikada.
1: Aynen bence de.
2: Yemek yapmayı kimden öğrendin? Bu yetenek kimden geliyor?
0: Annem. Annem çok iyi yemek yapar. Hataylı tabii ki olduğumuz için. Hatay'ın yemekleri UNESCO koruma altına alındı zaten. Babam da çok güzel yemek yapar. Tabii ki bildiğiniz gibi babam restoranı vardı. Orada garsonluk olarak başladım 14-15 yaşında. Ve orada da bir piyano vardı. İşte müşteri de karşı piyano çalıyor duyduklarında öyle ben yavaş yavaş müziğe başladım. Müşteri arkadaşını söyledi. İşte hafta sonu birisi piyano çalıyor. Harbiden öyle değil ama yine müşteri geldi. Yine çal. Ondan sonra dedi ki okey güzel. Babam da mikrofon aldı bana. Ondan sonra kendine mikrofon aldı, sunuyor beni. Sayın seyirciler, mezeleri yana koyun. Şimdi kızım. Çok rezil olurdum böyle. Böyle yapma
2: o
0: falan.
2: O konserler orada vermişsin.
0: Yani minik konser restoranda zaten. 100 kişilik ama çok böyle şık restoranda. İşte her sabah böyle bütün şeyi ütülerdim ben orada. İşte bulaşık bilmem ne falan. Orada başladım. 6 sene. Her hafta sonu o restoranda, Bama restoranı Kilim'de.
1: Para kazandın mı?
0: Evet, günde 20 euro, biraz az sonradan düşündüm. Ama böyle her hafta sonu biraz yani o yaşta çok böyle şimdi geri baksam az diyorum ama okuldaki öğrenciler süpermarkete çalışırlardı. Her saatte 1-1,5 euro kazanıyordu. Ben orada zengindim.
2: Evet.
0: Tabii. Aynen.
2: Orada da keşfedildin aslında sen, değil mi restoranda?
0: Tabii orada çok kişi geldi. Yani 6 yıl her hafta sonu yani bütün tecrübemi, bütün sahneyi neden böyle hiç böyle korka çıkmıyorum? Çünkü restoranda öyle çok metreler yaptım ki. Bu da aslında yeni nesilden biraz benden bir mesaj olsun. Yeni nesil Gen Z diyorlar. Hı hı. Her şeyi çok acele başarmak istiyorlar. Her şey yarın olsun. Yani. Şimdi başarayım. Diyorum ki yani damla damla göl olur derler ya. Evet. Herkes şelalenin altında durmak istiyor.
1: Aslında eksik bir şey söyledin. Hemen o başarayım değil. Yeni kuşak hemen parayı çabuk bulayım.
0: Ama çabuk düşersin.
1: Hı. Sen anlatırsın. Evet. Hemen parayı bulayım.
0: Evet.
1: Kolay yoldan bulayım.
0: Evet. Maalesef öyle çalışmıyor.
2: Çok güzel anlattın aslında. Herkes şelalenin altında durmak istiyor.
0: Evet.
2: Doğru.
0: Evet. Aynen. Çok ama güzel. Kayarsın, düşersin.
2: Doğru.
1: Peki şey, bu hikaye ne? Bu ben yeni duydum. Birisi şey demiş. Bu fizikte senden şarkıcı olmaz. Şarkıcılıkla fiziğin ne alakası var? Yanlış bir bilgi.
0: Yok hayır, doğru. Neredeydik? Biz Side'deydik. Ve her Türkiye'ye tatile gelince her tarafta piyano arardım ben. Ve bir kafede, bir köşede piyano gördüm. Baba dedim, piyano şey var orada falan böyle. 18-19 yaşındaydım. Babamla gittim içeride, biraz çaldım. Oradaki müdür mü artık menajer mi bilmiyorum. ben de anlatırdım. İşte müzisyen olacağım falan. Ama o dönemde Türkiye'de çok pop şarkılara baktığında işte uzun falan böyle çok güzel manken kızlar çok şarkı söylerdi ve inanılmaz yani halen güzel.

0: Ama benim boyum 1.65. Diyeceğim halen 1.65. ve öyle baktı, dedi ki yok bundan olmaz dedi. Ve ben orada biraz durdum. Dedim ki bir dakika, neden bakarak sanatımı anlıyorsun ki ve ona bir kritik veriyorsun ki? Çünkü ne müzik çalmak istediğimi, ne hikayeler konserde anlattığımı fiziğinden göremiyorsun ki. O beyefendi ona deyince dedim ki bir gün ben onu umarım değiştirmek istiyorum. Ben Hollanda'da ilk fotoshootumu çektiğimde 20 yaşındaydım. Bir magazin için böyle nasıl heyecanlıyım, ilk kez bir magazine çıkacağım böyle. Ondan sonra bütün o ekiple herkes de cool buluyorum, ben gencim. Baktım ki fotoğrafımı aldılar böyle, dediler. Tık tık tık tık bir başıya bastılar böyle, daha uzun ve daha ince yaptılar beni. Orada bir şey diyemedim. Ve kendimi öyle küçük hissediyordum ki demek ki halen fiziğim iyi değilmiş. Ondan sonra PR'cımı aradım Hollanda'dan. Dedim ki bak dedim, veya dedim beni bu magazinden çıkartın, istemiyorum. Çünkü beni öyle görmesinler. Veya beni normal halimde lütfen koysunlar. Ve öyle normal halimde koysunlar. Ve halen o fotoğrafı saklarım. Bana göre gayet normal çıkmışım. Ve istiyorum ki başka kızlar benim fiziğimi gayet iyi, her şey yani bacakları yürüyebiliyorum, piyano çalabiliyorum. Görsünler ve kendilerinin böyle Instagram'dan böyle herkes perfect, herkes böyle %100 güzel diye. Bak benim saçım da bazen böyle çıkıyor. Ne oldu? Yani herkes öyle bir mesaj vermek istiyorum.
1: Çok iyi bir şey yaptın. Bu arada fiziğinle alakalı bu söylenen şeylerin ya Sertab Erener?
0: Anlamadım.
1: Sertab Erener'de.
2: Onun da boyu kısa.
0: Evet, işte boyda. Orada yeteneğe bakarsak.
1: Peki o dergi çıktı mı o şekilde?
0: Evet, normal çıkmışım.
1: Ne oldu, satmamış mı?
0: Sattı tabii yani, ama maalesef o, bazen öyle sektörler öyle.
2: Hepsi evet. Yanıldıklarını gördüler. O efendim? Çok güzel. Hepsi yanıldıklarını gördüler. Çok güzel oldu.
0: Ya, yanıldıklar ne demek bilmiyorum. Ama evet.
2: Güvendin bana, bu da güzel. Onayladı.
1: Şaşırdılar yani, yanıldıklar.
0: Evet, evet.
1: Peki ne güzel babanı ne kadar çok sevdiğimizi bir kere daha burada anladım. Adam ne kadar vizyonermiş. 7 yaşında araba için biriktirdiği parayla bir anda sana piyano almaya karar veriyor.
0: Okey, orada sizi durduracağım. Hayır. Çünkü annem de çalışıyordu. Annem de para kazandı. Annem de araba almak istedi. Bu öyle söyleyeyim.
2: İkisinin tamam. Ortaklığı.
0: Evet, evet, evet, evet.
1: Bu programdan benim sonra bir aile kabusu çıkmasına ne düzeltiler. Cansız
0: bize ettik. Hayır, ondan değil. Ondan bir şey böyle böyle anlatayım. Şu anda mesela annem çalışır, babam evi temizler. Babam çamaşır yıkar. Evet, anlatıyorum baba. babam mutfağı temizler. Yani biraz roller bize değişik. Benim evimde de öyle. Benim eşim çamaşırı yapar, temizliği yapar. Evet, öyle bize.
1: Eşin çalışmıyor mu?
0: Çalışıyor. Ha? Ama
1: daha rahat.
0: Evet, ama evde de şey, o ev işi yapıyor.
1: Ne
0: aynen.
1: Güzel, döndürüyor.
0: Sorunuz
1: 7 yaşında sana
0: evet, evet.
1: Araba yerine piyano
0: aldı. Aynen, aynen. O dönemlerde annemin babamın maddi durumu çok şey değildi ve biriktiriyorlardı para. 5000 gülden, eski Hollanda parası. Ve onun yerine çok sağ olsunlar, ben çok istediğim için bir piyano aldılar.
1: Çok güzel. Duruyor mu evet. Piyano?
0: Halen duruyor. Annem onun halen duruyor. Ve ben diyebilirsem onlara bir araba aldım birkaç yıl önce.
1: Aa, ne güzel. Ay, harika.
0: Evet.
2: Süper. Hayırlı evlat.
0: Evet.
2: Ama onlar da çok güzel önünü açmışlar. Sana
0: İnanılmaz.
2: Güvenmişler.
0: İnanılmaz. Ve şey çok güzel oluyor. Konserin sonunda bazen vaktim oluyorsa seyircilerin içine gidiyorum ve orada sohbet ediyorum. Ve çoğu kişi anneler ve babalar yani müzik ne kadar önemli olduğu için bir çocuğun gelişmesinde teşekkür ederim ve onlarla annen ve babalar konser sonrasında konuşuyorlar, o da çok güzel oluyor yani. Evet
1: Karsu, bir de sende çok güzel bir şey var, birçok insanda olmayan birçok sanatçımız yurt dışından Türkiye'ye geldi. Hı-hı. Türkiye'de çok popüler oldular. Hı-hı. Fakat kendi geldikleri ülkede bilinmiyorlar ya da çok az biliniyorlar. Hı-hı. Sen şu anda öyle bir duygu yaşıyorsun ki iki ülkede de çok biliniyorsun. Bu güzel bir şey değil mi? Yani değişik bir duygu. Biraz bunu açar mısın? Mesela sen Kraliyet Ailesi'ne konser verdin. Amsterdam Belediye

0: Başkanı senin evine geldi. Yani Hollanda'da en çok bilinen sanatçılardan bir tanesin. Türkiye'de de en çok bilinen sanatçılardan bir tanesin. Bu nasıl bir duygu?
1: Bilmiyorum.
0: Çok çalışmaktan.
1: Bilmiyorum nasıl bir duygu.
0: Hoşuna gidiyor mu?
1: Tabii ki. Yani böyle diyeyim, böyle anlatayım. Müzik sınırsız bir şey olduğuna çok inanıyordum her zaman. Ve Hollanda'da da mesela da en çok Türk müziğimi çok seviyorlar. Diyorlar ki hiç anlamıyoruz ne dediğini. Almanya'da öyle diyorlar, Belçika'da, Amerika'da. Yani dünyanın hangi tarafında konser verdiğimde bile işte anlamıyoruz ama Türk müzik kalbimize, siz bitirin cümleyi,
0: dokunuyor.
1: Evet, evet, o çok güzel bir şey. Evet, çünkü de Türkiye'de çok güzel müzikler var. Yani onun için de cover yapmayı da çok seviyorum ki o müzik halen yaşasın, halen dünya geçsin o müzikler. İşte Neşet Ertaş, Barış Manço. Onun için Türkiye'deki gelecek turumuzda da bir medley of legends yapacağım. Türkiye'den çok sevdiğim legend müzisyenlerin bir potpourri yapacağız ki yine coşalım ve o medley'i de dünyanın, yani tura çıkacağımızda orada da çalacağım.
0: Mesela kimler?
1: Müslüm Gürses.
0: Neşet Ertaş.
1: Evet. Barış Manço. Sezen Aksu. Mavi. Neydi?
0: İbrahim Tatlıses.
1: Yok. Hayır.
0: Mavi
1: hayır.
0: Deyince.
1: Kimdi? Ne? Emel Sayan.
0: Emel Sayan.
1: Evet, geçen tanıştık çok da.
2: Mavi boncukta.
1: Evet evet, daha proba daha yapmam lazım.
0: Çok güzel.
1: Evet.
2: O şarkıyı söyleyeceksin.
1: Evet evet.
2: Ay çok güzel.
1: Evet, şimdi 2 hafta sonra provalar başlayacak. Ekibim de hazır. Onlar da heyecanla bekliyorlar.
2: Senin enerjine de çok yakışır o şarkı.
1: Evet,
0: tam,
1: evet.
0: Tam.
2: Evet evet.
0: Şu anda
2: evet.
0: Hayal ettim de inanılmaz bir şarkı. Evet. Seninle çok bütünleşecek.
1: Daha hiç söylemedim ama.
0: Yıllar, bence bir şey söyleyeyim mi? Yıllar sonra o şarkıyı tekrar popüler yapacaksın.
1: Öyle mi? Bilmiyorum. Kendisi umarım da bir gün konsere gelecek. Bir kere davet etmişti beni konsere. Yani çok...
0: Çok güzel.
1: Evet evet.
0: Harika.
1: Evet.
0: Biraz önce söyledim ya, iki ülkede de. Yani bu tabii ki çok çalışmaktan, bir de iki tarafa da... yani karşı tarafta, Hollanda'da da Türk müziğini sevdirmek ve çok çalışmak ve mütevazilik ve bence Türkiye'de de aynı şekilde yaptığım müziğe karşı iyi göstermekten geliyor. Bir de bilmiyorum, seni daha yeni tanıyoruz ama benim şöyle bir his var içimde. Senin hayatında birinci neden para değil, kalite ve iyi iş yapmak diye düşünüyorum.
1: Evet,
0: o yüzden
1: tabii.
0: De yani... Çok para kazanayım, hızlı para kazanayım bir değil gibi hissediyorum, değil mi?
1: Böyle anlatayım yani, demin konuştuğumuz, öyle çok şey yaşadık ki, düğünüm vardı mesela ve artık böyle normal, yani bunu yaşamasaydım böyle şöyle evleneceğim, böyle evleneceğim, şunu istiyorum, bunu istiyorum, çiçekle böyle olsun. Ama en sonunda farkına vardım ki düğüne gelen kişiler en çok o zenginlik aslında. Ve hayat boyunca yani maddi şeyler gelir gider, kırılır ama akraba,
0: dost.
1: Arkadaş, dost.
2: Paylaşmak önemli olan,
1: evet,
2: değil mi?
1: Evet, onlar en önemli. Ve yani paylaşmak dediğin ise güzel. Çünkü müzik de aslında yaparken bile paylaşıyorsun.
2: Evet.
1: Böyle çok... plak şirketim benim. Yani kendi müziğim yaptığım anda tamamen özgürlük içinde müzik yapabiliyorum. O inanılmaz güzel. Sanki bir denizde yüzüyormuşum gibi. Ama bazen reklam filmler yapıyorum, müzikleri. Bir dizi içinde yapabiliyorum, filmler için. O çok güzel oluyor. Çünkü birden böyle o deniz bir göl oluyor. Öyle diyeyim. Ve daha kısıtlı bir alanda sadece yüzebiliyorum. Ve daha kreatif düşünmem lazım. İşte de anlattığınız gibi o havada uçtuğu insanlar, işte şey videosunu, müziğini yaptım işte. Bu ne diyorlar? Anladınız.
0: Evet evet, kapılar
1: i̇şte, aynen aynen. İşte o, onu nasıl bir müzik, onu nasıl destekleyebilir? Nasıl insanın daha ilgini çekebilir? Ama Türk dizi için müzik yaptığımda işte bir mesela o sahne şey olunca böyle ne olur, ne hayır, ne olamaz falan, o heyecan müziği yapmak çok güzel. Ve öyle tarzlar müzikleri yapmayı çok da seviyorum.
2: Çok güzel.
1: Çünkü o zaman kendi müziğini yaptığımda o özgürlük, o deniz daha büyük oluyor.
2: Oğlundan bahsedelim mi biraz?
1: Okay, tabii.
2: 4-5 aylık dedin.

0: diyoruz ki ondan sonra yavaş yavaş alışmaya başladık. Dedi ki evet gerçekten bir cool bir isim. Ama ben tabii ki bir yerden şey istedim. İşte Türk bir şey de mi yapsak mı falan böyle. Ben dedim benim ismime benzesin. Su. Eşim dedi Süleyman dedi. Yok dedim Süleyman yapmayalım.
1: Süleyman.
0: Ondan sonra dedik ki ya aslında bizim damgamızı tam kendi ismini vurmayalım. Yani bir ona ait bir isim olsun. Ondan sonra dedik ki o zaman Hollanda şeyi açtı. Soy ismi mümkünlüğünü açtı. Anne de soy ismini verebilir. Dedik ki, tamam Blues Dönmez Schramme. Yani benim soy ismimi verdim ve eşiminkini verdik.
2: Aa,
0: İki soy ismi var.
2: Olmuş.
0: Evet.
2: Çoktu.
3: Peki annesinin şarkılarını dinliyor mu?
0: Böyle anlattığım gibi Ocak'ta 18 tane konser verdim full orkestra ile beraber. Karnım böyleydi evet. Yani çok heyecanlı yani dinleyebiliyordu, kulakları açılmıştı. Ve en çok Beethoven'ı seviyordu. Ben o parçadan nefret ediyorum. Çocuk çok seviyordu, ona da gıcık olmuyordum. Evet şimdi ne yapıyorum evde? Bazı şey provasını yapması lazım. Boy kaslar için ve karnı üzerine koyman lazım. Piyano üzerine koyuyorum. Yastıklarda tabii ki. Ve bana bakıp ben böyle çalıyorum. Böyle aşağıya bakıyor. Anne parmağına ne yapıyor? Bana da bakıyor böyle. Sanki böyle bir mucize görüyormuş gibi. Ve bana öyle bir güzel bir gülümsüyor ki anlatamam nasıl güzel bir şey olduğunu. Eşim de her zaman da video çeker, ağlar böyle duygulu. Evet, çok güzel ya.
3: Konser maratonunda ne olacak? Sana eşlik edecek mi?
0: O biraz heyecan. Çünkü beraber gelecek tabii ki emzirdiğim
3: tabii,
0: için.
3: Tabii.
0: Çünkü onu da bırakmak istemiyorum konser verdiğim için. Annem gelecek, herhalde babamla gelecek. Yani ve de konser böyle bir ayrı bir araçla ben gideceğim herhalde bebekli. Ama araç için öbür müzisyenlerle beraber olmak istiyorum. Çünkü çalışmam lazım, herkesi motive etmem lazım. Ama dolu dolu geçecek ve... Böyle anlatayım. Herkesi sorunca işte annelik babalık nasıl? Yorgun, şey yapacaksın, iyi uyu şimdi, birazdan çok şey olacak, zor olacak. Ama enerjim gayet yerinde
3: çok
0: durdu.
3: İyi.
0: Onun için sahneye çıkmak çok hevesleniyorum.
1: Ne güzel.
3: Evet. Bu 5 ay nasıl geçti? Hep böyle miydin?
0: Hayır. Görmüyor musun? Yorgun da geçti tabii ki. Zor. Ama bir gülümse yaptığın bebeğim yani...
3: Her şey unutuluyor değil mi?
0: Unutuluyor aynen. Evet.
1: Sabah nasıl güne uyanıyorsun? Böyle gülerek mi uyanıyorsun?
0: Şöyle. Aslında öyle. Şimdi saçımı yapayım. O çok mutlu kalkıyor. O bizim, yani bebeğim çok mutlu kalkıyor. Böyle ondan sonra bazen hemen video çekerim. Aileme yollarım. Herkes mutlu kalksın diye.
1: Ne güzel.
0: Evet yani sabahları güzel. Kahvaltı yaparım. Çoban salatası, sucuklu yumurta. Eşim çok sever.
3: Oh.
0: Türk ekmeği fırına atarım böyle. Sabah daha bahsedeyim mi?
1: Ne güzel.
3: En çok
1: biraz
3: kime benziyor? Oğlun kime benziyor en çok?
0: Eşim. Şimdi maalesef diyeceğim ama değil çünkü eşim çok yakışıklı. Ama gözleri babası. Ama çoğu kişi de şey diyor, babanın kopyası. Çok babama benziyor. Evet, burnu böyle yuvarlak, böyle bazen bakışı, yaramazlığı falan böyle. Evet.
3: Enerjisi de sana benzesin. Enerjin çok
0: İnşallah.
3: Güzel.
0: Evet, aynen.
1: Gerçekleşmesini istediğin en büyük hayalin ne?
0: Efendim?
1: Gerçekleşmesini. Olmasını istediğin hayalin ne?
0: Benim
1: bundan
0: hayatımdan
1: sonra,
0: ki evet,
1: senin hayalin. Oğlunla
0: ben
1: ilgili
0: her zaman yani isterim ki herkes sağlıklı, herkes mutlu. Ondan başka zaten bir şey ve özgür. Özgürce. Aynen. O çok önemli benim için. Evet.
1: Ulaşamadığın bir hayalin var mı?
0: Yok desem ayıp mı olur? Şimdi böyle her zaman hayallerimi bazen küçük tutmayı çok isterim ki hayal yapabildim. Yok hayır. Çok
1: kötü bir şey değil bu ya.
0: Değil mi?
3: Demek ki çok çalışıyorsun.
0: Öyle 30 yaşındaydım. Rejisörle konuşuyorum, konserin rejisörü. Dedim ki her şey hayatımda harika gidiyor. Her şeyim var, işte çok güzel bir evim, şu bu sayıyordum. Dedi ki ya bazı insanlar bu hayatta sadece mutlu olmak için yaşıyorlar. Aa öyle mi? Nazarda da çok inanmazdım. Onları anlata hayatım zaten inanılmaz yani üzerine. Ondan sonra eşimle tanıştım. Annem de eşime diyordu ki ya normalde bizim hayatımız

0: göre değil. Normalde çok sakin, mutlu. Çünkü eşim gelince deprem oldu, şunlar oldu, bunlar evet. oldu. Ve nazar mı artık diyeceğiz? Yani hayatın tokatları birkaç yıl içinde bayağı yedik biz ailecek. Sağ olsun herkes şu anda ailemde iyileşti. Kuzenim demin bahsettiğim de iyileşti. Ya, 3 tane çocuğu var. Evet, o da mucize bir şeydi.
1: Maşallah.
0: Şu an her şey iyi gidiyor. Ona çok mutluyum.
2: Her şey pozitif yanından bakıyorsun sanki.
0: Şey bile korkuyorum yani. Her şey güzel dedim ya şimdi. Ondan biri aşırı bile korkuyorum ki. Çünkü şey... Yarın ne olacak hiçbir şey belli değil. Onun için her gün dolu dolu yaşamak istiyorum. Her gün yani şu an sizinle konuştuğumda
1: şükretmek lazım.
0: Mutluyum yani ne güzel bir sohbet yaptım bu sabah sizinle. O benim günüme çok enerji veriyor mesela.
1: Ne güzel.
0: Ya.
1: Biz de çok mutlu olduk.
0: Teşekkür ederim.
1: Bu kadar enerjik biriyle.
0: Sağ ol.
2: Evet, çok keyifli, çok güzel geçti.
0: Sağ ol. Sorunuz güzeldi. Atmosfer güzeldi.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Akıp
2: evet.
1: geçti.
2: Evet, güler ama... yüzüne neşe kattın günümüze.
1: Evet.
0: Teşekkürler. Siz de bana.
1: Bir klibini izleyelim mi arkadaşlar? Karsu'nun yeni şarkısı. Evet.

0: çok güzel bir klip olmuş. Ellerine sağlık.
1: Teşekkürler.
0: Yolu açık olsun albümün.
2: Yeni albümün hayırlı uğurlu
1: teşekkür
2: olsun inşallah.
1: Teşekkür ederim.
0: 2026'da senin yılın olsun inşallah.
1: İnşallah.
0: Üzülmeden çok teşekkür ederim. Ayağına
1: ben
0: sağlık
1: çok
0: tekrar.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok memnun oldum.
1: Çok sağ ol. Teşekkürler.
0: Evet değerli izleyiciler, programın yine sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara.

0: YouTube apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Yol oldum, gözden düştüm, Aynur Aydın, sözleri Türk pop müziğinin efsanevi ismi Şehrazat'a, müziği Uzay Hep Arı'ya ait 90'lı yıllarda Demet Sağıroğlu'ndan dinlediğimiz Kınalı Bebek çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

0: Trendyol Milla.
1: Çok seviyoruz. Trendyol Milla.
2: Bu salıbinde Nescafe hazır kahve çeşitleri 189 lira. Keyifçe kavrulmuş kaju 219 lira.
3: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Teslime özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en gözde noktalarından birinde yerinizi alın. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye

0: cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: En iyi fiyatı ararken saatler harcama. Cimri'de her tip ürünün fiyatını tek yerden karşılaştır, indirimler için fiyat alarmı kur. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
2: Canım Cimri.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin

Düşünün, bir sabah uyandığınızda cebinizde ne kağıt ne madeni para var. Banknotlar, bozuk paralar, cüzdanlar tarihe karışmış. Artık her şey telefonunuzda birkaç saniyede dünyanın öbür ucuna gidebiliyor. İşte bu dijital paranın dünyası. Para yüzyıllar boyunca değişti. Önce takas vardı, sonra altın, gümüş, derken kağıt banknotlar. Yirminci yüzyılda kredi kartları gündeme geldi. Şimdi ise tarihteki en radikal değişimin eşiğindeyiz. Gözle görünmeyen, dokunulamayan ama gerçek gücüyle hayatı yönlendiren bir para. Dijital para dediğimiz şey sadece sanal bir sayı değil. Bu, blok zinciri adı verilen güçlü bir teknolojiyle çalışan, kopyalanamayan ve taklit edilemeyen bir değer. Her işlem dünyanın dört bir yanındaki binlerce bilgisayarda aynı anda kaydediliyor. Yani ne bir bankaya ne de bir devlete ihtiyaç var. 2009'da sahneye çıkan Bitcoin bu yeni çağın başlangıcı oldu. İnternetten alışveriş yaparken, bir kafede kahve öderken ya da büyük yatırımcıların dev servetlerini kontrol ederken artık kripto paralar kullanılıyor. Dijital paranın gücü sadece hız değil. Gecenin bir yarısı dünyanın diğer ucundaki birine para gönderebilirsiniz. Peki tek avantaj bu mu? Hayır. Dijital para güvenin yeni tanımı. Çünkü insanlara ya da kurumlara değil, koda, matematiğe, kriptografiye dayanıyor. Yani paranızı yöneten gözde görünmeyen bir sistem, bilgisayarların gücü. Ama her yeni teknoloji gibi riskleri de var. Kripto paraların fiyatı bir günde zirve yapabilir, ertesi gün dibe çakılabilir. Birkaç yılda milyoner olan da var, bütün servetini kaybedenlerdi. Ülkeler bu dönüşümün

gerisinde kalmak istemiyor. Çin, dijital yuanını piyasaya sürdü. Avrupa, dijital euro üzerinde çalışıyor. Türkiye dahil pek çok ülke, Merkez Bankası destekli, kendi dijital parasını test ediyor. Yakın gelecekte belki de maaşınızı nakit değil, Merkez Bankası dijital parası olarak alacaksınız. Dijital para yalnızca ekonomiyi değil, sosyal hayatı da köklü şekilde değiştirecek. Düşünün, sanal gerçeklik gözlüğünü takıp dijital bir mağazaya giriyorsunuz. Bir kıyafeti hologram olarak deniyor ve ödemesini kripto ile yapıyorsunuz. Kimi uzmanlara göre dijital para, insanlık tarihinin ilk gerçek küresel parası olabilir. Hangi ülkede olursanız olun, hangi banka kartınız olursa olsun, tek bir dijital cüzdanla dünyanın her yerinde geçerli. Bu dönüşüm beraberinde büyük sorular da getiriyor. Devletler, vatandaşların tüm harcamalarını gözetleyebilecek mi? Kripto paralar yasal olarak nasıl denetlenecek? Gizlilik, özgürlük ve ekonomik kontrol konusunda yeni tartışmalar bizi bekliyor. Tek bir gerçek var. Paranın hikayesi yeniden yazılıyor. Ve bu hikayede kağıt banknotlar bir müze nesnesine dönüşürken, dijital para günlük hayatımızın en güçlü oyuncusu oluyor.

zamanın en önemli mucitlerinden, elektrik mühendisliğinin babası olarak kabul edilen Michael Faraday, 22 Eylül 1791 yılında Güney Londra'da doğdu. Maddi sorunlardan dolayı sadece temel eğitimini tamamlayabilen Faraday, 14 yaşına geldiğinde çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Bu çalıştığı yerlerden biri de kitapçı dükkanıydı. Michael Faraday, bilimsel kitaplarla burada tanıştı. Kendini bu sayede geliştirdi ve 20 yaşına geldiğinde bilgi birikimi ünlü bilim adamı Humphrey Davy'nin dikkatini çekti. Bu, onun hem asistanlığa hem de bilim dünyasına girişi olmuştu. Michael Faraday'ın ilk çalışmaları kimya üzerineydi. Bu çalışmalar onu en büyük bilim adamlarından biri yaptı. Elektrik ve kimya alanında pek çok icada imza attı. Öyle ki bu icatlar bugün içinde yaşadığımız dünyayı temelden değiştirdi. Takvimler 1820'yi gösterdiğinde elektromanyetizma keşfedildi. Bu konuya ilgi duyan Faraday araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu araştırmalar başarıyla sonuçlanacaktı. Faraday 1821 yılında elektromanyetik rotasyonu keşfetti. Devamında elektromanyetik indüksiyonu ve elektrik jeneratörünün ilkesini keşfetti. Faraday'ın önemli icatlarından biri elektromanyetik rotasyon. Bu aparatta elektrik teller boyunca akıyor. Bardaklar iyi bir elektrik iletkeni olan civayla doluyor. Devre boyunca elektrik akımı geçtiği sürece bir kaptaki metal tel merkezi mıknatıs etrafında dönüyor. Durum karışık gibi görünse de bu tam olarak elektrikli bir motorun çalışma prensibini oluşturuyor. Faraday'ın çalışma yaptığı bir diğer alanda gazların sıvılaştırılıp

unutulması. Bu icadıyla Faraday, hepimizin evlerde kullandığı buzdolabının çalışma prensibini ortaya koydu. Çalışmaları ve başarıları onu her geçen gün yeni bir konuma taşıyordu. Bu dönemde Kraliyet Enstitüsü'nün laboratuvar müdürü olarak görevlendirildi. Rivayete göre Albert Einstein'ın ofisinde 3 bilim insanının fotoğrafı bulunuyor. Bunlar Newton, Maxwell ve elektrik çağını başlatan bilim insanı Faraday. Yıllar içinde birçok buluşa imza atan Michael Faraday, 25 Ağustos 1867'de 75 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Arkasında bilim dünyasına ışık tutan çalışmaları ve icatları bıraktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da tarihe karışıyor. 20 yıldan fazla süredir yörüngede olan Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da kontrollü bir şekilde imha edilecek. Peki insanlığın uzayda kurduğu bu dev laboratuvar neden imha ediliyor? Birlikte bakalım. Uluslararası Uzay İstasyonu 1998'de fırlatılan modüllerle hayat buldu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa ve Japonya ortaklığıyla kurulan istasyon yaklaşık 420 kilometre yukarıda dünyanın etrafında dönüyor. İstasyon 400 ton ağırlığında. Dünya yörüngesindeki en büyük yapay uydu ve uzaydaki en büyük insan yapımı nesne. Ama her teknoloji gibi o da yaşlanıyor. Uzayda maruz kaldığı radyasyon, mikro meteorlar ve mekanik aşınma istasyonu 2030'a kadar güvenli tutmayı zorlaştırıyor. Bu istasyon bir laboratuvardan çok daha fazlasıydı. Uzayda sıfır yerçekimi ortamında yapılan deneyler, kanser araştırmalarından su arıtma teknolojilerine, malzeme biliminden ilaç geliştirmeye kadar sayısız alanda ilerleme sağladı. Astronotlar bitki yetiştiriyor, bakterileri inceliyor, insan vücudunun uzay koşullarına tepkilerini gözlemliyor. Tüm bu çalışmalar hem dünyada hem de gelecekteki Mars ve Ay görevlerinde kritik veri sağladı.

Peki neden yok edilecek? Kaos yaratmasını önlemek için. İstasyon yörüngede savrulursa kontrolsüz bir çarpışma tehlikesi oluşabilir. NASA 2030'da planlı bir iniş ve atmosferde yanma senaryosu hazırladı. İstasyon yavaş yavaş Pasifik Okyanusu'na yönlendirilecek ve güvenli bir şekilde yok olacak. Bu uzay çöplerinin azaltılması ve gelecekteki uzay görevleri için güvenli bir rota demek. Kontrollü imha, yeni nesil uzay projeleri için bir başlangıç. Mars görevleri ve özel şirketlerin uzay istasyonları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun mirasını devralacak. İnsanlık, yörüngedeki bu laboratuvardan öğrendiklerini kullanarak daha büyük, daha güvenli ve ileriye dönük projeler inşa edecek. Her ne kadar istasyon bir metal ve teknoloji yığını olsa da onun hikayesi insanlığın uzayda birlikte çalışabileceğinin simgesi. Astronotlar, bilim insanları ve mühendisler için istasyon bir evdi. Uluslararası Uzay İstasyonu gökyüzündeki dev laboratuvar olarak tarihe geçti. İnsanlık uzayda öğrendiklerini yanına alarak yeni maceralara yelken açacak.

Dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş. Fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu. Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Su sadece yaşamın kaynağı değil, insanlık tarihinin en büyük gücü. Geçmişte uygarlıkların doğuşunu besledi, şehirleri ayakta tuttu, tarımı büyüttü. Bugünse enerjiden sanayiye, akıllı şehirlerden gündelik yaşamımıza kadar hayatın her noktasında.

İlk medeniyetlerden bugüne insanlık suyla beraber teknolojik bir yolculuğa çıktı. Şimdi o akışın izini sürüyoruz. Roma su kemerlerinden bugünün su şebekelerine. Milattan önce 4. yüzyıl. Romalılar yüksek dağlardan getirdikleri suyu yüzlerce kilometrelik akvedüklerle şehirlerine taşıdı.

köprüler, kemerler ve kanallardan oluşan bu devasa yapılar sadece mühendislik harikası değil, aynı zamanda Roma'nın gücünün sembolüydü. Çeşmelerden akan temiz su hamamları ve evleri dolduruyordu. Bugün bile bazı Roma ve su kemerleri hala ayakta ve hala su taşıyor. Onlar mühendisliğin ölümsüz eserleri. O damarların yerini bugün çok daha gelişmiş sistemler aldı. Barajlar, arıtma tesisleri, modern su şebekeleri. Roma'nın ilham verdiği bu teknolojiler artık küresel şehirlerin yaşam kaynağı. Çin su çarklarından hidroelektrik santrallerine. Antik Çin'de su çarkları büyük nehirlerin gücüyle döner, tarlaları sular, değirmenleri çalıştırır, insan gücünün yetmediği yerde enerji sağlardı. Çin bu teknolojiyle sadece bolluk ve verimlilik yakalamadı. Aynı zamanda dünyanın ilk yenilenebilir enerji kaynaklarından birini keşfetti. Su, tarımın gizli gücüydü. Bugün aynı güç bambaşka bir ölçekte hayat buluyor. Hidroelektrik santralleri milyonlarca insana enerji sağlıyor. Su, geçmişte tarımı beslerken bugün dünyayı aydınlatıyor. Cezerinin su makinelerinden robotik çağ. 12. yüzyılda Cezeri suyla çalışan makineler tasarladı. Otomatik çeşmeler, pompalar ve mekanik saatler. Orta çağın robotik dehasıydı. Onun suyla kurduğu hayaller bugün hayat buluyor. Akıllı sulama sistemleri, robotik tarım makineleri, enerji verimliliği çözümleri, Cezeri'nin icatları bugünün otomasyon teknolojilerine ilham vermeye devam ediyor. İslam dünyasında su kültürü ve akıllı şehirler. Ortaçağ İslam coğrafyasında su, kültürün ve mimarinin merkezindeydi. Sebiller, kanallar, bahçeler. Su hem yaşam kaynağı hem de estetik bir unsurdu. Bugünse şehirler bu anlayışı dijital bir boyuta taşıyor. Akıllı şehirlerde su sensörlerle yönetiliyor. Atık su geri dönüşüyor. Her damla kontrol altına alınıyor. Su, geçmişte olduğu gibi bugün de yaşam felsefesinin merkezinde. Ortaçağ su değirmenlerinden endüstriyel türbinlere. Ortaçağ Avrupa'sında su değirmenleri köylerin motoruydu. Un, yağ, demir ve ahşap işleme, her şey suyla dönerdi. O küçük çarklar bugün dev endüstriyel türbinlere dönüştü. Barajlardaki türbinler güçlü enerji santrallerinin kalbinde. Orta çağın değirmenleri bugünün dev endüstrilerinin temeli oldu. Roma'dan Çin'e, Cezeri'den modern mühendisliğe, su her çağda insanlığa güç verdi. Geçmişte şehirleri ayakta tuttu. Bugün enerjiyi besliyor. Yarınsa geleceğin teknolojilerini şekillendirecek. Suyun hikayesi aslında insanlığın hikayesi ve o hikaye hala akmaya devam ediyor.

altın. Yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton e-atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

0: İnsanlık yüzyıllar boyunca şarkılara, hikayelere, anılara kulak verdi. Ama hepsi rüzgar gibi geçip gidiyordu. Ses sadece o an vardı, sonra kayboluyordu. Ve bir gün büyük bir sır çözüldü. Ses artık zamana hapsedilebilirdi. İnsan sesinin ilk kez kaydedildiği o an, işte fonografın doğuşu. Fonografın hikayesi 19. yüzyılın sonlarında başladı. 1877 yılında Amerikalı bir dahi sahneye çıktı, Thomas Edison. Onun icadı sadece bir makine değil, zamanın akışına karşı kurulmuş bir hafızaydı. Adına fonograf dedi. Kelime kökeni Yunanca ses ve yazmak anlamına gelen kelimelerden oluşuyordu. Yani fonograf, sesin yazıcısı demekti. Peki nasıl çalışıyordu? Basit görünüşlü bir silindir, üzerine sarılmış kurşuni bir folyo. Bir iğne titreşimleri bu folyonun yüzeyine kazıyordu. Konuşan ya da şarkı söyleyen biri hoparlör benzeri bir borunun önünde duruyordu. Ses havayı titreştiriyor, iğneyi harekete geçiriyordu. Böylece ses bir iz olarak kazınıyordu. Sonra aynı iğne bu izleri geriden takip ediyor, titreşimi yeniden ses haline çeviriyordu. İlk defa insan kendi sesini makineden duydu.
1: First words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry.
0: O an tarihin dönüm noktasıydı. Çünkü ses artık fani değildi. Bir anın heyecanı, bir şarkının nakaratı, bir konuşmanın gürültüsü, hepsi kayıt altına alınabiliyordu. Fonograf sesin ölümsüzlük kapısıydı. Fonograf kısa sürede dünyaya yayıldı. Başta meraklı bilim adamlarının ve zenginlerin elindeydi. Ama sonra eğlencenin, müziğin ve kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Müzisyenler ilk kez eserlerini çok daha geniş kitlelere ulaştırdı. Ticaret, kültür ve sanat yeni bir çağa adım attı. Bir şarkının, bir konuşmanın, bir anının sadece o anda var olduğu devir artık geride kalmıştı. 20. yüzyıla gelindiğinde fonograf yerini daha gelişmiş gramofonlara ve plaklara bıraktı. Daha sonra manyetik bantlar, kasetler, CD'ler, dijital kayıtlar geldi. Bugün telefonumuzdaki bir ses kaydı uygulaması aslında o ilk silindirin torunu. Her şarkı, her kayıt, her podcast büyük bir yolculuğun devamı. Fonograf sadece bir makine değildi. Tarihi sesle yazan bir devrimin ilk aşamasıydı.

gerçek gibi görünen ama aslında orada olmayan bir görüntü düşünün. Üç boyutlu, canlı, hareketli. Yanına gitseniz dokunamazsınız ama gördüğünüze ikna olmuşsunuzdur. İşte bu hologram teknolojisinin temelidir. Bir zamanlar bilim kurgu filmlerine ait olan bu teknoloji

Bu teknoloji ilk olarak 1947'de Macar fizikçi Deniz Kabor tarafından geliştirildi. Ancak gerçek anlamda kullanılabilir hale gelmesi, lazer teknolojisinin gelişmesiyle mümkün oldu. Bir hologram oluşturmak için önce nesnenin lazer ışığıyla aydınlatılmış bir görüntüsü alınır. Bu görüntü ışık dalgalarının girişimiyle özel bir yüzeye kaydedilir. Daha sonra tekrar lazerle aydınlatıldığında izleyiciye sanki görüntü havada asılıymış gibi yansıtılır. Hologramlarsa bilgisayar destekli sistemlerle çalışır. Holografik ekranlar, sensörler ve projeksiyon sistemleri sayesinde izleyicinin bulunduğu konuma göre görüntü sürekli olarak ayarlanır. Bu da 360 derecelik bir görüntüleme deneyimi sağlar. Hologram teknolojisinin en çok bilinen örnekleri sahne gösterilerinden gelir. Michael Jackson ölümünden yıllar sonra sahneye hologram olarak çıktı. Canlı gibi görünen birçok hologram performansı milyonları şaşırttı. Hologram sadece şov amaçlı kullanılmıyor. Tıpta, eğitimde ve endüstride de önemli bir araç haline geldi. Tıp alanında bir organın 3 boyutlu hologramı cerrahi müdahaleler öncesinde incelenebiliyor. Eğitimde tarihi karakterler sınıflara hologram öğretmen olarak gelebiliyor. Endüstride karmaşık makinelerin iç yapısı sahada çalışan mühendislerin önünde holografik olarak gösterilebiliyor.

hologram teknolojisi uzaktan iletişimde devrim yaratabilecek potansiyele sahip. Artık bir video konferans yerine bir kişinin holografik görüntüsünü bir odaya yansıtmak mümkün. Bu teknolojiye holografik telekonferans adı veriliyor. Hologramlar önümüzdeki yıllarda hayatımızın birçok alanında daha görünür olacak. Sanal alışverişlerde kıyafetlerinizi üzerinizde holografik olarak deneyebileceksiniz. Turizmde bir şehri ziyaret etmeden sokaklarında gezebilecek, müze gezilerinde tarihi bir karakterin hologram rehberliğinde dolaşabileceksiniz. Güvenlik, sağlık ve medya alanında da daha interaktif çözümler geliştirilecek. Gözlük ya da ekran kullanmadan sadece bir alan içerisinde gerçek gibi görünen görüntülerle çalışmak, öğrenmek ve iletişim kurmak mümkün olacak. Hologram yalnızca bir görüntüleme yöntemi değil, gerçeklikle sanalın kesiştiği bir teknoloji. Bugün sahnelerde etkileyici bir gösteri olabilir ama yarın sınıflarda, ameliyathanelerde, hatta evlerimizde vazgeçilmez bir araç haline gelecek. Teknoloji ilerledikçe hologram teknolojisi de gerçekliğin tanımını değiştirmeye

Bir zamanlar cep telefonları küçük, kapaklı ve pratikti. Telefonu açmak için kapağını kaldırır, kontrastlı küçük ekranından mesajlarımızı okurduk. O günlerin kült haline gelmiş kapaklı telefonları sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir tarzın da simgesiydi. Yıllar geçti, teknoloji gelişti, telefonların kapakları kayboldu. Yerlerini büyük dokunmatik ekranlar aldı. Şimdi ise tarih yeniden tekerrür ediyor. Ama çok daha gelişmiş bir haliyle karşımızda katlanabilir telefonlar.

katlanabilir telefonlar teknolojinin geldiği son noktayı bize gösteriyor. Bir telefon düşünün, küçük ve taşınabilir ama açıldığında bir tablet kadar geniş ekrana sahip. İşte yeni nesil ekran teknolojisi bunu mümkün hale getiriyor. Esnek OLED paneller sayesinde kırılmadan, bozulmadan defalarca katlanabilen telefonlar artık gerçek oluyor. Piksel yoğunluğu yüksek, görüntü kalitesi çarpıcı, renkler ise gerçeğe en yakın tonlarla kullanıcıya sunuluyor. Dayanıklılığı artırmak için mikro menteşelerden, çizilmeye ve basınca dayanıklı katmanlardan yararlanılıyor. Katlanabilir telefonlar artık sadece bir tasarım harikası değil, aynı zamanda üst düzey bir mühendislik başarısı. Peki bu cihazlar hayatımıza ne katıyor? Çoklu ekran kullanımıyla bir yandan video izlerken diğer yandan not alabiliyorsunuz. Ya da sosyal medyada gezerken ekranı genişletip tamamen sürükleyici bir deneyime geçebiliyorsunuz. Oyunlar, filmler ve uygulamalar katlanabilir yapılara özel olarak tasarlanıyor. Yani kısacası hem telefon hem tablet tek bir cihazla buluşuyor. Tabii katlanabilir telefonların yolculuğu kolay olmadı. İlk modellerde ekran kırılmaları, katlanma izleri gibi sorunlar yaşandı. Ancak bugün gelinen noktada yapılan geliştirmeler sayesinde çok daha güvenilir ve kullanıcı dostu modeller karşımızda. Suya ve toza karşı koruma, güçlendirilmiş ekranlar ve uzun ömürlü bataryalar artık standart haline geliyor. Gelişen teknoloji sayesinde katlanabilir telefonlar sadece prestij ve tasarım unsuru değil, günlük hayatın gerçek bir parçası oluyor. Daha taşınabilir, daha verimli, daha şık. Geleceğin mobil deneyimi katlanabilir ekranlarla elimizde şekilleniyor.

Bir düşünün, depolarda onlarca robot çarpışmadan yollarını buluyor. Restoranlarda makineler siparişleri kusursuzca masanıza bırakıyor. Fabrikalarda görevler ihtiyaçlara göre anında yeniden dağıtılıyor. Tüm bu sahnelerin arkasında tek bir sır yatıyor. Ortak bir akıl, paylaşılan bir beyin. Robotların her biri artık yalnızca bir makine değil, kendi yolunu bulan, dinamik ortamlara uyum sağlayan, adeta yaşayan bir sistem. GPS arabanıza yol gösteriyorsa, bu yeni sistemde robotlara fabrikanın ya da restoranın karmaşık ortamında yol gösteriyor. Engeller mi çıktı, bir kutu devrildi ya da önünde bir insan belirdi? Rota hemen yeniden hesaplanıyor. Duraksamadan, hiç aksamadan görev devam ediyor.

karşılaştığı soruna anında çözüm üretiyor. Sıkıştığında yön değiştiriyor, çözemezse geri çekiliyor. Bu sayede sistem yalnızca küçük bir laboratuvarda değil, onlarca robotun çalıştığı büyük fabrikalarda da kusursuz işliyor. İşte bu yüzden robotlar artık tek tek makineler değil, birlikte çalışan, birbirinden öğrenen, ortak bir zekanın parçası haline geliyorlar. Bu bir devrim. Çünkü makineler artık sadece iş yapan varlıklar değil, çevreyi algılayan, duruma göre karar veren, adeta iş arkadaşınız gibi davranan unsurlar haline geliyor. İnsanlık, yapay zekayla yeni bir çağa adım attı ve o çağın adı Robobeyin.

Bir zamanlar bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz yapay zeka artık karar verebiliyor, öğreniyor, gelişiyor. İnsan beynine en yakın işlem gücüyle yalnızca işlerimizi kolaylaştırmakla kalmıyor, hayatın her alanında rehberlik ediyor. Dünyamız saniye saniye değişiyor. Teknoloji bu değişimlerin kalbi. İşte gelişen ve değişen dünyanın teknoloji trendleri.

Nesnelerin interneti evlerimizden fabrikalara, şehirlerimizden sağlık sistemlerine kadar her şeyi birbirine bağlıyor. Görünmez bir ağ, dünyanın damarlarında dolaşan kan gibi sürekli akıyor. Bu ağ sayesinde cihazlar konuşuyor, bilgiler paylaşılıyor, hayatımız otomatikleşiyor. Blockchain ise güvenin yeni adı. Artık veriler tek bir merkezde değil, milyonlarca noktada saklanıyor. Bu şeffaf zincir, finansal işlemlerden kimlik doğrulamaya kadar her şeyi değiştirmeye aday. İnsanların güvenmek için aracıya ihtiyaç duymadığı yepyeni bir düzen kuruluyor. Kuantum bilgisayarlar hesaplama sınırlarını zorluyor. Bugün dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının yıllar süreceği işlemleri kuantum teknolojisi saniyeler içinde çözebiliyor. Bilim, sağlık, enerji ve uzay araştırmaları bu hızla bambaşka bir seviyeye çıkacak. Bulut sistemleri sınırsız bir hafıza gibi işliyor. Veriler artık cebimizde değil, dünyanın dört bir yanındaki sunucularda. İhtiyaç duyduğumuz anda ulaşılabilen bu esneklik, iş dünyasından eğitime kadar her alanda devrim yaratıyor. 5G, iletişim hızını bambaşka bir boyuta taşıyor. Daha kesintisiz, daha güvenilir bir bağlantı. Bu hız, sürücüsüz araçlardan uzaktan ameliyatlara kadar pek çok alanda devrim yaratacak. Robotlar, üretimin yeni işçileri. Tekrarlayan görevlerde yorulmuyor, hata yapmıyor. İnsan gücünü tamamlıyor, yeni alanlar açıyor. Sanayi devrimlerinden bugüne kadar gelen süreç, şimdi otomasyonla

yepyeni bir çağa giriyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik dünyayı yeniden kurguluyor. Eğitimde öğrenciyi tarihi bir anın içine sokuyor, sağlıkta doktorun gözünün önüne hastanın damarlarını çıkarıyor. Eğlencede, alışverişte, turizmde ise bambaşka bir deneyim sunuyor. Biyoteknoloji insanın sınırlarını zorluyor. Hastalıklar henüz oluşmadan teşhis edilebiliyor, genetik müdahalelerle tedaviler kişiselleştiriliyor. İnsan ömrü uzuyor, sağlıklı yaşam yeni bir standart haline geliyor. Yenilenebilir enerji, geleceğin gücü. Güneş, rüzgar, dalga. Doğadan alınan enerjiyle şehirler aydınlanıyor, karbon ayak izi azalıyor, iklim değişikliğine karşı umut doğuyor. Ve sürücüsüz araçlar. Direksiyon artık yapay zekanın ellerinde. Trafik kazaları azalıyor, yolculuk daha güvenli hale geliyor.

Bunlar yalnızca teknolojik yenilikler değil. Bunlar geleceğin yeni kuralları. İş dünyasını, şehirleri, eğitimi, sağlığı ve insan olmanın anlamını değiştiren bir dönüşüm. Bugün farkında olanlar yarının lideri olacak. Fark etmeyenlerse geçmişte kalacak. Bu teknolojiler geleceğin şifresi ve bu şifre şimdiden çözülmeye başladı. Sorulması gereken tek bir şey var. Biz bu geleceğe hazır mıyız?

İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli ve Bursa 23, Sakarya 24, Balıkesir 21. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 15. Konya 24, Kayseri 26, Nevşehir 22, Sivas 27. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 17. Denizli ve Manisa 25, Aydın 29, Muğla 24. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 20. Mersin 31, Adana ve Kahramanmaraş 32, Hatay 29. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 21, Karabük 23, Rize 25, Samsun 24. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 30, Erzincan 29, Van 25, Ardahan 24. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 31, Şanlıurfa ve Diyarbakır 34 ve Siirt 33 derece.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: 26

0: hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık.
1: Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.

0: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Ben şu olayı çözeyim, bir daha bu hatunla çalışmam.
1: Hiç geçinemeyen iki dedektif baştan sona hatanın içinde.
2: Hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
1: Tüm olaylar birbirine karışıyor.
0: Morton Yenstrauss'ı.
3: Yine evli çift kılığında kalacağınız bir oda yırttık.
2: Evli çift mi? Seni gördüğüme bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi.
1: Bu komik dava çok güldürecek. Çılgın Ortak bu akşam 20'de A-Para'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

İtalya'dan romantik bir rotaya uzanacağız. Dev bir kayanın tepesinde kurulu pembe sarı tonlarındaki evler ve hemen altında uzanan masmavi bir deniz.

İtalya'nın kuzeybatıdaki topraklarında yer alan Liguria bölgesi, Fransa sınırından başlayıp Toskana'ya kadar uzanıyor. Cinque Terre ise Liguria'da bulunan 5 köyün oluşturduğu bir bölge. İşte Manarola da o köylerden biri. Haliyle turistlerden büyük bir ilgi görüyor. Rengarenk evlerin oluşturduğu sıcak atmosfer, turistlerin hiçbir yabancılık hissetmemesini sağlıyor. Önerimiz, hiçbir plan yapmadan Manarola'nın sokaklarında yürüyüşe çıkıp kendinizi karşınıza çıkacak güzelliklere bırakmanız.

kireç taşından oluşan kanyon kasabayı ikiye bölüyor. İspanya'nın en eski boğa güreşi arenalarından birine de ev sahipliği yapıyor Malaga.

Puente Nuevo, 120 metre yüksekliğiyle İspanya'nın en büyük köprülerinden biri. Köprü 1751 yılında inşa edildi. Birçok farklı amaç için kullanılan bir kubbe altında hem cezaevi hem de müze odası bulunuyor. Kasaba, mimari güzelliğini Endülüs Emevileri ile başlayan ve 19. yüzyıla kadar süren döneme borçlu.

Bunlardan biri mavi rengin sivrisinekleri engellemek için kullanıldı. Diğeri de yüksek kast üyeleri Hindu rahiplerinin kendi evlerini diğer kastlardakilerden ayırmak için maviye boyadığı yönünde.

Gelin Orta Dünya'nın büyülü köyüne doğru yola çıkalım. Burası Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki 6000 nüfuslu Matamata kasabası yakınında yer alan fantastik bir diyar. Aynı zamanda bir açık hava stüdyosu.

Gişe rekorları kıran Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinin merkez platosu Hobbiton, ziyaretçilerine farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor. Normalde Yeni Zelandalı Russell Alexander 10 bin koyununu 48 dekarlık bu çiftlikte otlatıyordu. Şimdi çiftliği Hobbit mağara evleri, masallardan fırlamış gibi gözüken kulübeler ve yel değirmeni süslüyor. Yüzüklerin Efendisi üçlemesi sinema severlerden büyük bir ilgi görünce Yeni Zelanda'da ziyaretçi akınına uğramaya başladı.

11 Oscar kazanıp yaklaşık 2.9 milyar dolar gelir elde eden filmlerin ardından Yeni Zelanda'da Hobbit turizme odaklı 17 firma kuruldu. Bugüne kadar sadece film mekanlarını görmek için ülkeye gidenlerin sayısı 300 bin kişiyi geçti. Hobbiton bugün halen daha ilgi görüyor. Very much as it has this past age.

İlk durağımız İspanya'nın en renkli şehirlerinden biri olan Barcelona. Burası aynı zamanda Gaudi'nin büyülü şehri olarak anılıyor. Ünlü Katalan mimar Antoni Gaudi'nin eşsiz eserleriyle süslü kentin dört bir yanında farklı bir atmosfer var. Casa Mila, Gaudi'nin en bilinen eserlerinden ve Barcelona'nın simgelerinden biri.

1906-1920 yıllarında inşa edilen bina daha ilk bakışta dikkat çekmeyi başarıyor. Zaten o dönemde alışılmışın dışındaki yapısı nedeniyle halk arasında taş ocağı olarak niteleniyordu. Cephedeki kıvrımlı form binanın çatısında da devam ediyor. Güneş ışığını cömertçe içeri alan bina tamamen doğal taşlardan yapılmasıyla sıradan apartmanlardan ayrılıyor. Peki Gaudi döneminin çok ötesinde olan tasarımıyla uzun süre eleştirilerin hedefinde olan bu binayı neden tasarlamıştı?

Günümüzde ise ziyarete açık olan apartman, dönemin mobilyalarıyla dekore edilerek sanatçının eserlerinin modellerini ve açıklamalarını ziyaretçilere sunuyor. Aydınlatmalardan karyolalara, masalardan kapı kollarına kadar dikkat çekici ayrıntılar bulunduran yapı, görenleri hayrete düşürüyor.

ve bambaşka bir yapı. Belçika'nın başkenti Brüksel'deyiz. Karşınızda 102 metre yüksekliğinde 9 çelik frenin birleştirilmesiyle oluşan Atomium var. ...1958 yılında Brüksel'deki Expo 58 Dünya Fuarı'na renk atması için inşa edilen Atomium, zamanla şehrin simgelerinden biri haline geldi.

Yapı her ne kadar özel bir ofis binası olsa da inşa edildiği 1902 yılından itibaren New York'un ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli sembollerinden biri haline gelmiş. Günümüzde ise binanın içinde turist turları düzenleniyor.

İklim değişikliğinin etkileri hızla artıyor. Gezegenin geleceği tehlikeye giriyor. Yapılan araştırmalar endişe veren gerçeği gün yüzüne çıkarıyor. UNESCO tarafından yapılan çalışma, son 20 yılda korunan 10 ormanın temizliğinden daha fazla karbon yaydığını ortaya çıkardı. Bu şu anlama geliyor. Dünyanın en yüksek düzeyde korunan ormanlarından 10 tanesi, insan faaliyetleri ve iklim değişikliği nedeniyle karbon kaynakları haline geldi. Aynı araştırma

dünya çapındaki 257 dünya mirası orman ağının her yıl atmosferden toplu olarak 190 milyon ton karbon çıkardığını da gösterdi. Bu durumda son dönemde Sibirya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'daki orman yangınları da etkili oldu. UNESCO bunları benzeri görülmemiş orman yangınları olarak nitelendirdi. Bilim insanlarına göre tüm bunlar bir kısır döngüye de neden oluyor. Daha fazla karbon emisyonu daha fazla orman yangını anlamına geliyor. Orman yangınları da bu emisyonu üretiyor. Araştırmacılar şuna dikkat çekiyor. Artık dünyanın en iyi ve en çok korunan ormanları bile küresel iklim krizinin tehdidi altında. Endişe verici tespit, UNESCO Dünya Mirası alanlarındaki ormanlardan yayılan ve onlar tarafından emilen sera gazlarının incelenmesiyle elde edildi.

Zagreb'in en fazla turist ağırlayan noktası ise işte bu katedral. Neogotik tarzdaki Zagreb Katedrali görkemli heykelleriyle hemen dikkat çekmeyi başarıyor.

Hırvatistan denince akla gelen ilk yerlerden biri de Dubrovnik oluyor. Meşhur kaleleri, tüm şehri saran surları ve el değmemiş adalarıyla işte Adriyatik'in incisi.

çam ağaçları eşliğinde masmavi sularda yüzmek, kuşların ve dalgaların seslerini dinlemek, gürültü ve kargaşadan uzaklaşmak, burada hepsi mümkün.

ülkedeki tek havaalanı Paro kentinde bulunuyor. Başkent Thimphu'ya ulaşmak isteyenler Paro'dan 1,5 saatlik bir yolculuğa çıkıyor.

tutan halkı, dini inançları gereği ekolojik alanları kutsal sayıyor. Bu yüzden doğal güzelliklere zarar vermek şöyle dursun, onları korumak için ayrı bir çaba sarf ediyorlar.

Bhutan'ın başkentinde hiç trafik ışığı yok. Üstelik bu şehrin sakinleri için sorun değil. Tüm yol işaretleri caddelerdeki görevliler tarafından yapılıyor.

ülkenin dört bir yanı farklı dekorlarla süslü rengarenk evlerle dolu. Geleneksel bir Butan evi genelde 3 katlı oluyor. Zemin kat hayvanlar için kullanılıyor. Yaşam alanı 2. katta yer alıyor. 3. katta ise samanlar depolanıyor.

Manastır'a ulaşmaksa hiç kolay değil. Turistleri patika yollarda uzun bir yürüyüş bekliyor. Paro Vadisi'nde yer alan manastır 1692 yılında inşa edilmiş. Yaklaşık 700 metre yükseklikte dik bir yamaçta yer alıyor.

kuzey ovalarda tropikal iklim hakim. Orta kısımdaki vadilerde kışlar soğuk, yazlar sıcak geçiyor. Himalayalarda ise kışlar sert, yazlar serin.

0: Kırklı kot ничего не было.
1: En büyük düşmanlarımız kum, rüzgar ve sıcaklık. Sıcak hep var, ondan kaçış yok. Ama özellikle son dönemde yaz ayları çok sıcak olmaya başladı. Artık kışlar da daha sıcak geçiyor.
2: Uçsuz bucaksız bozkırlar yok oluyor, Avrupa'nın ilk çölü genişliyor. Burası Rusya'nın Kalmıkya Cumhuriyeti. Artık geniş bozkırların yerinde kum tepeleri.

adım adım dev bir çöl olma yolunda ilerliyor. Son yıllarda Kuzey Kutup Dairesi'ndeki sıcaklık küresel ısınmanın 2 katından daha fazla artıyor. Bu da beraberinde ciddi sonuçlar getiriyor. Kuraklık Avrupa'nın ilk çölü olarak bilinen bölgedeki bozkırların azalmasına yol açıyor. Yani bölge halkı artık ana geçim kaynağı olan hayvancılıktan para kazanamıyor. Yiyeceğe de sınırlı bir şekilde erişebiliyor. Yapılan son araştırmalara göre Rusya'nın kuzeyinde sıcaklıklar küresel ortalamanın 2 katı kadar arttı. Tam da bu nedenle son 5 yıldır çobanlar kum tepelerinin etrafına çalılar dikiyor. Bu çalıların kökleri çölün ilerlemesine karşı koymak için toprağı birbirine bağlıyor. Fakat tüm bu çabalara rağmen kum miktarı artmaya devam ediyor. Elbette bölgede çölleşmeye neden olan tek şey sıcaklıklardaki değişim değil. Bu durumda aşırı otlatmanın neden olduğu toprak erozyonunun da etkisine dikkat çekiliyor. Kalmık yalılar içinse bu şartlar altında yaşam hiç kolay değil. Yağmursuz geçen onca ayın ardından hem yiyecek kıtlığı yaşıyorlar hem de binlerce hayvan telef oluyor. Oysa sığır ve koyun yetiştiriciliği yerel ekonominin temel dayanak noktasıydı. Çobanların kuraklığı atlatmasına yardımcı olmak için bölgesel hükümet olağanüstü hal ilan etti. Şimdi Kalmıkya Cumhuriyeti sakinleri her şeyin yoluna gireceği günü çaresizlik içerisinde bekliyor.

ormanın içerisinde farklı bir deneyim sizi bekliyor. Baş döndürücü yükseklikteki köprü, Capilano Nehri'ne karşı sarp kayalıklara doğru dolanıyor.

tepesinde çok sayıda şelale bulunuyor. Bu kadar sert bir dağda çok sayıda şelale bulunması bilim adamları tarafından tuhaf karşılanıyor.

İşte Elian Donan Kalesi. Üçüncü yüzyılda inşa edilen kale büyülü bir dünyaya kapı aralıyor. Durgun sulara yansıyan silüetiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Kamele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümel adını siyah anlamına gelen Melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alan.

800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkında ise pek çok bilinmeyen var. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Ne var sırada, Deniz Bank burada. Bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
2: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
3: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
1: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de mobil Deniz 7/24 cebinizde.
4: Ne var sırada, Denizbank burada.
5: Avantajlı fiyatlarla sigortam.net'ten alınır.

0: Fırsatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın. Birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin. Grup alışverişine başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
0: Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu. Uluslar Ligi coşkusu hız kesmiyor. Gürcistan-Ukrayna. Büyük heyecana hazır olun. Gürcistan-Ukrayna Uluslar Ligi mücadelesi yarın 19'da Ankara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar. Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta Tatarları konuşacağız. Türk televizyon tarihinde Tatarlar konuşuldu mu ben bilmiyorum ama bu konuyu konuşacağımızı değerli hocamdan duyduğumda çok heyecanlandım. Çünkü Tatarlarla alakalı açıkçası hiçbir şey bilmiyordum. Hemen araştırmaya koyuldum. Hocamı aradım. Kıymetli hocam yanlış araştırıyorsun. Onlar değil dedi. Sonra mutabık kaldık ve doğru noktaya geldik. Tatarlar kim? Menşei hakkında neler biliyoruz? Tatarların alt kırılımına baktığımızda Moğollar nasıl karşımıza çıkıyor? Altın Ordu Devleti. Bunun yanı sıra göç olayı var. Uzun süre göç etmişler farklı bölgelere. Bir yandan Osmanlı Devleti'ne göçler. Cumhuriyet döneminde yine ülkemize geldiklerini biliyoruz. Çin faktörü var. Çin'e gidiyorlar. Tatarlar dünyada olmazsa dünya batar sloganı, tabiri var. Hocamızdan duydum bunu. Soracağım tabii hepsini. Hocamız diyorum. Kıymetli hocamızı takdim etmek istiyorum. Uluslararası başarılara sahip ünü Türkiye sınırının dışına çıkmış ve bu alanın en kıymetli, en güzide ustalarından Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İlyas Kemaloğlu bugün bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: İyi misiniz?
1: İyiyiz, teşekkürler.
0: Sizi zor da olsa güler yüzle bugün görüyoruz.
1: Doğru Tatar'ı buldunuz.
0: Ama gerçekten ilginç bir konu bence.
1: Evet.
0: Daha önce hiç gördünüz mü, konuşulmuş muydu televizyon tarihinde?
1: Yani zaman zaman tabii.
0: Ben hiç görmedim.
1: Şey yapıyoruz.
0: Beni taca çıkarmayın
1: gündeme
0: şimdi.
1: Gündeme getiriyoruz ama ayrı bir program.
0: Evet.
1: Evet.
0: Tatarlarla alakalı eseriniz de var.
1: Evet, en son çalışmalarımdan biri, yanılmıyorsam bu Mayıs ayında çıktı.
0: Mayıs 2020
1: yayınlarından, evet.
0: Hemen şöyle göstereyim efendim. Temas edeceğimiz tüm konular işte bu kıymetli eserde siz değerli izleyenlerle buluşuyor. Kitap Ötüken Yayın Evi'nden çıktı. Kıymetli hocamız kitabı ele aldı. Tatar tarihi, İdil Bulgarları, Moğollar, Altın Ordu Devleti. Yine kitabın alt başlıkları arasında yer alıyor. Hanlıklara da hocamız temas ediyor. Geniş bir perspektif siz kıymetli okuyuculara sunuyor değerli hocamız. Tatar tarihini konuşacağız. Hocam çalışırken Tatarlar ilginç geldi bana. Çünkü farklı yıllarda farklı devletler ya da farklı boylarla ilişkileri var. Hemen hemen her noktada, her coğrafyada bir Tatar kalıntısı olduğunun farkına vardım. Bu beni heyecanlandırdı, diğer yandan korkuttu. Çünkü bu kadar dağınık coğrafyalarda Tatarların olması, naçizane bence araştırılması da zor bir konu olduğunu bizlere gösteriyor. Bilmiyorum katılıyor musunuz?
1: Doğru. Aslında siz de söylediniz. Tatarsız dünya batar dediniz. Gerçekten de çünkü dünyanın her bir tarafında biz Tatarları görüyoruz. Günümüzde de öyle. Mesela Tatarların yaşadığı coğrafyaya baktığımızda Amerika'dan Japonya'ya, Sibirya'dan Orta Doğu'ya, işte Türkiye'yi de zikrettiniz. Türkiye'de dahil olmak üzere. Bugünkü yerleşimlerine baktığımızda bunu görüyoruz. Ama aynı zamanda tarih boyunca da biz Tatarların son derece geniş bir coğrafya yayıldığını bir taraftan ve diğer taraftan tarih boyunca hem Moğollar için veya Moğollar arasında Tatar adlı bir boyun olduğunu görüyoruz. Hem Türkler arasında Tatar adlı bir boyun olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Tatar adını takip ederken hem son derece geniş coğrafyalara dalmak zorundayız, girmek zorundayız. Hem de çok zaman olarak baktığımızda aynı şekilde işte Hunlar, Göktürkler döneminden itibaren var olan bir boy ve günümüzde de yine Tataralı bir halkın varlığını biliyoruz. Tabii tartışmalı bir mesele. Yani siz

0: Sizin de söylediğiniz gibi aslında bir takım tartışmalara da yol açıyor bu mesele. İşte özellikle de ilk dönemleriyle ilgili. Çünkü biz Tatar adına baktığımızda veya Tatar boyuna baktığımızda şunu görüyoruz. İşte Göktürkler döneminde ve özellikle Uygurlar döneminde bir Tatar boyunun olduğunu, yazıtlarda adı geçen bir boy. Diğer taraftan Uygurlar döneminde özellikle mesele daha da sık Tatar adını zikrediliyor ve öyle anlaşılıyor. Anlaşılıyor ki Uygurlarla birlikte hareket ediyorlar ve bu bağlamda Türk boyu olarak karşımıza çıkıyor. Ama daha sonra özellikle de Uygur devleti yıkıldıktan sonra 840 yılında Kırgızların seferi neticesinde ve Uygurlar kendileri de farklı coğrafyalara dağıldıktan sonra kaynaklara baktığımızda bir boşluk var Tatar adıyla ilgili. Biz ne zaman tekrar Tatar adını görüyoruz? Artık Çengiz Han'ın Moğollarını anlatırken ve Çengiz Han'ın Moğollarını ele alırken yine artık bir boy olarak karşımıza çıkıyor ama bu sefer Moğol bir boyu ve hatta ilginçtir ki Çengiz Han'ın en nefret ettiği Moğol boylarından biridir. Bunun da sebebi bu Tatarların Çengiz Han'ın babasını öldürmeleridir.
1: Yesugey.
0: Evet, Yesugey'i öldürmeleri ama şöyle bir çelişki de var aslında. İlginç bir şekilde Çengiz Han'ın malum doğduğunda asıl adı Temuçin idi. Ve bu Temuçin'i kendisine verirken aslında Tatarlardan alınan bir isimdi. Bir Yesugey bir seferden dönüyor ve esir olarak iki Tatar askerini getiriyor. Çok cesurdu bunlardan biri. Temuçin adlı biri ve o zaman da eşi doğum yaptığından dolayı diyor ki oğluma ben de aynı ismi koyayım onun gibi cesur olsun diye Temuçin adını veriyor. Aslında Tatarlardan alınan bir isim. Ama buradaki Tatarlar söylediğim gibi Moğol boyu. Hmm. Moğol boyu Tatarlar. Ama tabii daha sonra Yesugey'i zehirlediklerinden dolayı bu Tatarlar ve başka sebeplerden de ötürü çok da uğraştırıyorlar. Çok savaşıyor onlarla Çengiz Han. Tabii diyor ki Tatar boyunu biz tamamen yok etmeliyiz ve gerçekten de bütün erkeklerini öldürüyorlar. Ele geçirdikten sonra Çengiz Han döneminde kadınlarla çocuklarda diğer boylar arasında paylaştırılacaktır. Ama şöyle ilginç bir durum da ortaya çıkıyor.
1: Nedir hocam?
0: Çengiz Han'ın nefret ettiği bir boy olduğunu söyledik değil mi?
1: Hı hı, doğru.
0: Hem kendisi hem yakın arkadaşları diyorlar ki işte bu Tatarlardan öç almalıyız, babanı öldürdüler vesaire. Ama ilginç bir şekilde ve Çengiz Han bunu gerçekleştirmesine rağmen özellikle batıda Moğollara Tatar denilecektir. Yani herhalde Çengiz Han'ın hayatta en istemediği şeydir değil mi? Yani düşmanın adıyla zikredilmesi.
1: Biz de günümüzde deriz ya istemediğimiz ot yanımızda biter diye tam anlamıyla Çengiz Han içinde o olmuş.
0: Evet o oldu. Tabii şöyle bir şey var. Çengiz Han dönemi için belki bu çok da şey olmamıştır. Kendisi de belki farkında da olmamıştır.
1: Sonraki
0: ama,
1: dönemde mi acaba o dönem için adlandırılıyor?
0: O dönemden itibaren tabii adlandırılmaya başlanıyor ama çok Çengiz Han bunu hani ne diyelim o dönem için belki büyük sorun yapmamıştır ama özellikle daha sonra Moğolların neredeyse tamamen Tatar olarak adlandırılması batıda, Avrupa'da, Rus kaynaklarında Tatar adının veya Moğollar için Moğol Tatar veya Tatar Moğol denilmesi ve günümüze kadar böyle gelmesi, tabii Çengiz Han bunları görseydi eminim çok üzülürdü. Yani hiç hoşuna giden bir husus olmazdı. Peki neden? Neden Moğollara hem Ruslar hem Batılılar, Batılılardan sonra Arap ve Fars kaynakları da onları veya Ermeni ve Gürcü kaynakları da onları taklit etti ve onlara Tatar demeye başladı? Bunun herhalde birkaç sebebi, bunu birkaç sebeple açıklamamız mümkün. En başta öyle anlaşılıyor ki gerçekten de cesur bir boydu. Savaşçı bir boy. Ve düşmanı korkutuyordu. Dolayısıyla Moğolların kendileri de aslında diğer Moğol boyları kendi aralarında savaşırken ya da dış düşmanla savaşırken düşmanı psikolojik olarak baskı altına almak için biz Tatarız diyorlardı. Ve bundan dolayı bu isim geniş coğrafyalara yayıldı. Yani en önemli sebep olarak bunu söyleyebiliriz.
1: Moğollar mı biz Tatarız?
0: Tabii yani çünkü Moğol bir üst kimlik adı. Moğollarda yani şeyin Temuçin'in, Çengiz Han'ın Moğol adı çatısı altında birleştirdiği çok sayıda boy var. kereitler var.

0: Naymanlar var. Tabii bunlar içerisinde Türk boylar var. Bunların bir kısmı Türk kökenli ve hangisinin Türk, hangisinin Moğol olduğunu da tespit etmek zor açıkçası. Kaynaklarımız yeterince bilgi vermiyor bununla ilgili. Ama netice itibariyle şunu görüyoruz. Zamanla ki çok geçmeden de Çingis Han dönemi veya sonrasında artık Moğollara Tatar adı verilmeye başlandığını veya Tatar olarak adlandırılmaya başlandığını biz görüyoruz. Bu aslında Tatar adının ne diyelim ön plana çıktığı ikinci dönem bana göre. Birinci dönem işte Göktürkler döneminde, Uygurlar döneminde, yazıtlarda geçtiği dönem. O zaman bana göre bir Türk boyunu.
1: 6 ve 9. yüzyılda
0: evet,
1: ortalama.
0: Evet, bir Türk boyunu ifade eden bir isim ama şimdi Moğol boyunun kullandığı bir isim. Mesela daha sonra her ne kadar biz dedik ki bir taraftan Çengiz Han bütün Tatarları yok etti değil mi? O Moğol boyunu kılıçtan geçirdi. Kadınlarla çocuklarını diğer boylar arasında paylaştırdı. Ama buna rağmen Tatar adı hem Moğollar için yayıldı hem de ilginç bir şekilde daha sonraki tarihlerde artık Çingis Han'ın ölümünden sonra hatta çocuklarının da ölümünden sonra Ruslar Tatar adını Altın Orda ahalisi için kullanacaklar. Altın Orda devleti de malum olduğu üzere Çengiz oğullarının yani Çengiz'in oğlu Cuci, Cuci'nin oğlu Batu tarafından Karadeniz'in kuzeyinde kurulan bir devlet. Her ne kadar kurucuları Moğol olsa da Çengiz soyundan gelseler de nüfusunu Kıpçaklar ve İdil Bulgarlar oluşturuyordu. İşte bu Altın Orda çatısı altında Kıpçaklarla Bulgarlar karışacak bir zaman içerisinde ve Ruslar bu nüfusa, Altın Orda nüfusuna Tatar diyeceklerdir. Dolayısıyla şu sonuca varıyoruz. Tekrar Tatar adının artık biz bir Türk halkı, Türk kökenli bir halk için kullanmaya başlandığını görürüz. Yani Altın Orda ahalisi Tatar'dı. Tabii Altın Orda sonrasında hanlıklar kurulacak. Yine Kazan, Kırım, Astarhan ayrı ayrı il oldu. Altın Ordu dağıldı diyor meşhur Edigey destanı. İşte bu hanlıkların ahalisi de Tatar. Ama günümüze baktığımızda Tatar adını kim kullanıyor? Daha doğrusu günümüze gelmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Daha sonra Rus yayılmacılığı başladıktan sonra Altın Orda parçalanıyor, hanlıklar ortaya çıkıyor, Ruslar tek tek bu hanlıkları ele geçiriyor, son derece geniş bir coğrafyaya yayılmış oluyorlar Ruslar ve artık bütün Türk kökenli halklara Ruslar Tatar diyecekler. Bu da çok ilginç.
1: Neden hocam?
0: Neden? Bunu şöyle açıklıyoruz. Neden herkese, Kazak'a, Kırgız'a, Özbek'e, hepsine Tatar diyecekler? Çünkü önemli sebeplerden biri özellikle Anadolu'daki Türklerden bunları ayırmak için ve onlarla bir bağlantılarının olmadığını çünkü hem Osmanlı Devleti hem de Türkiye Cumhuriyeti'ni Rusya bu açıdan baktığımızda bir tehdit olarak gördü değil mi? Hani Osmanlı kullanır mı buradaki Türkleri, Rusya İmparatorluğu'ndaki Türkleri? Çünkü sadece aynı soydan gelmiyorlar aynı zamanda. Osmanlı sultanları onların dini lideriydi değil mi halife olarak ve daha sonra yine Türkiye Cumhuriyeti için de aynı yaklaşım söz konusu oldu Rusların. Onun için sanki Rusya içerisindeki Türklerin Anadolu Türkleriyle bir bağlantısının olmadığını göstermek için Rusya içerisindeki Türklere Tatar adı verildi ama sonra Rusya şunu anladı, hata yaptığını anladı çünkü bütün Türkleri aynı bir tek bir isim altında birleştirdi. Dolayısıyla daha sonra bu uygulamadan vazgeçti ve günümüzde baktığımızda Tatar adının biz sadece Kazan ve Kırım ahalisi için kullanıldığını görüyoruz. Yani
1: bugün de.
0: Evet, bugün de. Zaten kabaca diyelim ikiye ayırıyoruz. Kazan Tatarı, Kırım Tatarı. Tabi Sibirya Tatarı var ama onlar da Kazan Tatarı ile aynı etnik grubu oluşturuyor aslında. Tabi Kazan, Kırım da aynı her ikisi de Altın Orda ahalisiydi ama yalnızca Kazan Tatarlarının oluşumunda daha fazla İdil Bulgarların katkısı varsa, Kıpçakların yanı sıra Kırım'daki Tatarların da, Kırım'da eskiden beri yaşayan Kıpçakların yanı sıra diğer Türk boylarının katkısının olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla günümüzde bu üçüncü ve dördüncü ne diyelim evre, biz Tatar adını hem Kazan'daki veya İdil-Ural coğrafyasındaki Türkler için kullanıyoruz. Kazan Tatarlı diyoruz. Bir de Kırım Tatarları diyoruz.
1: Ne demek peki hocam Tatar?
0: Tatar tabii, Tatar adı da aynı menşei olduğu gibi tartışmalı bir konu. Birçok görüş var Tatar'ın adının ne anlama geldiğiyle ilgili. Tabii dilcilerin hem fikir olduğu veya en çok desteklenen görüşlerden birine göre aslında yabancı kişi anlamına geliyor. Çünkü Ar bizim biliyorsunuz zaten birçok Türk kökenli boyun veya halkın adında Ar'la biter değil mi? Mesela Hazar, Avar.
1: Evet.
0: Kimler var başka?
1: Aklıma
0: hemen işte Avarlarla Hazarlar geldi ama baya var. İşte Tatar bunlardan biri. Mesela Bulgar aynı zamanda.
1: Kıpçaklardaki Ar oluyor mu? Olmaz mı?
0: Yok, buradaki olmaz. Değil. Buradaki şey, o da er demek. Er kişi demek. Tat da
1: Kimer olur mu?
0: Ha. Kimer o olabilir. Onu bakmak lazım ama tat ise TY değişimi Türkçedeki yat, yani yabancı kişi. Bugün Anadolu'da yabancılar için yat kelimesi kullanılır mı? Ben şu an aklıma gelmiyor ama mesela şeyde bugünkü Tatar Türkçesinde yat yabancı demek. Bugün de kullanılıyor yabancı anlamında yat. Onun için yabancı kişi anlamına gelmektedir Tatar.
1: Hocam şimdi erken dönemde Tatarlarla alakalı ifadelerinizde Göktürkler ve Uygurlar dediniz. Sonra işin içine Moğollar girdi, Altın Ordu girdi ve yine Ruslara temas ettiniz. Bu savaşçı bir topluluk dediniz. Bu savaşçı özelliklerini Göktürklerden ya da Uygurlardan aldı demek doğru mudur? Göktürklerde ve Uygurlarda da benzer savaşçı özellikler var mıydı?
0: Tabii şöyle, yani Göktürklerden almasalar bile değil mi, ya da Uygurlardan almasalar bile aynı coğrafyada yaşıyorlar veya işte başta Göktürklere tabi boylardan biriydi. Aynı şekilde Uygurlara tabi boylardan biri ama biz genel olarak baktığımızda o dönem için evet, özellikle mesela söylediğimiz gibi Moğollar döneminde, Çengiz Han döneminde değil mi, bu Tatar, özellikle Moğol kabilesi Tatar çok savaşçı olarak karşımıza çıkıyor. Çok acımasız aynı zamanda. Böyle özelliklerle ön plana çıksalar da genel olarak, ama Tatar dediğimizde mesela bugün Türk dünyasında veya Tatarların yeri veya ne tür özellikleri ön plana çıkar diye sorsanız, aslında savaşçı özelliklerinden ziyade ilim ve kültürle ön plana çıktıklarını söylememiz gerekiyor. Mesela bugün Tataristan var değil mi? Rusya'ya bağlı cumhuriyetlerden biri. Tatarlar burada yaşıyorlar Ruslarla birlikte. Ve Kazan, başkent Kazan hem Rusya'nın hem zaten Tataristan'ın başkenti ama aynı zamanda Türk dünyasının da merkezi, ilim ve kültür merkezidir. Neden böyle bir özelliğe sahip? Çünkü burası işte Moğollar gelmeden önce burada çeşitli Türk devletlerinin topraklarıydı burası. Aynı zamanda göç güzergahı üzerinde. Dolayısıyla Avrupa Hunları da buradan geçti. Avarlar, Ogurlar, Hazarlar, Bulgarlar ve İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu ve devleti İdil Bulgarları. Onlar da mesela bugünkü Tatarların atalarıydı. İdil Bulgar Devleti ve İdil Bulgar Devleti'nde çeşitli bilim dalları, matematikten tıba, astronomiden diğer alanlara, tarih veya işte diğer edebiyata kadar bütün bilim dalları çok gelişmişti. Ve bu sayede mesela Moğollar buraya geldikten sonra İdil Bulgar Devleti'ni ele geçirecekler. Burada kendi devletlerini kuracaklar, Altın Orda'yı. Altın Orda söylediğim gibi Kıpçakların ve İdil Bulgarların ortak devleti olacak. Yani Türk Devleti, Türk İslam Devleti ve İdil Bulgar toprakları Altın Orda'nın bir parçasıydı sadece ama o ilim ve kültür merkezi özelliğini devam ettirdi. Daha sonra o topraklar Altın Orda'dan sonra Kazan Hanı

0: yakınında kaldı. Bu sefer Kazan aynı özelliği benimsedi ve devam ettirdi. Ve bugün gerçekten de baktığımızda mesela Türk dünyasında ve tüm dünyaya da yayılan ve etki eden diyelim ciddiçilik hareketi de İdil-Ural bölgesinde ortaya çıkacaktır. Çünkü çeşitli bilim dallarını burada geliştirecek. Matematiğe dair, astronomiye dair çalışmalar yapılacak. Veya mesela astronomiye dair çalışmaların yapılmasının sebeplerinden biri tabii coğrafya ile ilgili. Çünkü burada geceler uzun, gündüzler kısa. İşte yatsı namazını o zaman buna göre nasıl veya ne zaman kılmalıyız gibi veya bu coğrafyada oruç nasıl tutulur, tutulmalı sorusunu sorarak buradaki medreselerde veya bilim merkezlerinde bu tür konular tartışmaya açılıyor ve bütün bu saydığımız bilim dallarında önemli keşifler olacaktır. Dolayısıyla evet, ilk başta değil mi? İşte İslam öncesi Türk tarihinde veya Moğollar döneminde baktığımızda Tatarlar belki bir asker olarak karşımıza çıkıyor ama günümüzde Tatarlar dediğimizde çok farklı özelliklere sahip kimseler olarak karşımıza çıkıyor. Ve siz de programın başında söylediniz aslında hep göç de var değil mi? Sonra yine belki geçmişe daha döneriz ama yeri gelmişken şunu da söyleyelim. İşte Osmanlı Devleti'ne de büyük göçler olacak, Tatar göçleri. Çünkü Ruslar o coğrafyada yayılınca Tatarların bir kısmı Osmanlı'ya göç edecekler. Ve Osmanlı'ya gelen önemli ve meşhur Tatar aydınları var. Ve bunlar Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında da daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve gelişiminde çeşitli bilim evet. dallarının gelişiminde çok önemli rol oynayacaklar. Sadri Maksudi Arsal, Yusuf Akçura, Ahmet Demir, Zübeyir Koşay, bizim tarihçilerimiz değil mi bugünkülerde işte Agdesi Medkurat, hatta son dönem tarihçilerde işte Halil İnalcık, o Kırım Tatarı ama o da Tatar. İlber Ortaylı hocamız, onların da Tatar olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla
1: sizde bir Tatarlık var mı hocam?
0: Tabii ben de hocam, Tatarım.
1: O isimlere kendinizi de sayacaksınız.
0: Dedik ya Tatarsız dünya batar diye.
1: Bu yüzden.
0: Evet, bu yüzden. Onun için Tatarların böyle bir özelliği var.
1: Evet, şimdi o göçlere temas ederiz ama bu aydınlara siz gelmişken bu aydınları biraz açalım isterseniz. Çünkü sizin çalışmalarınızdan takip ettiğim ve çalıştığım kadarıyla diyorsunuz ki 1931 yılında Mustafa Kemal'in isteğiyle Yusuf Akçura geliyor. Burada Türk Tarih Kurumu'nun kurulmasında önemli bir etkiye sahip. 1931'den önce de yine çalışmaları Yusuf Akçura'nın vardı ifadesinde bulunuyorsunuz. Ve Ahmet Temir'e de biraz önce de temas ettiniz, yine değiniyorsunuz. Türk kültürünü araştırma enstitüsünün kuruluşunda önemli rol oynadığına vurgu yapıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığıyla birlikte, Cumhuriyet'in ilanı sonrasında bu Tatar aydınlarının ülkemizde olması nasıl yankılandı? Hangi kurumların, bu zaten kurumlardan bahsettik, bu kurumların kurulmasına nasıl katkıları oldular? Ve hangi notlar biraz daha bu anlamda öne çıkıyor?
0: Evet. Tabii önemli rol oynadığını söyledik İdil-Urallı Türklerin, özellikle aydınların. Çok bir kere birçok yabancı dil bilen kimseler bunlar. Çünkü işte o İdil-Ural coğrafyasında doğdular. Bir kısmı aynı zamanda Rus mekteplerinde okudular. Ve Rusya'dan giderken işte doğrudan belki Osmanlı veya Türkiye Cumhuriyeti topraklarına değil de Batı üzerinden geliyorlar Avrupa'ya. Dolayısıyla Avrupa dillerini de bilerek hem kaynaklara vakıflar hem yabancı dilleri biliyorlar. Dolayısıyla tabii ki daha çok tarihçi aydınlar için bunları söylüyorum. Ve Türkiye'ye geldiklerinde de bir taraftan önemli ilmi çalışmalarda bulunurken diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti de tabii yeni kuruluş aşamasında önemli devlet kurumları kuruluyor. Ve birçoğunun bütün bu özellikle ilmi alanda alanı kastediyorum. Bütün bu Tatar aydınlarının Türk Tarih Kurumu'nun kuruluşunda.
1: Bunların daha önceki yerlerde, daha önceki bölgelerde böyle kurum kurma tecrübeleri var mıydı? Mustafa Kemal bunun için mi buraya davet etti?
0: Tabii şöyle, Mustafa Kemal Atatürk aslında birçok coğrafyadan, sadece İdil-Ural coğrafyasından da değil, üniversite reformları çerçevesinde Türk tarihi

0: çalışan, Türk tarihi araştırmalarına önemli katkıda bulunabilecek kimseleri davet ediyor ve gerçekten de yurt dışından çok sayıda aydın Türkiye'ye gelip yerleşiyorlar, burada ders veriyorlar ve işte Yusuf Akçura örneğinde olduğu gibi veya diğer Sadri Maksudi Arsal örneğinde olduğu gibi birçok kimse aynı zamanda işte Türk Tarih Kurumu'nun kuruluşunda, Türk Dil Kurumu'nun kuruluşunda önemli rol oynuyorlar. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Türk Ocağı mesela aynı zamanda Yusuf Akçura'nın Türk Ocağı'nın kuruluşunda önemli rol oynadığını görüyoruz. Etnografi Müzesi mesela Zübeyir Koşay, Etnografi Müzesi'nin kuruluşunda Ankara'da önemli rol oynadı ve şüphesiz bu kurumlar bugün de varlıklarını devam ettiriyor ve bütün bu alanlarda önemli faaliyetlerde bulunuyorlar. O açıdan tabii önemli bir katkı. Veya mesela Ahmet Demir'i zikrettiniz. Türkiye'de Moğol araştırmalarını başlatan kimse. Ve Moğolların gizli tarihini Türkçe'ye kazandırdı mesela o dönemde. Tabii önemli çeviri faaliyetlerde bulunacaklar bütün bu aydınlar aynı zamanda. Bunu da belirtelim. Yani Türk tarihiyle ilgili Rusça'da önemli hangi eserler varsa çok sayıda eseri Türkçe'ye kazandırdıklarını da görüyoruz.
1: Sıradan kişilerin de sadece göç etmediğini bu anlamda görüyoruz. Yani tabii, bu aydın tabii, isimlerle.
0: Tabii aydınlar da var ama aydınların yanı sıra tabii belki tam rakamlar belli değil ama hem 19. yüzyılın sonunda hem 20. yüzyılın başında çok sayıda İdil Ural Türkü'nün gelip Anadolu ve hatta daha da geniş Osmanlı'nın diğer coğrafyalarına da gelip yerleştiğini biliyoruz. Bununla birlikte tabii mesela Tatar dediğimizde az önce de söyledim aslında tarihte önemli devletlerin ya bugünkü Tatar'ı kastediyorum ataları önemli devletleri kurdular veya önemli devletlerin meydana getirdiler. İşte bunlardan birinden bahsettik. İdil Bulgar Devleti. Hı hı. İslamiyet'in ilk kabul edildiği, ilk kabul ettiği Türk devletlerinden biridir bu. Uzun yıllar boyunca Karadeniz'in kuzeyinde var olan bir taraftan Slavlarla mücadele eden, bir taraftan işte halife ile irtibata geçip resmi olarak İslamiyet'i kabul eden bir devlet. Yine Türk tarihinde çok önemli rol oynuyor. Ve daha da önemlisi şüphesiz Altınordu Devleti'dir. Altınordu. Tabii Altınordu Devleti ile ilgili de şunu söylememiz lazım. Aslında az önce belki söyledim ama her ne kadar kurucuları Çengizoğulları olsa da ve Moğol olsa da Türk devleti diyoruz Altınordu için. Bunu da birçok faktörle açıklamamız
1: mümkün. Ama Moğolları demekte de birazcık ikiye ayrılıyoruz değil mi? Moğollar için Türk demekte. De. Kesin diyebiliyor muyuz mesela Moğollar için?
0: Ya Moğollar için Türk demiyoruz. Ama mesela şöyle bir farkım şeyimiz var tabii bunlar adlandırırken ama mesela değil sadece Altınordu. Altınordu zaten Türk devleti. Ama biz Büyük Moğol İmparatorluğu içinde Türk Moğol devleti şeyini kullanıyoruz.
1: Tabirini kullanıyoruz.
0: Neden? Çünkü şundan dolayı. Birincisi son derece geniş bir coğrafyada coğrafyaya yayılan bir devlet. Büyük Moğol İmparatorluğu ve nüfusunun önemli bir kısmını Türkler oluşturuyordu. Kırgızlar, Uygurlar, İdil Bulgarları, Harezmşah Devleti'nin nüfusu aklıma ilk gelen bunlar. Dolayısıyla çünkü şöyle bir şey de var. Çengiz Han ilk başta her ne kadar Moğolları tek bir çatı altında birleştirse de daha sonra komşu halkları ele geçirdi. Bunların işte en önemlileri ve ilkleri Kırgızlarla Uygurlardı. Dolayısıyla nüfus açısından önemli, nüfusun önemli bir kısmını Türkler oluşturuyor. Bundan da daha önemlisi Çengiz Han devlet teşkilatı içinde Türk devlet modelini örnek aldı. Ve en önemli yardımcıları Uygurlardı. Uygurlar Çengiz Han'a büyük yardımlarda bulundular. Mesela Çengiz Han'ın kardeşlerine veya çocuklarının eğitmenleri Uygurlardı. İşte bir yere vali olarak atanacaksa biri kimse o zaman Uygurlardan atıyorlardı. Çünkü kendilerinin yetiştirdiği bu tarihlerde daha Moğolların Çengiz Han'ın elemanları yoktu. Onun için kimden istifade ettiler? Uygurlardan istifade ettiler. Mesela Moğollar Uygur alfabesini benimsediler. Ve benimsemekle kalmadılar.

0: çok geniş coğrafyaya götürdüler bunu. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda da aslında bir Türk devlet teşkilatına sahiptiler.
1: Hep onun kültürel için etkileşim de var.
0: Kültürel etkileşim de var. Bir de şöyle bir şey var. Tabii Cengiz Han tarih sahnesine çıkmadan önce de Türklerle Moğollar asırlardır yan yana yaşıyor. Tabii sadece Türkler de etkilenmedi. Moğollar da Türkleri etkilediler. Ama Büyük Moğol İmparatorluğu'na baktığımızda işte bir iki hususu zikrettim. Bundan dolayı biz tabii Büyük Moğol İmparatorluğu'na da her ne kadar adı Büyük Moğol İmparatorluğu olsa da Türk Moğol Devleti diyebiliyoruz. Altın Ordu bambaşka. Altın Ordu bir Türk devleti. Çünkü nüfus Türk. Batu ile birlikte veya ondan öncesinde Cüci ile birlikte buraya gelen Moğolların sayısı az. Bunlar çok kısa süre içerisinde, daha El Ömeri kendi kaynağında diyor ki bunlar çok kısa süre içerisinde Kıpçaklaştılar. Çok geçmeden İslamiyet'i kabul ettiler. Dolayısıyla Moğolluk adına hiçbir şey kalmadı. Ve az önce Büyük Moğol İmparatorluğu için söylediğim o devlet yapısı zaten Türk devlet yapısı. Eskiden biri söylediğim gibi burası Kıpçak ve İdil Bulgar coğrafyası. Onun için Altın Ordu tabii ki Türk devleti ve bugünkü Tatarların da aslında tarihinin önemli bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Ve şunu söyleyelim Altın Ordu ile ilgili. Tabii Orta Çağ'ın, bunu sıkça vurguluyorum ama, en önemli ve en büyük Türk İslam devletlerinden biridir. Çok güçlü bir devlet. Hem yayıldığı coğrafyaya baktığımızda işte Harezm'den Balkanlara kadar, Sibirya'dan Kafkasya'ya kadar ve ne yaptı veya bu gücü biz nerede görüyoruz? Bizans üzerine başarılı seferler düzenliyorlar. Balkanlarda Bulgar ve Sırp knezliklerini hakimiyet altına alıyorlar. Rusları 2,5 asır boyunca idareleri altında tutacaklar. Memlüklerle iyi münasebetler, Osmanlı ile dostça ve ticari münasebetler geliştirecekler. İşte Hülagü ile İlhanlılarla hep savaşacaklar. Dolayısıyla Avrasya coğrafyasının önemli ve ne diyelim yaklaşık 2 asır boyunca bu coğrafyaya yön veren bir devlet olarak karşımıza çıkıyor Altın Ordu.
1: Evet. Hocam 30 Tatarlar diye bir şey gördüm. Var mı böyle bir şey?
0: Tabii şöyle var. Söylediğimiz gibi çok sayıda boy vardı değil mi? Yani Türk boyları farklı, Moğollar arasında farklı ve Tatar adı baktığımızda kaynaklarda farklı şekillerde geçiyor. 30 Tatar şeklinde geçiyor zaman zaman. Ak Tatar, Kara Tatar tabirleri var ve mesela özellikle kaynaklara baktığımızda Ak Tatar adının, biz tabii yine Göktürk Uygur dönemine geri gittik, onu söyleyelim. Ak Tatar adının daha çok belki Türkler için, Kara Tatar adının Moğol boyları, Moğol kökenli boylar için kullanıldığını da söyleyelim.
1: Şimdi yavaş yavaş bu tarafa da geleceğim. Biraz daha yakın döneme de geleceğim ama birkaç tane konuşmadığımız husus var. Onları da kısa kısa sormak istiyorum. Uygurlar ve Göktürkler demişken Tatarlar Uygurlarla savaştı mı?
0: Şöyle, tabii Uygurlara tabiydiler aslında. Mesela kaynaklarda yazıldığına göre Tatarların biz Uygurlarla birlikte hatta Çin'e ticaret yapmak üzere Tatarların Çin'e de gönderildiğini görüyoruz Uygurlarla. Tabii şöyle bir şey, hem Göktürklerde hem Uygurlarda şöyle bir durumda var. Çok sayıda boy tabi olduğu için zaman zaman bu boyların isyan ettiğini, çeşitli sebeplerden ötürü isyan ettiğini biliyoruz. Tatarların da şüphesiz isyan ettiği olmuştur. Yani özellikle zayıf hanlar döneminde veya savaşlarda seferlerde başarısız olunduğu takdirde ganimet elde edilemediği takdirde değil mi? Yani boyların ihtiyaçları eğer karşılanmıyorsa özellikle şüphesiz isyanlar da söz konusu olmuştur. Onun için bu husus Tatarlar için de geçerli.
1: Tatarlar Kaşgarlı Mahmut'un Divan Lügat-ı Türk'ünde de geçiyor. Nasıl görüyoruz burada?
0: Tabi orada da Divan-ı Lügat-ı Türk'te de geçiyor ve bir Türk boyu olarak adlandırılıyor. Mesela Divan-ı Lügat-ı Türk'te artık bir Türk boyu olarak zikrediliyor ve hatta bugünkü İdil boyuna yakın bir şekilde yaşadıkları belirtiliyor. Yine Uygur devleti sınırları içerisinde olduğu, onlarla birlikte hareket ettikleri yazılıyor. Tabi Tatar

0: Tabii şöyle söylediğimiz gibi bugün Tatar adını taşıyan boylar daha çok İdil Ural Türkleri ve Kırım Türkleri. Yani biz onlara aynı zamanda Kazan veya Kırım Tatarları da diyebiliriz. Güzel bir soru sordunuz. Neden güzel? Çünkü aslında evet tarih boyunca kendi devletleri de oldu değil mi? Veya işte çeşitli Türk devletleri içerisinde yer aldılar. Sonra işte İdil Bulgarları da bugünkü Tatarların biz dedik ki aslında atalarının kurduğu bir devlet veya İdil Bulgar Devleti veya Altın Ordu için aynı şeyi söyleyebiliriz. Ama hanlıklar Altın Ordu hanlıklara parçalanacak. Daha sonra Ruslar bu hanlıkları ele geçirecek ki çok erken bir tarih. Yani Rus yayılmacılığının daha başında 16. yüzyılın ortasında ve 16. yüzyılın ortasından itibaren Kazan Astarhan hanlıkları ve Kazan Tatarları Rus devleti içerisinde yer alacaklar. Rus Çarlık Rusyası adına Rusya İmparatorluğu ve buna rağmen ve her ne kadar hem Hristiyanlaştırma hem de Ruslaştırma siyaseti olsa da Tatarlar sizin de belirttiğiniz gibi kendi kimliklerini korumayı başardılar. Bunda hangi faktörler önemli rol oynadı? Herhalde birinci faktör, az önce biraz üzerinde durdum aslında, ilim ve kültürün yayılmış olması önemlidir. Bir halkın kendi kimliğini muhafaza etmesi açısından. İkincisi tabii erken bir tarihte İslamiyet yayıldı burada. Dolayısıyla İslam aslında Tatarların etnik kimliğinin bir parçasıydı. Ve bu da onlardan en azından Ruslardan farkı ortaya çıktı. Dolayısıyla hem din faktörü burada önemli. Tatarların kendi kimliklerinin bugüne kadar muhafaza etmeleri konusunda hem de söylediğim gibi çok eskiden beri farklı bilim dalları ile uğraşmaları, önemli eserler ortaya koymaları ve burada tabii kimlik meseleleri veya işte milliyet konuları da işlemelerinin de bunda etkisi büyük olmuştur.
1: Göç konusunu biraz konuşalım mı hocam? Osmanlı'da geniş yerlere de göç etmişler. Anadolu, Manisa, Konya, Eskişehir. Bu bölgelere göçlerini nasıl görüyoruz, nasıl okuyoruz bunları?
0: Tabii Tatarlar tarih boyunca farklı tarihlerde farklı coğrafyalara göç ettiler ve Tatar dediğimde tabii yine tekrar altını çizelim. Artık biz Altın Ordu ve Mirasçı Hanlıkların ahalisi için bu adı kullanıyoruz. Ve özellikle işte hanlıkların yıkılmasıyla birlikte Kazan ve Astarhan'ın Ruslar tarafından ele geçirilmeye başlanmasıyla birlikte Tatarlar da farklı coğrafyalara göç ettiler. Bunun neticesinde bugün mesela nerede Tatarlar var? O başta ondan da birkaç onunla ilgili de birkaç cümle kurmak istiyorum. Mesela Baltıklar da var. Litvanya Tatarı hatta ayrı bir tabiri var. Bu Litvanya Tatarları biraz tabii daha eski. Toktamış Han Altın Orda'da Timur'un seferleri sonrasında Altın Orda'da taht mücadelelerini kaybettikten sonra askerleriyle birlikte Litvanya'ya sığınacak. Litvanya Knezi'nin yanına. Kendisi daha sonra oradan ayrılacak ama askerleri kalacak. Ve onların torunları bugün hala burada varlıklarını devam ettiriyorlar. Mesela bu da çok ilginç. 1400'lü yılların başından itibaren, 1390'lı yıllardan itibaren 6 asırdır burada yaşıyorlar. Hatta tabii bugün üçe ayrılırlar. Litvanya Tatarları, Belarus Tatarları ve Polonya Tatarları diye. Mesela Japonya'ya göç edenler var. O tabii biraz yakın zamanda. 19. yüzyılın sonunda, 20. yüzyılın başında. Mesela Çin'e göç edenler var.
1: Evet.
0: Özellikle o Rusya ile Çin arasında demir yolu inşası sırasında Tatar işçileri gidiyorlar. Orada çalışıyorlar demir yolu inşasında. Sonra orada kalıyorlar. Sonra tabii Çin'deki Tatarların bir kısmı Türkiye'ye geldi. Çin'de komünizmin ilanıyla birlikte ama hala orada da varlar. Mesela Finlandiya'da varlar. Hatta yakında Yurtdışı Türkler Başkanlığı'ndan bir kitap çıktı, Finlandiya Tatarları diye. O da ilginç. Finlandiya malum olduğu üzere bir zamanlar Rusya İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Ve Tatar

0: tüccarlar da o coğrafyaya kadar ticaret yapmak üzere gidip geliyorlardı ve oraya yerleşmişler. Ama tabii Finlandiya Rusya'dan ayrıldıktan sonra 1917'de Tatarlar orada kaldılar. Ve günümüzde de mesela bugün hala Finlandiya'da Tatar nüfusu var. Hatta futbol takımları vardı. Amatör de olsa Altın Ordu adını taşıyordu.
1: O zaman bunlar ticaret de yapıyorlar.
0: Tabii Tatarların önemli özelliklerinden biri ticarete çok yatkın olmalarıdır. Hatta az önce de söyledim değil mi? Uygurlarla birlikte ta Çin'e kadar ticaret yapmak üzere gidiyorlardı. Bu özellik tabii sonraki dönemlerde de Tatarlar arasında devam etti. Hatta şöyle bir atasöz de var. Bu belki doğrudan ticaretle ilgili değil ama Tatar doğduğunda Yahudi ağlamıştır diye. Hmm. Yani bunu biz ticarete de yorabiliriz. Ya da işte özellikle Altın Ordu devleti Rusya'yı yaklaşık 2,5 asır boyunca hakimiyet altında tuttuğundan dolayı bundan dolayı da bu şekilde yorumlayabiliriz. Tabii göç edilen coğrafyalardan biri Osmanlı Devleti oldu. Onun için Kazan Tatarları az önce aydınlardan bahsettik ama sadece aydınlar değil binlerce, on binlerce sıradan kişiler Osmanlı'nın farklı şehirlerine gelip yerleştiler. Ta işte ne zamandan itibaren özellikle 19. yüzyılda 20. yüzyılın başında. Tabii şunu da söylememiz lazım. Sadece Kazan Tatarları değil daha çok aslında buraya gelen Kırım Tatarlar oldu. Hmm. Özellikle Kırım'ın ilhakından sonra Küçük Kaynarca Anlaşması'ndan sonra 1774 ve sonraki savaş 1783 savaşından sonra yine çok sayıda Kırım Tatarı Osmanlı'ya göç etti ve buraya yerleştiler. Bugün tabii Türkiye'de Tatar nüfus çok var ama bunların önemli bir kısmı söylediğimiz gibi Kırım Tatarlarıdır. Ama Kazan Tatarları da şüphesiz vardırlar.
1: Hocam Abdülhamit döneminde de Tatarların Osmanlı'ya göç ettiğini görüyoruz. Hı hı. Abdülhamit'in daveti üzerine mi geliyorlar?
0: Evet, bu Kazan Tatarları burada söz konusu. Abdülhamit Sultan Abdülhamit döneminde önemli bir göç yaşanıyor. Bunun da birkaç yine o dönemde olmasının birkaç sebebi var. Birinci sebep şu, İdil Ural'daki yani Kazan'daki Tatarlar Ruslar nüfus sayımı yapmaya hazırlanıyorlar o tarihte. Tatarlar da bunu farklı yorumluyorlar. Diyorlar ki bizi Hristiyanlaştırmak için işte vaftiz etmek için bir nüfus sayımı yapılacak. Onun için ülkeyi terk etmeye çalışacaklar ve tabii Osmanlı ile de hep bir bağlantı olmuştur ama İdil Ural arasında ve buna bağlı olarak tabii Osmanlı da haberdar ve göç etmelerine yani diyor ki Tatarlara haber gönderiyor. Osmanlı'ya yerleşebilirsiniz diye. Dolayısıyla Osmanlı'ya da yine o tarihte önemli bir Tatar göçünün yapıldığını biz görüyoruz.
1: Bunun tarihi 1892. Bir yıl önce 1891'de de göçler var. 1897'de de göçler var. Ama hepsinin sebeplerinin farklı olduğunu görüyoruz.
0: Yani şöyle tabii ayrıntılı sebepsi evet ama genel olarak
1: kıtlık varmış bir şekilde bir
0: evet kıtlık da tabii İdil Ural coğrafyasındaki kıtlık da göçlerin önemli bir sebebi ama kabaca böyle tasnif edecek olursak buraya yapılan göçlerin birincisi kıtlık olmuştur doğal afetler ikincisi de Rus baskısı olmuştur dolayısıyla göçlerin en önemli sebepleri olarak bunlar karşımıza çıkıyor.
1: Mesela diyorsunuz ki 1897'de nüfus sayımı yapıldı. Hı hı. Bu çok önemli diyorsunuz. Ruslar yapmış bunu. Peki neden yapıyorlar?
0: Tabii Rus yani çünkü o coğrafya o tarihte Rusya'nın içerisinde olduğu için nüfus sayımının yapılması doğal bir şey aslında ama az önce de söylediğim gibi tabii Tatarlar bunu farklı yorumluyorlar. Diyorlar ki Hristiyanlaştırmak için olabilir veya başka sebeplerden ötürü olabilir ama belirttiğim gibi aslında tabii Tatarlar sadece Osmanlı'ya da göç etmiyorlar. Az önce de söylediğim gibi farklı coğrafyalara da göç ediyorlar. Farklı sebeplerle göç ediyorlar. Ticaret olabilir, askeri sebep olabilir. İşte Rus hükümetinden memnuniyetsizlik olabilir 20. yüzyılın başında veya 19. yüzyılın sonucunda. Ve önemli olan ve ilginç olan husus da bir şu, bütün bu coğrafyalarda bugün de Tatar varlığı var. Yani Finlandiya'da da, Japonya'da da, mesela Japonya'daki camiyi Tatarlar inşa ediyorlar, Tokyo'daki camiyi veya orada bir matbaa kuruyorlar. Bu tür faaliyetlerle de ilgilendiklerini söyleyelim.
1: Burada giyim kuşam anlamında Japonya'ya ne kattı peki Tatarlar?
0: Tabii şöyle, yani ticaretle uğraştıkları için veya farklı kıyafetleri de aynı zamanda işte İdil Ural coğrafyasından farklı ürünleri Japonya'ya götürüyorlar veya Japonya'dan onlar da farklı şeyler getiriyorlar. Dolayısıyla Tatar kıyafetlerinin bir dönem orada yaygın olduğunu veya popüler olduğunu söyleyelim. Bu da normal tabii, çünkü şunu biz görüyoruz tüccarlar ele aldığımızda, değil mi? Sadece mal getirip götüren kimseler değil. Tarih boyunca da bu böyle. Biz tüccarları işte ne bileyim Çengiz Han'ın ile Harezmşah ilişkilerine baktığımızda adeta Çengiz Han'ın tüccarlarını Harezmşah valisi katlediyor. Diyor ki bunlar ajandılar. Ve yine biz başka bir örnek verecek olursak, sıkça tüccarları biz farklı dinleri yayarken görüyoruz, değil mi? Farklı dinlerin yayılmasında tüccarların önemli rol oynadığını görüyoruz. Dolayısıyla aynı zamanda Tatarlar için de aynı şey geçerli. Aynı zamanda bunlar kültürler arası veya halklar arası kültürel münasebetlerin, etkileşimin de bir aracı olduğunu söyleyelim. Ve Tatarlar da bu bağlamda tabii bir istisna değil. Ki şunu da söyleyelim, Tatarların önemli özelliklerinden biri, biz bugün belki savaşçı özellikler üzerinde durduk bir taraftan, diğer taraftan işte ilim ve kültürün kültüre çok yatkın, bu tür faaliyetlere çok yatkın olduğunu söyledik. Bir de Tatarların önemli özelliklerinden biri uzun yıllar boyunca Rusya İmparatorluğu'nda diplomat olarak bunlardan istifade edilmesi. Ve özellikle hani 16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar, birinci Petro'nun tahta çıkışına kadar, imparator ilan edilişine kadar Rus devletinin dış işlerinde Tatarların diplomat olarak kullanıldığını ve onlardan istifade edildiğini, Tatarcanın aynı şekilde Rusya'nın yabancı ülkelerle yazışmalarda kullanıldığını görüyoruz. Bu da ilginç bir şey. Önemli bir şey. Bunun da sebebi tabii yine Altın Orda'nın güçlü bir devlet olması, birçok devletle irtibat içerisinde olması, Rusya'yı hakimiyeti altında bulundurması ve hani Rusya Altın Orda'dan bağımsızlığını ilan ettiğinde şüphesiz başta kendinin yetiştirdiği elemanların olmamasından dolayı birçok coğrafyaya çok dil bilen ve bu işlerden iyi anlayan Tatarları görevlendirmesi olmuştur. Dolayısıyla sizin sorunuzdan böyle bir şeyi de hatırlamış olduk. Üçüncü özellikleri Tatarların, o da diplomasiden iyi anlamaları ve uzun yıllar boyunca Rusya İmparatorluğu'nda diplomat olarak görev almaları. Tabii şunu da, belki Altın Orda dönemini bugün çok ele alamadık ama şunu da söyleyelim. Altın Orda'nın Rusya üzerindeki çok etkisi oldu tabii. Başka ayrı bir gün.
1: Günümüz Rusya'nın.
0: Tabii günümüz Rusya'sının ayrı bir program bile yapılabilir ondan, ama şunu söylemek lazım. Tabii Altın Orda'dan Rusya'ya da hem çok göç oldu, hem özellikle asil aileler Rusya'ya gelip yerleştiler ve Ruslar onlara önemli görevler verdiler. Tabii ki bunlar Rusya'ya yerleştikten sonra, bu asil aileler, önemli aileler, bunların bir kısmı Çengiz Han soyundan geliyordu. Bunlar Hristiyanlığı kabul ettiler, Ruslaştılar ama Rusya'nın meşhur asil aileleri arasına da adlarını dahil ettirmiş oldular. Dolayısıyla bugün de dahil olmak üzere özellikle Rusya İmparatorluğu'nun en önemli ailelerinin başında veya birçoğu Tatar kökenliydi. Bunu da söyleyelim.
1: Tatarlar her yerdelermiş gerçekten. Evet. Bu Tatarsız dünya batar lafını da söylemekle isabetli bir şey yapmışlar.
0: Evet, programın başında bunu boşuna söylemedik.
1: Evet. Hocam güzelce anladık ama elbette bir saate sığacak bir konu değil.

0: birçok açıdan da bakmak lazım. Ama bir perspektif oluştu. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Hem davetinizden dolayı hem de Tatar tarihinden önemli dönemleri ifade etme şansı tanıdığınızdan dolayı.
0: Estağfurullah. Biz hep bekliyoruz sizi. İnşallah uygunluğunuz olur da hep ağırlama şerefine
1: İnşallah,
0: nail oluruz.
1: İnşallah. Teşekkürler.
0: Sağ olun. Profesör Doktor İlyas Kemaloğlu bizlerle birlikte oldu. Tatar tarihini konuştuk. Tatarlar gerçekten geliş coğrafyalarda varlıklarını sürdürmüşler. Sürdürmeye devam ediyorlar. Evvel zaman içinde de önümüzdeki hafta yeni konuyla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli ve Bursa 23, Sakarya 24, Balıkesir 21. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 15. Konya 24, Kayseri 26, Nevşehir 22, Sivas 27. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 17. Denizli ve Manisa 25, Aydın 29, Muğla 24. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 20. Mersin 31, Adana ve Kahramanmaraş 32, Hatay 29. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 21, Karabük 23, Rize 25, Samsun 24. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 30, Erzincan 29, Van 25, Ardahan 24. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 31, Şanlıurfa ve Diyarbakır 34 ve Siirt 33 derece.

0: zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Bu salı binde Pınar tam yağlı taze kaşar peyniri 299 lira. Yörsan %3 yağlı süt 57 lira 50 kuruş.
2: Devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
3: Bankan Hadis'e veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a

tek başınıza değil, aynı ürünü almak isteyenlerle birlikte alın. Stoklarla sınırlı ürünlerde inanılmaz avantajlı fiyatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın, birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi.

0: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar oldu. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağıyla başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edwin Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştırıldı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Ben şu olayı çözeyim, bir daha bu hatunla çalışmam.
2: Hiç geçinemeyen iki dedektif baştan sona hatanın içinde.
3: Hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
2: Tüm olaylar birbirine karışıyor.
4: Mortin Yenstrauss'ı.
5: Yine evli çift kılığında kalacağınız bir oda yırttık.
3: Evli çift mi? Seni gördüğüme bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi.
2: Bu komik dava çok güldürecek. Çılgın Ortak bu akşam 20'de A-Para'da.
6: ...7 yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
1: Toplanın.
0: Merakla beklenen bilim kurgu aksiyon filmi Avengers Endgame vizyonda. Joe ve Anthony Russo'nun yönettiği filmin başrolünde Robert Downey Jr., Chris Evans ve Mark Ruffalo var. Film, süper kahramanlar takımının Thanos'un kurduğu çarpık dengeyi değiştirmek ve kendilerinden alınanı geri getirmek için girdikleri mücadeleyi konu alıyor. Gerilim türündeki Fall'un yönetmeni Scott Mann, Grace Caroline Curry ve Virginia Garner'ın başrolde olduğu filmin konusu şöyle. Yakın arkadaş olan Becky ve Hunter, Becky'nin kocasının küllerini dağıtmak için 2000 fit yükseklikteki terk edilmiş bir kulenin tepesine tırmanmaya karar verir. Ancak tepeye tırmanırken merdivenin bazı bölümleri kuleden kopunca iki arkadaş mahsur kalır.
2: Okay, welcome to the ancient plank walk.
3: Deep breath. One foot in front of the other.
2: Flip in.
3: Flip it off.
2: Flip in. Flip out.
4: Get back!
5: Help us!
6: The longer that we wait, the weaker we get.
2: Whip in.
7: Papirüste lambacinini nasıl bulacağımız yazıyor. Girişi böcek şekli.
0: Animasyon türündeki Kediler Firarda Mısır Operasyonu gösterime girdi. Hermitage Müzesi'ni kurtardıktan 2 yıl sonra yeni maceraların hayalini kuran fare Maurice'de kedi Vincent ve Cleopatra bu kez kendilerini antik Mısır'ın gizemleriyle dolu bir serüvenin içinde buluyor.
8: Yaşasın, hazine avına çıkıyoruz.
9: Burası gerçekten Mısır mı?
10: Vay canına, gidiyoruz bir sosyal.
11: İşte geldik.
12: Hey, defol. Çık dışarı. O telefonu hemen ver. Oyunu kaydetmedim.
8: Bu cin mucizeler yaratıyor.
11: Siz bu masala inandınız mı? Hadi kaçalım.
10: Hayaleti yenecek.
0: Vizyondaki bir diğer animasyon türündeki yapım kartopu oyunları. Film, en yakın arkadaşı Kai'yi bulmak için kuzey ışıklarının peşine düşen cesur Gerda'nın hikayesine odaklanıyor.
13: Ay canına, bu da kim?
14: Bu işimi iyi görür.
8: Anneciğim ve büyük anneciğim. Kai hala hayatta, bundan eminim. Ya onu kar kraliçesi kaçırdıysa? Onu bulacağım.

0: programın sonunda.
1: Vay.
2: Onu özlüyorum.
1: Hayat devam ediyor Rüya. Yeni Kristal Gezegen yeni.

0: Dünya animasyon türünde bir bilim kurgu filmi. Film, yakın zamanda kolonileştirilen yeni bir gezegende geçen macera dolu bir öykü.
1: Hoş geldiniz.
2: Sen yeni komşu musun?
3: Ben Ria.
1: Gezegenin güvenliği için hiçbir hayvana izin olmadığından robot hayvanlar tasarladı.
3: Ben eski dünyamı istiyorum. Ufaklık. Biz dostuz.
4: Fakadeni öldüm çünkü.
5: Mordokan tehlikeli bir adam. Açgözlülüğü ve fabrikası gezegenimizi kirletiyor.
3: Kimseye söyleyemeyiz. Hayvanlara izin yok. Babacığım, ben de dolan hayvandan istiyorum.
1: Olağanüstü. Uzaylıkçı. İstediğimiz her şey bizim olacak.
3: Ailesine kavuşması için ona yardım edelim.
2: Vay be!
1: Burası bizim dünyamız. Uzun zaman önce yüzeyde yaşıyordu.
5: Siz bizim için tehdit misiniz?
3: Börgi'nin arkadaşlarıyız.
5: Oğlum yaşıyor mu? Börgi'yi bulun ve onu bize getirin.
6: Durun! Hırsızlar!
7: Daha güçlü kalaçık budalar!
2: Arkadaşım mı yemek istiyorsun? Al bunu ye! Yani doydum artık değil mi?
3: Ben kurtarabilirim.
8: Aman dikkatli ol. Yeni evimiz burası.
3: Baba, bu hayvanı istediğimi sanmıyorum.
2: Kaset mi kaldı oğlum artık?
1: Ha? Ben sevdim şimdi ben seni.
9: Tamam ben Ankara'dan geldim, seninle çok büyük hayranım.
0: Müzikal dram türündeki yerli yapım tek başına vizyonda. Aziz Alaca'nın yönettiği filmin başrollerinde İlhan Şen, Ümit Bestekargın ve Renan Bilek var. Ankara'da barlarda rock cover çalan Tamer, kendi bestelerini söyleyen saygın bir müzisyen olmaya karar verir. Tamer her şeyi bırakarak eski rocker Engin Yaman'dan ders almak için İzmir'e gider.
9: Nerede çalıp çalmayacağımıza sen mi karar veriyorsun?
10: Çok mu kötü benim bestelerim?

0: aşık olduğum adamı onu sevdiğimi söyleyemiyorum bile, biliyor musun? Hiçbir şeyin farkında değil çünkü. Sadece kendi bestelerinin peşinde.
1: Abi şimdilik sadece piyasa şarkılar çalsak, kendi bestelerimizi çalmasak.
2: Ben yemin ettim kendi şarkılarımı çalacağım diye. Ben düğün şarkıcısı değilim oğlum, müzisyenim ben.

0: ne diyorsun Samet, nasıl oluyor?
1: Gayet iyi bence.
2: Tamamen yönetimi ona devredin.
3: Patron sensin.
4: Milyarlık anlaşma yapıyoruz.
5: Aynı yine bir yerli yapım Kumar'ın yönetmen koltuğunda Ali Ayyıldız oturuyor. Cem Özer, Aytaç Acar, Metin Yıldız gibi oyuncuların rol aldığı film, babasının yıllarca sakladığı, karanlık ve gizli geçmişinden habersiz bir şekilde büyüyen, farkında olmadan onunla aynı kaderi paylaşarak tehlikeli bir kumar batağına sürüklenen genç bir adamın dramatik ve sarsıcı hikayesini anlatıyor.
6: Sonra gözünüz elinde olur.
7: Sakın beni aptal yere koymasın.
8: Bakın. Bir yanlış anlaşılma var burada.
9: Evine ekmek götüren çalışanının hakkını yedin.
10: Kendini bitirdiğin gibi bizi de bitirdin.
11: Kazandın bu sefer.
5: Türündeki tavuk filminin başrolünde Maria Diakopanayotu var. Endüstriyel bir tavuk çiftliğinden kaçan bir tavuğun hayatta kalma mücadelesini konu alan film, kaçışının ardından kendine geçici bir sığınak bulduğu restoran avlusunda diğer tavuklar ve bir horozla karşılaşmasını anlatıyor.
12: Defterek geriye.
13: Felaketin üzerinden 100 yıl geçti.
5: Animasyon türündeki Ayı Kardeşler Macera ekibi gösterime girdi. İnsanlığın neredeyse tamamen yok olduğu uzak bir gelecekte mahsur kalan kahramanlarımız Ayı Kardeşler, dünyayı kurtarma planı olan gizemli ama bir o kadar da tanıdık bir

0: çocukla tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor.
1: Şu güzel yüzümün haline baksana.
2: Gelecek kesinlikle hayal ettiğimden çok farklı.
0: Vizyondaki diğer bir animasyon türündeki yapım, Macera Diyarı Gizemli Taşların konusu şöyle. Yaz tatilini ailesiyle geçiren Efe, hiç arkadaşı olmadığı için günlerini yalnız ve sıkılarak geçiren meraklı bir çocuktur. Ancak sihirli eşyalar satan gizemli bir dükkandan aldığı kitap, hayatını bir anda değiştirir.

0: olmasına asla izin vermeyeceğim.
1: Göreceğiz bakalım.
2: İstanbul'da, bu büyülü şehirde gerçek bir dostluk doğar.
3: Ben Damdam.
4: Animasyon türündeki melodi ve neşeli notalar, İstanbul'un farklı kısımlarından enstrüman dostlarıyla bir müzik grubu kurmaya çalışan Melodi ve Efe'nin hikayesini konu alıyor.
3: Biz de bizimle kalır.
2: Bir gün kahramanlar büyülü bir dünyanın kapısını aralar.
5: Ne? Nasıl kaçırmışlar?
6: Bu deli mi bu?
2: Ama onları gizemli engeller beklemektedir.
3: Ne güzel başlamıştık. Herkes eğleniyordu.
7: Kabloyu bir cüce kesti.
8: Cüce mi?
9: Kanunu kurtarmak için yola çıkmışlar.
10: O zaman hazırlıklı ol. Uyanık ol.
2: Her adımda karşılaştıkları mücadele dostluklarını daha da güçlendirir. Birlik ve inanç en sert kalpleri bile değiştirir.
4: Kültür mirasının en nadide eserlerinden Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde yürütülen Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en kapsamlı restorasyon projesinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Kubbedeki çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda sürerken, yapılan modelleme ve statik analizlerle güçlendirme ihtiyacı belirlenen Doğu Yarım Kubbe'de de uygulamalar başlıyor. Çalışmalar için Doğu Yarım Kubbe'ye güvenli erişim sağlayacak çelik platform kurulacak. İbadet ve ziyaret akışı ise oluşturulacak geçici düzenlemelerle devam edecek. Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bilim heyetiyle koruma kurulunun karar ve denetimleri doğrultusunda yürütülen Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon projesinde ana kubbedeki çalışmalar devam ederken Doğu Yarım Kubbe'de de yeni bir çalışma süreci başlatılıyor. Ana kubbe için kurulan çelik platform üzerinde mozaik konservasyonu sürdürülüyor. Kurulan çalışma iskelesinde toz temizliği ve mozaik yüzeylerini korumaya yönelik facing olarak adlandırılan mozaik yüzeylerinin geçici olarak bezle desteklenmesi uygulamaları gerçekleştiriliyor. Platform kurulumu öncesinde çalışma alanının sınırları oluşturulacak ve yapının iç mekandaki görsel bütünlüğünün korunması amacıyla özel baskılı brandalar hazırlanacak. İbadet düzeninin devamı için geçici mihrap ve minber yerleştirilecek. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya'daki çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğinin altını çizdi. Ersoy, Doğu Yarım Kubbe'de yeni aşamaya geçiyoruz. Her adımı bilimsel hassasiyette atıyor, dünya kültür mirasının bu eşsiz eserini özgün dokusuyla koruyoruz diye konuştu.

Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Aynur Aydın, sözleri Türk pop müziğinin efsanevi ismi Şehrazat'a, müziği Uzay Hep Arı'ya ait 90'lı yıllarda Demet Sağıroğlu'ndan dinlediğimiz Kınalı Bebek çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

Dion, 80'lerden bugüne küresel müzik ikonu. 5 Grammy ödüllü efsanevi ses. Çoğu müziksever onu dünya sinemasının kült yapımlarından Titanic'in unutulmaz My Heart Will Go On şarkısıyla tanır.

yabancı hit çalışmaya imza atan, birçok dünya turnesi düzenleyen Dion'un kaderi Aralık 2022'de değişti. Bir süre gözlerden uzak olan sanatçı, hayranlarına kendisine kaslarını etkileyen nörolojik bir hastalık olan katı kişi sendromu teşhisi konulduğunu açıkladı.

hastalıkla mücadele eden Celine Dion, geçtiğimiz günlerde Paris 2026 konserlerinin açılış gecesinde sahneye görkemli bir dönüş yaptı.

Esplanade Arena'yı dolduran 35 bin kişinin karşısına çıkan ikonik sanatçı, müzik tarihinin en unutulmaz sanatçılarından biri olmasını sağlayan eşsiz sesiyle yeniden unutulmaz anlara imza attı.

dönüşüyle ilgili duygularını izleyicilerle paylaşan Celine Dion, gözyaşları içinde, sonunda yeniden hep birlikte olmak inanılmaz. Geri döneceğime ve yeniden sahnede olacağıma söz vermiştim. İşte buradayım. Sizin için, kendim için, hayat için şarkı söylüyorum dedi.

14 yaşında Ballet Nacional'de İspanya'ya katılan, 3 yıl içinde baş dansçılığa yükselen ve 30 yaşında kurum tarihinin en genç sanat yönetmeni olarak tarihe geçen Aida Gomez, tutkunun ve özgürlüğün zamansız simgesi Carmen'i İstanbul'a getiriyor. İspanyol dansçının dünyaca tanınan yıldızı ve topluluğu İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında 4 Ekim'de AKM'de sahne alacak.

Genshin Impact'in hafızalara kazınan eşsiz müzikleri, büyük bir senfoni orkestrasının canlı performansıyla yeniden hayat kazanıyor. Canlı orkestranın etkileyici tınıları, modern senfonik düzenlemeler ve büyüleyici görseller bir araya gelerek size görkemli bir multimedya deneyimi sunacak. Genshin Impact Senfoni Konseri 10 Ekim akşamı Lütfi Kırdar Auditorium sahnesinde olacak.

Pop ikonlarından Nancy Ajram 2 yıl aradan sonra İstanbul'a geliyor. Arap pop müziğinin başarılı ismi Stars on Board organizasyonuyla 30 Aralık akşamı Ora Arena'da sahne alacak. Ajram, Doğu ezgilerini modern pop ve dans ritimleriyle harmanlayan tarzıyla Orta Doğu'nun en çok satan sanatçıları arasında bulunuyor.

çok satan Orta Doğulu sanatçı ödülünü birden fazla kez kazanan Arap pop müziğinin dünya ünlü ismi Amr Diab, 3 Ekim akşamı Ataköy Marina'da konser verecek. Geleneksel Arap melodilerini elektronik altyapılar ve pop müzik ezgileriyle harmanlayan Amr Diab, teması ise organizasyonuyla İstanbul'a özel hazırladığı zengin repertuarı ve sahne şovuyla hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşatacak.

Fransız kuzenler tarafından kurulan ve kısa sürede elektronik müziğin en etkileyici gruplarından olan The Blaze, 3 konserlik mini turne için Türkiye'de. Duyguları görüntüye, görüntüleri müziğe dönüştüren The Blaze, 7 Ekim'de İzmir Hava Gazı Fabrikası'nda, 8 Ekim'de Ankara Cer Modern'de ve 9 Ekim'de İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta sahnede olacak.

oyuncu Çanakkale Bienali 10 Ekim-20 Kasım tarihleri arasında sanatseverlerle buluşuyor. Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Troya Kazı Başkanlığı,

İşbirliğiyle gerçekleşecek Bienal, Türkiye'nin yanı sıra 8 farklı ülkeden 60'ın üzerinde sanatçıyı, Troya'dan Ayvacık ve Adatepe'ye uzanan geniş bir coğrafyada buluşturacak. Bienal'in 10. edisyonu toprak ve su arasındaki ilişkiler etrafında şekillenerek Çanakkale'nin hem doğal ekosistemine hem de yaşayan kültürel mirasına odaklanıyor.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri 2026-2027 sezonunda seçkin bir programla klasik müzik severlerle buluşuyor. 9 Ekim'de Kanadalı piyanist Jan Liseczkin'in açılış konseriyle sezona başlayacak olan İTSO, İstanbullu sanatseverleri bu sezonda Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya getirecek. İTSO'nun yeni sezon kapsamındaki ilk konseri ise 3 Ekim'de Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenecek. Şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki konserde piyanist Yekbon Sunwo solist olarak sahne alacak.

2018 yılında hayata geçirilen Çocuklar İçin Gezen Sinema projesi 81 ilin tamamına ulaştı. 1,5 milyondan fazla minik sinemayla buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından beyaz perdeye erişimi olanaksız olan çocukları sinemayla tanıştırmak amacıyla 2018 yılında başlatılan Çocuklar İçin Gezen Sinema 8 yıllık yolculuğunda önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Şehir şehir, ilçe ilçe Türkiye'yi dolaşan proje 81 ilin tamamına ulaşırken bugüne kadar 681 ilçede 1,5 milyondan fazla çocuğu sinemanın heyecanıyla buluşturdu. Çocuklara ücretsiz film gösterimlerinin gerçekleştirildiği proje, kültür ve sanata erişim imkanlarının yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, projenin büyüyerek devam edeceğini vurgulayarak, kültür ve sanatı çocuklarımızın ayağına götürmeye, Türkiye'nin dört bir yanında yeni hayallere perde açmaya devam edeceğiz dedi. Çocuklara yönelik gösterimlerin yanı sıra Gezen Sinema, özellikle yaz aylarında ilçe ve köy meydanlarında düzenlenen açık hava gösterimleriyle her yaştan sinema severi bir araya getiriyor.

Jackie Evancho'nun adını klasik müzik tutkunları çok iyi bilir. Zira genç yetenek henüz 9 yaşında Puccini'nin 1918 tarihli O Mio Bambino Caro aryasını seslendirerek klasik müzik dünyasını hayrete düşürmüştü.

yetişkin bir opera sanatçısını andıran derin bir ses yerleşimiyle göğüs rezonansını parlak üst notalarla kusursuz biçimde birleştiriyordu. Doğal çene açıklığı, gelişmiş diyafram kontrolü ve etkileyici nefes yönetimi sayesinde en zorlu melodileri bile büyük bir rahatlıkla seslendiriyordu.

Çetinek 2010 yılında Pittsburgh Pirates açılış maçında devasa bir kalabalığa karşı ulusal marşı söyleyen en genç sanatçı oldu.

0: Şimdi altın almanın tam zamanı. Gelenekselleşen Koçak Altın Günlerinde 14 ayar mücevherlerdeki fırsatı mağazalarda ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Cimriye bak, cimriyle seç. Aynı ürüne fazla

0: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.

0: Kuşlar Ligi coşkusu hız kesmiyor. Gürcistan, Ukrayna. Büyük heyecana hazır olun. Gürcistan, Ukrayna Uluslar Ligi mücadelesi yarın 19'da Ankara'da.
1: Why don't you tell us who you are and what's going on today?
2: Yeah, I'm John Tuggle and I play football.
3: Süpermen'in yıldızı David Cornswet'in başrolünde olduğu Mr. Irrelevant filminden ilk fragman yayınlandı. Ünlü aktör Süpermen'in ardından bu kez gerçek bir hayat öyküsünden beyaz perdeye uyarlanan ilham verici bir rolle izleyici karşısına çıkıyor. Cornswet filmde 1983 NFL draftının son turunda son sıradan seçilen New York Giants oyuncusu John Tuggle'ı canlandırıyor. Yetenekli sporcu 1986 yılında henüz 25 yaşındayken kanser nedeniyle yaşama veda etmiş.
4: You really ran here?
2: Yep. I had to have time to come up with an opening line. Something like, I'd regret it the rest of my life if I didn't do everything I could to know who you are.
4: That's horrible.
2: It's pretty good, though.
5: I wanna tear down the walls.
2: That's for sales over there. I'm gonna go say hi quick. Sorry to interrupt everybody. I'm Mr. Irrelevant.
6: Think you have a shot?
7: Hey, you don't talk to him. He doesn't get to talk.
2: He's a nice guy.
7: Go back to California.
2: One more time, coach.
8: But I tell you, top of the train smoke.
7: One in three of you are not going to be a New York Giant.
2: What are you worried about? You're not getting cut.
9: I'm not worried about me.
2: Tasted victory, and I've been brought to my knees.
10: So we found something, and it needs treatment quickly.
2: If I'm not the guy, you just let him know who I am. I arranged for you to be presented with the John Tuggle Fiance Award.
11: If he can keep running, we can keep running.
2: Put your life on hold for me.
9: I have never learned as much from a player as I learned from you.
12: İyi günler çocuklar.
13: İyi günler Bayan Hoca.
12: İyi günler Amanda. İyi günler. İlk uçuş dersinize hoş geldiniz. Evet, ne bekliyorsunuz? Herkes süpürgesini soluna geçsin.
3: Dünya fantastik sinemasının en önemli yapımlarından Harry Potter 25. yılını kutluyor. Harry Potter hayranlarına özel hazırlanan etkinlikler kapsamında serinin ilk filmi yeniden sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak. Kitap serisi olarak okuyucuyla buluştuktan sonra 2001 yılında beyaz perdeye de

0: Merhaba diyen Harry Potter 25 yılda popülaritesini hiç kaybetmedi. Serinin ilk filminin yeniden hangi ülkelerde ve hangi tarihlerde gösterileceğine dair bir açıklama henüz yapılmadı.
1: Şimdi süpürgeyi sıkıca tutup üzerine binmenizi istiyorum. Sıkı tutunun. Ucundan kayıp düşmek istemezsiniz. Ben düdük çalınca her birinizin yere vurmasını istiyorum sertçe. Süpürgeyi dengede tutun. Bir an için bekleyin. Hafifçe öne eğilin ve arkasını yere değdirin. Düdük çalınca 3, 2.
2: Yüzünü gördünüz mü? Belki de yağ tutmuşunu bir sıksaydı şişko poposunun üstüne düşmeyi hatırlardı.
3: Ver onu Malfoy.
2: Olmaz. Lokbatımın bulması için bir yere saklayacağım. Dama ne dersiniz? Sorun nedir Potter? Senin için çok mu yüksek?
4: Harry bunu yapma. Bayan Hooch'un dediğini duydun. Ayrıca nasıl uçulacağını bilmiyorsun bile. Tam bir aptal.
3: Hemen onu bana ver Malfoy. Yoksa süpürgeni kırarım.
2: Demek öyle. Hadi yakala o zaman.

0: go. Risa, you're not gonna believe this. Look!
1: No way.
2: Çizmeli Kedi Son Dilek ekibinden Joel Crawford ve Hanuel Mercado'nun imzasını taşıyan Kayıp Adadan ilk fragman sinema severlerle paylaşıldı. Filmin merkezinde Filipinler'de büyüyen ve ilkokuldan bu yana yakın arkadaş olan Joel ile Raisa bulunuyor. Yapım, yolları ayrılmak üzere olan iki çocukluk arkadaşının gizemli bir portal aracılığıyla ulaştıkları fantastik Nakale Adası'nda yaşadıkları macerayı konu alıyor.
0: Wait!

0: Hababam sınıfının bir elinde teneffüs zili, diğerinde çay tepsisi olan Hafize anasıydı. Sürekli kahkahalarla gülen yüzü şefkat doluydu. Oyuncu arkadaşlarının adı şuydu. Hiçbir filmde başrolde olmasa da o hep stardı. Yeşilçam yaşamı boyunca hep güldürdü. Ama kendisi bir türlü gülmedi. Hiç gülemedi.
1: Hadi be Hafize ana.
2: Ya bir derslik tarih hocası olacaksın.
1: Hadi kırma. Hadi. Ne olur.
3: Olmaz. Hadi. Yapamam. Hem ne istiyorsunuz elin çocuğundan? Hı? Allah Allah.
1: Şaka yapacağız be Hafize ana. Değil mi ya?
4: Tabii. Ahmet seni tanıyor mu? Hiç gördün mü?
3: Yok. Görmedi.
1: Tamam işte. Sen sınıfa gelince biz ayağa kalkacağız.
4: Seni öğretmen zannedecek.
5: Biz de biraz güleceğiz enayiye.
3: Canım bu kalıkta da öğretmen olur mu?
1: Aman Hafize ana. Senin bayramlık elbiselerin ne güne duruyor?
4: Ya.
3: Hay Allah, ya Mahmut Hoca yakalarsa?
0: Adile Naşit, 1930'un 17 Haziran günü İstanbul Şehri

Şehzade başındaki Millet Tiyatrosu'nun üst katındaki evde dünyaya gözlerini açar. Kimlikteki adı Adela Özcan'dır. Ancak hiçbir zaman bu adı kullanmaz. Aileden tiyatrocudur. Bu nedenle doğar doğmaz sahne tozu yutar. Minik Adile'nin babası, direktör arasının ünlü komedyeni, bugün İsmail Dümbüllü'den Münir Özkul'a, ondan Ferhan Şensoy ve en sonunda Rasim Öztekin'e geçen kavuğun sahibi Naşit Özcan, annesi de sonradan Emel adını alan oyuncu Amele Hanım'dır.

0: Çocukluğunda sahneyi oyun alanı olarak kullanan Minik Adile babasını taklit eder. Baba Naşit Bey ise çocuklarının mühendis veya doktor olmasını istemektedir. Ancak işler planladığı gibi yürümez. Babasını kaybetmesinin ardından küçük Adile okulu bırakır. Henüz 14'ündedir. Kasımpaşa'da bir konfeksiyon atölyesinde işe başlar. Çocukken yuttuğu sahne tozu onu rahat ettirmez. Necdet Mahfi Ayral'ın yönlendirmesiyle İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Tiyatrosu'na girer. Minyondur. Hatta bir gün kuliste karşılaştığı dönemin yıldızlarından Şefik Kemal tutamaz kendini. Sana bir nasihat. Bu çarpık bacakların ve bücür boyunla tiyatroda asla başarılı olamazsın. Yol yakınken dön der. Ama o kararlıdır. Bir süre Muammer Karaca Tiyatrosu'nda çalışan Adile Naşit, ardından abi Selim Naşit Özcan'la kurdukları Naşit Tiyatrosu'nda oynar. Lakin çok geçmeden tiyatro dağılır. Bu sıralarda Adile Naşit oyuncu Ziya Keskiner'le hayatını birleştirir ve oğlu Ahmet dünyaya gelir. Ancak Ahmet bebeğin kalp kapakçıklarında doğuştan sorun vardır. Doğum gününden bir gün önce Ahmet 16 yaşında vefat ettiğinde Adile Naşit yaşamının en acı gününü yaşar, turnededir. Acısını bir an kalbine gömer, oyununu oynar ve ilk uçakla oğlunun yanına döner. Artık tutunduğu tek dal tiyatroda seyircileri güldürmeye adar kendini. Bir daha da ne doğum günü kutlar ne de uçağa biner usta oyuncu.
1: Ay, söylemeden duramayacağım. Biz siz öyle ilk günü elinizde silahla görünce daha eşkıyası zannetmiştik. Hiç hoş.
2: Yo başka. O namus meselesi.
1: Evet, halbuki ne kadar centilmenmişsiniz.
0: Usta oyuncunun geniş kitlelerce tanınması ise 1970'lere damga vuran Ertem İlmez filmleriyle olur. Çoğu filmde neşeli ve vefakar anne karakteriyle kadrodadır. Kibar Feyzo, Bitirimler Sınıfı, Talih Kuşu, Erkek Güzeli Sefil Bilo, Gırgır Yede Büyük Seçim, Mavi Boncuk, Salak Milyoner, Şabaniye, Süt Kardeşler, Namuslu, 100 Lirayla Evlenilmez, Ne Umduk Ne Bulduk, rol aldığı Yeşilçam filmlerinden bazılarıdır.
3: Hepsinin aklı fikri elmasımda. Ama buraya sakladığımı nereden bilecekken? Sakın siz de söylemeyin, değil mi? Açadım beni. Sakın söylemeyeceksiniz, değil mi? Hadi bakayım. Aferin sizlere. Aman da benim yavrularım. Aman çocuklarım benim.
0: Ama en çok Babam Sınıfı serisindeki müstahdem Hafize Ana karakteriyle gönülleri kazanır Adile Naşit. Yufka yürekli, okulun tembel ve haylaz öğrencileri için her şeyi göze alan, sürekli gülümseyen ve azarlanan bu karakterle adeta özdeşleşir usta oyuncu.
4: Hiç belli olmaz. Bak, yazılı gibi başladı, sözlüye karar verdi.
3: Konuşma! Bana kül yutturamazsınız. Ben kimseye benzemem. Sen ne konuşuyorsun orada?
5: Konuşmuyorum hocam.
3: Bak şu terbiyesize. Bir de yalan söylüyor. Kalk bakayım. Kalk tahtaya. Hadi yürü. Peki, sallanma. Hocam. Yürü. Adın ne senin?
5: Ahmet hocam.
3: Numara kaç?
5: Bilmiyorum hocam.
3: Ne demek bilmiyorum? Aptal mısın sen?
5: Yeni geldim. Daha numara vermediler.
3: Bana yutturamazsın. Hadi anlat.
5: Ne anlatayım?
3: Ne anlatsın?
5: Tarih.

0: tarihi.
1: Ne tarihi hocam?
0: Bak bak, ne tarihi diyor. Sen sor.
2: Fatih Sultan Mehmet devrini anlat.
0: Onu anlat.
1: Peki hocam, Fatih.
0: Fatih de kim?
1: Sultan.
0: Ne sultan eksik herif?
1: Hocam, hocam anlat dediniz.
0: Yo, bir de bana el mi kaldırıyorsun
1: bak, ha? Hocam estağfurullah.
3: Bakarsın ya, sesimde duramam. Belki de gelirim, seni arar bulamam. Ah şimdi, yarın olmaz şimdi. Hemen şimdi şimdi. Yarın olmaz şimdi. Şimdi, bugünkü işini yarına bırakma.
4: Sadece bu karakterle mi? Değişmez partneri Münir Özkul'la turşu suyunun iyisi limonla mı olur yoksa sirkeyle mi kavgasıyla başlayan Yeşilçam'ın Güzide filmi Neşeli Günler'deki Saadet Hanım rolü de böyledir.
5: Peker, yalnız şunu unutma, bu turşu işini ben senden daha iyi bilirim.
0: Hayır, ben senden daha iyi bilirim.
5: Saadet, ne olur inat etme, deli etme insanı, ben bilirim.
0: Ben bilirim.
5: Yahu sen daha turşu suyunun iyisi nasıl olur onu bilmiyorsun be!
0: Sirke ne olur?
5: Sana limon ne olur?
0: Sirkesiz bir halta benzemek!
5: Limon!
0: Sirke!
5: Allah'ım ne olur sen bana sabır ihsan eyle de elimden bir kaza çık.
6: Bil bakalım ben kimim? Ziya!
4: Peki ya İşte Hayat filmindeki Makbule karakteri? Hatta bu filmde en iyi kadın oyuncu ödülüne de layık görülür Naşit.
0: Ayşe, yavrum, kızım öldün mü?
7: Telaş etmeyin, çarpmadan durdum
0: ben. Ölmüş mü baksanıza yavrum benim?
7: Gönlürde bir şey yok, korkudan bayılmış olacak.
0: Ayşe'cim, Ayşe'cim.
7: Hastaneye kaldıralım.
0: Canım benim, gençliğine dayamadan gitti yavrum.
4: 1980'li yıllara gelindiğinde siyah beyaz ekranın izleyicisinin de hafızasına kazanır usta sanatçı. TRT'de yayınlanan Uykudan Önce programında anlattığı masallarla kuzucuklarının masalcı teyzesi olarak Türk televizyonlarının unutulmazları arasına girer.
8: Neler yapacaksınız kim bilir? Sakın büyüklerinizi ihmal etmeyin. Kalkar kalkmaz onların elini öpeceksiniz. Evet, size ne anlatayım acaba? Çiçekleri sever misiniz? Seversiniz, aferin. O zaman ona benzer bir şeyler anlatalım.
4: O aslında büyük bir trajedi yaşayan, evet, hayattaki tek varlığı biricik oğlunu kaybeden bir annedir. Belki de bu sebepten herkesin annesi rolüne soyunur. Kalbindeki o derin yarayı bir nebze olsun sarmalamak için. Kim bilir, 1985'te bu programla yılın annesi ödülünü kucaklar Naşit.
8: Çiçekler, efendim nasıl anlatayım, saksıların için hepsi böyle böyle güller, karanfiller, kasım patları, erik ağaçları, elma ağaçları, ayva ağaçları, hepsi böyle yemyeşil dökülüyormuş.
4: Adile Naşit 1987'de Annem Bırakmam Seni'nin çekimleri sırasında rahatsızlanır, kanserdir. Operasyon geçirir ancak bir süre sonra hastalığı metastasize yapar. O günlerde en sadık refakatçisi minik serçe Sezen Aksu'dur. 11 Aralık 1987'de bu alemden ayrıldığında hep yaşlı hatırladığımız Adile teyze henüz 57 yaşındadır. Yani babasının öldüğü yaştadır.
5: Al işte gör.
0: Bu da ne? Allah cezanızı vermiş. Bunu da mı yapacaktınız ha? Kimden peydahladınız bu yavruyu? Ahlaksız utanmazlar.
9: Sus be Hafize Hanım. Benim derdim bana yeter zaten.
0: Senin mi bu yoksa?
9: Evet, benim kızım.
0: Kim bilir hangi tazenin canını yaktın, ağzın ağzını da bunu peydahladın işte.
10: Anacığım, bu bebek Ferit'in öz be öz nikahlık arasından.
0: Nikahlık arasından mı? Sahi mi? Beni kandırmıyorsunuz değil mi?
9: Sana el öptürmeye getirdim.
0: Bırak numarayı, gece yarısı annesinin yanından alınıp da bir çocuk el öptürmeye getirilir mi hiç? Bunda bir iş var.
10: Var ya, anası İzmir.
4: Acıların arasında dimdik ayakta duruşuyla, oğluna hiç dinmeyen özlemiyle, tertemiz saf kalbiyle sevenlerinin anılarındadır artık. Oğlu Ahmet'e kavuşmuştur. Gazanfer Özcan, Adile Naşit'in vefatını hep güldürdü. Kendi gülmedi, hiç gülmedi, gülüyor gibi gözüktü. O bilindiği gibi her dakika kahkahalar atan, neşe içinde mutlu bir insan değildi diyerek duyurur.

0: Kusura bakma, sormadım. Bir şey yer miydin?
1: Ben mi? Çocuklarım orada açlıktan kıvranırken.
2: Onun yokluğuyla geleneksel tiyatrocuların, kavukluların, pişekarların, meddahların ruhu da eksilir. Rol arkadaşı Şener Şen'in cümleleriyle Adile Naşit hayatı bir oyun gibi algıladı. Acılarını, sevinçlerini, bedenine büyük gelen keskin zekası ve bir çocuğun sınırsız düşgücüyle harmanlayarak yaşadı. O küçücük fıçıcık, içi dolu oyunculuktu.

0: Bunu lan nasıl konuşacağız be?
1: Sen onu bana bırak, ben konuşurum. Bana bak. Yürü. Ya.

Hadi çocuk ruhluyuz, hadi deliyiz, hadi inatçıyız ama enayi değiliz. Bunca sene sonra birbirimize kavuşmuşken bizi artık turşu suyu değil, turşu küpü bile ayıramaz. Hahahaha.

1933 yılında Dancing Lady adlı filmle sinemaya geçiş yaptı. Aynı yıl Flying Down to Rio adlı filmle Ginger Rogers'la birlikte bir dans ikilisi oluşturdu.

Fred Astaire 1950'li yıllarda Rita Hayworth, Gene Kelly, Judy Garland gibi efsane kadın oyunculara eşlik ederek sinemada müzikal komedinin başyapıtlarına katkıda bulundu. Broadway Melodisi, Eğlenceler Perisi, Çağdaş Aşıklar, Yangın Kulesi bunlardan bazılarıydı.

Dans tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ve renkli dansçılarından kabul edilen Esther, Altın Küre, Akademi Ödülü, Emmy Ödülü ve Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödülü sahibiydi. Sanatçı 1987'de 88 yaşında zatürreden yaşamını yitirdiğinde ardında bugün onu anacağımız ikonik bir ismi ve filmlerini bıraktı.

0: somebody who.
1: Ekranda manyetik bir etkisi vardı. Şimşek gibi ve cazibeli. Kasırgalar ve incelikle doluydu demişti ardından eski rol arkadaşı ve sevgilisi Al Pacino. Kendine özgü maskülen tarzı, geniş şapkaları, takım elbiseleri ve klasik duruşuyla Hollywood'un adeta moda ikonuydu Diane Keaton.
2: Neyse, görüşürüz.
3: Sen çok iyi oynuyorsun.
2: Öyle mi? Sen de öyle. Ah tanrım, ne aptalca bir laf değil mi? Yani sen bana çok iyi oynuyorsun dedin. Sanki hemen sana sen de öyle demek zorundayım.
1: 79 yaşında zatürre nedeniyle 11 Ekim 2025 tarihinde evinde yaşamını yitiren Keaton, aralarında başyapıt sayılacak pek çok filmdeki başarılı performansıyla anımsanacak.
3: Hayır, sen tamam. Yola bakar mısın?
2: Ben evet.
3: Öyle dağınık ki.
2: Evet, tamam.
3: Sana bir tane vereyim.
2: Sen araba kullanıyor musun?
1: Sevgili izlenci izleyicileri, Oscar ödüllü oyuncu Diane Keaton'ın onunla özdeşleşen filmlerini gelin yeniden birlikte hatırlayalım.
2: Narkolepsi. Evet, narkolepsi doğru. Evet. Neyse. George İngiltere'ye bedava hindisini almaya gitmişti. Evet. İngiltere her zaman Noel zamanı George'a bedava bir hindi verirdi. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nda mermi şoku yaşamış. Neyse.
1: 1977 yılında Woody Allen'ın yönettiği Annie Hall'da rol aldığında henüz 30 yaşındaydı Keaton. 1992 yılında Kongre Kütüphanesi tarafından kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli filmler arasına seçilerek ABD Ulusal Film Arşivinde muhafaza edilmesine karar verildi. Filmde genç ve hırslı bir şarkıcıyı canlandırıyordu. Bugün gerçek bir kült romantik olan 4 Oscar'lı filmde sitcom montajları, müzik prodüktörleri, sinema sektörü gibi birçok konu hakkında da ince eleştiriler var.
3: İlk yardımı çağırmalıyız. İstakoz deliyesini çağır.
2: Bunlar daha yavru tanrı
3: bebek
2: aşkına.
3: Bebek yavrular da. O zaman sen al onları.
2: Tamam, sorun yok. Tamam. İşte al bakalım.
3: Bana vermişti. Bak biri buzdolabının arkasına kaçıyor. Gece yatağımıza gelecek. Şu şeyi buradan götürür müsün? Lütfen.
2: Bak. Tut şunu.
3: Tanrım konuş onunla. Sen istakozca bilirsin. Onu tencereye at. Olur mu? Lütfen.
2: Yapamam. Yaşayan bir şey tencereye atamam. Canlı bir şey sıcak suya koyamam.
3: Onu ne yapacağımızı sanıyordun.
2: Tamam.
3: Tamam tencereye koyduk orada.
2: Tamam peki.
3: Evet. Buzdolabının arkasında kocaman bir istakoz var. Onu oradan çıkaramıyorum. Ağır bir şey bu. Belki biraz...
1: Manhattan 1979 yapımı yine bir Woody Allen filmi. Filmde kadın erkek ilişkileri üzerine önemli detaylar mevcut. BAFTA ödüllü yapım özellikle karşılıklı diyaloglarıyla hatırlanıyor.
2: Yakında Modern Sanatlar sergisinin açılışı var. Inside the Soul hakkında bir yazı yazacağım. Yani o dergiyi biliyor musunuz? Aslında önemsiz dergilerden biri. Demek istediğim çıkaranlar... 30'ların radikalizminde kalmışlar. Ne iş yapıyorsun Tracy?
4: Ben liseye gidiyorum.
2: Sahi mi? Vay canına, anaboko bir yerlerden gülümsüyor. Ne dediğimi anladın mı?
5: Bence Levit'i abartıyorlar. Aslında eski ekol için iyi bir aday olabilir ama...
2: Çok haklısın.
5: Mary için abartmışlar ekolünü, biz icat ettik.
2: Evet doğru. Şey gibi...
5: Mesela örneğin şey gibi, Gustav Mahler...
2: Isaac Dennison ve Carl Jung.
5: Scott Fitzgerald...
2: Sonra Lenny Bruce. Lenny Bruce'u unutmamalıyız değil mi?
1: 1987 yapımı Baby Boom, başrolünde Diane Keaton'ın olduğu komedi filmi. Türkçe'ye süper anne olarak çevrilen filmde kariyer mi çocuk mu ikilemine çok güzel değiniliyor. Usta oyuncunun canlandırdığı karakter New York'ta yaşayan başarılı bir iş kadınıdır. Günün birinde istemediği bir bebek bir akrabası tarafından ona emanet edilir ve ortalık karışır.
2: Yani bana ne miras kaldı? Elizabeth artık sizin. Elizabeth kim? Anlamadım. Kuzen Andrew'un kızı Elizabeth. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Size bunu söylemediler mi? Ne? Dur bir dakika. Yıllardır görmediğim bir kuzenimin bebeğinin bana miras kaldığını söylüyorsunuz öyle mi? Buna inanamam. Hayır bu olamaz. Bence bu imkansız.
6: Korkarım beni anlamadınız. Bu artık sizin.
2: Evet. Bakın benim bir bebeğimin olması imkansız. Tanıştığımıza çok sevindim.
6: Affedersiniz ama benim hemen gitmem gerekiyor. Florida'da bir randevum daha var. Evet, Elizabeth, bu senin yeni annen, Jaycee. Artık onunla yaşayacaksın. Sakın yaramazlık yapma tatlım. Jaycee seni çok seviyor, tamam mı? Çok seviyor seni.
2: Buna inanamıyorum.
6: Evet, bu da malzemedir. Lütfen bunu da
2: olamaz.
6: Alın. Evet, hepsi burada. Bunlar da Elizabeth'in pasaportu ve kağıtları.
2: Bu imkansız. Ben bu iş için uygun biri değilim.
6: Siz yaşayan tek akrabasısınız. Gerçekten çok akıllı bir çocuk. Göreceksiniz. Ona alışınca ayrılamayacaksınız. Ama çok iyi bir anne olun.
1: Ve tüm zamanların en iyi filmlerinden Godfather. Türkçe çevirisiyle Baba serisi. Belki de Diane Keaton'ın Hollywood ve izleyiciler tarafından tanınmasına yol açan en iyi film oldu. Seride Michael Corleone'nin ikinci eşi Kay Corleone karakterine hayat veren Keaton, filmdeki cool tavırları ve eşine seven gözlerle bakmasıyla izleyicileri mest eder.
4: Merhaba. Seni beklemiyorduk Kay. Keşke arasaydın.
7: Aslında istersen aradım. Hem aradım hem de mektup yazdım Tom. Şimdi Michael'a ulaşmak istiyorum.
4: Kimse nerede olduğunu bilmiyor. İyi olduğunu biliyoruz ama hepsi o kadar.
7: Arabaya ne oldu?
4: Küçük bir kaza ama kimse yaralanmadı.
7: Tom, lütfen bu mektubu Michael'a iletir misin? Lütfen.
4: Bak, eğer bunu alırsam mahkemede Michael'ın yerini bildiğimi rahatlıkla kanıtlayabilirler. Biraz sabırlı ol Kay, seni arayacaktır, tamam mı?
7: Taksiyi gönderdim. Telefonla başka bir taksi çağırabilir miyim?
4: Tabii, affedersin, gel.
1: 2003 yapımı Aşkta Her Şey Mümkün'de usta aktör Jack Nicholson'la güzel bir ikili oluşturmuştu Diane Keaton. Keanu Reeves'i de gördüğümüz film 125 milyon dolar gişe başarısı elde etti. Filmin en dikkat çekici sahnesi ise Diane Keaton'ın muhteşem denilebilecek aşk acısı dolayısıyla olan 3 dakikalık ağlama sahnesi olur. You
8: have one message. Message one. Erica, hi, it's Julian. I'm in the restaurant, and I'm just wondering if you're on your way. It's about 8:20. It's a lovely night out here. It's nice.

0: Emine, bir romantik komedi filmi, aşk, düğünler ve diğer felaketler 2020 yılında seyirciyle buluştu. Film, Diane Keaton'ın oynadığı son yapımlardan. Eleştirmenler tarafından film, Tiffany'de kahvaltının güncel versiyonu olarak nitelendirilir. Oyunculuğunun yanı sıra evsizlere, sokak hayvanlarına karşı hassas bir aktrist ve aktivisti Diane Keaton ve Al Pacino'nun dediği gibi. Bu dünyadan ayrılırken ardında solmayacak bir iz bıraktı.
1: Ah Tanrım, şükürler olsun, en azından doğru bir iş yerini mahvettim.
2: Sadece iki abajur.
1: Evet. Ben kediyle birlikte bu işi yaparız sanıyordum ama hayır. Sürekli bir şeylere çarpıp duruyoruz.

70'e geniş bir izleyici kitlesine sahip, en uzun seri filmlerden biri olan Hızlı ve Öfkeli 2001 yılından bu yana izleyici karşısına çıkıyor.

0: aksiyon serisinin final sahneleri özellikle çok konuşuluyor. Ünlü filmlerin minyatür efektlerini yapan bir şirket, Hızlı ve Öfkeli'nin final sahnesine de imza attı ve gerçek sahneler minyatürlerle canlandırıldı. İşte heyecan olarak gerçeğini aratmayan o sahneler.
1: 3, 2, 1...

yanardağın kraterine Wingsuit'te uçmak. Daha önce hiç denenmemişti. Sebastian Alvarez bu sınırın ötesine geçmeye karar verdi. Özel olarak tasarlanan kıyafeti ve aylar süren hazırlığın ardından aktif bir yanardağın içine uçan ve oradan sağ çıkmayı başaran ilk insan oldu. Bu uçuş sadece bir ekstrem spor denemesi değil, insanın doğayla ve kendi sınırlarıyla giriştiği olağanüstü bir mücadeleydi. İzliyoruz.

Dünyaca ünlü hırvatçeli Stefan Hauser canlı performanslarıyla büyük ilgi görüyor. Lucas Ulich ile birlikte oluşturdukları Turcellos grubuyla tanınan Hauser, geçtiğimiz Mayıs ayında Amerikalı güzel keman sanatçısı Caroline Campbell'la Londra Albert Royal Hall konser salonunda başarılı bir performansa imza attı. İzliyoruz.

gonna make a change for once in my life.

Pop müziğin ikonu Michael Jackson'ın senaryosuna imza attığı, ayrıca rol aldığı bir filmi olduğunu biliyor muydunuz? Moonwalker 1988 yapımı. 2009'da aramızdan ayrılan Jackson'ın biyografisine yönelik bir film.

Takvimde en çok ilgi çeken sahne ise bir kült olan Bad klibinde Michael Jackson'ı canlandıran 9 yaşındaki Brandon Adams'ın performansı. Bugün bir oyuncu ve boksör olan Adams, filmde Jackson'ı neredeyse aratmıyor. Hatırlıyoruz.

1940'larda dahi çocuk olarak dinlenen Sugar Chili, yani şeker çiliği lakaplı Isaac Robinson, bugün 85 yaşında bir caz piyanisti.

Detroit yerlisi olan Robinson, 2 yaşındayken piyanonun başına geçti ve performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı. 7 yaşına geldiğinde ise şöhreti yakalamıştı. İlginç olan ailesinde müzikle ilgilenen olmamasıydı. Şimdi Şeker Çelik'in 1946 yapımı No Leave No Love filmindeki performansını izliyoruz.

Wait.

2023 yılında kar motosikletiyle geçirdiği kazada yaşamını yitiren dünyaca ünlü rally pilotu ve sosyal medya fenomeni Ken Block, Rally America ve Global Rally Cross'taki başarılarıyla biliniyordu. 55 yaşındaki Block, 2 milyon takipçisinin olduğu YouTube'daki Gymkhana videolarıyla daha da ün kazanmıştı. Hazırladığı Gymkhana serisi otomobil videolarıyla her zaman nefes kesen isimlerden Ken Block'ın 2019 tarihli nefes kesen gösterisini izliyoruz.

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Fransız tarihçi Michel Balivin'in Kuruluş Devrinde Bizans ve Osmanlılar eseri Turkuaz Kitap'tan okurlarla buluştu. Yazarın 20 yılı aşkın araştırmalarının birikimiyle yazdığı eser, Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan süreçte Türk-Bizans ilişkilerini, kültürel etkileşimleri ve medeniyetler arası sürekliliği inceliyor. Yazar Latife Tekin'in kaleme aldığı Para Gürültüsü, dijital çağın, finansal dilin ve algoritmaların insan ruhuyla günlük yaşam üzerindeki yabancılaştırıcı etkilerini konu alıyor. Can Yayınları imzalı roman, her şeyin biri, grafik, izlenme sayısı ve piyasa diliyle ölçüldüğü bir çağda geçiyor. İnsanlık tarihi bir döngüyle mi kuşatıldı? Uygarlıkların ortak kaderinde saklı bir düzen var mı? Anıl Toynbee'nin Kronik Kitap'tan çıkan Bir Tarih İncelemesi adlı eseri, temel uygarlıkların doğuşunu, gelişimini, duraklamasını ve çöküş süreçlerini medeniyet merkezli bir bakış açısıyla

inceliyor. Rus edebiyatının büyük yazarlarından Alexander Pushkin'in kaleme aldığı bir edebiyat klasiği olan Yüzbaşı'nın kızı Turkuaz Kitap'tan okurla buluştu. Aynı zamanda çok önemli bir şairde olan Pushkin'in Yüzbaşı'nın kızı romanı, 18. yüzyılda Rusya'da savaşın ve zorlukların arasında geçen bir aşk ve hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Güney Koreli yazar Kim Ayre'nin kaleme aldığı Benim Mükemmel Hayatım romanı, erken yaşlanma hastalığıyla mücadele eden 17 yaşındaki Arim'le, çok genç yaşta ebeveyni olmuş bir anne ve babanın dokunaklı öyküsüne odaklanıyor. Kitap, İtaki Yayınları'ndan raflardaki yerini aldı. Muhyiddin İbnül Arabi'nin yazdığı Alem ve İnsan kitabı, Allah, İnsan ve kainat arasındaki ilişkiyi tasavvufi bir perspektifle ele alan iki küçük risaleden oluşuyor. İbnül Arabi'nin düşüncesinin özel bazı konularını ele alan bu iki risale, vahdet-i vücudu anlamak isteyen okur için küçük fakat verimli iki metin olacak. Eser, Turkuaz bünyesindeki Fikriyat Yayınları'ndan çıktı.

Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

0: İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli ve Bursa 23, Sakarya 24, Balıkesir 21. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 15. Konya 24, Kayseri 26, Nevşehir 22, Sivas 27. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 17. Denizli ve Manisa 25, Aydın 29, Muğla 24. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 20. Mersin 31, Adana ve Kahramanmaraş 32, Hatay 29. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 21, Karabük 23, Rize 25, Samsun 24. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 30, Erzincan 29, Van 25, Ardahan 24. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 31, Şanlıurfa ve Diyarbakır 34 ve Siirt 33 derece.
1: DİPS, Devlet İç Borçlanma Senetleri. Hazinenin bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanmada kullandığı senetlere devlet tahvili, bir yıldan kısa vadeli iç borçlanmalarda kullandığı senetlere hazine bonosu adı verilir. Her iki borçlanma senedine ortaklaşa olarak devlet iç borçlanma senetleri denir ve DİPS kısaltmasıyla gösterilir. Piyasada bunlar hazine kağıtları olarak da adlandırılır.
2: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
5: Bankan hadise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.
6: Macera aramıyorum ki. Değerinde Tring sattım.
7: Arabanı arabam.com'a değerinde Tring sat.
8: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
9: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
2: Uluslar Ligi coşkusu hız kesiyor. Uluslar Ligi'nde sahne bu defa onların. İsveç, Polonya.
3: Vuruş defalarda gol.
2: Haydi ekran başına. İsveç, Polonya Uluslar Ligi mücadelesi yarın 21.45'te Ankara'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Bir hafta sonra sayın seyirciler, bir her şeyi konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugünkü konularımızın arasında genellikle olduğu gibi sağlık var ve yemek yiyecek var, eğlence var, yemek içmek var diyelim. Müsaade ederseniz önce sağlık diyelim.
1: Tabii ki.
0: Diyabet Vakfı Başkanısınız değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, Türkiye Diyabet Vakfı.
0: Türkiye Diyabet Vakfı Başkanısınız. Ne yapıyor Diyabet Vakfı?
1: Diyabet Vakfı'nın iki amacı var. Bir, sağlık çalışanlarına, diyabet alanında uğraşanlara ulusal bazda hasta takip ve tedavi rejimlerini oluşturmak, bunları sahada uygulanabilir hale getirmek.
0: Yani tıbbi prosedürler oluşturuyor.
1: Tıbbi prosedürleri hekimlere anlatmak ve bunları ulusal bazda birlikte uygulamak. İkincisi de hasta açısından baktığınız zaman hasta eğitimleri. Mesela son

0: Ekim ayında Hatay Arsuz'da tip 1 diyabet kampı yaptık. Hastaları bir araya getiriyoruz. Diyabetle yaşamı öğretiyoruz. Bu doğrultuda tedavilerini nasıl en iyi yapabiliriz'i yaşıyoruz birlikte.
1: Hastaların eğitimi oluyor.
0: Hastaların eğitimi.
1: Ve bu kitlesel eğitim değil yani. Hani medyadan çıkıp şeker yemeyin falan değil de daha spesifik ne yapacaklarını anlatıyorsunuz.
0: Evet.
1: Ne anlatıyorsunuz mesela orada?
0: Tanı ve tedavideki gelişmeler nelerdir? Bununla ilgili hastaların diyabet tedavisinde, hastalığın tedavisinde yaşadıkları en büyük uyum problemleri nelerdir?
1: Diyabet tedavi ediliyor mu?
0: Ediliyor.
1: Yani mesela diyabet dediğimiz şeker değil mi? Şekeri evet. olan birisi iyileşip artık şeker olmadan, insülin almadan yaşayabileceği hale geliyor mu?
0: Şimdi iki tane diyabet tipimiz var. Bir tanesinde mutlak insülin kullanmak zorundadır. Bir diyabet tipinde, tip 2 diyabet dediğimiz, bunda eğer ki beslenmesini kontrol edebilir, sağlıklı beslenir ve yaşam tarzını düzeltebilirse ilaçsız sürdürülebilir yaşam, ama genetik açıdan zemininde diyabet olduğu için bu beslenme ortamını bozduğu, yaşam tarzını bozduğu anda diyabet ortaya çıkar. İşte diyabet ortaya çıktığı zaman da sorunlar başlıyor zaten.
1: Şimdi bu sorunları yemek mi yol açıyor genelde? Ne açıyor? Yanlış yemek yemek.
0: Sağlıksız mi? Beslenmek. Sağlıksız. Ve sağlıksız yaşamak.
1: Sağlıksız beslenmek. Şimdi siz de gıda sektöründesiniz.
2: Evet, ben gıda ve otelcilik sektöründeyim. Çok uzun bir süreden beri. Yaklaşık 50 yıldan beri.
1: Aynı zamanda Türk kahvesi.
2: İlgi alanlarımdan bir tanesi Türk kahvesi oldu. Türk kahvesi 2013 yılında UNESCO'nun kültür içecekleri listesine kabul edilen ilk kültür içeceği oldu dünyada.
1: Çok ilginç.
2: 2013 yılında. O zamandan beri 2022'de Türk çayı da girdi bu listeye. Çok prestijli bir listedir. UNESCO'nun, Birleşmiş Milletler'in bir organizasyonu, biliyorsunuz UNESCO. Ben bu konuya çok ilgi duyuyorum. O dosyayı hazırlarken de aktif olarak katıldım ve yurt dışında da 34 yerde Türk kahvesi konusunda konuşmalar yaptım. Dünyanın her tarafında.
1: Türk kahvesi faydalı bir şey mi? Şimdi doktorunuza da sorarız tabii ama.
2: Kahvenin faydası konusunda bırakın şeyleri, ne derler, sıradan insanları, çok uzman doktorlar bile bir türlü bir fikir birliğine varamıyorlar. Tarih boyunca öyle olmuş. Bazıları kahveyi faydalı bir şey olarak kabul ederken bazıları da kahveyi çok eleştirmiş. Hatta yani çok aleyhinde konuşan insanlar da vardır ama kahvenin faydalı olduğunu düşünenler de vardır. Dolayısıyla o konuda bir fikir birliği yok.
1: Bir soralım doktorumuza.
0: Dozunu, miktarını iyi ayarlamak.
1: Benim duyduğumu söyleyeyim ben. Hı-hı. Hidrojenize, hani o paketli olanlar için hani damar tıkıyor diyorlar ama bildiğimiz Türk kahvesi, çekilmiş Türk kahvesini hani çok, hani 10 tane içmediğiniz müddetçe de çok faydalı diye duydum ben.
0: Yani içerisindeki en önemli olumsuz etkisi olan kafein miktarı. Bunu ne kadar çok alırsanız o kadar uyarıcı etki yapıyor. Kalp ritim problemlerine yol açıyor o açıdan baktığınızda, ama sadece o değil. Kahveyi çok alırsanız osteoporoz riskini arttırıyorsunuz.
1: Kemik kırılması mı oluyor,
0: evet,
1: osteoporoz?
0: Evet. Kemik erimesi diye de hani halk arasında konuşulur. Bunu arttırıyor. Özellikle iki kadından bir tanesinin osteoporoz olduğu
1: Türk kahvesidir bunun sebebi.
0: Hayır. Yani Türk kahvesi değil.
1: Değil. Kahve
0: yani
1: de.
0: Miktarı önemli.
2: Şimdi haddimi aşmadan.
1: Estağfurullah.
2: Ben doktor değilim ama ister istemez bu konulara ilgi duyuyoruz. Türk kahvesinin bazı özellikleri var. Başka kahvelerde olmayan. Dolayısıyla sağlık anlamında Türk kahvesinin öbür kahveler kadar sağlık problemleri oluşturmadığı düşünülüyor. En büyük problemlerden bir tanesi nedir kahvede? Kavruluyor olması. Hmm. Bir şey kavurduğunuz zaman ne kadar çok
1: kömürleşiyor, kavursanız, ve kanserojen oluyor.
2: Kanserojen bir etkisi vardır. Türk kahvesi ise adı üstünde siyah değildir.
1: Kahverengidir.
2: Evet. Bir rengi de ismini vermiştir bu arada. Halbuki French Roast ve Italian Roast gibi yabancı kahvelerde çok daha koyu. Elinize alırsanız görürsünüz farkı. Onlar neredeyse siyahtır. Bizim kahvemiz ise kahverengidir. Daha az kavrulur. Dolayısıyla öyle bir kanserojen etkisinin olmadığı söylenir.
1: Siz şimdi Türk kahvesinin kültürü olarak korunması mı, yayılması mı nedir şey?
2: Şimdi bizim Türk kahvesi aşağı yukarı 500 yıldır bu topraklarda ve bizim en önemli Osmanlı'nın diyelim. Çünkü sadece

0: Türkiye yaz bir şey değil. İsmi Türk kayısı ama aslında Osmanlı kayısıdır, evet. O. Ve Osmanlı coğrafyasında ki şu anda yaklaşık 200-250 milyon kişinin yaşadığı bir coğrafyadır. Bu coğrafyanın ortak kültür değerlerinden bir tanesidir. Dolayısıyla Türk kayısının bu anlamda bir defa yaşaması lazım.
1: Bir de sosyal şeyde çok şeysi var değil mi? Oturup bir kahve içelim.
0: Çok.
1: Fal bakılır orada.
0: Çok.
1: Ben hatta bir ara bir kitap görmüştüm. Kahve falı kitabı. Yani oradaki motiflerin, desenlerin...
0: Bırakın kahve falını, bilhassa yurt dışında, bilhassa İngiltere'de falan, internet üzerinden müthiş bir kahve falı şeyi var, revaçta. Ve her gün binlerce kişinin kahve falına bakılıyor ama...
1: Nasıl bakıyorlar? Kameradan resmi çekip
0: işte birbirlerini... Yani bazen resmi karşılaştırıyor, çeşitli teknikleri var ama girerseniz internete, bilhassa İngiltere şeyli sitelere. Ama kültür olarak kahvenin başka gündelik kültüre girmiş şeyleri var. Mesela günün ilk yemeği, kahvaltı, kahve altı.
1: Kahveden kahve.
0: Önce bir kahvaltı edip ondan sonra kahve içmek anlamında. Bir renk, kahve rengi. Türkiye'de sosyal seviyesi, ekonomik durumu ne olursa olsun bir kız isteneceği zaman mutlaka kahve ikramı vardır.
1: Kız da bir tuz mu atar içine onu?
0: Evet. Yine bir akademisyen bir hanım, bizim de dernek üyesidir, bir araştırma yaptı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden, Kırklareli'nden Diyarbakır'a kadar 40'tan fazla, bazıları yüzlerce senelik kahve türküsü. Hatta bir tango var. Kahverengi gözlerin diye bir tango var. Kahve türküleri. Yine Güneydoğu'da dargın barıştıran, bu aşiret şeylerin kavgalarında filan dargın barıştıran kahvesi. İşte bir misafirle gittiğiniz zaman mutlaka sorulan soru kahve mi çay mı diye bir soru, evet, sorulur. Dolayısıyla kahve, işte kahve falından bahsettiniz.
2: 40 yıldır hatırı vardır bir kahvenin diye. 40 yıl hatırı vardır. Evet.
1: Çok alışkanlık yapan bir şey kahve değil mi? Çünkü yani kahveye çok düşkün olan insanlar biliyorum. Bazılarında hiç alakası olmuyordu. Genetik bir şey mi acaba?
2: Yok. Yani alışkanlık kafein tüketiminden geliyor.
1: Ama mesela bu, ben ne kadar tüketsem de alışamıyorum ona mesela. Hani şimdi laf olsun.
2: Bazısı vardır jumping yapar biliyorsunuz. O adrenalin deşarjı onun için bir şeydir, alışkanlıktır. Kahve de öyle bir şey.
1: Peki kahvaltıya gelelim. Şimdi kahvaltı çok tartışılan bir şey. Lazım mı değil mi diye. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani deniyor ki sanayi öncesi insanlık uyandığı zaman buzdolabı yoktu. Çıkıp bir meyve bulup bir yiyecek bir şey bulacak kadar vücudunda enerjisi vardır. Onu bulduktan sonra yesin diye bir teori var.
2: İngilizce'de breakfast biliyorsunuz. Açlığı kesmedir esasında. Yani sabah gün doğumunda insanda bazı hormonlar artar. Kortizol salgısı artar. Stres hormonudur. Şekeri yükseltici hormonlar artar. Bunun nedeni güne hazırlanmadır. Yani
1: vücuda enerji yüklüyor zaten.
2: Mücadele etme şeyidir. Onun için bu hormonların hepsi vücutta şeker yapımını arttırır. Biz bunu hastalarda çok iyi görüyoruz. Şeker sensörleri takıyoruz tip 1 diyabetiklere mesela. Gece uykuda 4'ten sonra şekerleri yavaş yavaş yükselmeye başlıyor.
1: Uyurken durduk yere.
2: Tabii, bu hormonlar artmaya başlıyor çünkü. Bu kortizol salgısının diurnal bir ritmi var. İşte sabaha doğru artar, geceye doğru azalır. Büyüme hormonu beraberinde aynı şekilde. Yani bu vücudun güne uyumu, adaptasyon açısından günlük kavgaya, atış şeylere, mücadele hazırlığı açısından önemli.
1: Ya kahvaltıyı etmek lazım.
2: Etmek lazım.
1: Peki şeye ne diyorsunuz, bu aralıklı oruç diyorlar. Bu özellikle şekerin düşmesi için. Yani bu tip 1 diyabet mi? Tip 2 mi?
2: Şimdi
1: neyse.
2: Tip 2 diyabette aralıklı oruçla ilgili obezitenin tedavisinde beslenmenin uzun açlıkların etkisi olacağı konusunda bazı veriler
1: hatta
2: var.
1: Hatta 3 gün aç kaldı mı mucizevi diyorlar falan.
2: Yok. Yok öyle bir şey yok.
1: Yok mu öyle, yok, bir şey? Yani, bütün vücut kendini yeniliyormuş falan.
2: Yok. Yani şimdi 12 saat, 18 saat açlıklarla ilgili bazı şeyler var. Ama bunun hani İslam dininde de biliyorsunuz orucun. Şeyi var. Yani gün içerisindeki bu değişkenliklerle ilgili. Yani bir yararı var ama bu herkes için geçerli değil. Örnek olarak şöyle söyleyeyim. Şimdi bazı obez kişilere, diyabet hastası olan kişilere mesela günde hani sık beslen, acıkma şeyimiz vardır. Ama bu herkes için geçerli
1: değil. Bunun içinde mesela en öldürücü şey bu diyorlar. Her

0: yediğinde vücudun alarma geçiyor, insülin salgılanıyor falan.
1: İşte her genetik yapıda farklı yanıtlar görüyorsunuz.
0: Dolayısıyla kahvaltıda bazılarına lazım olabilir, bazılarına olmayabilir. Şimdi mi
1: bir
0: diyelim?
1: Bazısı var, öğleye kadar bir şey yemiyor mesela.
0: Ben mesela akşam 5'e kadar ağzıma bir şey süremiyorum normalde.
1: Yani siz akşam uyanıyorsunuz o zaman.
0: Olabilir yani.
1: Yani burada enerji deponuz yeterliyse bunu sürdürebilirsiniz. Bir de alışkanlıklar önemli. Şimdi bazısına bakıyorsunuz, ben diyor otursam yemeğe bir belirli miktarda tüketeceğim. Bunu ikiye bölersem de sabah akşam toplam tüketeceğim miktar belli. Günde 5 kez tüketirsem her birinde yine tüketeceğim miktar belli. Toplam miktarım çok artıyor diyor. Yani şimdi bunu kontrol edemeyen kişiler için az beslenmek yapılabiliyorsa, sağlık açısından sorunu yoksa uygun.
0: Evet. Şimdi bu gıda işinin yönetimi kısmına gelelim.
1: Evet.
0: Lezzet bir numaralı şey midir? Yani nasıl
2: şimdi
0: o lezzete?
2: Şimdi çok kişi bunu bilmez yahut duymamıştır. Yiyecek içecek ve yiyecek içeceğe temel teşkil eden
0: her
2: destekler.
0: Şey.
2: Mesela tarım en önemli şeylerden bir tanesi. Ama başka temel teşkil eden işte kap kaçak imalatı vesaire filan. Bütün bunları topladığınız zaman, böyle bir piramit yaptığınız zaman dünyada en fazla insan çalıştıran sektör yiyecek içecektir. Çok önemli bir sektördür. Ve aynı zamanda büyük bir ekonomik güçtür. Bakın mesela kahveyle devam edelim.
0: Evet.
2: Kahveyle başladık. Günde yaklaşık 3 milyar doz kahve tüketiliyor dünyada. 8 milyar kişi var ama yani bunun 3 milyarı içiyor manasını değil. Bazısı 10 tane içiyor vesaire. Ama 3 milyar doz. Dolayısıyla bunun senelik dünyada temsil ettiği ekonomik güç 250 milyar doların üzerinde.
0: Müthiş bir şeymiş.
2: Korkunç bir rakam. Dolayısıyla
0: zaten sokaklardaki kahveciler de ağzına kadar dolu değil
2: yani,
0: mi?
2: Yani kahve çok önemli. Eskiden de öyleydi. Osmanlı döneminde de kahvehaneler sosyalleşilen ve olmazsa olmaz yani insanların gidip sosyalleştiği yerler olmuş. Ama ona bir geri dönüş var şu anda ve hakikaten bu yeni kahve şeyi, modası diyelim, yaşam şekli, her sokağın başında bir kahvehane olması yeniden o günleri yaşatıyor bize ve insanlar sosyal hayatlarında mahallenin kahvehanesinin çok büyük bir önemi var. Yani dolayısıyla bu sosyal kısmını unutmamak lazım.
0: Peki şimdi Türkiye'deki bu yemek işi.
2: Evet.
0: Hakikaten yani sokakta çok lezzetli şeyler bulabiliyoruz. Dünyanın evet. Hiçbir yerinde yok. Bunun sebebi ne? Çok mu meraklıyız? Ağız tadımıza mı meraklıyız? Nedir?
2: Şimdi tabii insan alışık olduğu yemeği daha lezzetli bulur. Dolayısıyla tam manasıyla şey olamayız.
0: Ama yani objektif olarak listelere giriyor Türkiye.
2: Ama Türk mutfağı hiç şüphesiz en ufak bir haksızlık yapmadan başka mutfaklara dünyanın en önde gelen mutfaklarından biridir. Hatta o kadar ki yeteri kadar tanınmadığını düşünüyorum ben. Bunun birçok sebebi var ama en önemli sebeplerinden bir tanesi biz dünyanın en son 3 imparatorluğundan bir tanesi mirasçısıyız. İmparatorluk mutfağı. İmparatorluk ne demek? Birçok toplumun, birçok coğrafyanın bir şey altında, taç altında bir araya gelmesidir. Mutfak da böyle bir şey. Dolayısıyla bizim mutfağımıza baktığınız zaman Balkanlardan, Kafkaslardan, Orta Doğu'dan, Ege'den
0: bir şehir,
2: vesaire.
0: Bir şehir ne kadar yerleşik olursa yemekleri o kadar daha şey oluyor. Mesela Antep'te değil mi? 3000 yıllık bir evet. Şey olduğu için Antep'in yemekleri çok gelişiyor. Yani şehrin yerleşik göçebe olduğu zaman kebap var.
2: Yani pişirme yöntemleri de çok önemlidir. Yani bir insan bir toplumun nasıl pişirdiğine baktığınız zaman onların yaşam tarzı hakkında önemli fikir elde edersiniz. Yani bizim kebap dediğimiz ateşin üzerinde, hatta kebap biliyorsunuz ızgaraya değmez. Açıkta şey edilir. Mesela o tipik bir göçer pişirme yöntemidir. Yani böyle tencereler, tavalar, fırınlar falan, falan değil. Hatta hayata geçtiğiniz zaman ne de yerleşik hayata geçtiğiniz zaman ilk yapılan şeylerden bir tanesi Anadolu'da da öyledir. Evin dışına bir kümbet fırın yapılır. Ve ona baba ocağı denir. Yani aslında orada söylenmek istenen yemeklerin bir fırında piştiği ve insanların göçer olmadığı, yerleşik bir
0: oldu.
2: Yani dolayısıyla nasıl pişirdiğiniz çok önemlidir. Ama dediğim gibi Anadolu toprakları bir imparatorluğun mirasçısıdır ve coğrafya olarak da çok değişik coğrafyalar vardı. Bir Ege ile Doğu Anadolu'yu

0: karşılaştıramazsınız yani şey olarak, coğrafya olarak. Dolayısıyla hem yemek çeşitliliği hem pişirme yöntemleri gibi konularda.
1: Şeyde mi azız, üç tarafımız denizle çevrili ama kebapçı sayısı çok daha fazla. Mesela balığa daha mı az yatkınız acaba?
0: Yok, şeyde mesela İstanbul büyük bir deniz kültürüne şeydir, sahiptir. Tabii İstanbul çok göç aldı fakat benim çocukluğumda şey takvimde, balık takvim diye bir şey vardır İstanbul'da. Evet. Ve herkes söyler işte lüfer zamanı geldi. Hatta lüferin büyüklüğüne göre değişik isimleri vardır. Evet. Ve onların da zamanı vardır. İnsanlar balık takvimi ezbere bilirlerdi. İşte gelecek aydan itibaren
1: çinekop başlar,
0: bilmem ne başlar falan diye ve insanlar heyecanla balıkçıya gidip o ilk gelen balıkları hemen alır. Yani İstanbul'da balık kültürü çok daha yaygındır.
1: Ama Türkiye'de genel olarak?
0: Tabii balık biraz da azalıyor dünyada. Öyle bir şeyi var, yönü var. Ama yani Ege sahillerinde, Marmara'da vesaire, Karadeniz'de balıkçılık yok değildir. Ve yani ciddi balık yemeklerimiz var.
1: Var. Şimdi bu obezite Türkiye'de Amerika seviyesine gelmiş diyorlar.
2: Yaklaştı. O kadar olmadı ama yaklaştı.
1: Bir çıtır altı, o 30'muş, bizde 28 mi 27 mi öyle bir şey diyorlar.
2: Yok, 30 da değil. Yani şimdi
1: bizde 30'u insanların.
2: 35 erişkin yaş grubu olarak bakarsanız kadınlarda bu %40'ı geçiyor.
1: Öyle mi? O kadar çıktı mı? Evet, ben en son baktığımda 30'u.
2: 18 yaş üzerinde. Erkeklerde %28-30'lara doğru iniyor. Ama ortalama %35 civarında.
1: Türkiye'de. Yani,
2: Türkiye'de. Ve bunun en önemli şeyi diyabet riskini arttırıyor.
1: Evet. Birincisi. Peki bunun sebebi ne?
2: Obezitenin sebebi yani yediğinizi harcamamak. Birinci şey. Daha böyle inaktif yaşama gitmek, spor veya işte hareketli yaşamla ilgili şeyleri azaltmak, daha çok taşıt kullanmak. Eskiden kumandalar yoktu, televizyonu kalkıp kanalı bile kendiniz
1: değiştiriyordunuz. Ama bir de bir psikolojik şeysi yok mu onun? Yani insanlar psikolojik boşluklarını doldurmak için yiyorlar gibi geliyorsa.
2: Stres altında yeme dürtüsü. Bazıları için öyledir ama bazılarında da tersine stres yemeği keser mesela.
1: Evet, yani normalde biraz, midesi kilitlenir insanın
2: evet,
1: stresi.
2: Evet, yani biraz genetik yapıyla ilişkili o. Obezitenin genle yani multigenetik bir geçişi vardır.
1: Şeye bağlıyorlar, bitkisel yağlara bağlayanlar var.
2: Yani tükettiğiniz her şey özellikle yağlar kalori açısından en zengin besin türevleri 1 gramı 9 kalori kabaca söyleyecek olursak diğer ürünlerin 1 gramı 4 kalori 5 kalori
1: arasında. Ama özellikle
2: arasında.
1: Bitkisel yağlar için çünkü bu yine o endüstriyel olmayan toplumda bitkisel yağ diye bir şey yokmuş. Zeytinyağı da yağ değil zaten.
2: Kalp damar sağlığı açısından risk arttırıyor esas. O bitkisel olanla olmayan
1: obeziteyle alakası yok.
2: Obeziteyle doğrudan ilgisi yok onun.
0: Bir de ne yediğiniz de önemli. Yani kendi konumla ilgili lafa girdim. Kusura bakmayın. Sayın hocamın dediği çok doğru. Ama ne yediğiniz de önemli. Mesela Türk toplumunun dünyada bu bilimsel olarak istatistik olarak şey etti. Bazı konularda dünya lideridir Türkiye. Mesela dünyada en fazla çay tüketen toplumdur. 3,3 kilo kuru çay tüketir kişi başına. Bir numaradır. Dünyada en fazla ekmek ve unlu mamuller kişi başı tüketen
1: her toplum. Yer fırın.
2: Evet. İşte en çok ekmek şeylerden bir tanesi bu karbonhidrat tüketiminin evet. Çok artması.
0: Çok artması ve Türkler hakikaten ekmeksiz sofraya oturmaz.
2: Pilavı da patatesi de ekmekle yiyoruz.
0: Ama yani evet, ekmek yani. Çok yer. Dolayısıyla ne yediğiniz de önemli. Ne kadar yediğiniz evet ama ne yediğiniz de çok önemli.
1: Evet.
0: Yani benim konum olduğu için.
1: Hamur işinden uzak mı durmak lazım?
2: Tabii burada kullandığınız unun kepek tarafı emilme hızını değiştiren şey o.
1: Ama beyaz tadı bozuluyor. Beyaz ekmek lezzetli, öbürü çok lezzetsiz.
2: İşte zaten
1: yani
2: sorunumuz orada. Yani öbür tam tahıl ununa alışabilsek.
1: Hiç yani yenecek gibi bir şey değil o tam tahıl
2: unu. Alışırsanız yiyorsunuz.
0: Tam tersi. Yani. Şimdi astronomik paralara bu tahıllı ekmekler satılıyor. Yani normal ekmeğin 4-5 misli fiyatı ve insanlar sıraya girip bu ekmekleri alıyorlar. Yani burada psikolojik faktörler de var. Ama son derece lezzetli olabilir yani.
1: Peki şimdi mesela o lezzette birazcık şeker koyunca mı yemekler lezzetli oluyor? Bütün yemeklere şeker koymaya başladılar çünkü. Evet.
0: Şekerin tıbbi açıdan değil, haddim değil ama tarihi olarak şeyini biliyor musunuz? Üstlendiği görev biliyor musunuz şekere?
1: Yok, söylerseniz öğreneceğiz.
0: Şimdi bu tabii bir şey, bir teori ama mantıklı geliyor birçok insana.

0: Şimdi nasıl yayılıyor şey, tabiat nasıl yayılıyor, bilhassa bitkiler, çekirdeklerinin birisi tarafından alınıp başka yere götürülmesi lazım. Kim yapacak bunu?
1: Kuşlar.
0: Hayvanlar yapacak. Kuşlar, memeliler vesaire falan. Peki niye yapsınlar bunu?
1: Enerji alacaklar.
0: Çekirdeğin etrafına cazip, işte cazip demenin maksadı şekerli. Şeker işte orada bir çekim gücü şey diyor. Cazip bir kılıf koyacaksınız. Dolayısıyla hayvanlar isteyerek o şekerli tada kavuşmak için meyveleri yiyecekler. Hatta o kadar ki meyve daha hazır değilse üremeye, çekirdek
1: şey olacak,
0: üremeye,
1: yemeyecek onu.
0: Bir defa göremeyeceksiniz çünkü yapraklarla aynı renk olacak, yeşil olacak, dolayısıyla görülmesi güç olacak ve şekerli olmayacak. Dolayısıyla ne zaman ben hazırım, gelsin birisi beni yesin, başka bir yere götürsün diyorsa, o zaman rengi çok parlak bir renk olacak, kolayca görülecek ve tat. Dolayısıyla şeker aslında böyle bir rol üstlenmiş. Bir cazibe, yani şeyin, tabiatın kendini yenilemesi.
1: Ama içerisinde. Doğada şeker kendisi olarak yok, bal var. Bir de meyvelerde var değil mi?
2: Evet, fruktoz
1: olarak. Peki farkı var mı bunların? Mesela küp şeker yemekle balı aldığım zaman ben sonunda ikisi de şekerdim bunu. Vücut ya aynı şeyi yapmıyor.
2: Monosakkarit dediğimiz tekli şekerler var, evet. Çoklu şekerler var. Tekli şekerleri tüketimini artırdığınız zaman biz buna rafinerize karbonhidrat diyoruz. Hı. Bu sağlık açısından daha büyük sorun.
1: Tekli şekeri örnek verirsek mesela.
2: Yani mesela yani küp şeker. İçerisinde disakkarit onda ama çok hızlı parçalanıyor. İki molekül hızlı bir şekilde kana geçiyor. Bu insülininizi çok arttırıyor. Meyve çok tüketirseniz o da, onun içerisinde de fruktoz oranı yüksek. Onda da aynı şekilde hızlı miktarda insülin artınca iştahınız artıyor.
1: Mesela meyve suyu için şey diyorlar, yani gereksiz bir şey diyorlar,
2: evet,
1: değil mi?
2: İçerisinde şeker var çünkü. Doğrudan, yani meyvanın kendi suyu değil o. Meyve sularının çoğuna katkısız olanlar hariç...
1: Yok, portakalı sıktınız, böyle diktiniz, onda bile çok fazla şeker alıyorsunuz.
2: Şeker var ama onun içerisinde lif yok. Meyveyi kendisini yerseniz lifiyle birlikte yiyorsunuz. Lifli yiyeceklerle birlikte tükettiğiniz anda hızlı emilimi yavaşlatıyorsunuz.
1: Mesela bal da öyle hızlı mı emiliyor?
2: Evet.
1: Emilir yani.
2: Ağza koyduğunuz zaman bile emilmeye başlıyor. Biz şekeri düşen hastalarda mesela hiç bulamıyorsanız ağzın içerisine, şuur kapalıysa bir parmak bal alın sürün deriz yani.
1: Peki bu şeker kriz koması diye bir şey de var değil mi? Bu şeker yükseldiğinde mi oluyor, düştüğünde mi oluyor?
2: İki tür koma var. Birisi şeker yükseldiğinde olan, işte bu tip 1 diyabetikler insülini kullanmadığı zaman şekeri çok yükseliyor. 300, 400, 800'lere kadar çıkıyor ama tip 2 diyabetlilerde de var. Bunlarda da şeker yükselmesi mevcut ama şimdi şeker vücudun olmazsa olmaz enerji ajanlarından bir tanesi. Metabolizmanın temel taşlarından biri. Tüm enerjinizi onunla hazır sağlıyorsunuz.
1: Ketojenik diyorlar
2: i̇şte,
1: mesela.
2: Karbonhidratı kestiğiniz zaman keton üretimi artıyor. Keton üretimi arttığı zaman kan asit dengeniz, asit baz dengeniz bozuluyor. İşte o zaman komaya gidiyorsunuz.
1: Yani o ketojenik diyete de çok mucizevi şeyler yüklüyorlar yani, falan.
2: Hayır.
1: Kanseri yani, durduruyor diyorlar.
2: Onu belirli miktarın üzerinde ketonların yükselmesi hem böbrek hem karaciğer sağlığınız açısından çok tehlikeli. Yani bunun miktarını bir hekim kontrol olmadan yapmamanız lazım.
1: Peki şeker de o zaman almamız mı lazım? Mesela üşüdüğümüz zaman veya bir şey çok düşüneceğimiz zaman beyin doğrudan şeker yakıyor ya.
2: Ketonları da kullanıyor beyin.
1: Hani bazı noktalarda da bir şeker atası geliyor insanın ağzına veya bu bağımlılık mı nedir yani?
2: O biraz bağımlılık. Obezite de mesela genetik olarak gen yapısında olmasa da hücre yapısındaki bazı şeyler açısından obezite geçiş yapılabiliyor. Yani çocukları daha obez oluyor mesela, obez kişilerin. Bu yeme dürtüsü değişimi de öğrenmeyle ilişkili. Mesela obez farelerin çocukları obez oluyor. Bu tamamen yeme şeyinin genetik olarak geçmesiyle.
1: Şimdi bu meşhur bir ilaç var en son. O ile başlıyor. Yani şimdi söylemeyeyim ismini.
2: Evet.
1: O ile ve M ile başlıyor.
2: Evet.
1: İki tane ilaç var ve bunu da gene çok müthiş sonuçlar doğurduğunu, iştah galiba tamamen kapatıyor.
2: Bu hormonlar esasında bağırsaklarımızda salgılanan hormonlar. Yeni bir mucize, yeni bir şey değil. Bu yıllardır bilinen hormonlar, bunların etki süresi uzatılan bazı ilave modifikasyonlar
1: yapılıyor. Bir hafta yapılıyor. Sürüyor değil mi?
2: Bir hafta mesela sürüyor. İşte eski ilk yıllarda mesela günde bir kez iki kez yapılan ilaçlar vardı. Bunların birlikte yani bir tane molekül yok mesela. M olan da iki tane molekül var. İki molekülü aynı anda kullandığınız için etkinliği daha çok
1: ama artıyor. Şimdi böyle her göbeğini gördüğüm, ben o neden oluyorum. Çok iyi. İştahım kesildi. Birazcık gözlerinin feride kaçıyor sanki. O iğneyi olduktan sonra
2: yeme şeyi
1: gittiği için. Ama çok da memnunlar gibi sanki hayatlarında.
2: Yani ferike kaçmıyor da şimdi aşırı enerji tüketimiyle yaşamaya alışık insanlarda enerjisini kestiğiniz anda performansı ile ilgili bazı düşünmeler bekliyorsunuz.
1: Yani yüzündeki düşüklüğü görüyorum ben yani o insanların ama.
2: Yağ dokusu azalıyor. Yağ dokusu. Yaşlanmış gibi hissediyor kendisini. Yani böyle hani çocuklarda da vardır. Tombul çocuğu sevmek çok şeydir biliyorsunuz. Tosuncuk dediğimiz mesela bu şekilde doğan 4 kilonun üzerinde doğan çocuklar diyabet açısından riskli. Annesinde de mutlaka insülin direnci vardır.
1: Bir de Çin estetiği diyorlar. Kadınlar 40 yaşından sonra her yıl 1 kilo alırsa hiç kırışmıyorlarmış.
2: Yağ dokusu her ayıbı örter diye bir laf var yani değil mi? Bir de.
1: Peki o ilaç için ne diyorsunuz yani?
2: Hekim kontrolünde. Kullanılabilir ama yan etkileri ve kullanılıp kullanılmayacağı konusunda bir hekimin karar vermesi gerekiyor.
1: Yani yan etkileri için diyorlar ki bir kere sindirimi yavaşlatabiliyor diyorlar.
2: Mideyi küçültüyor. Bağırsak hareketlerini yavaşlatıyor ama iştah merkezinde de iştahınızı baskılıyor. Yemeğe kalkarsanız mesela
1: siz sindiremiyorsunuz şey değil mi?
2: Sindiremiyorsunuz. Yeme bulantı kusma oluşturuyor.
1: Yani, yemeğe kalkarsanız. Bir de mide küçültme ameliyatları var, evet. Değil mi? Bu şimdi bu ilaçtan sonra mide küçültme ameliyatları azalır mı? Azalıyor mu mesela?
2: Amerika'da neredeyse önemli oranda azaldı. Yakın gelecekte bu işle ilgili yeni gelişecek ilave moleküller var. Bunlarla ameliyatla zayıflama şeyinin ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Bunları üreten şirketler şu anda dünyada en fazla satılan ilaçlar olması nedeniyle markette, borsalarda en yüksek değerlere ulaştılar.
1: Peki ne yan etkisi var? İştahımız gitti, midemiz bulandı falan. Başka?
2: Yani en çok şeylerden bir tanesi safra kesesi taşı oluşabilir.
1: Öyle mi?
2: Hızlı zayıflayan herkesi de görebiliyoruz esasında. Bu ilaçların etkinliği çok fazla olduğu için safra kesesi taşı oluşması, işte buna bağlı safra yollarında tıkanma, pankreatit, sarılık gibi ilave şeyler temel şeylerimizden bir tanesi. Bazı kanserlerin arttığına dair, görmeyle ilgili, görme sinirinin evet, etkilendiğine ilgili. Dair bazı
1: mavi
2: şeyler
1: mi görüyorlar,
2: var.
1: Bir şeyde bir renkler görüyorlar.
2: Yok, görme sinirinde bir oluşturduğu geri dönülmez bir şey var. Bu anlamda gerçekten hekim kontrolünde kullanılması gerekiyor.
1: Siz veriyor musunuz hastalara?
2: Kullanıyoruz.
1: Değil mi?
2: Ha, endokrinologların esas şeyi.
1: Kaç yıldır var bu?
2: Yani o ile başlayanı diyelim. Yani bununla ilgili çalışmaları biz 2010'larda başlamıştık. Yani 5 sene M ile ilgili olan var. Yaklaşık 5 senedir. Türkiye'de son bir sene içerisinde ruhsat aldılar. Satışa başlandı.
1: Evet, son bir senedir zaten herkes. Yani millet de birbirine tavsiye ediyor. Ne kadar bilerek ediyor. Çok kısa bir süre değil mi? Daha bir yıl yani. Bir ucunu öyle. Görmek lazım değil mi bunun?
2: Ama dünyada zaten çok kullanılıyor. Amerika'da yok satıyor. Hatta o kadar çok şey var ki bu yok satmasından dolayı yasa dışı üretim ve yanlış başka preparatların bu gibi pazarlanarak satıldığını da biliyoruz. Onu engellemek için ilgili firmaların bazı şeyleri var.
1: Evet.
2: Düzenlemeleri var.
1: Şimdi Türkiye'deki yiyecek içecek şeyine gelecek olursak nasıl kıyaslama olarak Türkiye'deki servis sektörü Avrupa'ya,
3: şimdi,
1: Amerika'ya göre falan daha mı fazla, daha mı az, nasıl?
3: Türkiye'nin bu konudaki performansını bir özetleyelim.
1: Evet.
0: dünyada en fazla turistin ziyaret ettiği, ki 60 milyonu geçti geçen sene, 6. ülke Türkiye. Dünyanın 190 küsur ülke içinde 6. ülkesi. Türk Hava Yolları fevkalade başarılı. Dünyada bu mesela İstanbul Havaalanı dünyanın en büyük transit havaalanlarından bir tanesidir. Dolayısıyla senede 60 milyon turistin ziyaret ettiği. Yine

0: Otelcilik altyapısı, otel sayısı vesaire anlamında da dünyada ilk 10'a giren müthiş bir şey, bu bir potansiyel.
1: Lokomotif değil mi yani?
0: Büyük bir potansiyel. Ayrıyeten de işte bir rivayete göre 86 milyon kişi şu anda, bir rivayete göre 90'ı aşkın vaziyette. Dolayısıyla bu da önemli bir nüfus. Dolayısıyla 90 milyon kişiye
1: bir
0: yakın bir nüfus.
1: Yiyecekler yani.
0: 60 değil mi? Dolayısıyla büyük bir yiyecek ülkesi Türkiye. Ve bu özelliği de giderek gelişiyor. Dolayısıyla bu işin ekonomik yönü ve çalıştırdığı insan sayısı, altyapı, işte emlak ihtiyacı vesaire gibi
1: ekonomik
0: konularda...
1: Ekonomik yön dediniz, bir oradan gidelim. Evet. Fiyatlar, herkesin evet. Şeysi. Şimdi fiyatlar bir ara o pandemi zaman çok evet. Düşüktü. Evet. Değil mi? Herkes, hatta Bulgaristan'dan gelip buraya hücum ediyorlardı malları evet. Kapmaya. Şimdi çok mu yükseldi? Nedir Türkiye'nin bu fiyat durumu? Bir de bu kişi başı gelen turistlerin harcama şeysi niye düşük Türkiye'de yani? Bu kadar çok
0: yemeğimiz
1: var.
0: Şimdi bu turizm politikasıyla ilgili bir şey. Türkiye en başından itibaren yani turizmin canlandığı böyle büyük bir endüstri haline geldiği yıllar 1980'ler ve daha sonrası organize Antalya'da turizm bölgeleri vesaire 1980'lerden sonradır. Benimsediği politika daha orta sınıfa hitap eden işte büfeler, yiyecekçinin otelciliğe verdiğiniz paranın içine dahil edilmesi, oğul ülkeni itler vesaire. Böyle politika benimsendi. Dolayısıyla mesela bir Güney Fransa, İtalya vesaire gibi üst düzey yüksek fiyatlı bir politika değil, daha böyle orta sınıfa yönelik bir politika benimsendi ve politikada başarılı oldu ve devam ediyor.
1: Ama dolayısıyla, şu anda ama öyle yani biraz
0: hala öyle. Mesela Antalya'da falan o büyük oteller sadece Antalya'da, Türkiye'nin her tarafında hala işte büfelerin çok popüler olduğu vesaire yerlerdir. Dolayısıyla lüks alakart yiyeceklerden ziyade daha böyle bir orta sınıfa hitap eden yiyeceklerdir. Yine siz işaret ettiniz, Türkiye'de street food dediğimiz sokak yiyecekleri de fevkalade gelişmiştir. Sadece Türkiye değil, Türkiye'nin sokak yemekleri dünyada şu anda çok popüler. Mesela dönerin büyük başarısı. Şu anda mesela New York'ta 5 tane simit zinciri var.
1: Öyle mi?
0: Sadece New York'ta Türk simit zincirleri.
1: Biz de burada pretzellerini getirelim onların.
0: Olmadı. Denendi tutmadı.
2: Bizim damak tadımıza uygun değil onlar.
0: Simidin rekabetine şey demedi. Ama mesela şöyle bir şey söyleyeyim size. Mesela Almanya döneri bir Alman yiyeceği olarak tescil ettirdi.
1: Öyle mi?
0: O kadar popüler Almanya'da döner. Ve dünyada kişi başı en fazla dönerin tüketildiği...
1: Almanya mı oldu?
0: Berlin gerçek bir döner başkenti durumunda. Yani dolayısıyla Türk sokak yemekleri dünyada da...
1: Bir de
0: da...
1: bu coğrafik kodlar diye bir şey var. Evet. Onları biliyor musunuz hiç?
0: Tabii işimiz.
1: İşiniz?
0: Evet. Şimdi Türkiye, onu söyledim. Türkiye çok küçük bir ülke değil. Türkiye, İtalya artı Fransa büyüklüğünde bir yer. 780 bin kilometre kare. İtalya artı Fransa büyüklüğünde bir yer. Ama buranın bir özelliği var. Türkiye çok çok büyük bir Arjantin, Brezilya vesaire... Rusya falan gibi bir ülke olmamasına rağmen bu çok küçük de değil ama bu coğrafyada aşağı yukarı bütün iklimleri barındırabilen bir ülke. Yani bol yağmur alan işte Karadeniz sahillerini düşünün vesaire, buna mukabil işte Orta Anadolu'daki böyle step iklimi gibi az yağmur alan yerleri düşünün, Ege iklimini düşünün, Doğu Anadolu'nun kışlarını düşünün, müthiş soğukların olduğu filan. Dolayısıyla yani bir ülkeden ziyade küçük bir kıta özelliği taşıyan bir ülke. O anlamda buradaki yiyecek içecek konusunda aşağı yukarı her şey yetişiyor.
1: Hani De Gaulle demiş ya, 400 tane peyniri olan Fransa'yı yönetmek kolay mı zannediyorsunuz? Evet. Bizde de az buz bir peynir yok galiba.
0: Yani şu anda Türkiye'nin bütün peynirleri tespit edilmiş değil ama buna rağmen peynir varlığı anlamında yöreselliği de düşündüğünüz zaman son derece zengin bir ülkedir.
1: Mesela şu İskender kebabının yöresel kodunu alabildik mi? Sırf Bursa'dan mesela yiyebilsinler.
0: İskender kebabı bunu ilk defa piyasaya çıkartan ailenin ismiyle tescillidir.
1: İskenderoğlu diye değil mi? Öyle
0: İskender,
1: bir şey.
0: İskenderoğlu ailesi, bir Bursa ailesidir. Dolayısıyla aslında onu o aile dışında
1: kimse şey yapamaz.
0: Yapıyorlar ama yapıyorlar. Kullanamazsınız o ismi.

0: değildir. İnsan emeği üzerine eklenmiştir ve bir ürün ortaya çıkmıştır. Bunun bir aşama daha ötesi vardır. O da bu tescilli ürünlerden yapılan yemeklerdir. Yani dolayısıyla ham ürün üzerine insan emeği koyularak o ürünün daha böyle bir orta kullanım seviyesine getirilmesi ve onlardan yapılan yemek. Dolayısıyla 3 seviyede tescilliler söz konusu.
1: İşte en yaygın mutfak Çin mutfağı mıdır dünyada?
0: Ay şimdi Çin mutfağı diye aslında bakacak olursanız bir şey yok. Çünkü Çin...
1: Sichuan var mesela.
0: Aynen öyle. 9 tane mutfağı vardır Çin'in. Bilinen ve tescil edilmiş olan.
1: En bilineni Sichuan galiba değil mi onun?
0: Sichuan'ı var, şeyi var, Kantoniz var, bilmem ne var filan. Ama yani 9 tane mutfağı var. Çin mutfağı bunların tamamına verilen bir isim. Çin Avrupa büyüklüğünde bir yerdir. Coğrafya olarak diyorsa çok büyük bir coğrafya. Aslında Türk mutfağı için aynı şeyi söyleyebiliriz. Mesela Almanya'da Türk lokantasına gidersiniz. Neticede orada yenilen yemek kebaptır vesaire filan falan. Mesela Almanya'da bir boğaz balık lokantası tip bir yere neredeyse hiç rastlamazsınız vesaire. Dolayısıyla bunlar jenerik isimlerdir. Yok Fransız mutfağı, işte İtalyan mutfağı, Türk mutfağı,
1: Çin mutfağı. Ama Çin mutfağı diye bir şey var. Bir kapları var, pişirme şekilleri var. Hepsi diri kalıyor falan filan.
0: Şüphesiz.
1: Yani bir şey var ya.
0: Bu mutfağın arasında tabii ki ortak noktalar da var ama farklı noktalar da var. Ama tabii Çin 1,4 milyar kişi yaşıyor Çin'de. Dolayısıyla tabii çok büyük
1: ama
0: bir
1: mutfak. Ama kişiyle alakası yok yani. Çinliler yemiyor. Bütün dünyadaki Çinli olmayanlar da yiyorsa.
0: Dünyanın her şehrinde Çin mutfağı, İstanbul'da Çin mutfağı var tabii. Ama mesela son yıllarda Japon mutfağı çok büyük bir yaygınlık kazandı.
1: Karıştırdılar
0: dünyada.
1: Zaten. Çin ve sushi diyor. Halbuki ikisi tamamen farklı
0: tamamen
1: şeyler.
0: Tamamen farklı.
1: Aynı sepete koyuluyor şimdi. Niye öyle yapıyorlar?
0: Çünkü insanlar yeteri kadar bilmiyorlar. Sushi tamamıyla Japonya'ya
1: evet,
0: has bir hazlama biçimi. Çin'den Japonya birbirine yakın. İnsanları da birbirine benziyor ama.
1: Ama nefret ediyorlar birbirlerinden.
0: Çok sevdikleri söylenemez. Evet. Doğrudur. Hatta şu aşamada bile son günlerde de yine bir araları biraz sertleşti, bozuldu.
1: Yani o zaman Çin mutfağı hakikaten en yaygını diyebiliriz. Sonra Amerikan mutfağı diye bir şey var mı?
0: Amerikan mutfağı dediğimiz
1: hamburger,
0: şey...
1: Hamburger, pizza mı? Pizza İtalyan aslında.
0: Şöyle, pizza İtalyan, hamburger neticede ismini de veren odur.
1: Burger aşağı Alman değil mi? Orada?
0: Alman şeyden Hamburg'dan gelen göçmenler getirmiş şeyler vesaire. Dolayısıyla Amerikan mutfağı dediğiniz şey daha ziyade dünyanın çeşitli yerlerinden Amerika'ya göçmenler yoluyla gelmiş ve orada bir hız kazanarak, bir yaygınlık kazanarak yeniden dünyanın her tarafına ama bu sefer bir Amerikan uygulaması olarak yayılmasıdır.
1: Mesela porsiyonlar büyüyor değil mi?
0: Mesela şu anda pizzayı, pizza dediğin zaman
1: Amerikan markaları geliyor. Gelir. İtalyan halbuki, markası yok.
0: İtalyan markaları var ama çok daha küçük.
1: Çok daha küçük.
0: Kabili kıyas değil.
2: Evet. Fast food şey zaten Amerika'nın obezitenin yaygınlaşmasının nedenlerinden bu. Evet. Biri bu.
1: Ama şimdi fast food'u da bir tanımlayalım. Yani yemeği hızlı yapıyor diye illa hızlı zararlı yapıyor, olacak.
2: Ayaküstü yiyor diye.
1: Ayaküstü yiyor.
0: sağlıklı street food denilen sokakta yapılan şeylerdir. Fast food genellikle bunun kurumsal halidir. Street food sokakta yenilen yemektir. Bunların sağlıklı versiyonları da var şu an dünyada. Yani kullandıkları malzemeler.
1: Ya köfte, ekmek şimdi. Yani bu sağlıksız olamaz bence. Hani değil mi? Bilmiyorum ki.
2: İşte ama yani ekmeğin yani ne kadar hangi ekmek tükettiği
1: önemli. Atasözü de var. Ne kadar köfte o kadar ekmek. Yani evet. Değil mi? Ne diyorsunuz bu fast food'un ayakta yeniliyor diye mi zararlı?
2: Yani hayır. Burada tüketilen miktar önemli. Yani az önce söylediniz tabak boyutları. Amerika'da bir şey var, görsel şeyi var. Yıllar içerisinde tabak boyutlarının nasıl arttığı konusunda. Siz daha iyi bilirsiniz. Yani bu tüketimi arttıran şeylerden biri.
1: Ama o zincir şeylerde asıl sorun içine koyulan şekerde galiba.
2: İşte orada kullanılan yağı, mesela işte patates ürünleri, kızartmaları, yüksek kalorili yiyecekleri kullanıyorsunuz. O fast food dediğimiz şeyde temel şey o. Yani
1: bizim ekmekte şeker var mı mesela?
2: Tüm un ürünlerinin hepsinde, tahıl ürünlerinin hepsinde şeker
1: ama
2: var.
1: Orada mesela o hamburgeri yedim bayağı tatlı tat geliyor insan
2: i̇şte,
1: ağzına.
2: Bu burada şimdi
1: bir de sosları tatlı.
2: Evet. Yani tatsız hiçbir şey tüketmiyorsunuz zaten. Amerika'nın genel kültürü öyle. Yani bizde öyle değildir ama unlar işte içerisindeki kepek oranı azaldıkça bu tat verme şeyi artıyor. Kepek o tat verme şeyini birazcık azaltıyor.
1: Azaltıyor değil mi?
2: Evet. Ve esas sağlıklı olan kısım da o. Hani siz çok tatlı
1: lezzetsiz
2: değil.
1: Lezzetsiz diyorum.
2: Lezzetsiz.

0: dediniz ya işte, o lezzetsiz dediğiniz şey sağlıklı, kepek oranı yüksek yiyecekler.
1: Peki sağlıklı mutfak diye bir şey, yani Çin mutfağı var, Japon var, bizim Akdeniz mutfağı var. Şimdi bunlara hani uyarak gittiğiniz zaman sağlıklı deniyor değil mi?
0: En sağlıklısı Akdeniz beslenme tipi, Akdeniz mutfağı. Hatta bunun kalp damar sağlığı açısından yararları da gösterilmiş vaziyette. Akdeniz tipi beslenmek kalp damar sağlığından koruyucu etkisi tespitlenmiş şeylerden bir tanesidir.
2: Yani sebze ve meyvenin ve çiğ olarak tüketilmesi bu önem veriyor. Bir de zeytinyağının tabii bunda şeyi var. Et yeniyor tabii ama çok büyük miktarlarda değil. Yani dolayısıyla Akdeniz mutfağının öyle bir sebze ağırlıklı.
0: Yeşillik oranı yüksek.
1: Mesela et için, eti de mesela çok gereksiz yere suçlar. Kırmızı et aman yemeyin de. Halbuki en faydalı şey kırmızı et değil mi?
0: Yani çok piştiğiniz zaman işte az önce hani kahvede de konuşuldu. Yanmış mesela şeylerde kanser riski artıyor. Mesela Güneydoğu'daki mide kanserleri riskinin artışının nedeni o bölgede pişirme özelliğinden kaynaklanıyor.
2: Evet. Bilhassa kemiklere yakın olan bölgelerde kemik kenarları yanar.
1: En lezzetli yeridir o da değil
2: ama
1: mi?
2: Ama işte o kanserojen özellikler taşıyor.
0: Evet.
1: Şimdi bir tarama yapsak bütün Türkiye'nin böyle kanına baksak ne gözümüze çarpar?
0: Yani şimdi şeker, diyabet ve prediyabet dediğimiz oran %50'ye yakın.
1: Yükseliyor bu değil mi?
0: Evet. Çok artıyor. Şu anda diyabet sayısı Türkiye'de bilinen kayıtlı 10 milyon ama yaklaşık hastaların %40'ına biz tanı koymamış vaziyetteyiz. %40'da oradan derseniz 14 milyon civarında falan kabaca diyabet.
1: Peki o zaman şöyle bir şey çıkıyor. Yani sağlık sisteminde tüm dünyada bir yanlışlık var. Doktorlara hasta tedavi ettiği zaman değil, tedavi etmediği zaman para vermek lazım. Değil mi? Yani önceden engellenemez mi bu yani?
0: Engellenebilir. Sağlıklı beslenmeyle engellenebilir. Sağlıklı yaşamla engellenebilir. Bu gereksiz yiyecekleri tüketmemeyle engellenebilir.
1: Yani doktorlar mesela şey de diyorlar, stres çok önemli mesela her şeyde değil mi? Obezitede falan da.
0: Obezitenin temel şeyleri.
1: Temel şeysi bu ama doktora gittiği zaman hiçbir doktor daha stresli olmak için bir reçete yazmıyor. Net genelde bir ilaç yazıyor. Git spor yap diyor falan. Değil mi? Daha kökünden bir tedavi mi lazım acaba bu iş için?
0: Topluma yaşamayı öğretmek lazım. Sağlıklı yaşamayı öğretmek lazım. Bir ara programlar vardı. Tek kanal dönemlerinde sağlıklı yaşam, yürüyüşler, egzersizler. Yani bu tür şeyleri arttırmak gerekiyor. Bir de tükettiğiniz besin miktarı ve besin çeşidini doğru kullanmanız gerekiyor.
1: Ama şimdi, bunun demesi kolay da. İnsanlar yapamıyorlar. Nasıl yaptıracaksın? Demesi kolay. Yemezsen şişmezsin yani. Değil mi? Gayet basit.
2: Evet. Sayın hocam gayet iyi bilir. Şimdi benim mesleğim de ucundan bu işe değiyor tabii. Gıdadan ve içeceklerden almış olduğunuz kalori miktarıyla spor yaparak harcadığınız kalori miktarını karşılaştırdığınız zaman
1: baş edemezsiniz.
2: Kabili kıyas değildir. Aynen. Çok az kalori kaybedersiniz spor yaptığınız zaman.
1: Bir gofret yiyip 8 saat koşmak lazım yani.
2: Aynen o şekilde. Dolayısıyla
0: spor yaparak zayıflayamazsınız.
2: Zayıflayamazsınız. Dolayısıyla yapılması gereken spor tabii ki yapmak lazım. Onun için uzun uzun anlatmayalım niye yapmak gerektiğini. Ama onu da mutlaka yapmak lazım. Ama esas itibariyle intake dediğimiz vücuda giren kalori miktarını azaltmak lazım.
1: Ama şimdi orada da mesela spor diyet değil mi? Hemen kilo aldıracak.
0: Diyet değil.
1: Diyet değil.
0: Sağlıklı beslenme.
1: Sağlıklı beslenme. Çünkü o şey kestiğiniz zaman, giren enerji kestiğiniz zaman vücut kendi yağ toplamaya başlıyor değil mi?
0: Böyle hayır, hayır.
1: Kıtlık moduna giriyor vücut ve yani streste de aynı şey. Aslan geliyor, kaplan geliyor, kıtlık geliyor, yakmayayım diyor vücut.
0: Yok. Yani şimdi belirli stresin metabolizm açısından yararı var.
1: Faydalı stres var tabii ama.
0: Evet ama bunu hani sadece stresle kilo alma diye bir tanımlama yok. Yani stres hani yeme dürtüsünü değiştirir, beslenme alışkanlıklarını değiştirir. Bu kilo aldırır. Ama yani stres kalp damar sağlığını bozar mı? Bozar tabii ki belirli oranda.
1: Diyet stres yapar mı? Bir anda yiyip içerken aç kaldığın zaman bu da müthiş işte, bir stres değil mi?
0: Bazılar için evet öyle. Çünkü yani burada çocukluk döneminden itibaren beslenmeyi alışkanlık haline getirmeniz lazım. İşte bu gereksiz besinlerin, yüksek kalorili yiyeceklerin tüketimi bu anlamda kontrol edilmesi gereken ve öğrenmesi gereken dönem. Okul çağı, ilkokul çağı ve okul öncesi dönem, ilk dönem.
2: Hatta şunu söylerler ve okudum birkaç yerde. Niye her coğrafyada insanlar başka şeyleri lezzetli buluyor?
1: Ne varsa onu buluyor veya ne azsa onu buluyor değil mi?
2: Ama nereden başlıyor bu eğitim? Çünkü bu bir eğitim, anne karnında başlıyor. Çünkü anne karnında annenin vücudunda bulunan bir takım sıvılar ki çocuk ondan besleniyor bebek. Bir takım lezzetleri, kokuları, aromaları filan taşımaya devam ediyormuş. Dolayısıyla anne karnında bile bu aromalara, kokulara, lezzetlere filan bir yatkınlık oluşuyor. Ve insanın, biz bunu yiyecek içecek şey olarak biliyoruz, ilk 6 senesi ömrün sonuna kadar neyi lezzetli, neyi lezzetsiz bulacağını belirliyor.
0: Evet. Obez olmadan öğrenme dediğimiz bu. Evet. Hani genetik değil buradaki.
2: Evet.
0: Hücre yapısında oluşan metaboliklerin etkisi hamilelikte başlıyor. Daha sonraki yaşamda da devam ediyor. Tüketiminizi ona göre seçiyorsunuz siz sonraki yıllarda da.
1: Evet. Ne yazık ki süremizin sonuna geldik. Söyleyeceğin son bir şey varsa buyurun.
2: Çok teşekkür ederiz.
1: Teşekkür bizden. Çok güzel bilgilendik. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben her teşekkür zaman ediyorum. Çok zevkli bir evet, konuşmaydı karşılıklı olarak. Evet. Şunu bir kelime.
1: Tabii.
0: Tip 1 diyabet, hani mesela farklı bir diyabet tipi demiştik. Bunlar mutlaka insülin kullanmak zorunda. Kişinin kendi yaptığı hatadan gelişmiyor evet. Bu.
1: Tip 1'i şahsi hatanız olarak algılamayın diyor doktorumuz. Evet. Herkese iyi hafta sonları diyoruz. Haftaya görüşmek üzere.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

Daha sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır. Toplam 9800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli ve Bursa 23, Sakarya 24, Balıkesir 21. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 15. Konya 24, Kayseri 26, Nevşehir 22, Sivas 27. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 17. Denizli ve Manisa 25, Aydın 29, Muğla 24. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 20. Mersin 31, Adana ve Kahramanmaraş 32, Hatay 29. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 21, Karabük 23, Rize 25, Samsun 24. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 30, Erzincan 29, Van 25, Ardahan 24. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 31, Şanlıurfa ve Diyarbakır 34 ve Siirt 33 derece.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
2: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
3: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
1: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de mobil Deniz 7/24 cebinizde.
4: Ne var sırada Denizbank burada?
5: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
6: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
7: 50 bin düş.
6: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
8: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da 1 dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
9: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.

0: Ben şu olayı çözeyim, bir daha bu hatunla çalışma.
1: Hiç geçinemeyen iki dedektif baştan sona hatanın içinde.
2: Hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
1: Tüm olaylar birbirine karışıyor.
0: Morten-Jenstrauss'ı.
3: Yine evli çift kılığında kalacağınız bir oda yırttık.
2: Evli çift mi? Seni gördüğüne bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi.
1: Bu komik dava çok güldürecek. Çılgın Ortak bu akşam 20'de A-Para'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

unutulmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor.

0: Ne baha, gençlik başımda duman.
1: Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin?
0: Muhteşem düetlerin açılışını nostalji rüzgarlarıyla yapıyoruz. Dönemin romantik düet anlayışını şarkılarına yansıtan Güzin'le Baha, 70'li yıllarda Türk pop müziğine adeta damga

Güzin Sokullu sanat yaşamına çocuk yaşlarda tiyatroyla başladı. Duayen müzisyen Baha Buduroğlu ile yolları da işte tam böyle kesişti. Gazanfer Özcan ve Gönül Öykü tiyatrosunda çalışırken

0: Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan.
1: Güzin'le Baha ilk 45'liklerini 1971 yılında yayımladılar. Ama onları asıl tanıtan ve yıllarca silinmeyecek başarılara yönelten eserse şu anda dinlediğiniz Gençlik Başımda Duman şarkısı oldu. Şarkının sözleri Aysel Gürel'e, bestesi ise Baha Boduroğlu'na ait.

Ebru Gündeş, Assala Aktar, Gönlümün Efendisi. İki farklı müzik kültürünü aynı sahnede buluşturan düet, güçlü vokal performanslarıyla müzikseverlere etkileyici bir müzikal

İzlediğiniz görüntüler 2026 yılında Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde Muhammed Abdu Arena'da düzenlenen ve 15 bin kişinin izlediği özel konserden.

0: Aşkın Nur Yengi, Harun Kolçak, Bile Bile.
1: Bir arada olabilmek ne mümkün?
0: Söz ve müziğinin Sezen Aksu'ya, düzenlemesinin ise Onna Tunç'a ait olduğu şarkı, ilk olarak Yengi'nin 1990'da çıkardığı ilk albümü Sevgiliye'de

Aşkın Nur Yengi'nin duru ve güçlü vokaliyle Harun Kolçak'ın lirik tenor yorumu, Türk pop müziğinin en başarılı düeti olarak kabul edilen şarkıya özel bir kimlik kazandırdı.

Yengi müzik çalışmalarına devam ediyor. Harun Kolçak'sa 2017'de aramızdan ayrıldı. Geride en sevilen şarkılarını ve doyumsuz sesiyle hatıralarını bırakarak.

Serdar Ortaç, Yıldız Tilbe, Havalı Yârim. Muhteşem düetlerde sırada Türk pop müziğinin beste fabrikatörleri var. Sözleri Yıldız Tilbe'ye, bestesi ise Serdar Ortaç'a ait olan şarkı Ortaç'ın 2017 Cımbız albümünde yer aldı.

müziğinin sevilen ismi Serdar Ortaç'ın diskografisi başarılarla dolu. Sanatçının 14 stüdyo albümü, 3 derleme albüm, 4 remix albüm, 1 tekli çalışma ve 4 de midi albümü bulunmaktadır.

1994'te ilk albümü Delikanlım'da müzik dünyasına güçlü bir giriş yapan Tilbe, 12 solo albüm, 2 maxi single ve sayısız besteye imza atan güçlü bir müzisyen. Tilbe'nin 4 albümü MÜYAP tarafından Pırlanta, 1 albümü de Altın Albüm olarak ödüllendirildi.

sözleri Ahmet Selçuk İlkan'a, bestesi Burhan Bayar'a ait olan bu yıllara meydan okuyan şarkıyı ilk olarak 1992'de Müslüm Gürses seslendirdi.

İstanbul Ses Kayıt, farklı sanatçıları aynı projede buluşturan bir oluşum. Serkan Kaya ise 2000'li yılların başlarında tanıdığımız, başarılı işlere imza atmış,

Dinlediğiniz çalışma İstanbul Ses Kayıt'ın modern prodüksiyon anlayışıyla Serkan Kaya'nın güçlü vokal performansını buluşturan önemli bir işbirliği olarak karşımıza çıkıyor.

arasında iki farklı yerde olmak anlamına gelen Dedüblüman 2010 yılında kuruldu. Grup, belki, sakladığım bir şeyler var ve Gamze'deyim deva bulmam gibi çalışmalarıyla müzikseverlerin büyük

2500'ün üstünde şarkıları bulunan 27 grubu, müzik tarzlarını 1970'lerin ve 80'lerin rock'n'roll efsanelerinin, müzik kültürlerinin günümüz müziğiyle harmanlanmış hali olarak tarif ediyorlar.

1999 Türkiye güzeli olarak tanıdığımız Ayşe Hatun Önal için müzik tam bir tutku olmuş. Lise yıllarında besteler yapan Önal, Kraliçe seçildikten kısa bir süre sonra ilk mini albümü Sonunda'yı piyasaya çıkardı.

Sakiler, İstanbul Strings. Anlayamazsın. Göklere açıp elimi. Söz ve bestesi Sinan Akçıl'a ait olan şarkıyı ilk defa 2005 yılında İzel'den dinledik. İzel'in Bir Dilek Tut albümünün lokomotif şarkılarından biri olan Anlayamazsın, Sakiler ve İstanbul Strings'in işbirliğiyle yeniden hayat

modern pop ve rock müzikal unsurları arabesk kınılarla harmanlayan Sakiler, ilk defa Pinhani'den dinlediğimiz Dünyadan Uzak adlı şarkıyı yeniden yorumlayarak büyük bir beğeni kazandı.

İstanbul Strings ise klasik yaylı çalgıları, Türk müziği, dünya müziği, pop ve etnik unsurlarla buluşturan bir Türk yaylı topluluğudur. Grup özellikle enstrümantal düzenlemeleri ve farklı sanatçılarla yaptığı ortak projelerle tanınıyor.

70'li yıllarda Zeki Müren başta olmak üzere pek çok sanatçı tarafından yorumlanan eser, Türk sanat müziğinin klasikleşmiş eserlerinden biridir.

Sözlerinin Ahmet Selçuk İlkan, bestesinin Selami Şahin'e ait olduğu şarkı ilk olarak 90'lı yılların başında arabesk ve fantezi müzik sanatçısı Aşkın tarafından seslendirildi. Ama geniş kitlelere ulaşması Emel Sayın sayesinde oldu.

Emel Sayın 2000 yılında şarkıyı tekrar okudu ve kendisiyle özdeşleşen bir şarkı halini aldı. Türk sanat müziğinin en önemli yorumcularından biri olan Emel Sayın 1998 yılında devlet sanatçısı unvanını aldı. Sayın'ın 28 stüdyo albümü, 20'den fazla 45'lik, 16 sinema filmi ve pek çok farklı çalışması bulunuyor. Türkiye'nin en sevilen şarkılarının bestekarı olan Selami Şahin'in 300'ün üzerinde şarkısı bulunuyor. İzlediğiniz görüntüler, duayen bestecinin 2017'de gerçekleştirilen 50. Sanat Yılı konserlerinden.

Müslüm Gürses, Endi Orkestrası, Kalbim. Muhteşem düetlerin son şarkısı, 2013 yılında kaybettiğimiz her şarkıya adeta ruhunu veren duayen sanatçı Müslüm Gürses.

sözlerinin Ersel Serdarlı'ya, bestesinin Saram Avagyan'a ait olduğu Kalbim ilk olarak Embe Orkestrası'nın 2010 yılında çıkardığı albümde yer aldı. Şarkı daha sonra Müslüm Gürses'in Baba Şarkılar Volüm 2 albümüne de dahil oldu.

1993 yılında Behzat Gerçeker öncülüğünde kurulan, Türkiye'nin en tanınmış orkestralarından biri olan End Orkestrası, klasik müzik altyapısını pop, caz, latin ve tango melodileriyle harmanlayan çok özel bir tarz oluşturdu.

Osmanlı devlet adamları Sultan II. Mahmut'tan itibaren yerli şirketleri geliştirmek için birçok çalışmada bulundu. Para piyasasının merkezi İstanbul'un Galata semtiydi. Galata'da Ermeni, Yahudi ve Rum olan bankerler iç piyasadaki para arzını kontrol edip dış piyasada Paris, Londra ve Berlin gibi para metropolleriyle de iyi ilişkiler kuruyordu. Dış piyasalardan alınan kredilerin devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi zamanla borsanın kurulmasını zorunlu hale getirdi. Osmanlı Devleti'nde Dersaadet Tahvilat Borsası 2 Aralık 1866'da açıldı. Dersaadet Tahvilat Borsası'nın 1895 yılından itibaren çeşitli borsa hileleriyle itibarı sarsıldı. Bu nedenle 1904 yılından itibaren yeni düzenlemeler getirildi ve adı Esam ve Tahvilat Borsası olarak değiştirildi. 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin hiç de iyi olmadığı dönemlerde Şehzade Abdülhamit Avrupa borsalarına yatırımlar yaparak kayda değer bir servet kazandı. Tahta geçtiğinde 2. Abdülhamit danışmanı Yorga Zarifi aracılığıyla yatırımlarına devam etti ve bu dönemde küresel ekonomideki dalgalanmaları fırsata çevirdi. Avrupa'daki sermaye piyasalarında yaptığı yatırımlarla servetine servet kattı. Ticaretten ve gayrimenkulden kazandıklarını Avrupa bankalarında altın ve tahvile yatırım yaparak değerlendirdi. Abdülhamit'in nakit mal varlığı kesin olmamakla beraber 13.700 Osmanlı altınına ulaşıyor. Yani bugünkü değeriyle yaklaşık 14 milyar lira anlamına geliyor. 2. Abdülhamit'in Fransız Credit Lyonnais Bankası'ndaki varlığının ise bunun 4 katı seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

0: İstanbul gökyüzü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli ve Bursa 23, Sakarya 24, Balıkesir 21. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 15. Konya 24, Kayseri 26, Nevşehir 22, Sivas 27. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 17. Denizli ve Manisa 25, Aydın 29, Muğla 24. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 20. Mersin 31, Adana ve Kahramanmaraş 32, Hatay 29. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 21, Karabük 23, Rize 25, Samsun 24. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 30, Erzincan 29, Van 25, Ardahan 24. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 31, Şanlıurfa ve Diyarbakır 34 ve Siirt 33 derece.
1: Hedge Fund. Yüksek kar elde etmeye yönelik olarak farklı piyasalara, farklı yatırım araçlarına, hatta stratejilere kısa vadeli yatırım yapan fonlara hedge fon adı verilir.

0: Bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
1: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
2: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
0: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de mobil Deniz 7/24

0: tempolu uygulaması. Trendyol Milla.
1: Çok seviyoruz. Trendyol Milla.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
3: En iyi fiyatı ararken saatler harcama. Cimri'de her tip ürünün fiyatını tek yerden karşılaştır, indirimler için fiyat alarmı kur. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
4: Canım Cimri.
5: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
6: 50 bin düş.
5: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
7: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
8: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur. Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle dört mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.
3: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
4: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
3: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
5: Uluslar Ligi coşkusu hız kesmiyor. Gürcistan-Ukrayna. Büyük heyecana hazır olun. Gürcistan-Ukrayna Uluslar Ligi mücadelesi.

0: Serdar abi, ablan görmesin seni burada.
1: Ulan param olunca ama aşağı gelip çöreklenmeyi biliyorsunuz. Öğrencilik ayağına kurmuşsunuz burayı tezgah. Aa, ekmek elden su gölden.
2: Vali şifresi neydi lan?
0: Abi internet kesildi.
1: Niye ödemiyorsunuz lan faturanızı?
0: Abi işin acilse benim telefonumdan gir.
1: Acil abicim, acil.

0: değil. Benim acil iş bulmam lazım.
1: Ada, ne yapıyorsun kız sen burada? Kalk da yine bir bardak çay koy. Kuru kuru gitmez o. Hadi bakayım.
2: Afiyet olsun.
3: Oh. Ali! Ali aç kapıyı! Ali aç kapıyı!
0: Ablam! Adam!
3: Nerede Serdar? Ha? Serdar!
0: Ne işin var senin burada ya? Hem de merdanenle.
3: Ben sana bu çocukların evine çökmeyeceksin demedim mi? Ha?
0: Ne çökmesi abla ya? Ben de tam sana yardıma geliyordum aşağıya.
4: Konuşsana kızım, sen de bir şey söyle.
3: Tabii tabii. Çık hadi. Sen de aşağı eve. Hadi.
5: Ya ablacığım, bunlardan birisi kesin olacak diyorum sana ya. Bak maaşını alsın, kardeşin direkt ödeyecek sana borcunu.
3: İşsiz olduğun son 6 yılda aldıklarını ne zaman ödemeyi düşünüyorsun?
5: Bir dakika, bir dakika. Ne borcuymuş ayrıca bu ya? Ya sana yufka açmaktan ellerim nasıl tuttu be? Kızlar yufkalarımın inceliği yüzünden karşımda kompleks yaptı. Evlenmedi benimle. Yuva kuramadım ben senin yüzünden.
3: Ah canım. Tembel olduğun, öğlene kadar yattığın, eline biraz para geçince o serseri arkadaşlarınla son kuruşuna kadar yediğin. Aa, bir de su katılmamış bir çulsuz olduğun için değil, ince yufka açtığın için yuva kuramadın. Öyle mi?
5: İşte herkes kendi durduğu yerden bakıyor hayat ablacığım. Neyse, sen parayı veriyorsun değil mi?
3: 200.
5: 20.
3: Son 150, bir daha inmem. İşine geliyorsa.
5: O da olur. Tamam.
3: Ya ben sana başını bağla demedim mi ha?
5: Ya ablacığım, koskoca adamım ben Allah aşkına ya.
3: Koskoca adam yazmadan utanıyorsun ama işsiz güçsüz gezmekten utanmıyorsun, öyle mi?
5: Ha abla, abla gitmeden diyorum ki hani paramın peşini alırsam bu benim motivasyonuma büyük bir katkı yapar ve sana en iyi şekilde hizmetimi sunarım diyorum.
3: Ah.
5: Bu niye?
3: Kalanı iş bitince, hadi kolay gelsin.
5: Yufka açma sanatımı icra ederken beni rahatsız etmeyin kardeşim.

0: Selamünaleyküm. Takip elemanı başvuruları için değil mi? Ha. Ben de bir an yanlışlıkla Best Model'a geldim sandım onu. İlanda bir şey getirin yazmıyordu.
1: Ben özel hayatın gizliliğinin sınırları ve gerçek bilgiye ulaşmanın önündeki engellerle ilgili doktoramı getirdim.
2: Aa, hangi okul?
1: Boğaziçi.
2: Ben de yüksek lisansımı orada yapmıştım.
0: Bu da burada kalmış ya.

0: kimdeydi?
1: Ben de.
0: Çay alır mısınız?
1: Evet, alırım çay.
0: Bize iki çay lütfen.
2: Hay hay.

0: Başka bir emriniz var mı Aslan Hanım?
1: Yok, teşekkür ederiz.
0: Beyler, aranan pozisyon doldu. Daha fazla bekleme yapmayın. Hadi bakalım. Hadi. Benim doktoram Hayat Üniversitesi.
2: Adaylar nereye gitti?
0: Gönderdim onları.
2: Aa, niye öyle bir şey yaptınız ki?
0: İşte pozisyonda olunca.
2: Yo, ben daha kimseye işe almadım.
0: Ya işte çay isteyince siz nasıl başlar bu işler? Önce çay getirirsin, ufak ufak işi öğrenirsin diye düşündüm.
2: Siz hanın çaycısı değil misiniz?
0: Yo, ben takip elemanı başvurusu için geldim. Hancı değil de yani yolcu diyelim.
2: Demek ki CV getirmediniz.
0: Vallahi aceleyle çıkmışım, o yüzden unuttum. Artık bir dahakine.
2: O zaman kısaca kendinizi anlatın. Hangi okulda okudunuz?
0: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi TERK.
2: Hiç dedektif asistanlığı yaptınız mı?
0: Yaptım. Desem yalan olur. Yani ben kariyerimi yalanlar üzerine kurmak istemem. Hatta Türkiye'de dedektiflik olduğunu da ilk sizin ilanınızda gördüm. Ama bu iş için ideal elemanım. Bir gördüğüm suratı bir daha asla unutmam. Suçlular adaletim ve benim elimden asla kaçamaz. Benim adaletten farkım adaletin tıkandığı yerlerde devreye girer, suçluyu direkt kendi vicdanına hesap verdiririm.
2: Daha önce peki hangi işleri yaptınız?
0: İşsizim. Yani 6 senedir bir fiil işsizim yani.
2: Ondan önce?
0: Şarküteri. Babadan kalma bir şarküterim vardı ama işte ekonomik krizde kapattık.
2: 6 sene önce. Kriz?
0: Gizli bir krizdi. Bir tek ben hissettim.
2: Peki, ben değerlendireceğim.
0: Oh be! Çok kolaymış sorular ya.

Yanınızda bir erkek olması şart. Erkek olmadan bu işleri yapmanız imkansız. Yanınızda olacak, sizi koruyup kollayacak bir erkeğe ihtiyacınız var. Allah çarşınıza pazar versin.

0: kızım dedim, tamam Amerika'da dedektiflik okumuşsun ama şimdi Türkiye'deki dedektiflik Amerika'daki dedektifliğe benzemez dedim. Bunun iti var, çakalı var. Sana bir erkeğin sahip çıkması lazım dedim. O da haklısın der gibi gözlerimin içine baktı.
1: Ne zaman başlıyorsun?
0: Oğlum, ilk görüşmede hemen gel başla denmez. İş görüşmesinin raconunu uymaz. Öğren lan artık bunları. Hep öğrenci kalmayacaksınız oğlum. Beni görür görmez çay isteyerek testere başladı. Beni deniyor. Ben de hemen işleri organize ettim. Bekleyenleri yolladım falan deyince pin, gözlerin içi parladı. Hayran hayran baktı yüzüme.
2: Oo abi, kapmışsın sen işi.
0: Herhalde oğlum. Hanımlar beyler, bu özel günün anısına bardak kaldırmak istiyorum. Hayatımda ilk kez ilkokulun en başarısız öğrencisi olduğumu öğrendiğimde kendimi bu kadar özel hissetmiştim. Düşünsenize, 3000 kişi içerisinden sondan birinci olmuştum. Hadi bakalım pondip. Sen çok içme, çarpar. Cinconlar gelmişler ellerinde çarşaf çarşaf, doktoralar, CV'ler.
3: Abi, ihtiyacın olursa CV falan hallederiz. Dijital dünyada sıfırdan yaratırım seni.
0: Oğlum, benim CV'm iş bitirici tipim lan.
3: Beklemeye hiç gerek yok. Akşam bakalım bence.
0: Neye bakacağız?
3: İşin olup olmadığını.

0: Yalan mı söyleyeceğim sana ya?
1: Ya Serdar abi, kadın sana gel başla dedi mi?
2: Ulan beni değişkillendirdin. Hadi bak, tamam.
3: Haraç mı istemişsin?
1: Abi, galiba sana bir erkek lazım falan demişsin. O da onu koruma karşılığında haraç istiyorsun zannetmiş. Bana saldırmasından korktuğum için çok uysal davrandım yazmış.
3: Yani beni işe almayı düşünmüyor, öyle mi?
1: Yok abi, şikayetçi olup eşkalini polise bildirmiş.
3: O derece diyorsun yani. Ben ne ufak ufak duruma uyanmaya başladım. Mailin başlığı ne demiştin sen?
1: Bugün başıma korkunç bir olay geldi. Serdar abi. Abi, dünkü abla büyük bir davanın peşinde. Perşembe günü görüşmesi var. İşin parası çok iyi.
4: Allah yolunu açık etsin koçum. Ben o hatunla çalışmam. Bitti.
1: Abi, işini elinden alıp intikamını alırdın.
4: İhtiyar bir Çinli bilginin de dediği gibi intikam soğuk yenen bir yemektir ve ben soğuk yemekten tiskinirim. Ya böyle küçükken çok güzel de işte büyüyünce biraz nankör oluyorlar.
5: Daha önce nerelerde çalıştınız?
4: Daha önce profesyonel olarak işte benim hayırsız yeğenlerime baktım yani. Ama hayırsız olmalarının benim bakımımla ilgisi yok. Tamamen karakter meselesi. Mesela sizinki çok vefalı olabilir.
5: Daha önce bahçıvanlık yaptığınız yerleri sormuştum.
4: Bahçıvanlık yapmadım yani, öyle bir teklif almadım.
5: Siz bahçıvanlık işi için gelmediniz mi?
4: Yok, ben çocuk bakıcılığı işi için geldim.
5: Çocuk bakıcılığı mı?
4: Yemin ediyorum ön yargıyı parçalamak atomu parçalamaktan zormuş arkadaş. Ya Charles iş başında diye bir dizi vardı, hatırlasanıza, orada fıstık gibi bakıyordu adam çocuklara. Hatta bir zaman sonra evin hanımıyla işi pişiriyordu.
5: Lan!
4: Beni yanlış anladın. Ben yengeyle asla işi pişirmem. Yani dizideki kadın bekardı, o manada söyledim ben.
6: Sıradaki lütfen.
3: Selamünaleyküm.
6: Merhaba. Üzgünüm. Zombilik başvurusu için yaşınız biraz büyük.
3: Anlamadım. Zombi olmak için yaşım mı büyük?
6: İlanda yaş sınırı yazıyordu.
3: Yani gözümden kaçmış. Ben 7'den 70'i vergisini veren özgür tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları zombi olabilir diye düşündüm yani.
6: Normalde olur ama bizim hikayede bir okul servisi kaza geçiriyor ve gençler zombiye dönüşüyor.
3: Mantıklı. Peki, kolay gelsin.
6: İyi günler.
3: İyi günler. Servis şoförü, eğitim de var.
6: O kurtuldu.

0: yerinden arıyorum. Çok uzaklaştınız mı?
1: Hala sıcağım. Fazla uzağa gitmiş olamam.
2: Bize bir haftalığına yevmiyeli vampir lazım. Düşünür müsünüz?
1: Hay hay.
0: O zaman sizi tekrar buraya bekliyorum.
1: Tamam, hemen geliyorum. Otuz liraya günlük yemeğiyle vampirim ben. En bir kişi başına da 10 lira prim alıyorum. Yani günde 10 kişi yakalayıp emersen yemeğim 130 liraya geliyor. Olay bu. Bakın, ben profesyonel ekmeğinin peşinde bir vampirim. Kim kardeşcan olsun isterse bir şey hissetmiyorum. Yengeyle aramızda herhangi bir şey olmadı. Oldu mu bacım? Açık açık konuş yani. Biz burada doğruları konuşuyoruz bir yerde ya.
3: Ulan ben senin. Gel lan buraya.
4: Beni dijital dünyada başta yaratan. O işi istiyorum.
5: Hangi işi abi?
4: Anladım ki dürüst, çalışkan, sözünün eri olana ekmek yok o piyasada. O dedektif kız. Büyük bir işin peşinde demiştin. Ben de talibim lan o işe.

0: Siz ne bakmıştınız acaba?
1: Ben dedektifim. Bir dava var dediler, çözülecek. Onu çözmeye geldim yani.
0: Sizin görüşme üst katta.
1: Ha, siz daha çok paf takım.

0: İsminiz neydi?
1: Serdar Somuncu.
0: Biraz bekleteceğim sizi.
2: Ne oldu? Yardımcı bulabildiniz mi kendinize?
3: Henüz bir yardımcı bulamadım. Siz de çok farklı görünüyorsunuz.
1: İşte görev icabı artık kendimizi tak diye değiştirebiliyoruz. Ha, bu sefer başarılarla dolu CV'mi de getirmeyi unutmadım.
3: Büyük gelişme.
1: Ayrıca kendi yazdığım Bir Dedektif'in Anatomisi kitabı da çantamda.
4: Ahmet Bey, buyurun.
1: İnşallah ilk tanışmamızda kendi kimliğim yerinde bir baltaya sap olamamış, başıboş bir it kılığına girdiğim için bana kızmadınız. Çok güzel it kopuk taklidi yaparım da.
3: Müthiş bir oyunculuk yeteneğiniz var.
1: Uzun yıllardır dedektiflik mesleğinde olduğum için camiaya yeni girenleri mercek altına alıyoruz. Bu bir gelenek bizim için.
0: Aslan Hanım.
1: İyi günler. Başarılar dilerim.
3: Size de.
4: Buyurun. Selam.
5: Gel evladım, geç otur.
1: Efendim, öncelikle size olan hürmetlerimi göstermesi açısından anneciğim diye hitap etmek istiyorum. Öpeyim anneciğim.
3: Evet, 3 yıl güvenlik müdürü olarak çalışmış. Sevinirim. Efendim anneciğim. Bir dakika anneciğim. Efendim. Serdar Somuncu. Anlıyorum. Yani sizin şirkette hiç çalışmadı. Peki, o zaman ben bu paketi geri iade yapayım. Teşekkürler. Efendim anneciğim. Ne paketi? Ha yok yok, paket falan yok. Melek Hanım'ın işine başvuran bir dolandırıcıyı yakaladım sadece. Anneciğim, hiçbir vasfı olmayan bir dolandırıcıyı oyun dışı bırakacak kadar entrika biliyorum. Merak etme. Hadi öptüm, bay bay.

0: Allah kabul etsin anneciğim. Ben de iş toplantısı çıkışında hemen kazaya bıraktığım namazımı eda edeceğim.
1: İnşallah evladım. Ziya göster. Büyük torunum Ziya Uşaklıgil.
0: Allah bağışlasın. Koç gibi delikanlı maşallah.
1: Oğlum Osman Bey rahmetli olduktan sonra işlerin başına Ziya geçti. Ancak bundan

0: bir ay evvel arkasında bir mektup bırakarak sırra kadem bastı. Kendisinin menfur bir suikaste kurban gittiğinden şüphe ediyorum.
1: Anneciğim, o nasıl söz? Ağzınızdan yer alsın.
0: Küçük torunum Kaan Uşaklıgil. Kayınbiraderim Okan Uşaklıgil. Ziya'nın yoga hocası Banu. Nişanlısı Ece. En yakın arkadaşı Vaha. Bu şüpheliler çerçevesinde bir araştırma yapmanızı istiyorum.
1: Ben katili buldum. Ama yerinde olayı inceleyerek hiçbiri şüpheye mahal bırakmayacak delillerle size katilin kim olduğunu açıklayacağım anneciğim. Ah. Kapatmayı unutmuşum, kusura bakmayın.
2: O telefonlardan kaldım ya. CV'nizde yazdığına göre siz çok iş yapan bir dedektifsiniz ki Melek Hanım da size güvendiği için size işe almış. Ama tabii ki işe almadan önce CV'lere bakmak çok önemli değil mi Melek Hanım? Keşke bir smartphone alsaydınız.
1: Bunun eski model bir telefon olduğunu size düşündüren ne, çok merak ettim doğrusu.
2: Eski model bir telefon olması.
1: Ah ya anneciğim, yani bu dedektiflik işinin cilvelerinden birisi de hiçbir şeyin göründüğü gibi olmaması. Biz kenar mahalle olarak tabir edilen yerlerdeki davaları çözerken ben yufkacı çırağı kılığına bile girdiğimi bilirim yani.
2: Serdar Bey, takip elemanı olarak bana iş görüşmesine geldiğinizde yazmayı düşürmüşsünüz.
1: Bunun bir yazma olduğunu size düşündüren ne, çok merak ettim doğrusu.
2: Sıradan bir yazma olması.
1: O zaman bunların da sıradan oyalar olduğunu düşündünüz öyle mi? Bir saniye. K86, K86. Tamam, kapat. Oh, neyse ki hala çalışıyor. Oho, sizde çok işimiz var yani.
0: Sizin bir an önce gidip katili bulmanızı istiyorum.
2: Bizim mi?
3: Kimlikleriniz hazır. Aileye ait otelde yeni evli çift kılığında kalacağınız bir oda ayırdık.
2: Evli çift mi?
1: Yani ben de evliliğe hazır değilim ama madem anneciğim böyle bir şey uygun görmüş, bize de uymak düşer yani.
3: Hemen yola çıkıp bütün şüphelerin bir arada olacağı aile partisine yetişmeniz gerekiyor.
4: Buyurun efendim, arabanız kapıda.
1: Arabamız?
4: Evet.
1: Arabamız kapıda.
2: Ben kendi arabamla geldim.
1: Ben yine kendi arabamla gelmeyerek ne kadar doğru bir karar vermişim ya. Ha, bu arada... Aç çantana. Al bakalım şunu koy çantana.
2: O zaman alışveriş yapalım, ofiste buluşuruz, tamam?
1: Kadın işte. Parayı görür görmez aklına alışveriş geliyor. Neyse. Benim de ihtiyacım vardı zaten. Yok artık.
3: İnşallah doğru seçim olmuştur.
0: Doğru doğru. Bu iki aklı evvelden kimse şüphelenmez.
2: Peruk, bıyık, sakal. Hepsinde gerçek malzeme kullanılmış. Her şeyin en kalitesini aldım. Bunlar kaçış ve takip kostümlerimiz. Bunlar spor, tırmanma ve soğuktan korunma. Evet, sen neler aldın?
1: Ha! Tabii canım, ben de hayatımızı çok güzel kolaylaştıracak malzemeler aldım. Mesela... Şu üzerimde gördüğün yanmaz yapışmaz takım olarak geçiyor. Bununla her türlü ateş koridorundan yürüyerek çıkarım. Şu elimde görmüş olduğun hipnoz tespihi olarak geçiyor. Eğer ileride esir düşersek adamları bu tespih sayesinde hipnotize edip bayıltarak oradan kaçacağız. Çok fazla bakma. Bayılman istemem. Ayrıca şu zincir... Şu zincire yerleştirilmiş olan mikro kameralar sayesinde merkezden bizi izleyecekler.
2: Hangi merkezden?
1: Yola çıkmadan önce

kuracağımız merkezden. Dışarıdan bakınca bir yufkacı dükkanı olarak tasarlanmış olan bu merkezde en özel ajanlarım çalışıyor. Elinde oklavasıyla deli taklidi yapan ablam kılığında bir kadın göreceksin. O en iyi ajanlarımdan biridir. Oklavasıyla beni kovalarsa sakın şaşırma. Bu hareketine operasyonun başlangıç fişeği diyebiliriz.

0: Ablacığım, size nişanlım Gül Goncam Bade'yi tanıştırayım. Bade ablam. Ablam Bade.
1: Merhaba. Serdar, bu kızı tavlayacağım diye araba mı çaldın?
0: Yola çıkarken arabanın plakasını değiştirin diyor. Doğru söylüyorsun ablacığım. Ben de öyle düşünmüştüm.
1: Neyi düşündün?
0: Ah, yine çok haklısın. Oyalanmayın, bir an önce yola çıkın diyor. O zaman şöyle bir... Buyur ablacığım, şöyle takdim edeyim. Dolar. Elini korkak alıştırma. Al bakalım. Al bakalım. Sen de al bunu canım, arkadaşlarına üleştirirsin. Artık yolun yolunda gerek. Hadi bakalım. Ali Bedelçi.

0: Ya şimdi konuşmamız gereken bir takım konular var.
1: Ne gibi?
0: Şimdi istemeden de olsa görev icabı, karı koca olduğumuza göre ben erkek olarak kendi kurallarımı baştan koymak isterim yani.
1: Hı. Anlıyorum.
0: Şimdi biliyorsun ki erkeklik gururu incindiği zaman evlilikler sona eriyor. Erkeklik gururu bilhassa evlilikleri bir arada tutan tutkal vazifesi görür. Kadın erkeğinin gururunu kıracak davranışlardan özellikle kaçınmalıdır.
1: Peki bu davranışlara birkaç örnek verebilir misin?
0: Tabii. Başkalarının yanında laflarına çok dikkat etmen lazım. Ben kararlarımın sorgulanmasından çok hoşlanmam.
1: Allah'ım sen nasıl bir cinsiyetçiliği sunuyorsun?
0: Bak imana da geldin. Bizim oralarda bir söz var biliyor musun? Komünizm parayı, feminizm kocayı bulana kadarmış derler.

0: Alır mısınız?
1: Bilmem yani, alır mıyız?
2: Siz bize iki su getirin, biz o arada düşünelim.
3: Olur, hemen getiriyorum.
1: Hadi koş. Sen işte.
0: Genç patron, saat 12 önünde.
2: Nerede?
1: Ha. 12.30. 12.30 önünde.
2: Tespihi elinden bırakır mısın? Acı üstünden de şu yabaniliğini at. Daha önce böyle ortamlarda takılıyormuş gibi davran.
1: Kızım, benim ömrü hayatım böyle lüks ortamlarda geçti. Ama gel de sen bunu onlara anlat.
2: Kimleri?
1: Ulan senin burada bu fıstık gibi kadınla ne işin var Hanzo der gibi bakanlara. Ama merak etme. Ben de onlara benim yerim burası ve böyle fıstık gibi hatunlarla takılmayı hak ediyorum tarzında hareketler yapacağım. Ama önce şu ortamı biraz ateşleyelim.
2: Hayır hayır, dur.
1: İzle ve gör.
2: Hayır git dur.
1: Evet, değerli misafirler, kıymetli konuklar. Her ne kadar çiçeği burnunda yeni bir damat olsam da bu eğlenceyi bir kenara bırakıp ve güzel karısının dibinden ayrılmayan yüksek profil, değerli bir girişimci olduğum anlamına gelmiyor. O yüzden diyorum ki bugün paramızı, servetimizi, güzel karılarımızı ve hatta sevgililerimizi kısa bir süreliğine kenara bırakıp fırlama, zıpır, it kopuk olduğumuz kolej günlerimize geri dönelim diyorum. Are you ready?

0: Bana mı seslendin?
1: Biraz da bizden seslenecek mi acaba?
0: Tabii ki, yani sonuçta bir erkek günde en fazla karısına 5 dakikasını ayırmalı değil mi?
2: Çok keskin bir espri anlayışınız var. Buyurun.
0: Siz bekarsınız değil mi?
2: Evet, bekarım.
0: Eğer evli olsaydınız benim esprilerim ve eğlencemin nedenini anlardınız. Bir erkek evlendiğinde onun için gelecek korkusu biter. Ya başıma bundan daha kötü ne gelebilir ki diye düşünür ve hayattan keyif almaya başlar.
3: Şu saçma sapan evlilik esprilerini keser misin lütfen?
0: Allah Allah, zoruna mı gitti? Ha? Balayında taş gibi karısını zengin playboy'un kollarına atan cincon tarzındaki bakışlar üzerinde. Ama merak etme, ben de onlara size ne olan işinize bakın, bilip bilmeden insanların günahını almayın tarzında bakıyorum. Ben zaten katili buldum. Katil Kaan. Bütün deliller bu gösteriyor.
3: Hangi deliller?
0: Adamın tipi delil olarak sayılmıyorsa da içgüdü de diyebiliriz.
3: Yalnız içgüdülerle dava çözülmez canım.
0: Senin hormonlarına da dava çözülmez hayatım. Evlenme, çocuk doğurma ve yuva kurma vaktinin çoktan geldiğini görebiliyorum. Yani hormonlarının davanın seyrini etkilemesine izin vermem.
3: Bana bak yürüyen testosteron. Bir daha bana böyle cinsiyetçi sözler söylersen gece seni bayıltır ve ufak parçalara ayırırım. Ve seni otelin mutfağına öküz eti diye satarım. Güzel marine ettirir, sonra da yerim.
4: Ne güzel anlattın. Ağzının suyu aktı ya. Arkadaş, insanın canı kendinden bir porsiyon ister mi?
3: Ben de sana bakıyordum.
5: Oo, sen makyajını tazeleyene kadar ben karakter analizimi çoktan bitirdim. Şüpheliler arasında bu cinayeti işleyecek karakterde tek bir insan var, o da Kaan karaktersizi. Vah, tam bir delikanlı. Erkekliğin kitabını yazmış adeta. En fazla genç kızların canını yakmıştır. Ece merhametli, çok iyi kalpli. Nişanlısının amcasına kendi öz amcasından daha iyi bakıyor. Okan amcaysa geçmişte her ne kadar çapkın birisi olsa da yaştan önce elini eteğini bu işlerden çekmiş. Tam bir bilge. Kaan, kadın düşkün, zampara.

0: Pilates'e mi gidiyorsun?
1: He. Ya biz mahallede her sabah muhtarlığın önünde çoluk çombalak toplanıp pilates yaparız. Alışkanlık olmuş işte. Ben pilates yapmadan uyanamıyorum.
0: Tamam.
1: Kızım saf mısın sen ya? Akıllı kadın diye evlendim ben seninle. Takibe çıkıyorum. Yoga hocası Banu'yu mercek altına alıyorum.
0: Aa. Ama ben plan ve iş bölümü yaptığımızı hatırlamıyorum Serdar Bey. Öncelikle cinayeti işleyebilecek motivasyonu yüksek adayları belirleyelim lütfen.
1: Motivasyon kadın meselesi. Takılma sen ona.
0: Neye dayanarak bunu söylüyorsun acaba?
1: Maktulün erkek olmasına dayanarak söylüyorum.
2: Bak şimdi. Sana her şeyi anlatıyorum. Zengin bir adam. Her türlü zevke ve kadına kolaylıkla ulaşabiliyor. Mutlu olmak için her şeyi ama her şeyi deneyimliyor. Sonra bir bakıyor ki zevk alamamaya başlıyor. Tabii geçmişindeki bir kadın bu olanlara içerliyor ve adamı Mortingen Strauss'e yani ortadan kaldırıyor. Motivasyon kadın mevzusu.
3: Selamünaleyküm hocam. Toplu çalışma deyince ben yanlış anladım herhalde.
4: Günaydın Serdar.
3: Eyvallah koçum. Ciğer.
5: Evet, herkes yerlerini aldıysa başlıyoruz. Şimdi derin bir nefes alıyoruz. Yavaş yavaş veriyoruz. Ve unutmuyoruz. Biz evrene nasıl enerji verirsek evren de bize aynen öyle geri verir. Biz hayata nasıl davranırsak hayat da bize aynen öyle davranır. Siz.
3: Ben mi hocam?
5: Evet siz. Hayat bugüne kadar size nasıl davrandı?
3: Karısıyla yatakta yakalamış gibi davrandı hocam.
5: Anlıyorum.
3: Hayatta bu zamana kadar karısına el sürmediğimi anlatmak için çok uğraştım. Şimdi daha çok anasına küfür etmişim gibi davranıyor ama o daha iyi.
0: Hava da çok güzel.
6: Çok güzel evet. İşiniz de yoga yapıyor galiba.
0: Ya evet.
6: Şöyle oturalım mı? Buyurun geçelim.
7: Giderim ben Demir'e. Dokunmasın. Dokunma.

0: Ustacığım, yok hayır.
1: Neredesin sen? Ben seni bulamıyorum.
0: Kızlar, hiç bozmayın. Ya ustacığım, ben bu tercihimi anlattım diye hatırlıyorum.
1: Neredesin sen?
0: İş üstündeyim.
1: Bizim muhasebe kayıtlarını incelememiz lazım.
0: Sen incele. Ben araştırmayı derinleştiriyorum. Çok önemli bilgilere ulaşmak üzereyim. Yoga Banu, kesin işin içinde. Ben sabah delillerle geleceğim.
1: İyi.

0: geldin mi?
1: Aa, buysan uyu, daha çok erken.
0: Boynun ne oldu? Ne varmış?
1: Sorma ya, bilgileri almaya çalışırken çok zorlandım. Yani kıran kırana bir geceydi.
0: Ne öğrendin?
1: Ziya ortadan kaybolmadan önce enstitü kapanacakmış. Ziya ortadan kaybolunca Kaan enstitüye yardıma devam kararı almış. Özellikle bu bilgiye çok zor ulaştım. Hadi yat sen şimdi, yarın konuşuruz.
2: Dur bir dakika, ben de bir şey buldum galiba. Ha, bak. Bunlar Bahve'nin mutfağını restore etmişler. Ama bence bu malzeme çok fazla. Ya birileri faturayı şişirmiş ya da bence kesin başka bir Bahve falan yapmışlar.
1: Ya zengin insanlar bunlar. Hayatları bir yerleri restore etmek de geçer.
2: Ha, Kaan bizi akşam yemeğe davet etti. Ben onu masada oyalarken sen de odasını araştırsın ha.
1: Gereksiz, zaman kaybı. Ha, ama müstakbel sevgilini üzmek istemezsin. O yüzden gideriz yani.
2: Sabahın köründe boynunda morluklarla gelen adam mı söylüyor bunu? Niye sırıtıyorsun acaba?
1: Farkında mısın? Şu anda ilk kıskançlık kavgamızı yapıyoruz. O zaman ben kanepede yatıyorum.
2: Sen zaten kanepede yatıyorsun Serdar.
1: Ama bu sefer gerçek.
2: Sözlerine ve hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
1: Benim davranışlarım anormal, öyle mi? Ya ben bütün bu saçma sapan insanların arasında normalliğin sözcük anlamı gibi kalıyorum be.
3: Nerede kaldınız ya? Biz neredeyse yemeye başlıyoruz.
1: Amirim. Hayatım. Kadınları bilirsin Mirim. Hazırlanmaları futbol hakkındaki yorumlara kadar sıkıcı ve anlamsızca uzundur.
3: Mirim, yaklaşımınızı çok ayrımcı buldum. Yani modern çağın gereksinimlerini karşılamaktan oldukça uzaksınız. Artık kadınlar futboldan anlamadıklarını itiraf ediyorlar. Hatta son derece hızlı giyiniyorlar. Ayrıca ortaya böyle bir güzellik çıkacaksa hiçbir erkeğin beklemeye itirazı olacağını sanmıyorum. Güzellik cennetin imgesidir.
1: Hazır imgelerden konu açılmışken, medeni, modern ve ultra lüks yaşayan bir erkek olarak gözümün önünde siz karıma yürüyünce aklıma ister istemez cennetin dayak imgesi, medeniyetin sınırlarını zorlayarak tek dişli bırakan bir imkan. Hmm.
4: Yürümek. Bol bol yürümek. Benim zindeliğimin en büyük nedeni yürümek.
3: Yürümeyi ben de çok severim.
1: Onu biliyoruz. Okan amcacığım, yürüyelim, yürüyelim tabii. Yani yürümekle yollar aşınmaz ama her önümüze geleni de yürümeyelim değil mi? Yürüyelim.
3: Mirim, şu tespihinize bakabilir miyim? Ah, bu böyle bir tür el alışkanlığı galiba. Şöyle falan. Sokak kültüründe, gettolarda falan yaygın galiba bu.
1: Yanlış biliyorsun.
3: Buyurun.
1: Bu tespih bizim için çok köklü bir aile geleneğidir. Saraylı olan büyük büyük dedem sünnet olacağı zaman dönemin padişahı bu tespihi kendisine hediye olarak gönderir. Derken yıllar geçer, dedem büyür ve Yemen'de esir düşer. Esir kaldığı süre içerisinde öleceğini anlar ve bu tespihi henüz görmediği yeni doğan oğluna göndermesi için yaverine teslim eder. Sonra dedeme dur. Dedeme çok sadık olan yaveri, şu elimde görmüş olduğunuz tespihi esir kaldığı tam 5 sene boyunca, çok affedersiniz, saklar. Esirliği bitip İstanbul'a dönünce hemen büyük büyük annemi bulup emaneti ona teslim eder. Tespihi tam 5 sene boyunca saklamış olması büyük büyük annemi çok etkiler. ve Yaver'le hemen oracıkta evlenir. İşte o Yaver benim dedem. Bu tesbih, o tesbih.
3: Enteresan.

0: kedi bozmuşum da. Siz rahatsız olmayın. Ben gideyim, biraz uzun sürer. Beni beklemeyin yani. Tatlı söyleyeyim.
1: Boğuluyor galiba. Böyle durumlarda ne yapıyorduk? 112'yi mi arıyorduk?
2: Hayır canım. Alo Can Kurtaran'ı aramamız gerekiyor ama numarasını ben de bilmiyorum.
1: Hamdi'ye sorun. Hamdi gel.
3: Efendim Kaan Bey.
1: Bak Alo Can Kurtaran'ın numarası varmış. Ara da, adam boğuluyor. Yani gelsinler, ilgilensinler.
3: Tamam efendim.
4: Kazanmak için havuza düşme numaramı gördün değil mi onların hepsini? Davamız için hayatımı tehlikeye attım. Benim gibi dava adamı zor yetişir. Bir şey soracağım. Yüzme bilmediğim çok, anlaşıldı mı? Değerimi bilsin artık.

0: Alo.
1: Bana bak, bu kesin suçlu.
0: Alçak bir kardeş katili bu. Akşam bizi yemeğe davet etti. Senin karını aparatif olarak alacağım der gibi baktı bana.
2: Abi, senin karın yok ki.
0: Ulan düşün, herif olmayan karıma yazıyor. Bir de gerçekten karım olsa kızgın kumlardan serin sulara atlayacak.
2: Tamam abi, ben bu akşam girerim onun yerine. Bulduklarımı sana açtığım mail adresini atarım.
0: Bana atma, ben üşenirim onlara okumaya. Sen onların hepsini Aslan'ın mailine at. Hadi koçum. Tamam, kapatıyorum ben.
2: Abi, bizim para işi ne oldu?
0: Oğlum gelince halledeceğim, biraz sabredin ya.
3: Yarın ziyaretine gitmek istiyorum.
4: Bak, çok sık gidiyorsun. Dikkati çekecek.
3: Ne yapayım? Çok özlüyorum onu.
4: Ben de özlüyorum ama dikkat çekmememiz gerekiyor.
5: Teması kaybetmeyelim. Temas, temas, temas, temas.
3: Günaydın.
0: Günaydın.
3: Yine kaçırdın kahvaltıyı. Sana bir şeyler getirdim.
0: Allah! Ben geç kaldım ya. Ece bugün çok önemli bir yere gidecek. Benim onu takip etmem gerekiyor. Bizim kamuflaj kıyafetleri nerede ya?
3: Dolapta.
0: Tamam.
3: Şey, peki senin banyoda işin var mı? Ben duşa gireceğim de.
0: Yok yok, benim acil çıkmam gerekiyor.
4: Köylü kızı Simi.

0: olayı çözmeye çok yaklaştım.
1: Sen niye kaçış kostümü giydin?
0: Kaçış?
1: Evet, ilan dağıtan palyaço kaçmak için gelir. Sakın bununla takip yaptım deme.
0: ne takibi ya? Sen de beni iyice salak zannettin ya. Tatbikat yaptım. Tabii ya, tatbikat yaptım ben. Eğer ileride kaçmamız gerekirse hangi yolları ne şekilde kullanmamız gerekiyor, onun tatbikatını yaptım.
2: Merhaba.
0: Hoş geldiniz. Bir saniye.

0: Kusura bakmayın. Banyo yapıyordum da size nasıl yardımcı olabilir?
1: Merhaba. Biz akşam kamp yapacağız da siz de bize katılmak ister

0: mısınız?
1: Hay hay, tabii ki. Zaten ben genç ve yakışıklı bir erkek olarak kamp ortamlarında çok fazla bulundum.
0: Harika. Eğlenceli olacak o zaman. Akşam kampta görüşürüz.
1: Görüşürüz. Ya yemin ediyorum, şu kadınların istediklerini elde etmek için cinselliklerini kullanmalarına bayılıyorum. Bence çok büyük bir zeka göstergesi bu.
2: Belki de seninle iletişim kurabilmek için senin zeka seviyene inmeye çalışıyorlardır.
1: Yani ne kadar aptal görünürsem o kadar seksi davranacaklar bana, öyle mi?
0: Özel bir çaba sarf etmene gerek yok. Kendin ol yeter.
1: Oo, kıskançlık seziyorum. Öldürdüğü nişanlısının amcasıyla sevgili olan bir kadınla aşna pişne yapacak kadar düşmedik yani.
3: Katil de olsa onun da duyguları var. Hayatında karşısına ilk defa gerçek bir erkek çıktı ve duygularına yenik düştü. Yaydığım sert erkek kokusundan etkilenip etkim altına girdiği için onu suçlayamam. Göreceksin. Kollarıma atılıp ağlayarak her şeyi itiraf edecek.
2: Vay be. Bir şey yapmayacak mısın?
3: Hayatta kalma içgüdüm, üreme içgüdümden baskın çıktı.
2: Nasıl ya?
3: Ah Ece. Gitti güzelim.
2: Ne? Kız orada ölüyor, senin aklına mi geliyor?
3: Vallahi üzüntüden kendimle yüzleşiyorum, kendimi tanıyorum aslan.

0: Geri gelebilir. Hadi otele gidelim.
1: Korkan gidebilir. Biz eşimle kalıyoruz.
2: Sen kalıyorsun.
1: Karıcığım, bir saniye konuşabilir miyiz lütfen?
2: Tamam, siz gidin, ben yetişirim.
1: O katille mi gidiyorsun?
2: O katil dediğin adam biraz önce hepimizin hayatını kurtardı.
1: Ya kızım, pembe kokulu mektupları Kaan Efendi'nin odasından çıktı. Ben odadan aceleyle çıktığım için alamadım mektupları.
2: Bana bunu şimdi mi söylüyorsun Serdar?
1: Ya Ziya, merkez mezarlığında eski bir mezara gömülü. Hepsi işin içinde diyorum sana ya.
2: Ya artık dikkat çekmeye çalışmandan gerçekten çok sıkıldım. Ayrıca ben yetişkin bir kadınım. Kendi kendimi de koruyabilirim. Sabah otelde görüşürüz.
1: Ulan dedektiflik işine girdik. Ortağımız katile aşık oldu. Demek yarın öbür gün karşısına yakışıklı bir seri katil çıksa beni pişirip yer bunlar. Yok arkadaş, ben bu işi çözdükten sonra bir daha bu hatunla çalışmam. Yok.
3: Bu ne? Eller yukarı, teslim ol.
1: Tamam, tamam. Teslim oluyorum. Ama lütfen siz ön yargınıza teslim olmayın. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Bir dakika. Bakın. Tamam. Yani... Ya arkadaşım, emniyet amirine işbirliğine hazır olduğumu söyleyeyim. Çok iyi çocuk değil.
3: Bak şuradan. Dedektife biraz saygın olsun ya. Şuraya bak. Gece gündüz asayişi sağlamak için uğraşıp duruyoruz. Gördüğümüz ne? Saygısızlık.
4: Ne bakıyorsun?
5: Uyumanı bekliyorum.
6: Saygısızlık dediysek o kadar da değil koçum. Yani beklemene gerek yok. Rahat ol.
1: Hadi ben büyük bir cinayeti çözmek için düştüm buraya. Sen neden düştün?
5: Büyük bir cinayeti işlediğim için.
1: Bu yaşta. Allah Allah. Derdin neydi çocuğum?
5: Eski okulumun önünde uyuşturucu satan mafya çetesinin tüm üyelerini öldürdüm.
1: Çok büyük bir sosyal yara. Liselere kadar indi diyorlardı abi.
5: İlkokul. İlkokuldan sonra okumadım. Allah'tan çete fazla büyük değildi.
1: Sonuçta 2-3 kişilik çete olmaz. 5'ten büyüktür değil mi?
5: 10. Yok yok. Biri yoğun bakımdaymış.

0: Efendim?
1: Günaydın. Ben Serdar Bey'in asistanı Ali. Kendisine ulaşamadığım için sizi aradım.
2: Ziya Uşaklı ile ilgili bazı bilgilere ulaştım. Belgelerin hepsini size mail atıyorum.
0: Tamam, teşekkür ederim. Şimdi bakıyorum.
3: Dün gece Akçakoca Merkez Mezarlığı akıllara durgunluk veren bir operasyona sahne oldu. Vicdansız mezar hırsızı suçüstü yakalandı.
4: Ben sıradan basit bir vatandaşım. Hatta vatandaşın dibiyim.
0: Günaydın. Serdar'a göreviniz oldu mu?
5: Bir dakika. Konuşabiliriz.
4: Ya siyasilerin seçim meydanlarında o istediği vatandaş benim. Bu sözlerimi şantaj olarak algılamayın ama... Çok önemli bir ipucunun peşine bir iş seyahatine çıkmam gerekti.
0: Serdar, televizyondasın ve bütün ülke nerede olduğunu biliyor.
4: Ha, o zaman beni bir an önce buradan çıkarman lazım. Kaiser Soze'nin çocukluğuyla aynı hücrede kalıyorum ben. Her an hayatımdan ümidi kesebilirim.
0: Melek Hanım arıyor, şimdi kapatmam lazım.
4: Melek Hanım'a söyle, katilleri biliyorum. Nasıl görünüyor?
0: Nerede?
4: Televizyonda. Bütün kanallar verdi mi? Tamam, ben de seni seviyorum aşkım. Sırası mı ya şimdi? İşte.

0: Mezarcı, çıkıyorsun. Hadi yine iyisin. Arkan sağlam çıktı.
1: Yüksek mevkilerdeki kişiler tarafından sevilir sayılırım.
2: Hürmetler abi. Dışarıdan bir şeye ihtiyacın olursa mutlaka karşılayacaklardır. Allah kurtarsın.
3: Eski İçişleri Bakanımız devreye girdi senin için.
1: Ya kusura bakmayın komiserim. Şimdi ben bazen gizli görevlerde sade vatandaş taklidi yapmak zorunda kalıyorum da. Sizi kandırdıysam özür dilerim yani.
3: Bakanımız senin kızının iş ortağı olduğunu söyledi. Senin herhangi bir suç işleyecek bilişsel kapasiteye sahip olmadığını, toplum için zeka ortalamasını düşürmek dışında bir tehlike arz etmediğin konusunda beni ikna etti.
1: Kafanızdaki soru işaretleri cevaplandığına göre ben artık gidebilir miyim?
3: Seni görünce kafamda hiçbir soru işareti kalmadı. İşlemlerini yapsınlar, hemen karakolumu terk et.

0: Anneciğim, ya büyük bir komploya kurban gittim ben. Verin öpeyim o mübarek elinizi. Anneciğim, aramızı bozanlara inat, olayı çözdüğümü ve suçluların aramızda olduğunu bildirmekten büyük bir gurur duyarım efendim.
1: Serdar'cığım, her şey açıklığa kavuş.
2: Sen dur, devam et.
0: Maktulün bazı feminen, hatta yer yer feminist tavırlarıyla karşılaşan Ece, teselliyi Okan amcanın kollarında aradı.

0: aşklarının önünde tek bir engel vardı. Ziya Uşaklıgil. Dönelim Kaan Uşaklıgil'e. Kendisini burada yakından tanıma fırsatı buldum ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Kaan Uşaklıgil küçükken sevdiği kızın at kuyruğunu hiç çekmemiş gibi kötü bir insan. Ta sünnet düğününden beri kin güttüğü abisi Ziya Uşaklıgil işlerin başına geçince abisini hisselerini elinden alıp yatırımlarını parçalamakla tehdit etti.
1: Aa, bu kadar da fazla ama.
0: İşte aynen böyle söyledi. Önce iki aşığı, sonra selfilerde fakir çıktığı için Ziya'ya kızan Vaha'yı ve enstitüsü kapanma tehlikesi altında olan Banu'yu da yanına alarak bu cinayeti planladılar. Kaan Uşaklıgil planladı ve hep birlikte uyguladılar. Katil bunların hepsi.
2: Biz kimseye öldürmedik.
0: Ya siz onu benim külahıma anlatın be.
3: Seni ilk partide gördüğümüz

0: Yani sadece seninle birazcık eğlendik. O kadar.
1: Yahu nereden bileyim? Adamın gece yarısı mezarlığa gideceğini, gece bekçisiyle yakalanacağını.
2: Ya hem suçlu hem güçlü diye buna derler arkadaş.
3: Serdar'cığım, olay aydınlığa kavuştu.
2: Evet, ortağımın da dediği gibi anneciğim, her şey açıklığa kavuştu. Katil, bunların hepsi.
4: Yeter artık, tamam. Ben daha fazla uğraşamayacağım seninle. Bak arkadaşım, abim hayatta. Gayet sağlıklı ve mutlu. Benim de senin bu dedektiflik saçmalıklarına ayıracak zamanım yok. Kusura bakma. Hasan Hanım, daha evine geliyorsunuz değil mi?
3: Geleceğim.
4: Güzel.
2: Hadi.
5: Bir dakika. Ya kımıldama. Ya nereye gidiyorsun? Anneciğim, o zaman İstanbul'da görüşürüz.
3: Sen nezaretteyken Ali beni aradı.
4: Evet.
3: Ziya Kağan'a fotoğrafını yollamış. Ve yeni hayatında çok mutlu olduğunu yazmış.

0: Arkadaş bu nasıl hayattır lan? Şuraya bak, işimi kaybettim. Karım kendine manita yaptı. Erkeklik gururum üzerinde lambada yapıldı ya.
1: Melek Hanım beni bahane davet etti. İstanbul'a onlarla döneceğim. Para yatınca seni ararım. Nakdin var mı?
2: Ama sen kaldı biraz var.
1: Tamam. O zaman iyi yolculuklar.
0: Bana da. Ya senin baban eski İçişleri Bakanı mıydı?
1: Evet. Çok büyük bir Amerikan şirketinde çalışırken Türkiye'deki özel dedektiflik boşluğunu doldurmaya gelince tabii ben de maddi manevi desteği kesti.
0: Ablam şu an burada olsaydı ve senin bu sözlerini duysaydı benimle çok gururlanırdı. Sorumsuzlukta ben asla senin level'ına ulaşamam. Son olarak bir şey soracağım ya.
1: Ne oldu?
0: Bizim odanın hesabı hala Melek Hanım'a yazıyor değil mi?
1: Evet.
0: Gerçekten ciddi bir tutulma. Acil yüksek sevgiye ihtiyacım var.
3: Üzgünüm. Bugün yardımcı olamayız.
0: Ya bir şey soracağım sana ama yanlış anlama. Acaba kampta kaliteli sosyete gazozundan içip güzel yemekler yiyip benimle partilemek isteyen kızlar var mıdır?
3: Bugün bizim izin günümüz. Enerjilerimizi dengelemek için izin günlerimizde sınırsız parti yaparız.
0: Gerçekten inanılmaz bir felsefeniz var. O zaman bir an önce gelin, enerjimizi dengelemeye başlayalım.
3: Bir saat içerisinde oradayız. Görüşürüz.
0: Görüşürüz hayatım. Görüşürüz. Efendim Ali?
4: Abi, Fidan abla televizyonu izlemiş. Seni merak etti.
0: Ha, öyle mi? Gizli bir görev üzerindeydin de.
1: Ne göreviymiş o?
0: Ablacığım, minik kardeşin devlet için çok önemli bir operasyonla kilit isim.
1: Hangi devlet?
0: Cumhuriyet. Önemli bir delegasyonla işbirliği asambesi yapmak üzereyim. Ben seni toplantıdan sonra arayayım. Tamam, döneyim sana. Hadi

0: Kapattı.
1: Anladım Kaan Bey.
2: Gözlerini kızın üstünden ayırma. Bu benim için ölüm kalım meselesi. Herhangi bir aksilik daha olursa dedektif kızın minik boynunu kendi ellerimle kırarım.
3: Buyurun efendim, yemeğe geçebilirsiniz.
4: Telefonu çalıyor.
5: Ben mesai saatleri dışında prensip olarak cep telefonlarına bakıyorum hayatım.
4: Karım yazıyor.
5: Karım değil o ya. Ortam. Ya kızlar, kusura bakmayın. Farkında olmadan sorumluluk duygusu gelişmiş bende. Bir saniye.
4: Alo.
5: Çok yakın arkadaşlarımla beraber küresel ısınma sorunu masaya yatırdık. Az vaktim var, seni dinliyorum.
4: Alo, dinle beni bak, dinle. Katil Kaan. Alo. Burada telefon çekmiyor.
3: Mektup kağıtlarını alman lazım.
5: Ne? Çok büyük bir operasyondan bahsediyorsun yani.
4: Ne operasyonu? Bak dinle beni. Hayatım tehlikede olabilir.
5: Emir ve görüşlerime uydukları sürece sorun yok ortak.
4: Alo. Alo.
6: Kızlar.
5: Büyük bir operasyonda team komutanı olmam gerekiyor.
6: Yani bu işi kabul etmemek olmazdı.

Vuracağım seni kardeş katili. Başkasının karısına asılmanın cezasını hapishanede başkasının karısı olarak ödeyeceksin. Oba! Tam ilahi adalet oldu bu. Alo. Ali. Ziya'ya gelen maillerin IP adresini bul bana hemen koçum. Acele et, acele. O zaman hadi kızlar, kutlama yapıyoruz.

0: Günaydın.
1: Ben de şimdi sizi almaya geliyordum dedektif hanım.
0: Aa.
1: Bugün size araziyi atla gezdirmek istiyorum.
0: Atla? Ben atları çok severim ama Süpermen düşüp boynunu incittiğinden beri benim bir fobim var.
1: Ha, haklısınız. Böyle güzel, narin, ince bir boynu. Tehlike yapacak davranışlardan kaçınmalıyız tabii. Buyurun.

0: Ya bacım, buralarda Uşaklı Giler'in dahi varmış. Nerede kalıyor tam olarak?
1: İleriden caddeye çıkınca sağdaki büyük ev.
0: Ha.
1: Ben de oraya gidiyorum. Köy kahvaltısı hazırlayacağım.
0: Ne hazırlayacaksınız?
1: Mancarlı pide ve menengüçeyi hazırlayacağız.
2: Tamam.
0: Hey be, karıma bak ne kadar güzel. Dikkat et, içkine ilaç atmasın.
3: Merak etme. Hadi tamam, gelme artık.

0: yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun? Kendine gel.
1: Katil uşak.
2: Ulan hep bunu söylemek istedim ya. Evet. Ortağım ve ben katil olmayan katili bulduk. Efendim, dün gece yaptığımız beyin fırtınaları sonucunda çok enteresan bir şey fark ettik. Kaan ve Melek Hanım beraber planladılar.
3: Ben bu yüzüğü bir yerden hatırlıyorum. Melek Hanım da işin içinde.
4: Ay kesin şu saçmalığı lütfen.
2: İnanın ben de çok isterdim Melek Hanımcığım. Çünkü yani insan patronunun katil olmasını istemez ki. Sonuçta ekmek parası. Hatta ben bunu ortağıma açık açık söyledim dün, değil mi?
4: Evet.
3: Ya kızım, öldürüyorlarsa kendi DNA'larını öldürüyorlar. Bize ne ya? Biz işimize bakalım. Salla başı, al maaşı yapalım. Sakal diyorum ya.
5: Olmaz. İşimizi hakkıyla yapacağız. Dedektifiz biz. Ben Kaan'ı oyalarken sen de Melek Hanım'ı izle. Melek Hanım bizi Ziya'ya götürecek.
4: Ziya... İşleri istediğim çerçevede yönetemiyordu. Ben de ona ders vermek için Kaan'a müsaade ettim. Kaan hisseleri almak için abisini hapsetti.
6: Yemin ederim delirmişsiniz siz. Resmen bana komplo kurmuşsunuz. Hepiniz de bu işin içindesiniz.
2: Belki de başkalarının karılarına yürüdüğün için Allah seni cezalandırıyor demeyi çok isterdim. Ama yine dört ayağın üstüne düştüm.
7: Nereden buldun bunları? Az daha başımıza iş açılacaktı.
4: En salaklarını seç dedin.
7: Ya tamam da Kaan'a hisseler için baskı oluşturalım derken hapse gireceğiz.
2: Evet, sizin de gördüğünüz gibi en salak iki dedektifi bulup suçu Kaan'ın üstüne atacaklar. Sonra sahte delillerle polise gitmekle Kaan'ı tehdit edip hisselerini elinden alacaklardı. Sonra da Ziya hiçbir şey olmamış gibi tatilden dönecekti. Fakat benim büyük resmi görüp mezarlıktaki derin araştırmalarım sonucunda televizyona çıkmam Ziya'nın paniklemesine sebep oldu.
5: Ve planları değişti. Bizi salak olduğumuz için seçenler dünyanın en aptalca ve amatör planını yaparak suç tarihine geçtiler.
1: Anladım Kaan Bey.
5: Ortağımın gerçekleri ortaya çıkartmak için kendini fedakarca havuza attığı o gece suç ortakları Vaha Kaan'ın odasına girerek mailler attı. Ama yine ortağımın dün gece Ziya'nın adamlarıyla göğüs göğüse çarpışması bütün oyunları bozdu tabii.
2: Aslan kendini ne kadar geliştirdin. Olaylara doğru açıdan bakabiliyorsun artık.
0: Çabuk onu bana ver gerizekalı.
2: Buradaki herkes kimin gerizekalılık sendromunun pençesinde olduğunu gördü bence.
0: Sana onu bana ver dedim.
2: Şimdi telefonu vermeyeyim ben. Daha taksidini bitiremedim. Yani sen bana mail adresini yolla, ben sana videoyu yollarım.
0: Bana bak. Ne hayatım kaldı, ne haysiyetim kaldı. Ver onu bana yoksa gözümü kırpmam, vururum seni.
2: Ben hiç o açıdan bakmamıştım. Haysiyet dedi, veriyorum.
5: Hayır hayır, vermiyoruz.
2: Haysiyet
5: hayır
2: dedi.
5: Vermiyorum. Ya hayır.
4: Sen kimi vuruyorsun?
2: Kaç kaç.

0: İstanbul'a dönünce ne yapacaksın?
1: Bu davadan para kazanmış olsaydık ofisi daha iyi bir yere taşımayı düşünüyordum ama artık aynı yerde de var. Sen ne yapacaksın?
0: İşte ablama yufka açmaya devam edeceğim.
1: Takip elemanı olarak çalışmak ister misin?
0: He? İşe alındın mı?
1: Evet.
0: Abla, işe alındım.
1: Ya ne oldu?
0: İş buldum.

0: 7 yaş ve üzeri için uygundur.
1: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
2: Toplanın.
1: Merakta beklenen bilim kurgu aksiyon filmi Avengers Endgame vizyonda. Joe ve Anthony Russo'nun yönettiği filmin başrolünde Robert Downey Jr., Chris Evans ve Mark Ruffalo var. Film, süper kahramanlar takımının Thanos'un kurduğu çarpık dengeyi değiştirmek ve kendilerinden alınanı geri getirmek için girdikleri mücadeleyi konu alıyor.
2: İkinci bir şans.
1: Gerilim türündeki Fall'un yönetmeni Scott Mann, Grace Caroline Curry ve Virginia Garner'ın başrolde olduğu filmin konusu şöyle. Yakın arkadaş olan Becky ve Hunter, Becky'nin kocasının küllerini dağıtmak için 2000 fit yükseklikteki terk edilmiş bir kulenin tepesine tırmanmaya karar verir. Ancak tepeye tırmanırken merdivenin bazı bölümleri kuleden kopunca iki arkadaş mahsur kalır.
3: Okay, welcome to the ancient plank walk.
4: Deep breath. One foot in front of the other.
3: But then,
4: flip it off.
3: Flip in. Flip out. Get back!
5: Help us!
6: The longer that we wait, the weaker we get.
7: Papirüste Lambacini'ni nasıl bulacağımız yazıyor. Girişi böcek şey.
1: Animasyon türündeki Kediler Firar'da Mısır Operasyonu gösterime girdi. Hermitage Müzesi'ni kurtardıktan 2 yıl sonra yeni maceraların hayalini kuran fare Maurice'de kedi Vincent ve Cleopatra bu kez kendilerini antik Mısır'ın gizemleriyle dolu bir serüvenin içinde buluyor.
8: Yaşasın, hazine avına çıkıyoruz.
9: Burası gerçekten Mısır mı?
10: Vay canına, müthiş bir sosu.
11: İşte geldik.
12: Hey, defol. Çık dışarı. O telefonu hemen ver. Oyunu kaydetmedim.
8: Bu cin mucizeler yaratıyor.
11: Siz bu masala inandınız mı? Hadi
8: kaçalım. Park kraliçesi.
1: Vizyondaki bir diğer animasyon türündeki yapım kartopu oyunları. Film, en yakın arkadaşı Kai'yi bulmak için kuzey ışıklarının peşine düşen cesur Gerda'nın hikayesine odaklanıyor.
13: Ay canına, bu da kim?
14: Bu işimi iyi görür.
8: Anneciğim ve büyük anneciğim. Kai hala hayatta, bundan eminim. Ya onu kar kraliçesi kaçırdıysa?

0: 방송한다.
1: Hayat devam ediyor Rüya. Yeni Kristal Gezegen, Yeni Dünya animasyon türünde bir bilim kurgu filmi. Film, yakın zamanda kolonileştirilen yeni bir gezegende geçen macera dolu bir öykü.
2: Hoş geldiniz.
3: Sen yeni komşu musun?
4: Ben Rüya.
5: Gezegenin güvenliği hiçbir hayvana izin olmadığından robot hayvanlar tasarladı.
4: Ben eski dünyamı istiyorum. Korkma ufaklık. Biz dostuz.
1: Fakadeli ödüncünde.
6: Mordokan tehlikeli bir adam. Açgözlülüğü ve fabrikası gezegenimizi kirletiyor.
4: Kimseye söyleyemeyiz. Hayvanlara izin yok. Babacığım, ben de olan hayvandan istiyorum.
5: Olağanüstü. Uzaylıcı. İstediğimiz her şey bizim olacak.
4: Ailesine kavuşması için ona yardım etmeliyiz.
3: Vay be!
5: Burası bizim dünyamız. Uzun zaman önce yüzeyde yaşıyorduk.
6: Siz bizim için tehdit misiniz?
4: Börgi'nin arkadaşlarıyız.
6: Oğlum yaşıyor mu? Börgi'yi bulun ve onu bize getirin.
7: Durun! Hırsızlar!
8: Daha güçlü kalaçık budalar!
3: Arkadaşım mı yemek istiyorsun? Al bunu ye! Yani doydum artık değil mi?
4: Ben kurtarabilirim.
9: Aman dikkatli ol! Yeni evimiz burası.
4: Baba! Bu hayvanı istediğimi sanmıyorum.
3: Kaset mi kaldı oğlum artık?
10: Ha? Ben sevdim şimdi ben seni.
11: Tamam abi, Ankara'dan geldim, seninle çok büyük hayranım.
1: Müzikal dram türündeki yerli yapım tek başına vizyonda. Aziz Alaca'nın yönettiği filmin başrollerinde İlhan Şen, Ümit Bestekargın ve Renan Bilek var. Ankara'da barlarda rock cover çalan Tamer, kendi bestelerini söyleyen saygın bir müzisyen olmaya karar verir. Tamer her şeyi bırakarak eski rocker Engin Yaman'dan ders almak için İzmir'e gider.
12: Sen olmaz başına.
11: Nerede çalıp çalmayacağımıza sen mi karar veriyorsun?
13: Çok mu kötü benim bestelerim?

0: aşık olduğum adama onu sevdiğimi söyleyemiyorum bile, biliyor musun? Hiçbir şeyin farkında değil çünkü. Sadece kendi bestelerinin peşinde.
1: Abi şimdilik sadece piyasa şarkılar çalsak, kendi bestelerimizi çalmasak.
2: Ben yemin ettim kendi şarkılarımı çalacağım diye. Ben düğün şarkıcısı değilim oğlum, müzisyenim ben.

0: ne diyorsun Samet, nasıl oluyor?
1: Gayet iyi bence.
2: Tamamen yönetimi ona devredin.
3: Patron sensin.
4: Milyarlık anlaşma yapıyoruz.
5: Aynen. Yine bir yerli yapım Kumar'ın yönetmen koltuğunda Ali Ayyıldız oturuyor. Cem Özer, Aytaç Acar, Metin Yıldız gibi oyuncuların rol aldığı film, babasının yıllarca sakladığı, karanlık ve gizli geçmişinden habersiz bir şekilde büyüyen, farkında olmadan onunla aynı kaderi paylaşarak tehlikeli bir kumar batağına sürüklenen genç bir adamın dramatik ve sarsıcı hikayesini anlatıyor.
6: Sonra gözümüz elinde olur.
7: Sakın beni aptal yere koymasın.
8: Bakın, bir yanlış anlaşılma var burada.
9: Evine ekmek götüren çalışanının hakkını yedin.
10: Kendini bitirdiğin gibi bizi de bitirdin.
11: Kazandın bu sefer.

0: Dram türündeki Tavuk filminin başrolünde Maria Diakopanayotu var. Endüstriyel bir tavuk çiftliğinden kaçan bir tavuğun hayatta kalma mücadelesini konu alan film, kaçışının ardından kendine geçici bir sığınak bulduğu restoran avlusunda diğer tavuklar ve bir horozla karşılaşmasını anlatıyor.
1: Üstelik geliyor.
2: Felaketin üzerinden 100 yıl geçti.
0: Animasyon türündeki Ayı Kardeşler Macera ekibi gösterime girdi. İnsanlığın neredeyse tamamen yok olduğu uzak bir gelecekte mahsur kalan kahramanlarımız Ayı Kardeşler, dünyayı kurtarma planı olan gizemli ama bir o kadar da tanıdık bir çocukla tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor.
3: Şu güzel yüzümün haline baksana.
4: Gelecek kesinlikle hayal ettiğimden çok farklı.
0: Vizyondaki diğer bir animasyon türündeki yapım, Macera Diyarı Gizemli Taşların konusu şöyle. Yaz tatilini ailesiyle geçiren Efe, hiç arkadaşı olmadığı için günlerini yalnız ve sıkılarak geçiren meraklı bir çocuktur. Ancak sihirli eşyalar satan gizemli bir dükkandan aldığı kitap, hayatını bir anda değiştirir.

0: yapmasına asla izin vermeyeceğim.
1: Göreceğiz bakalım.
2: İstanbul'da bu büyülü şehirde gerçek bir dostluk doğar.
3: Ben Damdam.
4: Animasyon türündeki melodi ve neşeli notalar İstanbul'un farklı kısımlarından enstrüman dostlarıyla bir müzik grubu kurmaya çalışan Melodi ve Efe'nin hikayesini konu alıyor.
3: İşte bizimle kalır.
2: Bir gün kahramanlar büyülü bir dünyanın kapısını aralar.
5: Ne? Nasıl kaçırmışlar?
6: Bu deli mi bu?
2: Ama onları gizemli engeller beklemektedir.
3: Ne güzel başlamıştık. Herkes eğleniyordu.
7: Kabloyu bir cüce kesti.
8: Cüce mi?
9: Kanunu kurtarmak için yola çıkmışlar.
10: O zaman hazırlıklı ol. Uyanık ol.
2: Her adımda karşılaştıkları mücadele dostluklarını daha da güçlendirir. Birlik ve inanç en sert kalpleri bile değiştirir.
4: Kültür mirasının en nadide eserlerinden Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde yürütülen Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en kapsamlı restorasyon projesinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Kubbedeki çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda sürerken, yapılan modelleme ve statik analizlerle güçlendirme ihtiyacı belirlenen Doğu Yarım Kubbe'de de uygulamalar başlıyor. Çalışmalar için Doğu Yarım Kubbe'ye güvenli erişim sağlayacak çelik platform kurulacak. İbadet ve ziyaret akışı ise oluşturulacak geçici düzenlemelerle devam edecek. Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bilim heyetiyle Koruma Kurulu'nun karar ve denetimleri doğrultusunda yürütülen Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon projesinde ana kubbedeki çalışmalar devam ederken Doğu Yarım Kubbe'de de yeni bir çalışma süreci başlatılıyor. Ana kubbe için kurulan çelik platform üzerinde mozaik konservasyonu sürdürülüyor. Kurulan çalışma iskelesinde toz temizliği ve mozaik yüzeylerini korumaya yönelik facing olarak adlandırılan mozaik yüzeylerinin geçici olarak bezle desteklenmesi uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Yol oldum, gözden düştüm, oldum. Aynur Aydın, sözleri Türk pop müziğinin efsanevi ismi Şehrazat'a, müziği Uzay Hep Arı'ya ait 90'lı yıllarda Demet Sağıroğlu'ndan dinlediğimiz Kınalı Bebek çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

Celine Dion, 80'lerden bugüne küresel müzik ikonu. 5 Grammy ödüllü efsanevi ses. Çoğu müziksever onu dünya sinemasının kült yapımlarından Titanic'in unutulmaz My Heart Will Go On şarkısıyla tanır.

yabancı hit çalışmaya imza atan, birçok dünya turnesi düzenleyen Dion'un kaderi Aralık 2022'de değişti. Bir süre gözlerden uzak olan sanatçı, hayranlarına kendisine kaslarını etkileyen nörolojik bir hastalık olan katı kişi sendromu teşhisi konulduğunu açıkladı.

Esplenitüt Arena'yı dolduran 35 bin kişinin karşısına çıkan ikonik sanatçı, müzik tarihinin en unutulmaz sanatçılarından biri olmasını sağlayan eşsiz sesiyle yeniden unutulmaz anlara imza attı.

dönüşüyle ilgili duygularını izleyicilerle paylaşan Celine Dion, gözyaşları içinde, sonunda yeniden hep birlikte olmak inanılmaz. Geri döneceğime ve yeniden sahnede olacağıma söz vermiştim. İşte buradayım. Sizin için, kendim için, hayat için şarkı söylüyorum dedi.

14 yaşında Ballet Nacional'de İspanya'ya katılan, 3 yıl içinde baş dansçılığa yükselen ve 30 yaşında kurum tarihinin en genç sanat yönetmeni olarak tarihe geçen Aida Gomez, tutkunun ve özgürlüğün zamansız simgesi Carmen'i İstanbul'a getiriyor. İspanyol dansçının dünyaca tanınan yıldızı ve topluluğu İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında 4 Ekim'de AKM'de sahne alacak.

0: bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
1: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
2: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
0: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de Mobil Deniz 7/24.

0: Şehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Uluslar Ligi coşkusu hız kesmiyor. Gürcistan, Ukrayna. Büyük heyecana hazır olun. Gürcistan, Ukrayna Uluslar Ligi mücadelesi yarın 19'da Ankara'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz efendim. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Sır küpünün birinci etabında her doğru yanıtımız 5 puan değerinde oluyor. İkinci etapta 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Üçüncü etapta butonlar devreye giriyor. Her yanıtımız da 10 puan değerinde oluyor. Üç etap sonunda saklı kelimemizi bulan yarışmacımız da kazanan oluyor. Peki ne mi kazanıyor? Sevgili hocamız, eğitimci yazar Hayal Koçoğlu Tuncer'in minikler için masal etüdüne gidiyoruz. Ve oradan Maraş'taki güzel görüntülerimizle sizleri baş başa bırakıyoruz.
1: Merhabalar, nasılsınız? İyi misiniz?

0: küçücük, minnacık nehir kenarında harika bir masal köyü varmış.
1: Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız sır küpü minik öğrencilerimize ulaşmaya devam ediyor. Kitaplarına kavuşan öğrenciler özel etkinliklerle de farklı deneyimler kazanıyorlar. Kahramanmaraş Şehitler İlkokulu'nun sevimli öğrencileri, eğitimci yazar Hayal Koçoğlu Tuncer'in masallarıyla keyifli dakikalar yaşadılar. Hayal Hoca'nın anlattığı masalların muhteşem dünyasını pür dikkat dinlediler.
0: Olta kıpırdamaya başlamış. Oynuyormuş, dans ediyormuş resmen olta. Aman demiş çocuk, bugüne kadar hiç bu kadar olta zorlanmadı. Demek ki devasa bir şey çıkacak. Hemen bunu çekmeliyim. Akşama ziyafet var. Yaşlı babam çok sevinecek demiş. Masal bu ya. Balık konuşmaya başlamaz mı? Bizimki şokta. Karabalık demiş ki, ne olursun insanoğlu, beni bırak. Beni bırak, benim de yavrularım var. Yavrularımın yanına gideyim. Ve sana söz veriyorum, bana yaptığın bu iyiliği asla unutmayacağım. Çocuk ödülde falan değil. Hani demiş ya, bırak beni, ailemin yanına gideceğim diye. Balıkçının oğlu zaten en başta karar vermiş. O daha ailemin yanına gideceğim dediği zaman karar vermiş, biliyor musunuz, onu bırakmaya. Ve balığı tekrar nehrin sularına geri bırakmış. Peki ben bir soru sorabilir miyim size? Peki bu masalda en çok sevdiğiniz bölüm neresiydi? Kim söyleyecek?
2: Balığı bıraktığı.
3: Balığı diyor, bıraktığı yerden çok hoşuma gidiyor. Ona kıyamayıp bıraktığı yer.
0: Evet. Peki bir şey soracağım. Sizce dürüst olmak mı daha önemli? Zengin olmak mı daha önemli? Kim söyleyecek? Neden dürüst olmak daha önemli?
3: Diyorlar ki dürüstlük her zaman zenginlik getirir diyorlar.
0: Kesinlikle, ben de size alkışlıyorum.

0: sesimiz var, dinleyelim.
1: Aklımı kaçırıyorum bu cinnet akşamlarında. Ona her kimin neyse söyle numaralım, benim adım neydi?
0: Buyurun.
2: Çekme.
0: Çekme değil.
2: Kekçe.
0: Kekçe de değil.
2: Kekte.
0: F değil.
2: Kekte.
0: F de değil.
2: Çekme.
0: F de değil.
2: Kekçe.
0: Rabia karakterinin geçtiği Halide Edip romanıdır.
3: Sinek çöpü.
0: Sinekli bir köşe, bir yer. Her sinek, mahallede vardır.
3: Sinek mahallesi, sinek çöpü, sinek limanav, sinek çöpü.
0: Süreyi başlattım.
2: Kekre.
0: Buyurun uçan.
3: Kekse, kekfe.
0: F.
3: Kekhe.
0: F'den sonra?
3: Kekse.
0: F'den sonra hangi harf geliyor diyorum.
4: Çoban köpeklerinin boynuna takılan çivili demir arıyoruz.
3: Irtık.
4: Irtık değil.
3: Irtak.
4: Irtak değil ama çok yakın.
3: Irtırık.
4: Irtırık. Irtırık. Irtırık sığdırdık buraya. Bu arada Umutcan Bey, harika kelime üretiyorsunuz.
0: Bayılıyorum gerçekten. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü diyoruz. Ve yeni bölümümüzde yine çok uzaklardan iki önemli misafirimiz var. Efendim ta Afrika'dan ve ta Adana'dan iki misafirimizi bugün stüdyomuzda ağırlıyoruz. Ve hemen dönüyorum, misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz Umutcan Bey. Hoş geldiniz Murat Bey. Murat Bey, sizi tanıyarak başlayalım.
5: Merhabalar, ben Murat Kaya. 27 yaşındayım. Adanalıyım. Yeditepe Üniversitesi mezunuyum. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümünde okudum. Şu anda sosyal medya uzmanlığı yapıyorum. Markalara dijital içerik üretimi, aynı zamanda yayılım, prodüksiyon konusunda sorunlarını tek bir merkezde toplayıp operasyonlarına ortaklık ediyoruz diyebilirim. Hı hı. Onun dışında futbolla ilgileniyorum, basketbolla ilgileniyorum.
0: Harika.
5: Gezmeyi severim.
0: İlgileniyorum derken oynuyor muyuz yoksa?
5: Yani ikisinde olabildiğince amatörde oynuyorum.
0: Amatör oynuyoruz.
5: Amatör olarak oynuyorum. Zamanında profesyonel olarak da yaptım zaten iki sporu da. Onun dışında şu anda geziyorum daha çok. Okumaya vakit ayırıyorum. İşlerden vakit kaldıkça.
0: Harika.
5: Onun dışında kendi halimde takılıyorum.
0: Okumayı, kelimeleri seviyorsunuz.
5: Evet, küçüklükten beri seviyorum.
0: Harikasınız. Neyi yaptınız? Adana'dan geldiniz. Misafirimiz olacaksınız. Bizimle beraber yarışacaksınız. Şimdiden bol şans diliyoruz.
5: Çok teşekkürler.
0: Güzel bir yarışma geçsin. Umutcan Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Afrika'dan misafir ediyoruz. Sizi bir Afrika havası aldınız, geldiniz. Önce sizi tanıyalım, arkasından da küçük bir Afrika'dan bahsedelim.
3: Tamamdır. İsmim Umutcan Nişan. Grafik tasarım öğrencisiyim. Afrika'ya bir çekim için gitmiştim. Afrika çok, gerçekten filmlerde görüldüğü gibi sarı filtreli bir ülke. Yani çünkü gerçekten havalimanından indiğiniz anda bir sarartı geliyor ve her yer sapsarı olmaya başlıyor.
0: Sapsarı bir yer.
3: Aynaya evet. Baktığınız anda bile kendinizi sarı görmeye başlıyorsunuz. Kendimi anlatarak devam edeyim. Grafik tasarım öğrencisiyim, dediğim gibi. Grafik tasarımın her alanıyla ilgileniyorum. Hı hı. Profesyonel çekim, logo design, direkt brand identity dediğimiz, hani bir markanın ihtiyaç duyacağı her şeyi tasarlıyorum. Çevremi de ona göre geliştiriyorum. Bu sektörde kendimi geliştirmek istiyorum.
0: Harika.
3: Sporla ilgileniyorum. Sporun her çeşidiyle ilgileniyorum. Hani takım sporları, bireysel güç sporları, mesela yakında maratona başlamak istiyorum.
0: Çok güzel.
3: Onun dışında başka pek bir olayım yok.
0: Peki, harika. Çok teşekkür ederiz. Geldiniz. Beraber yarışacağız bu bölümde. Biliyorsunuz ilk etapta 1 ile 25 arasından oluşan bir birinci etabımız var. Orada her doğru yanıtımız 5 puan değerinde olacak. Sizin için de uygunsa hazır mıyız?
5: Hazırız. Hazırız.
0: O zaman birinci etabı başlatalım mı?
3: Başlayalım.
0: Peki efendim. Birinci etabı başlatıyoruz Sır Küpü'nde. Evet, Sır Küpü'ndeyiz. Birinci etaptayız. Her doğru yanıtımızın 5 puan olduğu bölümde 15 soru üstünden yarışacağız. Hemen tablomuzu açıyoruz. Bakalım Sır Küpü'nün bu bölümünde kaç kelimeden, kaç harften oluşan bir kelime sakladık diyoruz. 2, 4, 5, 6, 7 harften oluşan bir kelime sakladık sizin için. Ve 61 soru üstünden yarışacağız. İlk etapımız 1'den 25'e kadar. Hazır mıyız?
5: Hazırız.
0: O zaman Murat Bey, Murat Kaya, sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
5: Ben 44 demek istiyorum. 44 ile başlamak
0: çok
5: istiyorum.
0: Çok güzel. Ama 1 ile 25'in dışında 44. 1 tamam. ve 25 arasındaki sorular.
5: O zaman 12 olsun.
0: 12 olsun. O zaman 12'ye gidiyoruz. Harikasınız. Sorunuz geliyor. 3 harfli kısa bir soru. Lekeli ya da temiz olmayan durumu anlatan sıfat. Süre başladı.
5: Pis.
0: Pis çok yakın ama değil.
5: Kir.
0: Kir doğru yanıt. Bir 5 puan yazdık hanemize. Harikasınız. Size devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
5: 11 diyeyim.
0: 11 numaralı soru. 2 harfli daha kısa bir yer açalım dediniz. Gelsin sorumuz. Temiz, lekesiz ve aynı zamanda beyaz renk için kullanılan bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık.
5: Ak. Ak.
0: Ak doğru yanıtını aldık. 1-5 puan daha yazdık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
5: 15.
0: 15'e gidiyoruz. Bakalım 15'te ne arıyoruz? Efendim, incirin üremesini sağlayan bir sinek çeşidini soruyoruz. Size sürenizi başlattık.
5: İrin.
0: İrin değil.
5: İncir.
0: İnci de olabilir ama değil. Değil.
5: İyi de.
0: Peki. Bir harf desteğiyle size geliyoruz Umutcan Bey. İl olabilir. Sonuna küçük bir destek istiyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Bu sinek. Sinek.
3: İlde olabilir mi?
0: İlde. İlde değil. Sinek. Sinek. Peki. Bir harf daha desteği daha verelim size. Sürenizi İlek. Başlatalım.
5: İlek.
0: İlekti bu sinek. Doğru bulduk. İlek sineğinin adıydı. İncirin üremesini sağlıyordu bu sinek. Sizle devam ediyoruz.
5: 14 numarayla devam edelim.
0: 14 numaraya gidiyoruz bakalım. İki nokta arasındaki mesafeyi anlatan 3 harfli bir kelime arıyoruz. Ne olabilir? Süreyi başlattık.
5: Ara.
0: Ara doğru yanıtımızdı. Tebrik ediyorum. Ara yanıtını aldık.
5: 13 diyelim o zaman.
0: 13 gönül isterdi ki açalım. Peki geliyor 13 numaralı soru. Sadece akıl yoluyla mantık çerçevesinde yapılan değerlendirmeyi anlatan bir ifadeyi soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
5: Mantık.
0: Ne olabilir?
5: Gerçek.
0: Gerçek.
5: Yok.
0: Bir harf eksiğimiz olacağı için bakın. Umutcan Bey bu fırsatı kaçırmayın. İpucuna dikkat edin. Sadece akıl yoluyla sürenizi önce bir harf desteğimizi açıyorum. Arkasından sürenizi başlatıyorum. Akıl yoluyla nedir bu? Akıl yoluyla. Peki. Mantık çerçevesinde yapılan bir değerlendirmeden bahsediyoruz. Bir harf desteğini açıyoruz. Sizinle devam ediyoruz Murat Bey. Kaç numaralı?
5: Aklen.
0: Aklen doğru yanıttı. Bir 5 puan daha yazdık hanemize. Harikasınız. Aklen yanıtıydı burası. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
5: 5 numara olsun.
0: 5 numaralı soru. Efendim, yetişkin erkek insanı ifade eden en temel sözcüklerden birini soruyoruz. Sürenizi başlattık.
5: Er.
0: Er doğru yanıt. Bir 5 puan daha aldık evet. Hanemize. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
5: 6 numarayı açalım.
0: 6 numaralı sorumuz geliyor. Otomobil sporlarında zorlu parkurlarda yapılan hız ve dayanıklılık yarışını soruyoruz. Sürenizi başlattık.
5: Rally.
0: Rally 1-5 puan daha doğru yanıtımızı aldık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorudan?
5: 7 numara.
0: 7 numaraya gidiyoruz. Cümlede araç veya birliktelik anlamı katan bağlaç. Süreyi başlattık.
5: İle.
0: İle bir yanıt daha geldi. Harika bir yarışma çıkıyor şu ana kadar. Çok güzel. Sizdeyiz Murat Bey.
5: 8 numara.
0: 8 numaraya soruya geliyorum. Bir nesnenin önünün tersi. Sürenizi başlattık.
5: Arka.
0: Arka doğru yanıt. 1-5 puan daha aldık buradan. Sizinle devam edeceğiz.
5: Kaç 24 numara.
0: 24 numaralı soruya gidiyorum. Osmanlı'da vergi veren halk tabakasını ifade eden terim. Sürenizi başlattık.
5: Renta.
0: Renta olabilirdi ama renta birazcık daha yabancı.

0: reklam.
1: Batı kökenli bir kelime olduğu için renta değil. Bakalım hangi harf desteğimizi vereceğiz? Y veriyoruz. Tek sesli harfe ihtiyaç duyuyoruz. Oğulcan Bey, Umutcan Bey, tek sesli harf için sürenizi başlattım. Buyurun. R sesli harf. İlk sesli harfi verin.
2: Re'ye.
1: Re'ye doğru yanıt. Alfabenin ilk sesli harfi Re'ye. Re'ye buranın Osmanlı'da vergi veren halk tabakasını ifade eden terimdi. Doğru yanıtımız. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 10 numarayı açarsak güzel olur.
1: Bakalım 10 numaraya gidiyorum. Hazırsa sorunuzu okuyacağım. Karşıtlık ifade eden eski dilde de sıkça kullanılan bir bağlaç. La, sürenizi başlattım.
2: Laçka.
1: La.
2: La.
1: La. Olmadı.
0: Lakin.
1: Neden söylediniz?
0: Ben de değil miyiz sıra?
1: Ama daha gelmedi.
0: Tı.
1: Tı. Gerçi doğru olup olmadığını da bilmiyoruz. Sizin gelmedi mi aklınıza?
2: Yok.
1: Bir harf desteği verelim. Bakalım lakin olabilir mi? Süreyi de sizin için başlatalım. Tekrar alalım.
0: Lakin.
1: Lakin doğru yanıt. Harikasınız. Bir 5 puan daha aldınız. Bir de harf buldunuz. İ harfini yakaladınız. Lütfen dikkat edin. Sizin sürenizin içinde olmadığınız süre zarfında söylediğiniz an yarışmacımıza ipucu vermiş olursunuz. Gerçi birazcık da verin lütfen. Böyle biraz dengeli gidelim.
0: 9 numara.
1: 9 numaralı soruya gidiyorum. 9 numara geliyor. Konuşma dilinde aktarma veya açıklama yaparken kullanılan geçiş sözü. Süreniz başladı. Ne olabilir? Konuşma dilinde aktarma veya açıklama yaparken kullanılan geçiş sözü.
0: Niye?
1: Niye değil ama başka ne olabilir? Niye değil?
0: Diye.
1: Diye.
0: Çok kopya ucu verdik ucuna.
1: Ama bunu ikinci kez yapıyorsunuz biliyorsunuz değil mi? Tekrar sizin için süreyi başlatıyoruz. Bir de harf desteğinde bulunuyoruz. Acaba diye mi diyoruz süreyi başlat...
2: Diye.
1: Diye doğru yanıttı. D harfini bulduk. Diyeydi. Murat Bey'e de teşekkür ediyoruz. Sağ olun desteklerinizden dolayı diyoruz. Ve Umut Can Bey sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 4 numarayla devam edelim.
1: 4 numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin 4 numaralı sorumuz. Efendim lütfen dikkatli dinleyin. Information Security Management, bilgi güvenlik yönetiminin kısaltması. Süreniz başladı. Information Security Management.
2: ISM.
1: ISM doğru yanıtımızı aldık. Harikasınız. Bir de şifre harf demek istiyorum ama bu bölümde hiç diyemedim. Farkında mısınız?
0: Bir tane dedik sanki.
1: Bir tane dedik ama son 3-4 soruya girdik. Daha doğrusu son 3 soruya girdik. Şu ana kadar tek harf. Sizle devam ediyoruz Umutcan Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 2 ile devam edelim.
1: 2 numaralı soruya gidiyorum. İçe doğru çökmüş, dışarıya doğru kabarık olmayan yapıyı anlatan bir sıfat. Mesela toplar içinde söylenir, süre başladı. Havası gittiği zaman ne oldu? Arabanın lastiği...
2: İnik.
1: İnik. İndi. İndi. İnik oldu. Harikasınız. Son soruyu açıyorsunuz. Sizle devam ediyoruz.
2: 3 ile.
1: 3 numaralı sorumuz geliyor. Bakalım 3 numara ne? 1282 kilogram veya 400 dirhemlik ağırlığı ölçen bir birim. Eski bir de ölçü birimi olarak çok kullanılırdı. Eskiden sürenizi başlattık. Ne olabilir? K. Ne olabilir? Yok mu? Ben eski bir ölçü birimi deyince Murat Bey hemen gözümün içine baktı. Bir de şifre harf desteği veremiyoruz size ama bir de harf desteği veriyoruz. Ve bakalım sakladığımız kelimeyi siz bulabilecek misiniz Murat Bey? Süreyi sizin için başlattık.
0: Okka.
1: Okka doğru yanıtıydı. Harika, birinci etabı bitirmiş olduk. Şimdi gönülden tebrik ediyoruz iki yarışmacımızı da. Birinci etapta çok güzel bir mücadele çıkarttınız. Murat Bey, Murat Kaya, 55 puandasınız şu anda. Yaklaşık 5 puandan 11 kelime buldunuz şu ana kadar ve 55 puanda tamamladınız. Umutcan Bey'e bakalım. Umutcan Bey, 4 doğru yanıtımızı aldık ve

0: 20 puan da kendisi yarışmamızı tamamlamış oldu ve birinci etabımızı burada tamamladık. Evet efendim, geçiyoruz tır küpünde 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaba. Evet efendim, 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaptayız. Hemen yarışmacılarımıza dönüyorum ve Murat Kaya'yla yarışacağız. Birinci etabın önde tamamlayan yarışmacımız diyorum. Dönüyorum. Murat Bey, hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: 120 saniye süreniz var. 10 soru yönlendireceğim. Video ve sesli sorularda sürenizi durduracağız. Aklınıza gelmeyen yanıtlar olursa istediğiniz kadar pas deme hakkına sahipsiniz. Süreniz dolmadığı sürece geri dönüp okuyacağım. Baştan tekrar okuyarak soruları tek tek yönlendireceğim. Hazır mısınız? Sürenizi kuralım mı?
1: Hazırım, başlayabiliriz.
0: Peki, sürenizi kurduk ve sorunuzu aldık. Turgut Özben ve Ulrich karakterlerinin yer aldığı Oğuz Atay romanıdır.
1: Tutunamayanlar.
0: Tutunamayanlar doğru. Ballıca mağarasının bulunduğu asma yaprağı ile ünlü ilimizdir.
1: Pas.
0: Pas. Bir sesimiz var. Önce dinleyelim bakalım.
2: Esmer bugün toydadır. Kesimine boydadır. Ne kadar esmer var.

0: Dinlediğiniz Esmer'in türküsünü seslendiren Hollanda doğumlu şarkıcı
1: Karsu.
0: Karsu, harikasınız. Yaşlı Adam ve Deniz en bilinen eserlerinden biridir.
1: Soyadını biliyorum da adı hiç gelmiyor aklıma. Hemingway ama.
0: Hemingway, paslayabilirsiniz. Pas. Dönebilirim. Peki. Pas. Gökırmak Ovası hangi bölgemizdedir?
1: Akdeniz. Karadeniz.
0: Karadeniz, harikasınız. Bir görselimiz var. Görüntülerimizi izleyelim.
2: İyilik jilet Necla'cığım.
3: Ama baba, evcilik oynuyorduk.
2: Yeter!
0: Yuvanın Bekçileri filminde erkek başrol oyuncusu kimdir?
1: Ayhan Işık.
0: Ayhan Işık, doğru. Anahtar ve kilit gibi ince demircilik işleri yapan kimse?
1: Çilingir.
0: Çilingir. Üzerinde küçük delik ve kesici çıkıntıların bulunduğu mutfak aracı?
1: Rende.
0: Rende. Hemen bir sesli sorumuz geliyor. Dinleyelim.

0: Dinlediğiniz Delice Bir Sevda şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Ege.
0: Peki Ege. Üflenerek çalınan ince ve yumuşak sesli bir çalgı soruyoruz size.
1: Ney?
0: Ney değil, flüt. Üflenerek.
1: Flüt.
0: Flüt doğru yanıt. Hemen dönüyorum. Ballıca Mağarası'nın bulunduğu asma yaprağı ile ünlü ilimizi soruyoruz.
1: Ordu, Denizli, Gümüşhane. Sallıyorum şu an, 5 harfli olması da lazım. 4'e geçelim, bir pas desem. Buna pas diyebiliyor muyum?
0: Tabii ki yerden? Diyebilirsiniz.
1: Tamam. Yaşlı... Hemingway sizin yardımınızı istiyorum burada.
0: Hemingway biraz. Çok yardım isterim ama ne olabilir acaba?
1: Hemingway. Hemingway diyeceğim.
0: Hemingway çok yakın.
1: Yoksa 2'ye geçip 81 ili sayacağım ona göre.
0: O zaman 2'ye geçelim mi? Saymaya başlayın isterseniz ama tamam. Süreniz...
1: Kaç? Bitti mi?
0: Bitti ya. Maalesef. Ve hemen geliyorum. Evet, Ballıca Mağarası'nın bulunduğu yerde neresi olacaktı? Tokat olacaktı yanıtımız. Buradaki birçok ili saydınız ama Tokat, Ballıca Mağarası deyince gelmedi. Hemingway çok doğruydu.
1: Ernest Hemingway mi?
0: Ernest Hemingway'di. Evet, ve okumuştuk, biliyorduk değil mi?
1: Yok, okumadım da adamı biliyorum.
0: İsmen, biliyorsunuz Hemingway'den. Yani.
1: Bilgi olarak
0: biliyorsunuz.
1: Var.
0: Harika. İki sorumuz eksik oldu ama çok güzel bir 120 saniye çıkarttınız. Gönülden tebrik ediyoruz ve hemen dönüyoruz Umutcan Bey. Umutcan Bey, hazır mıyız?
2: Gibi.
0: Hazır olalım. Biz de size destek olalım. Evet, şimdi

0: 120 saniye süreniz olacak. Sesli ve video sorularda durabilirsiniz ve aralarda süremizi istediğiniz kadar pas diyerek istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Hazırsa sürenizi başlatıyorum, sorunuzu okuyorum. Rabia karakterinin geçtiği Halide Edip romanıdır.
1: Ya kelime kelime geliyor da sinekli bir şeydi de.
0: Evet, nasıldı? İsterseniz pas deyin.
1: Pas.
0: Peki, hemen bir sesimiz var, dinleyelim.

0: Dinlediğiniz Batum türküsünü seslendiren Almanya doğumlu şarkıcı.
1: Fatiye.
0: Harikasınız. Rivayete göre ismini burada dur cümlesinden alan ilimizdir. Burada dur. Burada dur.
1: Dur. Dur. Pas geçelim.
0: Peki. Evlerde annenin haricinde çocuğa bakan, ilgilenen kimse. Annesi değil ama evde çocuğa bakıyor.
1: Pas geçelim.
0: Peki. Hemen bir video sorumuz var. İzleyelim.
2: Anne.
3: Söyle yavrum.
2: Çok sever miydin onu?
3: Kimi?
2: Babamı.
3: Tabii. Çok severdim. Sevilmeyecek erkek miydi Hızır?
2: Peki nasıl razı oldun ayrılmaya?
3: Razı olmadım. Ben istedim. Çünkü sonumuz yoktu.
0: Yuvanın Bekçileri filminin kadın başrol oyuncusu kimdir?
1: Ya ismini hatırlıyorum. Belgin'di ama Doğuhan. Doruhan. Doğuhan.
0: Zirvesi.
1: Doğuhan.
0: Peki geçeyim mi? Belgin dedik. En ünlü eserlerinden biri de Dönüşüm'dür.
1: Franz Kafka.
0: Harikasınız. Amik Ovası hangi bölgemizdedir?
1: Karadeniz.
0: Sıcak bir bölgemiz var.
1: Akdeniz.
0: Akdeniz. Sesimiz var, dinleyelim.

0: Dinlediğiniz Kumralım şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Yaşar.
0: Harikasınız. Sulu yiyecekleri karıştırmaya ve dağıtmaya yarayan mutfak malzemesi. Böyle.
1: Rondo.
0: Çorba alırız. Neyle alırız?
1: Kepçe.
0: Kepçe. Parmakla veya pena ile çalınan genellikle altı telli bir çalgı.
1: Gitar.
0: Gitar. Harika, hemen dönüyorum. Rabia karakterinin geçtiği Halide Edip romanıdır.
1: Sinek çöpü.
0: Sinekli bir köşe, bir yer. Her sinek, mahallede vardır.
1: Sinek mahallesi, sinek çöpü.
0: Bir dükkandır. Sinek her mahallede manavı, vardır.
1: Sinek limanav.
0: Diğeri.
1: Bakkal,
0: diğeri.
1: Sinekli bakkal.
0: Bakkal, doğru. Harikasınız. Burada dur. Burada dur.
1: Durdum.
0: Durdunuz. Keşke durmasaydınız çünkü çok iyi biliyordunuz. Hemen gidiyorum ve sorularınıza bakıyorum. Efendim, rivayete göre ismini burada dur cümlesinden alan ilimiz Burdur olacaktı. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Burdur. Evlerde annenin haricinde çocuğa bakan, ilgilenen kimse dadı olacaktı. Bu da Yuvanın Bekçileri filminde kadın başrol oyuncumuz Belgin ne olabilirdi?
1: Doğulu bir şeydi. Doğanay.
0: Doruk.
1: Dorukan.
0: Belgin Doruk olacaktı.
1: Doruk.
0: Harika bir 120 saniyede siz çıkarttınız. Gönülden tebrik ediyorum. Evet, geldik ikinci etabımızın sonuna. Bakalım nasıl bir yarışma çıktı. Kaçar puana geldik. Hemen dönüyoruz. Efendim, bu bölümde Umutcan İşen 90 puana geldi. 7 doğru yanıt verdi. Ve Murat Kaya kendisi 135 puana geldi. 2 yanıt alamadık. Ve kendisi 10'da 8 bir başarı gösterdi. İki yarışmacımıza da teşekkür ediyoruz. Hazır mıyız?
1: Evet.
0: Hazır. Mücadele birazcık daha yükselsin diyor muyuz?
2: Olur.
0: Olur. Peki. O zaman 3. etaba gidiyoruz. Butonların karar verdiği etaptayız. Efendim, Sır Küpü'nün 3. etabına geçiyoruz. Evet efendim, Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Butonların devreye girdiği, yarışmacılarımızın seçtiği ama butonların karar verdiği etaptayız. Her doğru yanıtımız da 10 puan değerinde olacak. Hemen dönüyorum yarışmacılarımıza. Murat Kaya 1. ve 2. etabı önde tamamladığı için 3. etaba kendisi başlıyor. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyla başlayalım?
2: 29'la başlayalım o zaman.
0: 29 numaralı soruya gidiyoruz efendim. 29 numaralı soru. Hukukta öldürülmüş kişiyi ifade eden terim süre başladı. Buyurun Murat Bey.
2: Maktül.
0: Maktül doğru yanıt. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 22.
0: 22 numaralı soruya gidiyorum. 22. Sporda hedefi tutturamama durumunu anlatan kelime. Süre başladı. Buyurun.
2: Eski. Iska.
0: Iska. Doğru yanıt. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 1.
0: 1 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 1 numarada ne var? Bir olayın ya da kişinin hafızada yer etmesi, adının geçmesi durumu süre başladı. Ne olabilir bu? Süre butonu kullanın lütfen. Ne olabilir? Bir olayın ya da kişinin hafızada yer etmesi. Adının
2: anımsa.
0: Çok yakın ama anımsa değil. Dikkatli olun lütfen. Bir harf açalım ve sizinle devam edelim diyemiyorum. Bir harf açalım ve sürenizi başlatalım. Kim basacak acaba? Bu ne olabilir? Anı hafızada yer etmesi. Sürekli onunla, bu şarkı hep onunla diyoruz. Bir harf desteği daha veriyoruz ve süreyi başlatacağım. Acaba kim önce butona basacak? Buyurun Can Bey.
1: Anılır.
0: Anılır değil. Burada. Anı.
1: Anınır.
0: Anınır olmadı ki. Bakın son harfimiz M.
2: Ben.
0: Sondan bir önceki harfimiz. Hala bir şey kaybetmediniz. Harf desteğini açıyoruz. Butona önce basan cevap hakkı kazanacak. Dikkatli olun. Son harfimiz M. Anılardan geliyoruz. Sürenizi başlattım. Kim basacak? Buyurun.
2: Anılma.
0: Anılma tabii ki. Buyurun. Sizle devam ediyoruz. Bu arada Umutcan Bey, nereden çıkarttınız diğer kelimemiz için. M harfi vardı oradan.
1: Yok, şarkıyla ne yapılır? Anınır.
0: Oradan anınır diye
1: olur olur bağladınız. Dedim, böyle zorladım sonra.
0: Olmadı. Olmadı. Ama lütfen açılan harflerden destek alın. Ve kelime harf sayısından özellikle destek alabilirsiniz. Bir de harf buldunuz. L harfini yakaladık. L harfi şifre kelimemizin sondan üçüncü harfiydi. Sizle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 25.
0: 25 numaralı soruya gidelim bakalım. 25'te ne soruyoruz size? Ara vererek kesintili bir şekilde gerçekleşen durum, süreyi başlattık. Buyurun.
1: Aksak.
0: Aksak değil. Ara vermek. Bir şeyin ara diyorum. Bir de harf açıyorum. Süreyi tekrar başlatıyorum. Butonu kim kullanacak diyorum. Buyurun.
1: Aralı.
0: Aralı. Doğru yanıt aralıydı. Aralı olmasından geldi. Aralı, ara vererek kesintili şekilde gerçekleşen durumdu. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Nasıl devam edelim?
1: 28.
0: 28 numaralı soruya gidiyorum. Bakayım 28'de ne var? Geliyor. Ağızda buruk ve ekşimsi bir tat bırakan durumu anlatan söz, süre başladı. Buyurun.
2: Kekme.
0: Kekme değil.
2: Kekçe.
0: Kekçe de değil.
2: Kekte.
0: Te değil.
2: Kekpe.
0: P de değil.
2: Kekme.
0: P de değil.
2: Kekçe.
0: Şey demiştiniz değil. Kek ne acaba? Tekrar süreyi hazırsa kim butona basacak? Hangi harfi istiyoruz oraya? Süreyi başlattım. Buyurun.
1: Kek B.
0: B değil.
1: Kekçe.
0: C değil.
1: Kekfe.
0: Değil.
1: Keke.
0: Değil.
1: Kekçe.
0: Değil. Harikasınız.
1: Az kaldı, az
0: kaldı. Peki alfabeyi sayarak devam ediyoruz. Sürenizi başlattım. Kim basacak butona? Buyurun Umut Can Bey.
1: Tamam. Kekte.
0: T değil.
1: Kekpe.
0: P değil.

0: Kek Z.
1: Z değil.
0: Kek. Kek.
1: Peki. Bırakmıyoruz sizi. Tekrar süreyi başa sarıyoruz. Ve butonları kim basacak? Buyurun.
2: Kek Z. Kek P. Kek P. Kek M. Kek N. Kek S. Kek L. Kek N. Kek M.
3: Birazdan not edeceğim şuraya.
1: K, L, M, N. Bakın K, L, M, N, O, Ö, P. Süreyi başlattım.
2: Kek ve.
1: Buyurun Umutcan
0: Bey. Kekse. Kek F.
1: P.
0: Kek P. Kek H.
1: P'den sonra?
0: Kek. Kekse.
1: P'den sonra hangi harf geliyor diyorum ve... Hazırsa süreyi başlattım.
2: Kek R.
1: Kek R. Evet. Kek R olacaktı. P'den sonra gelen harfimizde R'ydi. Kek R olacaktı buranın yanıtı. Harikasınız. Çok iyi. Tam ve bildiğiniz yerden gelmiş kelime.
2: Aynen.
1: 10 numara bir cevap oldu. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
3: 32A.
1: 32A. Gidiyoruz 32A'ya. İki boş olan küçük oyuk ya da açıklık. Süreniz başladı. Kim basacak? Kim bulun? Buyurun Umutcan Bey.
0: Batak.
1: Batak değil. Böyle küçük, hatta bazen bakılır böyle.
0: Delik.
1: Delik. Doğru yanıt. Çok mu ipucu oldu bu?
3: Bence
1: olmadı,
3: çok ipucu oldu.
0: Yok.
1: Çok mu oldu?
3: Şaka yapıyorum.
1: Estağfurullah. Peki. Umutcan Bey, sizle devam ediyoruz. Tamamdır. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: 21 ile devam edelim.
1: 21 numaralı soruyu açıyoruz. Hazırsa gelsin sorumuz. Efendim, nesilden nesile aktarılan gelenek ve görenekler. Süre başladı. Hatta buyurun Umutcan Bey.
0: Ahlak.
1: Ahlak değil. Hatta annemizin daha fazla ipucu veremiyorum çünkü buradan sonra Murat Bey'in keskin bakışlarının gölgesinde hissediyorum. Oradan öyle bakıyor. Diyor ki çok yardımcı oluyorsunuz demek istiyor sanırım. Ama bir harf desteğinde bulunuyorum ve annelerimizin anneannesinden de çok alırız bunları diyorum. Süreyi başlattım, kim kullanacak?
0: Buyurun. Anane.
1: Anane. Doğru yanıt. Murat Bey, siz alamadınız benim ipucumu.
3: Ben de anane diyor sandım cevabı. Yanlış diyeceksiniz diye bekliyorum.
1: Yok, ben annelerimizin annesi. Aynen. Hani atalarımızdan gelme, anneanneden doğru gelme. Doğru.
3: Yok, hiç bilmediğim bir soruydu o yüzden.
1: Ama ben zaten bayağı açık bir ipucu vermiştim. Neredeyse kelimeyi söyledi bana ne diye. Ama Umutcan Bey kullandı bu fırsatı. Sizle beraber devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Elimiz butonda olsun. Lütfen. Kopuyorsunuz galiba biraz. Kopmuyoruz değil mi?
3: Moralmen düştüm biraz.
1: Düştünüz mü?
3: Evet.
1: Nereye düştünüz? 175'e 120. Gayet iyi yerde olmanız lazım.
3: Arayı fazla tutmak lazım. Yaklaştıkça benim moralim düşüyor. Stres yenebilirim diye korkuyorum biraz.
1: Aman ya, hiç tedirgin olmayın. Buyurun Umutcan Bey. Sizdeyiz.
0: 23.
1: 23. Daha bir sürü harfimiz, bir sürü kelimemiz var. Geliyorum 23'e. İskambil oyunlarında en yüksek değere sahip kart. Süre başladı.
3: Buyurun.
0: As.
1: As. Doğru yanıt. Bir 10 puan daha yazdınız hanenize. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açacağız? İki soru sonra artık yavaş yavaş yönlendirme yapmak isteyeceğim.
0: 38.
1: 38 numaralı soruya gidiyoruz. Harika bir video soru geliyor 38'de. Bakalım neresi geliyor? Acaba tanıdık, bildik bir yer mi? Yarışmacılarımız bulabilecekler mi? İzleyelim.

0: Evet efendim, Türkiye'nin güneyinde bulunan kebabıyla da ünlü bir şehri soruyoruz acaba. Neresi burası diyorum ve süreyi başlattım. Buyurun.
1: Adana.
0: Adana tanıdık mı?
1: Çok tanıdık.
0: Çok tanıdık. Oradan geldiğiniz için ayağınızın tozuyla da gelmiş oldunuz. Kebabınız da harika bu arada. Değil mi? Adana kebabı.
1: Teşekkür ederim. Enfes. Övgünüz için.
0: Tabii ki. Evet. Sizinle devam edelim. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 50 olsun.
0: 50 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 50'de ne var? Bir fotoğraf soru. Bakalım nasıl bir fotoğrafımız var. Gelsin görelim önce fotoğrafımızı. Harika. Dünyalar tatlısı iri bir karabaşımız bize bakıyor. Fakat burada bir detay var. Gördüğünüz gibi özellikle çoban köpeklerinde kullanılan bir parçadan soracağız. Bir takıdan

0: Tırık sığdırdık buraya. Çok sevimli.
1: 52'ye taştıralım.
0: Çok sevimli bir kelime oldu. Sevgili karabaşımızın boynuna ıttırığı da taktık el birliğiyle. Evet, ıttırık değil efendim. Başka bir yanıt arayacağız. Size destek olsun. Bir harf daha açalım. Bakalım. L harfimiz geldi. Ilt kısmını bulduk. Sürenizi başlattık. Önce butonlarınızı açtık. Buyurun.
1: Iltık. Iltık. Iltık.
0: Taktık o ıltığa. Iltık değil.
1: Iltak.
0: Iltaka çok yakın.
1: Iltar. Iltar. Iltar.
0: Tar.
1: Doğru.
0: Iltar dediniz.
1: Iltar, iltar.
0: Tamam, doğru. O zaman sıkıntı yok. Hı hı. Iltar kelimesini bildiniz. Iltardı. Hı hı. Doğru. Kelimemiz çoban köpeklerinin özellikle boynuna taktığımız demirli, dikenli demirden bahsediyorduk. Iltar. Biliyor muydunuz?
2: Vallahi ilk defa duydum. O yüzden çok da cevap vermek
0: diğer kelimeleri de ilk kez duymuş olabilir misiniz? Ittık.
2: Şeyi
0: ittık.
2: İlk defa duydum. Kekre.
0: Biz de çünkü ilk kez duyuyoruz özellikle ıttıkları.
2: Takısı. Takı olarak.
0: Ben onu hani takı anlamında söylemeye çalışmıştım ama.
2: Çok doğru
0: takı
2: buldum.
0: Değil de takısına gitti. Esas hani burada takılandan ucu olsun diye söylemek istemiştim ama takısına gitti. Evet, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 44'le devam edelim.
0: 44 numaralı soruya gidiyorum. 44. Gelsin 44. Efendim, elma, armut, ayva ve benzeri meyvelerin yenmeyen iç bölümünü soruyoruz size. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Ebelik.
0: Ebelik. Ebelik değil.
1: Evelik.
0: Evelik de değil.
1: Edelik.
0: Edelik değil.
1: Ecelik.
0: Ecelik değil. Peki. Bu arada Umutcan Bey, harika kelime üretiyorsunuz. Bayılıyorum gerçekten. Sadece kelime üretin diye yarışma bitmesini istiyorum. Bir harf desteğimizi kabul edin. Harfinizi açtık. Şeymiş efendim, eşel. Süreyi başlatıyorum. Buyurun Umutcan Bey.
1: Eşelik.
0: Eşelik değil.
1: Eşelak.
0: Eşelak da değil.
1: Eşelık.
0: Lık değil.
1: Eşelik.
0: Lik değil. Demiştiniz değil demiştim. I, i değil. Ne olabilir acaba? Başka hangi sesli harfimiz olabilir? Hazırsa butonu aç. Tım. Buyurun Umutcan Bey.
1: Eşelak.
0: Lak değil.
1: Eşelek.
0: Eşelek doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Bir 10 puan daha yazdık hanemize. Eşelekti buranın yanıtı. Eşelekten sonra kaç numaralı soruyu açalım?
1: 34.
0: 34. Bakalım 34'te neyimi arıyoruz? Nemli ortamlarda kayalar üzerinde yetişen bitki benzeri bir canlıyı soruyoruz. Sürenizi başlattık. Buyurun.
1: Likra.
0: Likra değil.
1: Likea.
0: Likea değil.
1: Lakia.
0: Lakia değil.
1: Lakay.
0: Bu bir bitki. Peki. Bir harf desteğimizi kabul edin. Lütfen ellerimiz de butona gitsin. L, K ve E. Demek ki bir yerde bitişen bir bitki. Nemli bir bitki. Bir sesli, bir sessiz harf desteği alıyoruz. Acaba ne olabilir bu bitki? Sürenizi başlattım. Buyurun Umutcan Bey.
1: Leken.
0: Leken değil.
1: Laken.
0: Laken değil.
1: Liken.
0: Liken. Diken doğru yanıt. Artık ben de
1: her şeyi atıyorum.
0: Hayır, ben de harfleri saymaktan artık bende de koptu. A mıydı, E miydi derken yanıtı, doğru yanıtı kaçırmaya başladım. Likendi doğru yanıtınız. Tebrik ediyorum.
1: 42 açalım.
0: 42 açalım. Gelsin bakalım. 42 numaralı sorumuz. Hazır. Lütfen ellerimiz butonda olsun. Hastalığın tekrar ortaya çıkması durumu. Bir tıp terimi soruyoruz. Acaba nedir bu? Süreniz başladı. Buyurun.
2: Vaka.
0: Vaka değil. Hastalık tekrar eder yani. Tekrar o şey yaptı denir. Yaptı? Böyle.
2: Bildiğini unutuyor insan ya. Ne yaptı? Ne yaptı?
0: Heyecanlandırdık mı biraz? Bakın ama kaçıncı kez sonra beni suçluyorsunuz. Evet. Diyorsunuz ki sayıyordu, alttan ses vardı. Benim sorumu vermediniz.
2: Vuku da yanlış zaten.
0: Vuku yanlış ama süreyi de lütfen dikkatli evet, kullanın.
2: Kusura bakmayın.
0: Estağfurullah, olur mu? Ben bir harf desteğinde bulunabilir miyim?
2: Tabii.
0: Bulunduk, buyurun Murat Beyciğim. Ne harfiyle başlıyor? Bu arada da düşünmeniz için fırsat sağlıyorum bu sırada. Sürenizi başlattım. Ne olabilir? Buyurun.
2: Nüks.
0: Nüks tabii ki. Harikasınız. Biliyordunuz. Sadece hatırlamanız için biraz zaman kazanmanız gerekiyordu. Bir de şifre harf buldunuz. T harfini bulduk. Şifremizin üçüncü harfiydi.

0: Evet, son sorularımıza yaklaşıyoruz. Yaklaşık 2 soru sonra finale gideceğim ve 58'i öneriyorum, 57'yi öneriyorum, 61'i öneriyorum. Kaç numaralı soruyu açmak istersiniz?
1: 58 olsun o zaman.
0: 58'e gidiyorum. Hazırsa sorumuz gelsin. Sanatçıların farklı yerlerde gerçekleştirdiği gösteri dizisi. Süreniz başladı.
2: Turne.
0: Turne tabii ki. Karadeniz turnesine çıktı sanatçımız. İl il dolaştılar, söylediler, sahne aldılar, geldiler, turneye çıktılar. Turne dedik, bir de ne harfini bulduk?
1: 57 olsun o zaman.
0: 57 nolu sorumuz geliyor. Son sorumuzu açıyoruz. Bakalım 57'de ne arıyoruz? Üniversitelerde fakülte yöneticisi olan akademisyen açtık.
1: Dekan.
0: Dekan doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir de harf buldunuz. A harfini açtık şifreden. Evet, şifre harfimizin çoğu, şifre kelimemizin harflerinin çoğu çıktı. Bayağı bir yer açtık. Hemen gidiyorum puan tablosuna bakmaya. Evet, Umutcan Bey çok güzel kelime üretti ama Umutcan Bey'in kelimeleri 160 puan kazandırdı kendisine. Şu anda 160 puandayız. Murat Bey, Murat Kaya 215 puanla bu etabı tamamlamış oldu. Daha doğrusu şu ana kadar 15 sorumuzu bitirmiş olduk ikinci etapta. Şimdi geldik tahmin sırasına. En çok puanı siz topladığınız için, siz önde bitirdiğiniz için 15 soruyu. Birinci tahmin sırası sizin. Kullanmak ister misiniz? Bir tahminde bulunacak mısınız? Burada şunu hatırlatmak durumundayım. Doğru harfleri tek seferde doğru tahmin etmeniz gerekiyor. Bilemezseniz cevap sırası Umutcan Bey'e geçer. Tek harfi yanlış belirlerseniz güzelim 215 puan gider. Haberiniz olsun diyorum. Bunları hatırlattıktan sonra size soruyorum. Yanıt verecek misiniz?
1: Soruyu duyup vermeme şansında var değil mi?
0: Yok. Burada bir soru yok. Burada sadece kelimeyi tahmin edeceksiniz. Bir hakkım var değil mi? Bir hakkınız var. İki harf rica ediyoruz sizden. Ve iki harfle beraber bu şifre kelimemizin ne olduğunu bulabilecek misiniz acaba diyoruz.
1: Ben bulamayacağım bu kelimeyi. O yüzden risk almak istemiyorum bu noktada.
0: Peki, o zaman yarışmacımız tahmin hakkını kullanmadılar ve risk almıyorlar. Tabii Umutcan Bey'e sormak durumundayım.
1: Tabii.
0: Bunu da hatırlatayım. Umutcan Bey, siz bir tahminde bulunacak mısınız?
3: Yok, ben de orası girmek istemiyorum şu an. Özellikle gerideyim bir de.
0: Bulunmayacaksınız. Peki. O zaman ne yapıyorum? 3 soru daha gidiyorum. Bu 3 sorunun içerisinde şifre harflere de yönlendirmeye çalışacağım sizi. 3 yer daha açacağız. 3 sorumuza daha yanıt arayacağız. Evet Umutcan Bey, siz de tahmin hakkını kullanmıyorsanız 3 soru daha gidiyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Şifre harf bulacağız. 1 veya 2 harfi bulup o şifre kelimeyi beraber bulmaya çalışacağız. Murat Bey, sizdeyim. Hemen yönlendirmek istiyorum. 43 olabilir, 16 olabilir, 20 olabilir. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 43 olsun.
0: 43 olsun. Peki, 43 numaralı sorunuz geliyor, okuyorum. Çok küçük boyutta olan şeyleri anlatan sıfat. Süreniz başladı. Buyurun.
1: Mini.
0: Mini doğru yanıtımızdı. Bir 10 puan daha yazdık hanemize. 225 puana geldiniz. Siz seçiyorsunuz. 20'yi alabilirim, 61'i alabilirim.
1: 20.
0: 20. Peki. Tıpta mikroplardan arındırılmış ortamı ifade eden terim. Süre başladı. Tıpta bir terim. Mikroplara arındırılmış durumda olan bir terim tıpta. Peki, bir harf desteği bizden olsun ve bakalım ilk harfimiz gelsin mi? Gelsin. Mesela bir çok da bilinen bir ilaçtan, eskilerden kullanılan mesela aspirin bu konuda çok şeydir, bilinir. Süremizi başlattık. Ne olabilir? Aspirine yakın bir kelime arıyoruz burada. Buyurun.
1: Yani çok saçma olacak ama asbest.
0: Asbeste çok yakın ama çok o kadar da yakın değilmiş. Biraz yakın, biraz uzak. Biz bir harf desteğini

0: alalım. Unutcan Bey, siz güzel bir performans gösterirsiniz burada. Bekliyoruz sizden bir destek.
1: Ne olabilir? As süreyi başlattık.
0: Buyurun.
2: Asbest?
1: Asbest değil.
2: Asepist.
0: Asepist. Çok yakın ama bir harf desteği daha verelim. Az kısmımız çıktı. Acaba rejimizden bir kilit kelime, bir kilit harf daha rica edelim. Bakalım hangi harfi açacak bu kelimemizi rahat bulabilmemiz için? P harfi geldi. İki sesli harf rica ediyoruz. İnce sesli diyelim. Sürenizi başlatalım. Buyurun Umutcan Bey.
2: Asepsi.
0: Asepsi doğru yanıttı. Harikasınız. Bir 10 puan da sizin hanenize yazdık. Bakın 61 ve 45 öneriyorum.
2: 61 olsun.
0: Daha da önermeyeceğim diyecektim ki 61 dediniz. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Gelsin sorumuz. Söze ek olarak ayrıca anlamı katan bağlaç. Süre başladı. Ha. Buyurun Umutcan Bey.
2: Vede.
0: Vede değil. Peki ilk harfimizi gördükten sonra diyeceksiniz ki bu olabilir. Süreyi çağrışım yapmadı mı? Hake. Süreyi başlatayım. Buyurun Umutcan Bey.
2: Keti, katı, keki.
0: İçinde alfabemizin son harfleri de var. Murat Bey tam gidiyordu ki buldum dedi. Sürenizi başlatmadan önce bir harf desteği bizden süreyi başlattık. Bakalım buyurun.
2: Keza.
0: Keza doğru yanıtını oraya yazdık. Bir de şifre harf açtık. Z harfiydi. Saklı olan harfimiz. Üç sorumuzu tamamladık. Z harfini de kutucuklarımızdaki yerini aldı. Ankil ve son harfimiz de Z olarak açıldı. Hemen bakıyorum yine. Tabii ki eşitlik bozulmadı. Daha doğrusu düzen bozulmadı. 225 puanla devam ediyorsunuz. 180 puanla da Uğurcan Bey devam ediyor. Bu bölümde de sorularınızdan bir fazla bilseydiniz belki arayı kapatacaktınız. Tahmin sırası sizde. Tahmin edecekseniz tahmin sıranızı kullanmak istiyor musunuz?
3: Kullanmak istiyorum.
0: Peki. Bakın burada tekrar hatırlatmak istiyorum. Tek seferde tek harf. Önemli. Harfi değiştiremezsiniz.
3: Yani alacağım bu riski.
0: Peki.
3: Ankilos.
0: Ankilos.
3: Başka söyleyemiyorum zaten. Ankiles. Gitti. Yapacak bir şey yok. Hayat, risk almak lazım bazen hayatta.
0: Peki efendim. Tabii ki yarışmadır sonuçta. Değil mi? Bir mücadele yeri diyoruz. Çok güzel bir yarışma çıkarttınız ve ankilos dediniz. Peki ankilos böyle bir kelime
3: ve hastalık diyebiliyorum. Bir sırt hastalığı. Ankilozan spondilit hatta. Ankilos bir tek Türkçe'de belki ankilozdan türüyordur da o yüzden dedim. Aslında ilk başta söylemeyi düşünüyordum zaten. Z'yi de görünce artık ankilos
0: dediniz.
3: Diyeyim dedim ama maalesef herhalde gitti. Öyle bir bakıyorsunuz ki yani imkanı yok.
0: Bakışıma aldanmayın.
3: Ama doğru herhalde.
0: Bakışıma aldanmayın. Çünkü ankiloz yanıtı kesinlikle doğru bir yanıt. Ve doğru da tahmin ettiniz. Eklem hareketinin patolojik olarak kısıtlanması bir tıp terimi olarak ankilozu gizlemiştik bu bölümde. Gönülden tebrik ediyoruz. Çok güzel bir puan topladınız. Çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Ve üçüncü etabı sır küpünde ankiloz doğru yanıtıyla burada tamamlamış olduk. Evet efendim, sır küpünün üçüncü etabını da tamamladık ve ankilozdu bu bölümde bir tıp terimiydi. Sakladığımız şifre kelimemizdi. Murat Kaya çok güzel bir yarışma çıkarttı. Sevgili Umutcan İşener'e çok teşekkür ediyoruz. O da harika bir mücadele çıkarttı. Kısaca bir değerlendirme alalım. Umutcan Bey sizden başlayalım. Nasıl geçti yarışma?
2: Yorucuydu. Sürekli kelime öğretmeye çalıştım. Olduğu kadar bence iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum.
0: Çok güzel bir iş çıkarttınız. Özellikle son etaplar bu

0: butonlar etabında gerçekten çok güzel bir mücadele çıkarttınız. Harika yarıştınız. Gönülden tebrik ediyoruz. Murat Bey, sizin düşünceleriniz?
1: Vallahi yani çok klişe bir terim olacak ama gerçekten televizyon başındaki gibi olmuyor. Burada insanın aklı duruyor deyim yerindeyse. Ama Umutcan Bey de çok güzel yarıştı. Hani o beni daha itti, ben onu ittim. Yeri geldi. Güzel bir yarışma ortaya çıktı.
0: Harika. Vallahi çok teşekkür ediyoruz. Adana'dan da geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Uzaklardan geldiniz. Bizimle beraber yarıştınız. Bizim de size bugünün anısına küçük birer hediyemiz var. Okuduğunuz zaman, sayfaları araladığınızda bizleri hatırlamanız dilekleriyle diyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Şöyle birer küçük hediyemiz var size. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Siz de bu keyifli deneyimi bizimle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresine küçük kısa bir özgeçmiş gönderin. Sizi de burada misafir edelim, beraber yarışalım. Bu keyifli deneyimi beraber tadalım efendim. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli ve Bursa 23, Sakarya 24, Balıkesir 21. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 15. Konya 24, Kayseri 26, Nevşehir 22, Sivas 27. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 17. Denizli ve Manisa 25, Aydın 29, Muğla 24. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 20. Mersin 31, Adana ve Kahramanmaraş 32, Hatay 29. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 21, Karabük 23, Rize 25, Samsun 24. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 30, Erzincan 29, Van 25, Ardahan 24. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 31, Şanlıurfa ve Diyarbakır 34 ve Siirt 33 derece.

Güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri kodlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz.

0: Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Haydi ekran başına. İsveç-Polonya Uluslar Ligi mücadelesi yarın 21.45'te Ankara'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

Tüm izleyenlerimiz İnsan Hali programına hoş geldiniz. Bugün İnsan Hali programlarının en özellerinden birini çekeceğiz. Çünkü mesleğinin zirvesindeki iki dostumu stüdyoda konuk ediyorum. Uzun yaşamak istiyoruz ama uzun yaşarken sağlıklı da kalalım istiyoruz. Ama uzun yaşayıp sağlıklı kalırken akıl sağlığımızın da pırıl pırıl var olmasını istiyoruz. Bu mümkün mü? Onu soracağımız harika bir İnsan Hali programı başlıyor.

0: Uzun yaşayalım diyoruz, psikolojik esenliğimiz yüksek olsun diyoruz, fiziksel sağlığımız hep gençliğimizdeki gibi olsun istiyoruz. Bir de istiyoruz ki güzel konuşalım, etkili olalım. Şimdi geçen haftaya bir pas atacağım, ne kadar doğru oldu bilmiyorum ama geçen hafta güzel ve etkili konuşma üzerine harika bir program yapmıştık. Çünkü bu güzel ve etkili konuşma aslında psikolojik durumumuzla da çok ilişkili. Yani böyle birçok konuşmayla ilgili sorunumuz olsa bile o özgüven, hanımefendi acaba önümüzdeki hafta hangi sözleriyle programımız başlasın ister?
1: Duyguları ifade etmekten, kendimizi rahatlatacak alanlar bulmaktan fazlasıyla bahsettik. Ben o yüzden şunu söylemek istiyorum. Herkesin, çocukların, yetişkinlerin duygularını rahatlatabilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri alanları bulması. Ama sanat, ama spor, ama başka bir alan. O yüzden arayışımıza devam edelim ve kendimizi, duygularımızı rahatlatacak alanları bulalım diye söylemek istiyorum.
0: Çok güzel bir son söz oldu bence ve şöyle denebilir, yani o duygu düzenlemeyi yapacağımız sağlıklı alanları geniş bulabilirsek şayet sağlıksızları çok seçmiyor oluyoruz gibi gözüküyor sadece. Söylediğiniz çok değerli. Koran Sezin, Doktor Koran Sezin acaba önümüzdeki hafta programımız hangi sözleriyle başlasın ister?
2: Öncelikle vokal hijyeni tekrar hatırlatalım, aslında çok güzel olur. Vokal hijyene herkesin dikkat etmesi önemli. Ama profesyonel ses kullanıcılarının daha da...
0: Gelelim günün programına, konusuna. Uzun yaşam, sağlıklı yaşam, psikolojik esenliğin yüksek olduğu, hem psikolojik olarak iyi hissettiğimiz hem fiziksel sağlığımızın yerinde olduğu bir uzun yaşam mümkün mü? Ama ondan önce şunu sorayım. Akademide bir televizyon yıldızı olur mu, mümkün mü? Evet, olur. Profesör Doktor Oğuz Özyaral hocam stüdyomda. Canım hocam hoş geldin.
3: Teşekkür ederim. Bu kadar şımartma.
0: Hayır yok, bu böyle yani. Bu böyle. Gerçekten akademi dünyasının ekranda insanlar gördüğünde en güvendiği, yaşasın dediği uzmansındır. Her zaman, yıllardır bu böyle.
3: Teşekkür ederim.
0: O yüzden verdiğim bilgiler hocam çok değerli. Çünkü bilgi kirlilerinin çok olduğu bu dünyada insanlar Oğuz hocanın söylediklerinin bir filtreden geçtiğini bilirler.
3: Doğru söylüyorsun.
0: Ben de ona göre soracağım soruları. Tamam, uzun yaşamak mümkün mü? O belki mümkün.
3: Çok şey söyleriz tabii bu konuda. Ben öncelikle bir küçücük bir şey söylemek istiyorum.
0: Ha, tabii ki.
3: Özellikle Milli Eğitim Bakanlığımızla ilgili uzun uzun çalışmalar yapıyoruz.
0: Evet, evet.
3: Tabii bu konular da onların içine giriyor zaman zaman. Şişli Milli Eğitim Müdürlüğü'nden özellikle Nişantaşı Rüştü Özel

0: kişi hediye yapıp yolladılar.
1: Hocam neden
0: ben torbasıyla getirdim.
1: Böyle. Çok çok teşekkür ediyorum. Nişan taşı Rüştü Üzer Anadolu Lisesi.
0: Çok şöyle eski. Gösterelim. İçini... çok özel.
1: Çok
0: El işi
1: harika.
0: Altın sırmayla yapılan.
1: Muhteşem.
0: Evet.
1: Muhteşem. Şöyle göstereyim. Oradaki kardeşlerime saygılarımı, selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. El işiyle, alın teriyle, emek harcanarak yapılan her şey bizim başımızın tacı. Memleketinde alın teri döken, el işiyle hala bir yerlere varmak isteyen öğrencileri, kişileri çok değerli hocam.
0: Aynen.
1: Çünkü bu ara biraz kestirme yollardan bir şey olabilir mi diye insanlar fazla düşünüyor. Şöyle gösterelim. Ha, cimye
0: tutalım.
1: Yani orada olman, onlara bir şekilde elini uzatman bence ülkenin geleceği için önemli.
0: Valla ilçe milli eğitim müdürümüz Sevgi Yücel'in çok selamları var. Biz böyle çılgınca çalışıyoruz.
1: Vallahi
0: sosyal sorumluluk çok önemli. Çocuklara dokunmak çok önemli. Çünkü bu yaşlarda ne verirseniz onu alırlar. Hani konuşacağız bugün.
1: Bir eğitim müdürünün olduğunu hissediyorsunuz.
0: Değil mi?
1: O his geliyor. Benden daha fazla bu bilgi sizde vardır.
0: Doğru.
1: Bir devlet kurumuna girdiğinde, o ilk fotoğrafı çektiğinde burada iyi bir yönetici var. İyi yani bunu dedirtiyor yöneticilerimiz ve iyi ki varlar.
0: İyi ki var.
1: Ve devletimiz o açıdan da bizim için gerçekten her zaman en önemli yerde. Sağ olsunlar. İnsanlar görevlerini layıkıyla yapıyorlar. Evet. Sizin de desteğinizle.
0: Hep beraber.
1: Ve tabii ki değerli dostum, şimdi kongrelerin yıldızları olur mu? Kongrelerde gündüz bilimsel söyleşiler yapıp akşamları stand-up'a yakın bir sunum yapan Profesör Doktor Tunç Akkoç efendim aramızda. Tunç Hocam hoş geldin.
2: Çok teşekkür ediyorum. Ne kadar büyük keyif burada olmak.
1: Bir mukavele seni görmek harika.
2: Şekilde.
1: Bir 30 yıl var. Bir 30 yıl var işte.
2: Ay, 30 yıl daha fazlası var. Hani ben Oğuz Hocam, hatta Oğuz abim diyorum evet. Her zaman için bir örnek rol modeldir. İlk ben akademik hayata girdiğimde yüksek yapmaya karar verdiğimde onun yanına gittim. Hocam dedim ben böyle bir şey istiyorum.
1: Evet.
2: Dedi tamam çok güzel bir şey ama çetrefilli bir yol dedi. Ona göre karar ver dedi. Bu kadar çetrefilli olduğunu bilmiyordum ama hakikaten yani öyleymiş ama şu an onun yanında oturuyor olmak da büyük bir heyecan ve
1: benim çok güzel bir şey.
0: Benim için de çok gurur verici.
2: Yani.
1: Tam onu diyecektim. Şimdi yani. Tunç Hoca dedi ki ben dedi Oğuz Hoca'yı ilk gördüğümde dersimize girmişti. İnanılmaz akıcı bir İngilizceyle yabancı hoca zannettim.
2: Evet evet.
1: Sonra adam Türkçe konuşmaya başlayınca yabancı hoca ne güzel Türkçe konuşuyor. Hocam o nasıl bir duygu? Yani bir öğrencinizle o profesör
0: ve yani şimdi Tunç Hoca tabii bütün Türkiye için ama benim için Tunç, sevgili Tunç'un benim hayatımda çok farklı yeri var. Yani ben işte tavşan Tunç'la telefon açtım dedim ki atanmam lazım. Abi ben senin raporunu nasıl yazarım?
1: Tamam çok iyi.
2: Evet gerçekten öyle
1: yani. Ben şeyi hatırlıyorum şimdi bunu söylemesi doğru mu bilmiyorum ama Oğuz Hoca ile bir programdayız belki 8 yıl önce 9 yıl önce.
0: Doğrudur.
1: Dedi ki yani dedi bu akademi camiasına gıcık oldum da profesör oldum dedi ben. Öyle bir karar verdim geçenlerde.
0: Evet, evet.
1: Madem öyleysiniz olun diye böyle bir şey vardı.
2: Ama şey çok önemli yani burada Oğuz abinin o akademi yaklaşımı, o işte bu sağlığa karşı olan ilgisi ve koruyucu yaklaşımları falan çok değerli. O zaman yaptığı deneyler yani bir yıl için diye 8-9 tane yayın çıkartıyordu. Ve dişe dokunur yayınlar.
1: Maşallah çok önemli hakikaten.
2: Çok önemliydi. Her şey üzerine o zaman biz beraber mikrobiyoloji çalışıyorduk.
0: Doğru.
2: Ben farmasi mikrobiyoloji çalışıyordum. Ve sabahları bak çok enteresan bunu herkes bilmez abi söyleyeceğim bunu.
0: Söyle.
2: İzin ver. Sabah 7'de gelir. 6.30-7'de gelir.
1: Evet,
2: her tarafı temizler, masasını temizler, siler. Her gün siler. Ondan sonra böyle tertiple oturur. Ben de onun tam karşısında bir oda yapmış. Küf odasının yan tarafında biliyorsan. İşte benim masamda kilim falan vardı o zaman o dönemlerde. Orada çalışırdım ederdim ve hep ona bakarak ben kendimi geliştirmeye çalıştım.
1: O öyle ben niye böyle?

0: Yani öyle. Başarının ben sırrı hep, olarak hep onu öyleyim. Söylersiniz erken hep uyanmayı.
1: Öyle. Yani işte insanlar böyle değişik algılayabilirler. Evet. Ben kendimi şöyle ayarlıyorum. Yaz kış tabii bu gün ışıması, biyoritim hep değişiyor. Ben onu ezana göre ayarlamışım kendimi. Evet, çok ezan doğru. Okunmadan ben ayaktayım mutlaka.
0: Hocam gün ışığını yakalıyorsunuz aslında değil mi? Bu ezanın zaten sağlığa en önemli, faydası. Ama gün ışığını uyanmak. Tabii. Bütün canlılarda büyük
1: yani, bütün enerji orada. Yani işte longevity falan filan da çok modern tanımlamalar olabilir. Yeni yarın yeni bir şey de olacaktır. Tunç da benim gibi mesela çok seviyor. Ha. Yeni konulara dalsın, onu anlatsın. Bizim en büyük heyecanımız o, anlatmak. Bir şey yakaladık mı topluma anlatmak. Yani bilim insanı demek o demek. Ben bunu yıllar önce söyledim. Bilim insanı sokağa inmalıydı dedim. Anarşist mi olacaksın dedi adam.
0: Allah Allah. Ya.
1: Bakış açısı var. Bakış açısı var yani.
0: Olmazmışlar. En çok eleştiri de olur ya bilim insanları için. Evet. Sırça köşklerden falan gibi. Aslında biraz sosyal bilimler için bunun haklılık payı var. Biraz bir görmek lazım, dokunmak lazım.
1: Topluma yani bazen, dokunmadan hiçbir şey
0: hani televizyon programı izlemek bile bazen belli televizyon programlarını izlemek bile hayata dair bilgi arttırabiliyor diye konuştuk Chris'le.
1: Bence
0: doğru bir yer. Programımıza yavaş yavaş o zaman. Bu tabii ben de değil, uzun, sağlıklı uzun yaşam diyorum yani. Longevity kelimesi çok moda. Longevity başlıklı 15 günde bir büyük etkinlik yapılıyor. Bazen haftada 2 tane yapılıyor. Evet. Çok moda. Ve bu işin içinde çok fazla kişi var. Önce Oğuz Hocam onu sorayım. Yani bu sağlıklı yaşam kavramının içine hangi branşları, alanları biraz daha yakın görüyorsunuz?
1: Tunç, herkes girmeli. Evet. Ama herkes haddini bilerek girmeli.
0: Tabii,
1: yanlış
0: doğru.
1: mı söylüyorum?
0: Çok doğru,
1: benim çok önemli bir lafım vardır. Sevgili Mehmet Şakiroğlu. Haddini bil, hattını bil diyorum.
0: Güzel.
1: Yani nereye kadar geleceğini bil. Şimdi mesela ben bugün gene sizin kanalınızda A Haber'de program yapıyorum ve aynen şunu söyledim. Dedim ki özellikle klinik virologların cümleleri çok önemli. Herkes konuşmasın her konuyu. Bir hantavirüs var. Hurra! Küçülen, minicik olmuş bir dünyada çok hızlı yayılır. Ama şunu bilmek lazım. Bu viral partikülün bu dünyadaki yayılma hızı nedir, ne değildir? Daha önce ne olmuş? Evet. Daha önce de bu hastalık vardı.
0: Ha, varmış.
1: Vardı.
0: Oradan onun yayılma hızını öngörebiliyoruz. 50'lerde
1: Kore'de görülmüş, Türkiye'ye gelmiş o savaşla beraber falan filan. Sonra 2000'ler, 2009'larda falan işte teşhisler, tedavi yöntemleri şu bu. Şimdi tedaviye girip bulaşamazsın ve bunu konuşmamalısın. Bunu senin Sağlık Bakanlığın zaten tanımlar.
0: Zaten bugün de açıklamayı yapmışlar.
1: Bugün haberlerde babalar gibi her şey açıklandı. Otur adam gibi dinle. Evet. Lüzumsuz yorum yapmaz. Çünkü sen hekim değilsin. Evet. Sen koruyucu sağlık uzmanı değilsin. Sen eczacı değilsin. Sen halk olarak dinle. Gereksiz yorumları da halka verme. Şimdi benim en korktuğum şey şu. Sosyal medya.
0: Evet, orada patlayabilir.
1: Orada kimin ne çaldığı, ne söylediği, ne yaptığı belli değil. Evet. Halkı galeyana getiremezsin. Korku iklimi yaratamazsın.
0: Evet, doğru. Doğru. Ama bu hocam, bu da bundan nemalananlar var.
1: Ama
0: yani
1: olmayacak.
0: Hedefi bu olarak yapıyor zaten. Haberi ama yaymak değil, korku iklimi. Onun üzerinden sosyal medyada bundan nemalanan çok fazla insan var.
1: Bugün sabah, tabii ki bugün sabah A Haber'le yaptığımız röportaj, konuşma birçok şeyin önünü kesti, biliyor musunuz?
0: Evet, iyi ki yapmışlar.
1: Sabah doğru gazetesi yazdı, o oldu, bu oldu falan. Dört dörtlük ilerledik. Niye? Çünkü toplumda gereksiz infial yaratamazsın.
0: Doğru, tabii.
1: Bakanlık denen bir kavramımız var ve bakanlığımız bu konuda dört dörtlük çalışıyor. Ben her zaman bunu söyledim.
0: Evet.
1: Türkiye Sağlık Bakanlığı her zaman çok iyi işler yürüttü.
0: Gerektiğini
1: Covid açıklamaya döneminde de her şeyi
0: Fahrettin Bey çıkıp ayar gün açıklamasını yapardı.
1: Çok açık ve net. Burada titiz olmak gerekir. Yani illa karşı geleceğim, illa ben yani oradan 8 tane like alacağım, 9 tane şakşak alacağım diye olmaz
0: maalesef
1: bu iş.
0: Böyle oluyor hocam.
1: Olmaz. Olmamalı. Dolayısıyla bizim kanallarımız, yaptığımız programlar, biraz evvel sen ifade ettin çok güzel. Toplum senin söylediğin her şeye değer veriyor. Evet. Ben ağzımdan çıkan cümleyi kuyumcunun terazisinde tartırım.
0: Evet, tabii, doğru. Çünkü böyle bir prestij kaybı da var sonunda.
1: Tabii olur mu canım?
0: Olmaz tabii.
1: Sonra seni tefek koyar çalarlar. Evet. Gerek yok.

0: Evet. O zaman hantavirüsten şu anda korkmak için bir neden yok ama bir virüs var. Bu da belli yerlere dağılabilir. Ama şu anda böyle bir endişe edecek bir şimdi, durum yok diyoruz yani o bakın, zaman kabaca.
1: Biraz sonra işte Tunç da, sevgili Tunç da anlatacak bir sürü konu falan filan. Her şeyin ucu dönüyor, psikolojiye dayanıyor. Hı. Sen benim yaşam kalitemi bozamazsın. Evet. O korku iklimini yaratamazsın.
0: İnsanlar yine evi kapanacaklar, korkular
1: başlayacak. Hiçbir şey. İşte ilacı var mı bilmem. Bana soruyor.
0: Gerek mesela, yok, o daha o konu
1: abi,
0: gelmedi.
1: Biz daha oraya gelmedik.
0: Tamam, çok güzel.
1: Ama şimdi çok önemli bir şey var. Eğer ortalıkta gerçekten bulaş kaynağı varsa, benim ülkemde hastanem var. Yoğun bakım ünitem var. Karantinalarım var.
0: Tabii.
1: Bitti.
0: Çok da iyiyiz o konuda.
1: Bitti.
0: Doğru.
1: Yani böyle biz izole ederim. Kapatın.
0: Değerli hocam, en iyi sen biliyorsun. Pandemide Türk sağlık sistemiyle ilgili soru işaretleri, şunlar bunlar çok şey vardı. Fakat Avrupa ülkeleri ve benzer ülkeler gözden geçirildiğinde, Tunç hocam ne der bu konuda bilmiyorum. Yani
1: önde kötü gittik, önde bence. Gittik biz.
0: Bence önde gittik evet o süreçlerde. İyi kurtulduk ama çok fazla bir zorluk olunca da zaten hiçbir sistem ona dayanamaz. Zor zamanlarımız
1: yani.
0: Oldu ama yine de o canla başla çalışan sağlık ordumuza da her şeyden önce her zaman
1: muhakkak
0: güveniyoruz ve
1: kesinlikle
0: sevgilerimizi, saygılarımızı
1: kesinlikle
0: sunuyoruz. Zor durumda onların yanındayız. İşler
1: kesinlikle
0: böyle. O yüzden işler yolundayken de saygıyı hak ediyorlar. Yani
1: kesinlikle
0: bunu söylemek önemli. Peki hocam, Tunç hocam, sen şimdi bağışıklıkla ilgili Türkiye'ye çok fazla şey anlattın. Kök hücreyi sen adınla biz açıkçası
1: duyduk,
0: öğrendik ve
1: mi
0: bildik. Ve orada çok da frenleyerek konuştun. Dedin ki öyle bir mucize yok.
2: Evet.
0: Çalıştıkça olacak.
2: Tamam.
0: Şimdi biz insanlar kök hücreyi Tunç hoca kadar çalışmamışken üfürürken, hoca dedi ki öyle bir durum yok. Keşke olsa. Çünkü ben yapıyorum zaten. Peki var mı şimdi şu?
2: Ama bağışıklık sistemimizin gücü bizi uzun yaşamaya doğru yönlendiriyor.
0: Evet.
2: Uzun yaşam dediğimiz şey tabii ki kaliteli yaşamdan bahsediyoruz. Yani o kum saati dönüyor. O kum
0: evet
2: saati ağır ağır iniyor aşağıya. O son
0: evet
2: kum tanesine kadar.
0: Evet.
2: Hatta ben konuşmalarda diyorum yani size müjde, hepiniz öleceksiniz.
0: Yukarıdan biraz kum ekleyemiyoruz. Doğru.
2: Yok. Ama önemli olan şey bu süreyi nasıl kullanıyoruz.
0: Evet, doğru.
2: En önemlisi bu. Sağlıklı mı kullanıyoruz? Çünkü şu hastaneler yürüyemeyen, konuşamayan,
0: evet,
2: yemek yemeyen
0: yani
2: insanlarla dolu. Onlar da yaşıyor.
0: Doğru. Tabii ki.
2: Sonuç olarak.
0: Tabii.
2: Ama önemli olan şey bunu ne kadar sağlıklı yapabiliyoruz.
0: Evet.
2: Bağışıklık sistemi burada çok önem arz
0: ediyor. O durumlardan
2: ediyor
0: dönüyor insanlar. Sağlıklı bir hayata kavuşabiliyorlar. Doğru adımları atarlarsa.
2: Doğru adımları
0: kaybedilmiş
2: atarlarsa
0: bir şey yok.
2: Evet.
0: O motivasyon.
2: Mesela antifrajil yaşam. Bu bana çok iyi geldi Oğuz abi. Antifrajil yaşam terimi. Yani bir ses karşısında, bütün olaylar
0: evet
2: karşısında, engelleme karşısında güçlenerek çıkmak.
0: Evet.
2: Bunu mikroorganizmalar yapıyor.
0: Hı hı.
2: Yani
0: evet
2: zorlukla karşılaşıyor ve güçlenerek çıkıyorsak, ne kadar çok dalga kıranla karşılaşırsak orada
0: evet
2: güçlenerek çıkmamız gerekiyor neticede. Bağışıklık
0: evet
2: sistemi de böyle.
0: Evet.
2: Yani biz ne kadar erken yaşta mikroorganizmayla karşılaşırsak bağışıklık sistemimiz o kadar kendini güçlü hale getiriyor.
0: Evet. Hocam sana şöyle söyleyeyim. Çocukluk yaşantısında travmalarla dolu bir takım insanların ileriki yaşlarda psikolojik problemler çıkaracağı psikolojinin bir sayıltısıydı. Yani
2: evet
0: ön kabulüydü. Fakat son zamanlarda yapılan çalışmalar, bizim de bir SCI yayınımız var bu konuda. SCI yayınımız. Çocukluk dönemindeki bu travmatik yaşantılar bazılarında ileriki dönem çok güçlendirebiliyor.
2: Kesinlikle doğru.
0: Tam söylediğiniz şey aslında. Çünkü
2: evet
0: bir yaşam deneyimi kazanıyorsun ve bunu artı haneye yazabiliyorsan tekrar böyle bir sorunla karşılaştığında problem çözme becerin yüksek oluyor. Bir yeni bir şey öğrenmiş oluyorsun. Belki böyle bir şey.
2: İşte hocam önemli olan şey burada nasıl yol izlediğiniz ve olayları nasıl algıladığınız.
0: Evet.
2: Algılama şekli önemli burada.
0: Evet.
2: Ya ben bunu fark etmeden yıllarca öyle yaptığımı hissediyorum kendimce. Yani her girdiğim kaostan güçlenerek çıkıyorum.
0: İnsanlar böyle bakıyorlar
2: şey
0: sağlıklı profesör, işte parası var, kongreler, hani oh ne kadar güzelsin gibi düşünülüyor.
2: Aynen,
0: oysa ki değil,
2: öyle
0: neler yaşanıyor.
1: Tabii tabii.
0: Neler aşılıyor ki artık o noktaya geliyor insan. Yani ben diğerlerine faydalı olacağım düşüncesi de 7-8 yaşındayken insanda bulunmuyor. Bu
2: evet
0: belli badireleri atlattıktan sonra.
2: Yani akademik hayat bir yaşam tarzı.
1: Tabii
2: hatırlıyorsan
1: ki.
2: Yani şey değil. Yani sen yapacağını edeceğin olacak, işte akşam şu saatte eve gittim, bu saatte kalktım geldim değil.
0: Değil tabii.
2: Bu bir yaşam tarzına
1: yaşaman
2: dönüşmek
1: gerekiyor.
2: Zor.

0: Sen de içindesin.
1: Buradan sen yaptın aynı evet. şeyi neticede.
2: Oğuz Hoca'nın yani. Öyle bir çalışma odası vardır. Evet. Yani Oğuz Hoca eve gittiğinde de çalışıyor.
1: Evet evet.
2: Biliyorum.
1: Evet.
2: Çünkü arada o online evet. bağlantılardan falan sürekli çalışma odasında oldu.
1: Ben bizzat gördüm yıllar öncesinde. Penikliydin o zaman değil mi? O dönemlerde evet, görmüştüm.
2: Çok özendiğim bir şey benim. Ben öyle bir çalışma düzenim olmadı açıkçası. Yani eve oturduğum zaman çalışayım falan gibi. Çok böyle onu bilmiyorum. Onu hocalarımızdan görüyoruz yani.
1: Benim hayatım boyunca bir odam olmuştur. Bu aileme evet. teşekkür ediyorum bu noktada evet, ben evet, yani. Evet. Hep bir odam olmuştur. Kardeşimin ayrı bir odası Hı-hı. olmuştur. Çalışma masam olmuştur.
0: Özel bir şey.
1: Ki hatırlıyorum onları.
0: Asetatları yani. Yazardık.
1: Asetatlar tepe gözü yazardık.
2: Sonra ama, markalar artırıyor. Commodore'la Amstrad çıkmıştı.
1: Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu da bir longevity biliyor musun?
0: Evet. Tabii ki.
1: Yani biz o dönemler ki. Abi yani kalkıp da okuyarak, araştırarak, muhakeme gücümüzü evet. kullanarak bir yerlere geldik. Şimdi benim korkum o. Artık bu dönemde şu ChatGPT bilmem ne. Abi yazıyorsun her şeyi oraya. Her türlü bilgi geliyor ve artık zihnini yoğurmuyorsun. Olaylar karşısında çözümsüzsün.
2: Hiç. Yazma becerisi bile
1: yol yavaş tarifi yavaş için bile öyle değil mi?
0: Yok, çivi devrine döndü çocuklar. Evet. Böyle böyle yazıyorlar.
2: Gerçekten öyle.
0: Çünkü gerçekten şu iki öyle. Parmağını falan koyuyor. Benim evet, bayağı hala nasırım var. Evet. Öyle onlar böyle. Şimdi
2: ha, tabii tabii o yazma
0: ama
2: şey.
0: Ama yani doğru. yazmayı bıraktıkları gibi bir kaydırma yöntemiyle yaşıyor.
1: Evet,
0: yani
1: evet.
0: önünde cep telefonu var. Doğru. Şakkıdı şakkıdı. Orada mesela işte Tunç hep şeyi söylüyor, psikolojiyi söylüyor. Seni mutlu etmeyen ne bir haber, ne bir program, ne bir konu. Dolayısıyla senin bir şeye kendini adapte edip onu fıtır fıtır fıtır kaydırdığı bir yaşamla evet. yüz yüze. Ya sen çok yaşasan ne olur mübarek.
2: kaydıra kaydıra fazla
0: kaydıra, kaydıra, kaydıra
2: ama dopamin arayışı işte. Yani aa, o keşfetmenin coşkusu yok insanlarda. Bir şey bulmanın,
0: onda
2: bir şey
0: ne dopamin
2: üretmenin
0: var,
2: coşkusu
0: ne
2: yok.
0: Ya, şu, hiçbir şey yok. Kodlama çalışıyor. 4 yaşında işte eğitim bu. Ondan sonra bakıyorsun lise sona kadar devam ediyor evet. ve ödüller yağıyor.
2: Evet, evet.
0: Durup dururken gelmediğini çocuk öğreniyor.
2: Çok
0: bugün
2: doğru, çok doğru,
0: okulu
2: çok
0: ziyaret ederken beni en çok vuran ne oldu biliyor musun? Öğlen saatinde millet yemeğe yetişmeye çalışırken 12 evladım orada ertesi yani yarın bir kodlama şenliğine katılacaklar bir fuara. Onun programını bitirmeye çalışıyorlardı. Budur olay.
2: O da ilginç.
0: Böyle yani. Yetişen çocuk.
2: İyi öyle mi olmalı hocam ya? Biraz daha ağır değil mi çocuklar
0: hiç
2: için?
0: Hiç ağır değil
2: mi?
0: Bence.
2: Uçurtma şenliğine katılsalar daha iyi değil mi o yaşta?
0: Hayır.
2: Ona da katılıyorlardı.
0: Ona da katılsın. Ama yani bak şimdi Tunç o kadar güzel bir şey söyledi ki zahmet edip onu yapmıyor.
2: Hocam şey ben mesela şeye de ilgimi çekiyor. Şimdi senin bahsettiğin 12 tane çocuk karşısında bir oyun çıkacak. Onda kaybolacak. Ya da karşısında bir sosyal medya evet, lazım. Evet, evet. Nasıl kullanacağını öğrensin. Mevzu bu.
0: Başlarında iki tane öğretmen var. İşte. 12 çocuk, 2 öğretmen. Baktığın zaman çılgın bir bakış açısı. Zaten o rol modelini seçmiş hocası
2: evet.
0: ve üretiyor. Yani bize böyle iş yaparken el sağlıyor bir yandan falan o vaziyette.
2: Ama böyle kodlama gibi.
0: Çok şirinler ya.
2: Hocam longevity kavramlarının şöyle bir turunu atsak
0: evet, olur,
2: hangi branşlar
0: ki.
2: Olabilir içinde acaba diye o soruya döneyim tekrar. Psikoloji var diye kendinden
0: ben
2: söyleyeyim.
0: Bende her şey var. Yani Tunç özellikle psikolojiyi çok seviyor. Hı-hı. Orada zaten mutluluk hormonları şunlar bunlar.
2: Evet.
0: Zaten hayatın çok önemli bir parçası. Ben sürekli stres yönetimi, ha. işte zorbalık, akran zorbalığı,
2: evet,
0: akran
2: hocam,
0: nezaketi bu tip alanlarda devamlı hem yazıyorum hem anlatıyorum hem konuşuyorum ama bana göre buradaki en önemli konulardan bir tanesi spor. Yani hareket. Hmm,
2: hareket evet.
0: Sen bir kere muhteşem bir mekanizmaya sahipsin. Kasların ne kadar çalışıyor hayatım? Hmm. Bana onu anlat. Yani ben hep şunu söylüyorum. Alışverişini günlük yap. 2 kilo bir eline, 2 kilo bir eline torbalı altın çalı süpürge ödülü vermeyeceğim kimseye.
2: Tabii, harekete bakarım.
0: Ben harekete bakarım.
2: Tabii canım,
0: yani standart harekete bakarım. Ritmik yürüdün mü, yürümedin mi?
2: Ay, spor salonuna gidip de ağırlık kaldıran çocukların yerine kapıyı silenleri de tercih ederim yani.
0: Ama
2: bir işe yarıyor en azından.
0: İş yapacaksın ha, tabii. Yani sadece göğüs kabartmak işte
2: değil yani,
0: kas
2: değil,
0: abartmak
2: kimseye faydası
0: değil
2: yok.
0: Yani
2: o çocukları da alıp tarımla uğraştırmak lazım. İnşaatla çalıştırmak lazım bence.
0: Ben

0: Bence de
1: çok
0: yani.
1: Büyük enerji gidiyor orada. Ben çocukken... Sonra da hapur hapur yemek yeniyor. Tavuk yemem lazım falan diyor. Yazık günah. Boşa giden enerji üzerine aşırı gıda takviyeleri falan. Ne gereksiz.
0: Biz sokakta çamurla oynadık. Evet. Bahçede toprak kazdık. Domates ektik, patlıcan ektik falan. Yani çocukken böyle büyüdük. Beylerbeyin göbeğinde böyle tamam, büyüdük. Oldu. Anladın mı? Levent'in. Tamamdır. Gittik geldiğimiz alanlarda her yerde yeşil vardı. Evet. Büyüklerimiz elimize çapa verirdi. İşte bir şeyler taşıttırırdı, ederdi. Sürekli bir iş kullanacaksın.
1: Ne kadar güzel.
0: Şimdi bu evet. Çok önemli müthiş bir eğitim. Bir
1: şey. O dönüşüm, o gelişim, o dünyanın var
0: döneminde lahana tırtıllarını eve getirip ona
1: hocam çok iyi geçmiş bu hakikaten.
0: Evet. Yani biyoloji izleyerek öğreniyorsun. İşte o
1: biraz ya, çocukluğunuzdan bahseder misiniz?
0: Ben vallahi anlatırım. Hiç
2: anlatırım.
0: Kesin anlatırım. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Yaşama heyecanın var. Çünkü
1: işte
0: o canlının yarın yediklerini nasıl dışarı atacağını izlemeye
1: müthiş
0: çalışıyorsun.
1: Şey müthiş bir merak. Yani o doğanın tam kendisi işte. İşte doğa. Varoluş ve üretim. Yani. Her şey var. Dünya zaten doğa bizden başka ne bekliyor ki? Zaten onu takip etmiş oluyorsun. Ha, tırtıldan takip ediyor olmak da en kolay. Belki de takip edilecek.
0: Ama öyle sonra canlı yani. Başlıyorduk karıncayı takip etmeye.
1: Tabii aynen.
2: Ne kadar şeyler fasulyeyi büyütüyorduk.
0: Pamukların içinde fasulyenin boy boy büyümesini yani. İzledik.
1: Bundan mesela ama niye vazgeçilir acaba? Bu ne kadar değerli bir şey.
0: Vazgeçilmemesi sabrı, gereken.
1: Sabır var orada bir kere. Yani kaç günde oluyordu? İşte 20 günde.
2: Tabii.
1: Oradaki sabır izlemek çok en doğru. İhtiyaç duyduğumuz şey bence o sabır.
0: Hani şu beraber yan yanayken gene söyledim. Hobisi olanın fobisi olmaz. Çok ha bu güzel. Kadar bir ortaya çıkmasının nedeni
1: hocam, çok güzel bir
0: adamın hiç
1: güzel.
0: Uğraşacak bir şey
1: çok
0: yok. Yani işte çok korku güzel. İklimi denen şey yok. Hobi işlerle. Bu büyük heyecan.
1: Evet, geçim sıkıntısı olanın can sıkıntısı olmaz gibi bu da.
0: Evet ama öyle.
1: Hobisi olanın fobisi olmaz. Bu biraz da böyle durup kendini dinlemekten ben, ortaya çıkan bir şey biraz dedim. Da yani.
0: Yani. Doğru bak orada da bir şey söylemek istiyorum. Ha. Çok önemli. Ben kendimi dinlerim biliyor
1: tabii,
0: musun?
1: Tabii. İstesinden memnunsan ama işte.
0: Ama ben istesimden hiç memnun olan değil. Bir adam değilim. Neden? Ben huysuz bir herifim yani.
1: Estağfurullah. Ama yok. Canım.
0: Öyle canım.
1: Hayır yani bir şey kabul eder miyim?
0: Ama ya? Yok ya.
1: Şeker gibi.
2: Şimdi öğrencisi olmadın bilmiyorsun.
0: Ya, tabii canım. Beni böyle pamuk dede gibi görüyorlar. Ben ya, çıldırdığım tabii. Noktada hiç öğrencime bağırdığımı hatırlamam. Yani. Arkamı dönüp kızarım. Duvara kızarım yani. Tamam. O kadar enteresan. Bir şey. Hayır ben şöyle gün boyunca yoruluyorsun ya aşırı bir kortizol yükleniyorsun evet. Ve tabii onu boşaltman lazım. Ev dolu tıklım tıklım misafirlerim var arkadaşlarım. Ben derim ki arkadaşlar bana biraz izin verin köşeme çekilmek istiyorum. Evet. Artık yoruluyor beyin. Yani çok fazla karıştırıcı faktör var. Bir bugün ben neler yaptım? Yarın yeni neler yapmalıyım? Benim hayatımdaki en büyük düsturum dünkü Oğuz olmamak. Ben 70
1: evet,
0: yaşındayım.
1: Evet o gelişim olayı çok
0: her
1: önemli gerçekten.
0: Her gün yeni bir şey üretmem.
1: Bu arada maşallahınız var hocam. 70 dediniz ama. Peki hocam sana döneyim. Aynı şekilde soruyu sormak istiyorum. Hangi disiplinleri görüyorsun
0: ya,
1: bu
0: bitiremedik.
1: Yolculuk?
2: Ben tahmin hayır, ettim zaten.
1: Detaylarda yani. Söylüyorsun hocam tabii ki ama.
2: Şeyden yine de bahsedeyim o, ben bak o çok önemli. Oğuz abinin alıp lafı.
1: Tamam.
2: O hareket dedi ya mesela. Çok önemli. Mesela benim bu longevity'de incelediğim konular içinde hücresel mekanizmalar var. İşte mitokondri sağlığı
0: tabii,
2: çok
0: tabii,
2: önemli.
0: Tabii.
2: Enerji her metabolizmamızın şey enerji metabolizmamızın geriye gidiyor olması, işte mitokondri fonksiyonlarının bozuluyor olması, kök hücre ve hücresel tedaviler, egzozom tedavilerinin işte etkinliklerin hala araştırılıyor olması. Bir NAD diye bir şey var. Yine bizim için bu evet. Enerjide çok etkindir. Evet. Şimdi dışarıdan insanlar bunu almaya çalışıyorlar doğal
1: evet,
2: olarak.
1: Tabii, tabii.
2: İntravenöz olsun hap olarak vesaire. Evet. Ama mesela deminki o konu işte egzersiz dediğimiz olay. Hı-hı. Artı bakın hı-hı. doğal yaşam aslında biz bir başka şey uyku.
0: Çok önemli.
2: Hı-hı. Bir başka şey daha söyleyeceğim soğuk.
1: Soğuk.
2: Üçü mesela üçü bizde NAD sentezini zaten içeriden destekliyor.
1: Soğuk biraz açar mısın hocam soğuk?

0: Soğuk pres mi yapalım yoksa böyle soğuk suyla yüzümüzü mü yıkayalım yoksa soğuk havada mı duralım? Nasıl bir şey?
1: Hepsini söyledim. Yapabilirsin.
2: Hepsini soğuk.
0: Hepsini bir arada yapmayın ama.
3: Çok soğukta davranabilirsin.
2: Abi soğuk davranmak böyle o da psikolojik olarak evet şeyi ya arttırıyor. Yani insanlarla ilişkilerde bir sınır
0: koyuyorlar. Mesela kovaya giriyorlar. Yani. Buz dolu kovaya giriyorlar. O olur mu?
2: Bu fazla program soğuk bitmez. Bu program bitmez. Şöyle mesela soğuk dediğimiz olay soğuk duş almaktan bahsediyorum mesela. Evet, evet. Soğuk direnç. Hmm. Dedim ya antifrigil yaşam. O da soğuğa karşı bir direnç mekanizması şey oluyor. O dediğim şey o. Yani. Buna karşı vücut da bir reaksiyon veriyor. Tabii. Bir koruyucu bir noktaya geliyor.
3: Kesinlikle.
2: Bu önemli işte. Soğuk dediğim olay o.
0: Mesela Rus devlet başkanı Putin'in hep böyle bir soğuk suya girme, soğuk su da kendine gel falan böyle.
2: Ne kadar zinleri var. Adam.
0: Çok
3: tabii iklimlerin de etkisi var. Hayatım.
2: Tabii,
3: yani
2: tabii,
3: şimdi,
2: tabii.
3: Ekvatorda soğuk suyu nereden bulacak? Dalıcan içine yani.
2: Doğru.
0: Hocam ama soğuk dedin, uyku yemek dedin, harekete soğuk, uyku, bu ikisini
2: egzersiz,
0: ekledin.
2: Egzersiz, kas mikrobimizin olması. Bakın kaç
0: o zaman nata olalım gerek olmaz mı diyorsun?
2: Nata şöyle gerek olabiliyor.
0: Bu, hani bunları ben, tam yapmadığımız için oraya bir ihtiyaç oluyor.
2: Nata çok yorgun olduğunuz zaman, işte evet, çok tempolu olduğunuz zaman küçük takviyeler olabilir. Ama o takviyelere bağımlılık olmaz.
3: Ben en çok korktuğum şey o.
2: Takviyelere bağımlılık olmaz. Ne bileyim şey D vitamini almak gerekebiliyor. B evet vitamini eksikliklerimiz var. Eminim problemleri olabiliyor. İnflamatuar bağırsak hastalıklarında ya da işte bazı otoimmün hastalıklarda olabiliyor. Hı-hı. Mutlaka kan tahlili yapıp işte hekiminize danışmanız lazım. Yani durup durduk yere evde ben D vitamini ampulünü kırayım da içeyim.
0: Değil. Olmamalı değil mi yani?
2: Değil. Evet.
3: Onu, hemen olmasa yazmışım buraya onu söyleyeceğim.
2: Yazdım onu.
3: Çok sıkıntı yani.
0: Bazılarında evet, da evet, bu hani demir eksikliği Türk kadınlarında sıkça gözüküyor ama bazılarında yüksek oluyor mesela.
2: Demir
0: yani
2: ve D
0: vitamini dolma hikayelerinde.
2: Evet. Tabii.
0: Yani işte bir ferritin onu destek alayım, yok D bilmem nesini alayım, oradan magnezyumu alayım. Bu hazır kodlar böyle dolaşıyor ortalık.
2: Aynen
0: ama
2: öyle.
0: Herkes için evet, tek bir doğru herhalde olmaması
2: mümkün
0: lazım.
2: Değil. Kişisel mümkün sağlık, kişisel anlamda iyi, bana iyi gelen bir şey yan tarafa iyi gelmiyor.
0: Fazla
2: gelir.
0: Yani.
3: Şimdi
2: bir şey olur mesela ben bir rahatsızlık geçtiğim zaman arkadaşlarım herkes bir şeyler söylüyor. Doğru şeyler söylüyorlar. Hı-hı. Ama benim
3: bana uydu
2: kullandığım ilaçlar bana uydu mu ya da ben onu metabolik olarak genetik olarak ona karşı cevap verebilir potansiyel demeyeyim. Onları da bilmiyoruz neticede. Tabii. Yani bu doğru ama net doğrular var. İşte hı-hı, bu yaşam tarzımız. Uykuya ben son zamanlar çok önem veriyorum abi. Bilmiyorum, uyku olayı evet, gerçekten insanın.
0: Ben de sana direkt onu sordum hatırlıyorsan şeyini, içeride.
2: Evet.
0: Uyuyor musun iyi diye.
2: Bravo doğru.
0: Bence de önemli.
3: Ama çok kimse uyuyamıyor ki.
2: Evet, evet,
3: eskisi
2: evet
3: gibi değil. Covid'le beraber bir kere uyku düzeni değişti.
0: Hocam çok katılıyorum. Yani o sizin tarzınız uyku. Sabah erkenden uyanma tarzı uyku abi çok azaldı. Gece bitiriyor insanlar.
3: Kaliteli uyku yok yani. En güzel şey o. Kaliteli uyku kaliteli niye yok? Bir kere şu tabii, çok enteresan. Cep telefonunun yastığın altında olduğunu düşünebiliyor musun? Gece saat 2'de sen uyumuşsun. Bing bing bing ötüyor.
2: Evet.
3: Ve uyanıyorsun.
2: Evet.
3: Hemen bakıyorsun uyudun mu yazıyor.
0: Uyudun mu?
3: Allah kahretmesin seni. Niye yazıyorsun bunu? Zaten uyanık olsa bir şey yaparsın. Ve uyandırıyor. O da oradan daha bir devam edeceğim diye. O remler var. Ne oldu? Çöp oldu.
2: Kesinlikle.
0: Gider mi hocam uyku?
3: Çöp oldu.
0: Çöp oluyor gidiyor.
2: Gidiyor.
3: Tamam. Daha 7'den
0: o
3: nasıl
0: zaman mesela bu cep telefonunu yatak odasına sokmama kararını net vermek lazım.
2: Net
0: yani. Çocukların
2: iPad,
0: da
2: iPad alabilirsiniz.
0: Tabii, daha büyük dev ekran bir şey olsun.
3: Daha büyük.
0: Garantili uyandırır.
3: Tabii. Ben bir de televizyon karşısında uyumayı hiç sevmem. Çünkü şöyle
0: doğru,
3: bir şey seyrediyorsun muhteşem. Çok sevdiğim bir program. Uykuya daldın. O program bitti. Bir kabus bir program çıktı. Cinayet.
0: Onları
3: sen onu onun içinde de
2: aynı çok doğru söylüyorsun.
3: Tam senin konuların yani.
2: Rüyanda görüyorsun ve tamamen
3: evet, çok
2: çalışıyor. Bir şey izleyerek, arka planda bir şey dinleyerek aslında ışıksız düellinin yaşanması.
0: Ya o oluyorsa da çok şanslı birisindir yani.
2: Evet, evet.
0: Yani bende oluyordu her
2: çok
0: zaman.
2: Çok duyarsız.
0: Şey peki hocam şimdi hareketi koyduk buraya. Uykuyu kaliteli

0: 20 dakika, 25 dakika kendi kendine binmeye çalışıyor. Ama yürüyüşler çok değerli.
1: Ya Avrupa'ya döndüğümüz zaman benim yaşımdaki adam bisiklet biniyor.
0: Doğru.
1: Çünkü bunu alıştırmış çocukluktan. Doğru. Yani tabii, bazı şeyler gençliğinizde olması gerekiyor. Bir de şöyle bir şey var. Ben Londra'da uzun yıllar yaşadım. Şunu gördüm. 50 yaş üstü bir popülasyon göremiyorsunuz Londra'da. Çünkü emekliyi de kendi içinde devinimini sağlaman lazım. Yani yeşile gitmen lazım. Oturman lazım doğada ya. Evet.
0: Doğru.
1: Yani yanına bir kuzu mu gelir, bir köpekçik mi gelir, ne gelir bilemiyorum. Bir kuş
2: nehir
1: mu?
2: İzlersin, bir denizi izlersin, yani bir gün batımını izlersin.
1: Ben hep onu gördüm. Londra'nın içi hep park dolu. Sincaplar gelip sağınıza solunuza gelip oturuyorlar falan. Sizi harika mutlu ediyorlar tabii ki.
2: Harika bir şey. Peki hocam, biraz yavaşlamak gerekiyor mu diyorsunuz uzun yaşam için? Yani belli bir yaştan sonra o frene basmak gerekiyor.
1: O frene nasıl basarsın bilmiyorum. Ben frene falan basan bir adam değilim.
2: Sen hocam basmadın evet.
1: Hayır, ama ben şöyle frene basıyorum. Bazı şeyleri hayatımdan çıkarıp diğerlerini dengesini ayarlamak.
2: Seçici davranıyorsun.
1: Yani şöyle, idarecilik yapmak istemiyorum. Çünkü benim yaşama uygun bulmuyorum.
2: Okey, tamam, ama çok yaptın yani.
1: Yani yıllarca idarecilik yaptım. Konferanslar verebilirim. İşte bu çocuklarla yaptığım gibi hayatımı, ben bundan mutlu oluyorum.
2: Ne güzel. Bu kararı verebilmek için de
1: ama bu kararları vermen lazım. Hırslarından arınman lazım. Yani illaki ben bunu buraya oturacağım, bu koltuk benim falan, bunlar çok tehlikeli şeyler.
2: Hocam bunlar zaten o koltuğun üzerinde seni yok edip
1: ediyor.
2: Sen o koltuğu dünyanın kendisi zannediyorsun.
1: Ama öyle bir dünya yok zaten.
2: Kesinlikle yok. Şimdi hocam, o zaman birazcık yavaşlamak, frene basmak.
1: Evet.
2: Ama bunu kendi tercihlerinde, ne istediğini bilerek yapmak.
1: Bravo.
2: Ve hırslardan arınıp, özellikle bu hız çağının sana emir verdiği hırstan biraz arınarak.
1: Bravo.
2: Kendi hedeflerin doğrultusunda hırslı olabilirsin.
1: Evet.
2: Bu doğrultuda hareket etmek, uykuna dikkat etmek ve arada da kendine küçük stresler yaşatmak şimdilik konuştuğumuz konuların
1: şeyi. Ama Tunç'um, yani hemen şeyi de söyleyelim. Şimdi reklama falan gidersin de biraz.
2: Birazdan gideriz. 5 dakikamız var da.
1: Yemek.
0: İşte beslenme, tam onu söyleyecektim.
1: Ne yedim, ne içtim diyeyim, beslenmek. Çok, ben çok böyle antiparantez bir şey söylemek istiyorum. Tunç'un çalışmaları, çünkü o noktada ilerlediği için. Senin bağışıklığın 14 yaş civarında oturuyor. Yani 14 yaşına kadar bir çocuğun gelişimini çok iyi takip etmen lazım. Yedirdiğin, içirdiğin. Yani benim mesela bir dizi konferansım olmuştu. Besleyen ama doyurmayan gıdalar. Şimdi mesela böyle bir kabus var ortada.
2: Tamam, çok güzel.
1: Haldır huldur yiyorsun, doydum.
2: Tamam. Sonra bir daha acıkıyorsun.
1: Tuz yedin, şeker yedin, karbonhidratla şiştin ve tabii yağlar. Ondan sonra gencecik yaşta işte şeker hastası olanlar mı, işte diyabetler mi, obezler mi, ne istersen geliyor.
2: Evet, doğru.
1: 12 yaşa indi obezite ya.
2: Hocam neydi? Doyuran ama beslemeyen.
1: Doyuran ama beslemeyen.
2: Yani besin olarak değeri düşük ama bir doygunluk hissini psikolojik olarak yapıyor. Tabii. Hem fizyolojik olarak
1: bir
2: yapıyor.
1: Bir paket cips ye kesin doyarsın.
2: Onu da hocam
1: yani
2: şöyle yapıyorum, şunu görüyorum. Kimse oturup da sadece cips yiyerek cips yemiyor. Ya burada bir telefon ekranı var.
0: Tabii.
2: Ya bir şey izliyor,
1: o
2: ya da bir ekran var. O
1: da
2: otomatik olarak yiyor. Ne yediğinin farkında değil. Mindful bir yeme değil o yani.
1: Annen %100 yapmıştır. İki şeyi aynı anda yaptırmamıştır. Evet. Yemek yerken çok konuşmanı istememiştir.
0: Çok doğru.
1: Oyun canı getirmeni istememiştir.
2: Tabii, doğru.
1: İki sevdiğin iş, iki iş aynı anda yapmayacaksın. Ben ağır yemek yerim. Hızlı yemek yemem.
2: Evet.
1: Çünkü bir sindirim sistemi denen kavram var. Sana yüce yaradan bir ağız vermiş.
2: Evet.
1: Onun içine de enzimleri doldurmuş. Onlar ne işe yarıyor? Lapidolapid
2: yutuyorsun. Yani, tamam,
1: yani o fast food kavramı benim için bir kabus.
2: Hocam dünyaya yapılmış en büyük kazıklardan biri bence bu fast food kavramı zaten. Hem ömrü kısaltıyor, hem senin paranı çalıyor, hem de yemek keyfini elinden alıyor.
1: Şurada yanlış anlaşılsın asla istemem. Türkiye çünkü gıda endüstrisi muhteşem. Ben hamburgere bayılırım. Ama nerede yiyeceğin önemli.
2: Tabii. Yani yemek keyfini de elinden alan bir şey. Oradaki fast lafı. O yüzden yemek önemli bir şey.
1: Hızlı yemek
2: belki.
1: Ye. O ne ya?
2: Tabii, yanlış
1: bir şey. Ayakta. Bir kere ayakta yemek yenmez. Yediğin her şey 3-5 dakika içinde bağırsaklarına çöker. Yani ondan sonra kabızlıklar başlar. Ondan sonra problemler. hızlı bir

0: Gide ayakta soğuk bir içecek tüketmek.
1: Hocam Hollywood filmlerinden biliyoruz biz bu hızlı yemek yemeyi. Ayakta yemek. Hemen bir şey alıp yürürken. Çünkü acelesi var. Yürürken
0: bir şeyler yemek. Ben çok merak ediyorum. Bu acele nedir ya?
1: Hiçbir anlamı yok yani.
0: Mesela İtalyanlara sor. Sabah kahvaltısı. Ben köşeden işte kahvemi alıyorum.
1: Bir de ne kadar yavaş aslında gidiyorum. İtalyanlar normalde. Bunu nereden öğrendiler?
0: Sabahın köründe yani? Niye kahve içiyorsun? Ondan sonra cadaloz gibi bütün gün gözlerini açık.
1: Uyarılmış bir halde.
0: Uyarılmış vaziyette. Niye böyle geziyorsun?
1: Doğru.
0: Deli misin?
1: Doğru. Ve biz bunu niye transfer ediyoruz?
0: Niye transfer ediyoruz?
1: Şimdi Tuncay Hanım şöyle bir şey var. Anne işte yaprak sarma yapacak mesela. Onun içini hazırlıyor. Yaprakları hazırlıyor. Sonra sarıyor. Tabii. Sonra değerleştiriyor. Evet. Sonra işte
0: tencereye koyuyor.
1: Facebook'a alışmış çocuk da onu bir buçuk dakika içinde yiyor.
2: Kesinlikle.
1: Şimdi onunla o örtüştü mü? Onu yeme hızıyla olmadı. Yapma hızı. Olmaz. Saygısızlık zaten.
2: Ben şeyi eklemek istiyorum. Yani o aile olayında dediği çok doğru Oğuz abin. Yani annem, babam, işte kardeşim biz çekirdek ailede hep birlikte yemek yedik.
1: Çok önemli. Tabii.
2: Yani bir masa kültürü vardı ve
0: çok önemli.
2: Babam gelmeden biz yemeğe başlamazdık mesela.
0: Kesinlikle.
2: Hatta derdi çocuklar siz yiyin edin. Yok baba sen gel biz başlayalım. Yani ölmeyiz.
0: Büyük heyecan.
2: Yarım saat.
1: Birçok heyecan.
2: Ve hep beraber biz masada yemek yerdik. Televizyon bir yerde çalışır çalışmaz ama o masada sohbeti işte bugün
1: halatır sorma var işte. Halatır gibi. Var.
2: Yani sohbeti. Şimdi bireysel her şey bireyselleşti. Telefon şöyle konuyor ve burada yemek yine.
0: Korkunç.
1: Evet, evet herkes için öyle.
2: Bu muazzam bir şey.
1: O zaman şunu da söylemek lazım. Şimdi yatak odasına telefonu sokmayın dedik. Bu çok kritik. Şimdi hoca dedi ki o ışığı bir kez alırsan uyku içerisinde bir cevap yazarsan uykun gidiyor. Çöp oluyor dedi. Çünkü uyku da çok önemli. Ama yemek masasına telefon getirmek de benzer bir şey. O zaman da aile üyelerinin birbirine hal hatır sormasına engellemiş oluyor. O zaman yemek masasına da telefonlarımızı getirmeyelim sevgili kardeşlerim. Uzun yaşamak istiyorsak.
0: Ama ben çok önemli bir şey söylüyorsun. Orada ayrıca başka bir sıkıntı var. Vücut yemek yeme esnasında değil mi? Bir intestinal sistem var. Sindirim sistemi var. Sen onu çiğnerken, midene giderken o öyle kendi kendine gidip dolanmıyor. Beyinle beraber hareket ediyor. Bütün mekanizmayı uyaranlarıyla beyin görüyor. Sen bir de buradan başka bir uyaranla beyini kurcalıyorsun.
1: Evet. Tabii evet, doğru evet. Doğru.
0: Ya ondan sonra da uzun yaşamak istiyorsun. Başka türlü, 90 yaşına gelip de elim ayağım titreyip sinir bozucu bir karakter olacağım ama böyle sakin yaşayayım, huzurlu doğru. olayım bin kat daha iyi.
1: Doğru. Ama şöyle bir toparlayacak olursak bu telefon ve teknolojiyle kurduğumuz ilişkinin önemli olduğunu düşünüyorum burada. Hem avantaj hem avantaj değil. Robot süpürge evi temizletmek de size için çok doğru bir tercih değil. Hareketi azaltıyor düşünüyorum. Arabayla kısa mesafelere gitmek yanlış.
2: Yanlış.
1: Telefonla evdeki siparişi verip kapıya getirtmek de yanlış. Çünkü bunu böyle taşımak aynı zamanda bir hareket. Evde bir hal hatır sormak, konuşmak için yemek masalarının kullanılması gerekiyor. Ve yatak odasına telefonu sokmayıp bir o uykuyu da temiz almak gerekiyor. Hareket, uyku ve beslenmenin de genelde anahtarları bunlar gibi gözüküyor.
0: Biz alışverişi söyledik. Çok basit bir şey. O da ayrıca bir zihinsel faaliyet. Yani online alışveriş yapabilirsin. Buradan istediğin her şeyi hiç kimseyle karşılaşmazsın. Hızlı hızlı geçersin. Ama bir mağazaya girdiğinde o beyin seni hareketlendiriyor. Tamam. Onu mu alayım, bunu mu alayım? Ona mı dokunayım, buna mı dokunayım? Onun tadına bakayım. Görsel dokunma. Yani her şey bütün fonksiyonlarını aynı anda çalıştırıyorsun ve mesela bu birçok hastalıklarında temelini önleyen bir şey. Yani bir Alzheimer konusu mesela çok önemli bir şey. Parkinson'u önlemek için sürekli yani müzik dinlemek ayrı bir şey, bir şeyler yazmak. Yani ben sürekli bütün kaslarımın çalışması için hareket ediyorum.
1: Güzel.
0: Bunu sağlamaya çalışıyorum.
1: Güzel. Alışverişte hocam bir de sosyalleşme tarafı da var tabii.
0: Tabii.
1: O da önemli.
0: Benimki geçmek. Çok korkunç oluyor.
1: Fazla sosyalleşme
0: çok
1: oluyor.
0: Fazla
1: çünkü sana gelip merhaba hocam diyorlar.
0: Öyle yapmıyorlar. Hı. Yani bir gün böyle zincir mağazalardan birinde Troiler'la geziyorum. Bir şeyler alıyorum. Kuzenim dedi ki arkana bakar mısın dedi. Beş hanım Troiler'ları. Ben ne alırsam onu koyuyorum.
1: Bu iyi fikir. Her şeyi yapardım. Yani. Biz de öyle bir kongrede Nazan Uysal Harza dedi. Ne yiyorsa onu yiyeceğiz demiştik. Kulakları çınlasın.
0: Çok iyi.
1: Hocam buraya ekleyeceğim bir şey var mı? Yani, bu ilk bölümün şeyine şimdi reklama gideceğiz.
2: Son şunu söyleyeyim. Mesela beslenmeden bağlayacağım bir nokta da ne yediğimiz işte fast foodlar vesaire.

0: bizim mikrobiyotamız da longevity'mizi etkiliyor.
1: Tabii ki.
0: Yani mikroorganizmaların içerideki düzenli ve yararlı mikroorganizmaların bulunuyor olması da hem kendi bağırsak sistemimizi, sinir sistemimizi hem de beyin fonksiyonlarımızı hem de mutluluk hormonlarımızı etkiliyor neticede. Yani o yüzden bu beslenmedeki faktör ve işte belirli yerlerde yediğimiz, aileyle yediğimiz birçok şeyi mutluluk hormonu da arttırıyor.
2: Evet.
0: Bu da etkili. İşte beyinle bağırsak arasındaki o, hatırlıyorsun sormuştun, ikinci beyin mi diye konuşmuştuk. Hakikaten o noktada önemli. O yüzden o mikrobiyotanın gelişmesi açısından da besinler çok değerli. İleride işte bu kanser gibi hastalıkların oluşmasında, inflamatuar bağırsak hastalıkların oluşmasında etkinliği var. Ve oradaki epitel bariyer dediğimiz sistemin de bozulmuyor olması, onu tutuyor olmamız, bizim düzen tutuyor olmamız da çok önemli. Yani epitel bariyer kavramı çok değerli bir kavram. Bunu hem beslenmemizde hem giydiklerimiz üzerinden de bunu hissediyoruz ve onu bozduğumuz anda da bütün mikroorganizmalara karşı açık oluyoruz. Yani biz kendi bariyerimizi, hem ruhsal bariyerimizi, hem hücresel bariyerimizi, hem mukozal bariyerimizi
2: güçsüzleştirmiş oluyoruz.
0: Evet,
2: bu yanlıştan
0: güçlendirmemiz gerekiyor.
2: Peki, bunu güçlendirmek gerekiyor. Uzun yaşamak istiyoruz ama aynı zamanda sağlıklı bir hayat yaşamak istiyoruz. Hocalarımızın anlattığı da şu. Bunun için yarın yaşam düzeninde belli, basit ama belki biraz daha böyle alışık olmadığımız bir sisteme geçmemiz lazım ama zor değil. Uyku, hareket, beslenme ve telefonla teknoloji kurduğumuz ilişki değiştirilebilir şeyler. Bir güne değiştirilebilir şeyler. Devam edeceğiz az sonra. Oğuz Özyaral ve Tunç Akkoçlu Bir İnsan Hali programı hemen reklamdan sonra devam ediyor olacak. Bekliyoruz.

0: işte.
1: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi. Baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
2: Bugünden yarına Allianz seninle.
3: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
4: Ben macera

0: Evet efendim, Tunçak Koç ve Oğuz Özyaralı harika bir insan hali programı. Biz daha uzun yaşayabilir miyiz ama uzun yaşarken nasıl sağlıklı olacağız sorularına cevap aramaya çalışıyor. Harika cevaplar aldım. Hem yaşam tarzımızı değiştirmemiz lazım ama bunlar büyük değişiklikler değil. Basit önlemlerle büyük sonuçlar alabiliriz. İşin içinde psikoloji var, beslenme var, egzersiz var, iyi uyku var. Daha çok içsel mekanizmalarda yapılacak değişiklikler var. Ama hemen şunu sormak istiyorum. Kimisi de bu inflamasyon olayı kronik halde ve sürekli bundan kurtulmaya çalışıyor. Ama bir yandan da iyi mi? İyi mi, kötü mü? Onu bir sormak istiyorum. Bununla ilgili bir beslenme yöntemleri de var galiba. İnflamasyonla ilgili ne dersin?
1: Muhakkak. Şimdi benim bir konuşmam vardı. İnflamasyon iyi mi, kötü mü diye başladık. İnflamasyon vücudun verdiği bir cevap.
2: Yangı.
1: Yangı. Yani herhangi bir mikroorganizma vücudumuza girdiği anda

0: Vücudun onu tanıyor olması,
1: evet.
0: İlk etapta ona cevap veriyor olması ve onu bertaraf ediyor olması immünolojik bir yanıt ve bu da inflamatuar bir cevap.
1: Evet.
0: Bu kesin olması gerekiyor ama kronik
2: bu bir savunma sistemi gibi
0: savunma
2: yani.
0: Sistemi. Ama kronik inflamasyon dediğimiz olay ise düşük düzeyde ama devamlı olan bir inflamatuar yanıt o hasar modelini arttırıyor. Hatta belirli rahatsızlıklarla kansere kadar gidebilen kronik inflamatuar yanıtlar oluşabiliyor. Mesela hani buna en basit ve en çok bilinen örneklerden bir tanesi inflamatuar bağırsak hastalığı, Crohn hastalığı dediğimiz hastalık. Devamlı sürekli bağırsaktan o salgılanan ya da işte bağışık sisteminden salgılanan TNF-alfa diyeceğim bu bildik bir sitokin. O inflamatuar sitokin devamlı orada inflamasyon tetikleyip orada bir problem varmış gibi bağışık sistemini oyalıyor ve devamlı yanıt oluşturuyor.
2: Sürekli bir uyarıcı gönderiyor yani. Uyarım burada bir sıkıntı oluyor. Var evet. Gibi. Teyakkuzda kalıyor beden yani. Öyle düşünebilir miyiz? Anladım.
0: Doğru bir tanım. Ve bu teyakkuzda kalma durumu strese de yol açıyor.
2: Evet.
0: Stres de bunu etkiliyor.
2: Hücreye de zarar veriyor.
0: Hatta biz bir çalışma yapmıştık. Şizofreni hastalarında ilaca dirençli hastalarda sabah erken dönemde kan aldık. Hastalardan. Ve onlardaki işte sitokin düzeylerine baktık. İnflamasyon düzeyi ilaca dirençli hastalarda yüksek. Mesela inflamasyon belirli hastalıkların daha kötü ilerlemesine sebep olabiliyor. Otizm. Otizmde de inflamasyon yüksekse
2: ilacın etkisi azalıyor.
0: Spektrumun ağırlaştığını görüyoruz. Yani inflamasyon bunu çok etkili. O yüzden bunu kontrol altına alıyor olabilmek lazım. İşte bunlardan belli mekanizmalar, işte doğru yaşam koşulları, evet. İşte o zaman anlatacak beslenme kısmını.
2: Tabii. Hocam inflamasyon böyle vücutta gezen bir şey de olabiliyor değil mi? Bedenin çeşitli yerlerinde karşımıza çıkabiliyor mu? Yani,
0: tabii yani. Nerede hasar varsa orada olur. Neticede yani değil mi?
1: Savaş neredeyse orada savunma yani.
0: Sistemik de oluyor. Yani.
2: Psikolojik durumumuzu da o zaman etkileyen ama çok da üzerine çalışılmamış bir şey gibi
0: tabii
2: sanki.
0: Etkiliyor. Mesela değil mi? Şizofreni de bir yani mental bir problem değil.
2: İlacın etkisini azaltıyor.
0: Hatta düşünün tamam, yani geceleri artar çoğunlukla değil mi? Ya, tabii. İnflamatuar yanıtlar. Yani hasta sabah çıkmaz dediğimiz noktada o yüksek inflamatuar yanıt ataklar gece artar çünkü inflamasyon da gece artıyor.
2: O zaman hocam şöyle düşünüyorum yani ağır bir psikolojik rahatsızlıkta bir yandan inflamasyon varsa bunda yapılan mücadele aynı zamanda psikolojik tarafı da kontrol etmeyi kolaylaştırabilir.
0: Doğru.
2: Oradaki orayı frenleyebilirsek, soğutabilirsek yani.
0: Doğru. Doğru.
2: Tamam bu çok önemli.
0: Ama beslenme çok önemli burada yani. Beslenme yolu faktörleri, yediğiniz şeyler inflamasyonu baskılayacak mı, baskılamayacak mı?
2: Mesela kızartmayı böyle şokur şokur yaptık.
0: Çok güzel.
2: Haşur şur yedik.
0: Evet. Bu tam bunun
2: coşturacak kadar şey.
0: Coşturur.
2: Tamam. Yani. Okey. Peki hocam var mı bu konuda söyleyeceğin beslenmesiyle ilgili bir şey ekleyeceksin? Başka bir soru soracağım yoksa.
1: Beslenmeye eklenecek çok şey var tabii. Yani
2: inflamasyon temelli beslenmeye diyeyim.
1: Şunu üzerinde çok duruyorum en sevdiğim şey. Yani Akdeniz tipi beslenmemiz lazım. Biz bu iklimin
2: böyle
1: insanlarıyız.
2: Yani.
1: Ama yani şimdi şöyle bir şey var. Paketlenmiş gıdalar dünyanın her yerinden senin önüne getiriliyor.
2: Evet.
1: Yani sen chia tohumunu bilmiyorsun. Burada yeni bunu hayatına sokmaya çalışıyorsun. Evet. Ne gibi bir tepkisi olacak haberin bile yok. Ve burada anamurumuzun varken orada işte bir şeyler geliyor uzak doğudan. Gemilerde onlar olgunlaştırılıyor.
2: Hocam anamurumuzu da şu anda gitsen yani Aydın'da pazara 55-60 liraya satılıyor yani kilosu. Evet, bir kilo evet. Az değil yani.
1: Tabii canım. Yani. Ben yerli muz.
2: Vaktinde ye yeter ki
1: ya
2: yani.
1: Tabii. Yani hayatında mesela eksiltmemen gereken şeylerden bir tanesi margarin değil. Tereyağı ve zeytinyağı. Evet. Yani bunları pişirme tekniklerin Anadolu'nun ben mesela çalışıyorum. Arkeogastronomi ve arkeofarmasi çalışıyorum.
2: Yani, ne kadar güzel.
1: Tabii antik çağdan günümüze evet. Ne yediler, ne içtiler ve
2: zeytin hep var herhalde değil mi hocam? Zeytinyağı
1: var.
2: Hep var.
1: Yani üzüm hep var.
2: Üzüm hep.
1: O demin biraz evvel de konuştuğumuz konu lifli gıda yemeniz gerekiyor.
2: Bağırsağın çalışıp görevini yapabilmesi
1: tabii,
2: için.
1: Tabii yani şimdi sizi besleyen ama doyuran ama beslemeyen gıdalar eninde sonunda kabızlığa neden oluyor. Bizde ikinci beyin bağırsak diyoruz. Mikrobiyata beslen takoz gibi bir bağırsak sistemi var. Aklın fikrin burada dışarıya boşaltım yapamıyorsun.
2: Evet, çok nasıl, ciddi bir
1: nasıl sağlıklı olmayı
2: hocam düşünüyor. Psikoloji de çok etkiliyor zaten
1: etkilemez.
2: Yani gün boyu gündemin
1: Orada gündemin orası. Yani.

0: Yani yesem mi yemesem mi hikayesinde de bu çok boşaltım değil. Ama bu orada bir nörotransmitter akışı varsa mesela serotonin bağışıklık sistemi ya da işte o bağırsakta da var diyorsak şayet, o zaman o kabızlık benim psikolojimi de çok etkiliyor olması lazım. Otomatik olarak nörotransmitter düzeyinde.
1: Bir katkı aslında aslında soruyla beraber.
2: Değil mi?
1: Abi ne kadar su içiyoruz?
2: Ay vallahi ağzımdan aldı. Ben şimdi su söyleyecektim.
0: Ha tabii su.
1: Kabızlık mesela yani suyla alakalı. Şimdi, ne kadar az su içiyoruz?
2: Benim hayatımda su ve sıvılar kavramı var.
0: Evet.
2: Yani benim bitirmem gereken çalışma esnasında masada otururken de net 3 şişe bir 750 mililitrelik sularım var. Bu aromalandırılabilir. İşte içine elma dilimi konabilir, çilek konabilir, tarçın. Limon sıkılabilir, tarçın konabilir. Ama bu net suyum. Bunun dışında mutlak surette altın sütüm var. Yani zencefil, zerdeçal, karabiber, zeytinyağı ve tereyağı birlikte kaynattığım bir sütüm var.
0: Allah Allah.
2: Evet. 250-300 mililitre.
0: Vay, çok iyi.
2: O ya sabah karışımı erken ilginç. Saatte ya gece
0: hocam,
2: içilecek.
0: Hocam şu karışımı bir kez daha söyleyebilir misin?
2: Tabii.
0: Yani insanımız bunu uygulasın. Yani
2: şöyle bir bardak süt alın.
0: Ha gerçekten süt de var içinde.
2: Süt.
0: Ha,
2: sütün içine bir çay kaşığı kadar bir çay kaşığı kadar karabiber taze çekilmiş olsun. Bir çay kaşığı kadar zencefil, yarım çay kaşığı kadar zerdeçal. O bir tık daha az olsun. Şöyle biz porsiyon olarak şöyle gösteririz tereyağı. Bir parmak, baş parmak kadar tereyağı.
0: O da onun içine.
2: O da onun içine. Bir yemek kaşığı zeytinyağı. Birlikte kaynatacaksın.
0: Hocam mideye zarar bozmaz
2: tam
0: değil mi?
2: Tam tersi bağırsaklarını.
0: Müthiş müthiş.
1: Muazzam bir şey.
0: Çok iyi bir haber. Deneyeceğim.
1: Ben deneyeceğim ama.
2: Altın süt benim bu. Altın içeceğim. Mutlaka bu var. Onun dışında çorban var. Mesela bir kase çorban mutlaka var. O da çünkü sıvı. Bir 200-250 mililitre de öyle almış oluyorsunuz. Günde bir tane maden suyum var. Bu tabii bu değerlere çok iyi bakmak lazım. Her marka olmaz. Ona göre hesabını kitabını.
0: Maden olacak. Suyu su olarak görmüyorsun ama onu ayrı bir sıvı olarak.
2: Sıvılarım görüyorsun. İçinde.
1: Mineral takviyesi şeklinde.
2: Evet, mineral takviyesi. O bravo. Yani çünkü sodyum dışındaki minerallere de ihtiyacım var. Yani mesela potasyum var şu bu. Eğer bir muz yiyorsam günlük potasyum ihtiyacını zaten alıyorsun.
0: Zaten karşıladım bir muzu.
2: Ve inanılmaz bir destek alıyorsun. Hem lif olarak da
1: nasıl
2: alıyorsun.
1: Saati de önemli yani maden
2: her
1: suyunu. Gece içersen saati
2: ben...
1: Yani maden suyu gece mi içmek ya da şey mi içmek
2: sen
1: bilmiyorum.
2: Sen söyle.
1: Ya daha erken mi saatlerde herhalde?
2: Ben bir kere gece öyle bir şey içmem. Böyle garklıya kurklaya yatılmaz yani.
0: Doğru. Ha, doğru.
2: Bir de şunu
0: doğru.
2: söyleyeyim. O mide çözücü değil. Onu bir kere herkes aklına soksun.
1: Yemekten
2: yiyor. Onu diyor ay ben bir maden suyu içeyim diye.
0: Öyle bir şey
2: faydası
0: yok.
2: Diyor. Evet. Hayır öyle bir şey yok. Hmm. O asit değil ya. Hmm. O sen beyin olarak.
0: O lavabo açacağı gibi yok.
2: Öyle bir şey değil yani. Onun için mesela bir limonu mutlaka sıkarım ben. Gün içerisinde tükettim. Ve iki kaşık sirkem vardır suyla karıştırırım. Elma sirkesini mutlaka içerim.
0: Ama bu sıvı takviyeleri yani sıvı üzerinden bu kadar ağırlıklı bir beslenme de az duymuştum. Çok güzel.
2: Benim boyum 1.70. 70-80 kilo arasında olan boyu 1.70 bir erkeğin tüketmesi gereken toplam sıvı miktarı 3-3,5 litredir.
0: Çay dahil olabilir mi?
2: Çay burada biz onu kabul etmiyoruz.
0: Yapmayın hocam ya.
2: Yani
0: edin ya şunu.
2: Hayır.
0: Şunu gelin anlaşalım. Çayı çok içiyoruz çünkü.
2: Onunla hayır, istediğin kadar çay içebilirsin. Karşılığında mutlaka sıvı tüketmen evet, lazım.
0: Ha, tamam.
2: Çünkü bu her şeyi alabora eden bir şey.
1: Kahve de öyle.
2: Bu olduğu gibi aldığın sıvıyı dışarı attırıyor sana.
1: O zaman bir şeyi çok sever. Sabah kalkar kalkmaz kahve içersen.
2: Evet. Kıyamet koparttığım konudur o.
0: Doğru.
2: O nedir ya?
0: Doğru, o alışkanlıklardan geldi. Kahve içmeden uyanamıyorum.
2: Amerikan filmlerinde.
0: Ne kadar öğreniliyor bu? Ne kadar hızlı öğreniyor?
2: Çok hızlı öğreniyor.
0: Ama kahve de uyarıcı. Öyle alıştığında o gider ama bırakman lazım.
1: Sabah bir daha yükseltiyorsun.
0: Bir daha

0: yükseltiyorsun.
1: Ben hep şunu söylüyorum. Senin anneannen dedene kahve mi içirdi sabahın köründe?
0: Yani hayır.
1: Tarhana çorbası içirdi. Evet.
0: Hadi çay olabilir belki.
1: Çay da bizim hayatımıza
0: sonradan girdi.
1: Tabii.
0: Evet.
1: Biz Orta Asya'dan kalkıp gelen kuşakların süt ve tereyağı aynı tabii, anda doğru. kaynatırız, ekmek doğrarız içine.
0: Hayvan sana ne veriyorsa o sonuçta yani.
1: Ekmek doğrarız. Onu ister kaşık kaşık yersin. İşte Nogay çayıdır onun adı.
0: Hmm.
1: Onun içine normal çay da konur.
0: Evet. Bu tarihsel kökeni olan beslenmenin şu anda da iyi geleceğini düşünüyorsunuz.
1: Ay bilseydim sana Cengiz Han'ın kitabını yazmıştım. Mutfağına yok, onu getirirdim.
0: Ama hayır yani bu doğru beslenmenin tarihsel evet kökeninizden gelen bir öğrenilmiş tarafı öyle. Var. Hücre boyutunda, DNA boyutunda falan da mı bunu öğreniyoruz acaba?
1: E tabi biz her şeyi terk ediyoruz. Şimdi bilim adamları dönüyor onu araştırıyor.
0: Tekrar geliyor.
1: Antik çağda her şey başarılı mıydı? Hayır öyle bir şey yok. Tek beslenme, işte avcı toplayıcı ne bulursa onu yedi falan hı-hı, filan. Biz hı-hı. şimdi gerçek bir avcı ve toplayıcı kuşak olduk. Markette ne var onu avlıyoruz, onu topluyoruz eve getiriyoruz. Hı-hı. Yani paket avcısıyız biz. Hı-hı. Öyle evet. korkunç bir yaşamımız var doğru. şu anda.
0: Marketten topluyorsunuz. Mesela noodle'lar falan oluyor paketlerin evet. içinde.
2: İşlenmiş
0: sıcak suyla şey oluyor.
1: İşlenmiş gıda çağımız.
0: Ama diyor ki mesela aman çok ucuz diyor mesela. Aldığın o kadar
1: senin
0: ucuz
1: de hayatın o kadar ucuz ve oluyor ondan
0: yani
1: sonra.
0: Bazen bu yanlış anlaşılıyor. O sizin tabii tuzunuz kuru deniyor ama pazardan zamanında bir alışveriş yapmak hakikaten en doğrusu her açıdan. Tabii ben şimdi Aydın'da yaşıyorum, Kuşadası'nda yaşıyorum ve oradan pazarlara hakikaten ekonomik olarak insanı çok koruyor.
1: Korumaz mı? Yani korumaz mı?
0: Yani doğru
1: bir
0: hareket
1: o. Bir de şu var yani genetik olarak da baktığın zaman zaten işte Tunç'un anlatmaya çalıştığı çok önemli bir şey. Enflamasyon, bir takım iltihaplı bağırsak sendromlarının ortaya çıkış nedeni falan. Yediğin garip yiyecekler bunu içeride. Bakın şunu şöyle düşünmek lazım. Mikrobiyatayı bozarsan onun yerine başka mikroorganizmalar evet. gelir yerleşir.
0: Hmm.
1: Yani mesela kandidalar yerleşir.
0: Kötü ajanlar gelir.
1: Tabii evet. kötü ajan. Sonra ne olur? Gençler deyip duyuyorum ciddi anlamda fistüller ve işte bağırsaklarda problemler hı hı. ve tabii işte tabii. pul dökülmeler falan evet. filan ve bir mikrobiyal kandidal yük ortaya çıkıyor ve bağırsakla beraber tabii, ortaya doğru, çıkıyor. Doğru. Şimdi bunları engellemenin yolu doğru düzgün beslenme. Bir de ben şunu söylemek istiyorum. Ha bu kadar çok yemek zorunda değilsin.
0: Tabii doğru.
2: Tabii.
0: Yavaş yemenin de öyle bir avantajı da var.
1: Yavaş
2: yemenin de aç kal. Aç kal. Otofajiyi destekler. Longevity otofajiyi al bir şey
1: ama bu kadar yani. Basit yani.
0: Peki bir şey daha ekleyeyim hocam. Bir şey soracağım. Şimdi hani bu şey bugün diyor arkadaş hapşırdı. Ben biraz huylandım böyle. Alerjik dedi. Korkmana gereken bir şey yok. Bu hep oluyor bende. Şimdi hep oluyor da mesela hep oluyorsa çözmemiz gerekmez mi? Çünkü bu hep oluyor. O kırmızı burun. Alerjik hastalıklar ortalıkta. Bu psikolojimiz de çok etkiliyor. Çünkü kendini de hazırlıyorsun buna. İşte dışarı çıkarsan bu olacak. Şuraya gidersen bu olacak diye. Alerjik hastalıklara nasıl bakıyorsun bu uzun yaşam açısından?
2: Şimdi alerjik hastalıkların mekanizması biraz daha farklı çok. Bir mekanizması var yani. Ve çok artıyor. Hijyen de burada etkili. İşte kesinlikle. Çocukluk çağında erken dönemde mikroorganizmalarla karşılaşıyor olmak bağışıklık sistemini alerjik hastalıklardan biraz daha uzak noktaya getiriyor.
1: Tabii.
2: Şimdi vücudumuzda regülasyon yapan hücreler var. Bizim regülatör hücre dediğimiz. Hatta Nobel ödülü aldı bu sene bu hücreler. Bizde o hücreler tamam, sayısını ve düzeyini arttırıyor olmamız gerekiyor. Ve erken dönemde mikroorganizmalarla işte doğru bir şekilde karşılaşarak bağışıklık sistemimizdeki bu alerjik hastalıklara karşı koruma mekanizmasını arttırmak lazım. Karşılaşmak lazım. İşte immün sistemin güçlenmesi gerekiyor. Bu doğru. Evet bazı insanlar güneşe çıktıkları zaman soğukta ya da ne bileyim belirli polen dönemlerinde evet,
0: tam da onun dönemine böyle yakın zamandayız galiba.
2: Hapşırmaya başlayabiliyorlar. Bu vücudun verdiği bir tepki. Çünkü hı-hı. normal şartlar altında bizim yabancı olarak algılamadığımız bir polen
1: tabii.
2: onda yabancı olarak algılanıyor. Vücut yanıt veriyor. Buna karşı yapılan tedavilerde ona karşı duyarsızlaştırma tedavileri yapılıyor. İmmünoterapiler o.
0: Evet.
2: O senin işte vücudun kendince zararlı gördüğü şeyi düşük düzeyde vücuda vererek ona yeniden tanıştırılıyor.
1: Tabii, tamam.
2: Ve diyor ki yok diyor bak bu sana zararlı bir şey değil. Bu bana zararlı değil. Buna ben yanıt vermeyeyim diye tolerans mekanizması geliştiriliyor.
0: Evet.

0: Tolerans sistemi geliştiriliyor vücutta. Dolayısıyla hani bunlar olabiliyor. Bu gerçekten bir hani bir enfeksiyon hastalığı şeklinde bir aksırma değil o. Hı-hı. O gerçekten bunun bir reaksiyonu, hücresel bir reaksiyon olarak geliyor.
1: Burun akıntısı falan bunların hepsinde burun
0: düşüşü. Saman nezlesi dediğimiz olabiliyor. Olaylar vesaire işte astıma dönüştürebilen bu alerjik yanıtlar, öksürmeler, nefes ağırlıkları bunların tabii tedavi mekanizmaları alerji mevcut uzmanı tarafından yapılıyor zaten. Tabii. Ama buna karşı direncin geliştirilmesi de işte biraz da yaşam tarzı.
2: Yaşam tarzı. Dönüyoruz yaşam tarzı.
0: Yaşam tarzına.
1: Ama bunların çözümleri yani. Var yani. Bunlarla artık yaşamaya alışkanlık haline getirmeye gerek yok. Şimdi sevgili izleyenlerimiz tabii bunları çok alışıyor insanlar. Bizde 15 yıl boyunca arabayı vurdurarak çalıştıran kişi var servise götürmek yerine. Yani öyle çalışıyor. Ya da sağda bir dişi çürük solla çiğniyor yani 7 yıl. Bunu evet. yaptırmak yerine. Evet. Yani her şeye rağmen idare etme kültürü var bizde. Alerji konusunda öyle yapmayın. Çünkü psikolojinizle direkt ilintili. Hem orada bir şekilde böyle bir semptomlarla ortalıkta gezmek iyi bir şey değil. Hem de senin sağlığının belli dönemlerde arada bozuluyor olduğunu kabul etmen iyi bir şey değil. Çünkü bu aynı zamanda bir takım zararlar da veriyor. Vücut sürekli hareket halinde. Onunla uğraşma durumunda kalıyor.
0: Bir şey ekleyeyim. Alerjik hastalıklarda etkili olan histamin dediğimiz
2: evet.
0: O işte belirli hücrelerin salgıladığı o medyatör sadece alerjide değil stresle beraber de indüklenebiliyor. Çünkü onda reseptörü var. Hmm. Stresle beraber de kaşınmaya başlıyorsunuz stres. Alerjik hastalıklarda kaşınmaya başlıyorsunuz.
1: Tabii doğru. Doğru.
0: Ama burada stres de burada sizin
1: bunu harekete geçirebiliyor.
0: İtiker, çıkıyor, kızarıklıklar başlıyor vesaire. Stresin de sinir hücreleri üzerinden yönetilen bu salınımı arttıran bir nokta var. Yine abi yaşam tarzı.
2: Evet, eninde evet. sonunda dönüyorsun yaşam tarzı.
1: Hocam yaşam tarzı ile ilgili bir şey soracağım. Şimdi Tunç evet. Hoca çok güzel aslında hani beden tanıması lazım bazı mikropları diyor. bazı şeyleri bilmesi lazım. Şimdi siz demin de konuştuk. Apartmanda büyüyen bir çocuk var. Hijyenik ortam. Sadece alışveriş merkezine gidiyor. Dün biz de gittik alışveriş merkezine. Gerçekten çok güzel, çok eğlendik. Çok güzel mermerler, güzel kokular, hijyen, mijyen ama çocuk sadece ev ve alışveriş merkezi ya da okulda büyüyünce bu ajanlarla tanışmıyor. İleride her karşılaştığında beden bunlara ya bu neymiş deyip belki bir takım inflamasyon ya da alerji tepkiler verebiliyor. Sen çocukları ne kadar pisliğe maruz bırakalım. Bazı anneler de sokuyor çocuğun kafasını alışsın, bağışıklığı gelişsin diye. Burada bir denklem var mı? Nasıl çözebiliriz?
2: Hiçbir şey abartmadan hareket etmek lazım. Bir kere en rahatsız olduğum şey hafta sonunda çocuğun elinden tutup 90 kat giydirip hepsi de sentetik ondan sonra AVM'de koşturmak
1: ve kıyafetler de artık bir garip.
2: Ya, ama hocam yani her yer fibril kablo, alttan elektrik, üstten elektrik kabloları, dijital bir takım sistemlerin içinde.
1: Işıklar.
2: Zaten sen gerilmişsin, apartmanda yaşıyorsun. Senin apartmanın nefes almıyor. Dedenin kâgir evlerinde oturmuyorsun. Nefes almıyor o binalar.
1: Hep de binalar böyle kaplı, evet, yani, ısı geçirmeyen sistemler.
2: Yerlerde laminatlar, duvarlarda kağıtlar, orada yağlı
1: gürültü
2: boyalar.
1: Gürültü var, cam açılmıyor, klima çalışıyor. Işte, klima cam açmak değil.
2: Bu ne ya?
1: Bunlar birbirinden farklı şeyler tabii.
2: Doğru. Sen çocuğu gergef gibi gerdin, zavallıyı götürdün AVM'de bir daha gerdirdin. Sonra diyor ki benim çocuğum diyor avizede sallanıyor. Yani, tabii nerede sallanacak?
1: Dal yoksa
2: başka?
1: Avizeye
2: dal
1: sallanacak.
2: Dal yok oraya tırmanacak.
1: En son Cüneyt Arkın'ı hatırlıyorum ben avizeye sallanan. Yani. Bu Bizans hanlarda.
2: Şimdi senin çocuğu alıp İstanbul gibi bir yerde bütün sahillerde yeşillikler var. İnin abi dolaşın.
1: Evet evet kesinlikle
2: yani,
1: öyle.
2: Benim algılayamadığım şey otobanın kenarında ha. bana mı vücudunu gösteriyorsun, koşuyorsun ve egzoz koklu.
1: Egzozun içinde
2: nasıl
1: koşmak.
2: Nasıl bir insansınız
1: saçma
2: ya.
1: Saçma bir fikir değil mi?
2: Saçma sapan şeyler
1: bir bunlar. Otobüs biletiyle gidilebilir. Hep de laf şu para mı var? Paranın bununla alakası yok.
2: Bunun parayla bir pulla alakası yok.
1: Yani gerçekten gitmek istediğin
2: abuk
1: yere.
2: Abuk subuk şeylere ha. para harcıyorlar. Tabii. Ben hesaplarını da yapıyorum. Beni doğru. sinirlendirmesin. Şimdi gereği de yok. Şimdi burada yapılması gereken ve yapılmaması gerekenler var. Biz neyin yapılması gerektiğine gelene kadar neyin yapılmaması gerektiğini
1: bence
2: konuşmamız
1: daha önemli.
2: Lazım.
1: Bence de daha önemli.
2: Evde temizlik yapıyorsun. Ben çok titiz kadınım. Çamaşır sularıyla her yeri siliyorum. Evde iki şeyi bulunduramazsın o esnada. çocuk ve eğer hayvanın varsa onlar mutlaka dışarı çıkartılmasa.
1: O havaya karışıyor, teneffüs ediyor.
2: Çünkü volatil organik kompans dediğimiz yani uçucuk organik bileşikler aşağıya çöküyorlar ve çocuklar onları teneffüs ediyor. Böyle bir temizlik sistemi yok.
1: Hayvanlar da onu teneffüs ediyor.
2: Salın parka gitsin, herkes oynasın, parkta oynasın. Üstü başı kirleniyormuş. Kirlensin. Çamur
1: salın kedinizi öyle durumlarda parka gitsin.
2: Hayır, çocuk yani ağaca tırmanmalı. Gidiyorsun parklara, her şey sentetik. Her şey sentetik.
1: Evet.
2: Doğada yani ağaca sarılmayı bilmeyen çocuk var. Doğada koşamayan çocuk var. Böyle bir şey olmaz. Yani doğayla iç içe yaşamanız lazım.
1: Doğru.
2: Bu ben doğru. İşte bulamıyorum, edemiyorum. Bunlar arz talep meselesi. Meraklıyız apartmanlara tıkışmaya. Apartmanlarda yaşıyorsak da çocuğun odasına fibril, sentetik hiçbir halı satın almayın, ucuz da olsa. Paçavra senin yere daha iyi.
1: Evet.
2: Dikin paçavraları.
1: Onlar gözle görülmeyen tehditler için.
2: Çocuk tepedikçe üstünde o fibriller pırt pırt pırt kopuyor. Onları şey yapıyor, ağzına alerjik şey. Hani
0: kesinlikle.
2: Antijen ağzına en güzeli. Hani ona abuk sabuk şeyleri ver, vücuda dursun. Yani çok olacak enteresan. Şey değil yani.
1: Babam derdi hep, yani tabii doğru yanlış tartışılır da, bir şey alacaksan pahalısını al.
0: Evet.
1: Ucuzunu alacak kadar zengin değilsin derdi. Bu sözünde böyle bir karşılığı var. Hakikaten
2: doğru.
1: O aldığı
2: halısı,
1: kıyafeti
2: doğru.
1: Tehlikeli. Bir gün şey alacağım, telefon kılıfı alacağım. En pahalısını almaya gittim. Dedim niye bu kadar pahalı? Adam dedi ki takınca görürsün dedi. Taktı. Vallahi dedim takınca gördüm. Ne gördün abi?
2: Ne gördün
1: abi? Babana soruyor ne acaba diye. Yani kazık da yemeyeceksin ama hakikaten ucuzunu alacak kadar zengin değilim şeyinin küçük bir karşılığı var gerçekten.
2: Ama her şeyde öyle. Gıdada gıda, da öyle.
1: Gıdada
2: da öyle. En önemlisi gıdada yani. Ben mesela aklımın almadığı rakamlar var. İşte ekmek arası bir şey yapmış koymuş. O rakama mal etmenin imkan ve ihtimali yok. Yoksa
1: orada bir terslik var o zaman.
2: Orada terslik
1: tabii
2: var.
1: Tabii canım. İşte baldır, kaşar peyniri.
2: Ona bunun hele yani, olmaz. Evet. Olmaz. Mümkün
1: çünkü
2: değil.
1: Kolay yapılmıyor yani.
2: Kaşar peynirini öyle yapamazsın. Silsilesi var.
1: Balı öyle yapamazsın.
2: Biz yıllarca neler çalıştık ya. Neler çalıştık yani. İnanılır gibi değil.
1: Peki ne diyorsun hocam? Çocukların bir dış dünyaya değmesi lazım ama çamur mu yoksa
2: hayır,
1: mikrop mu?
2: Mesela,
1: kedi köpek beslemek?
2: Yani çok değişik şeyler. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim, gene kıyamet kopacak. Ben hayvan sevmeyi çok severim. Onlarla dost olmayı da severim.
1: Evet.
2: Benim kapımın önünde 12 tane kedi var.
1: Evet.
2: Onlar geliyorlar, koşturuyorlar. Evde de kedim var.
1: Sağ olun, Allah razı olsun.
2: Ben çok seviyorum ve bütün mahallenin her tarafına onlar su içsin diye. Onlar birer can. Dün bir tanesi su aranıyordu. Çıldırdım, aklım gitti. Hemen gitti, koştuk, su verdik. Hayvan.
1: Sağ olun hocam. Yani, daha şey, değerli bir şey mi var?
2: Kuşlar. Evde bizde hiçbir şey atık değildir. Mutlaka değerlendirilir. Ekmek kaldı. Geri dönüştürmek için bir harekette bulunmuyorsak ıslatılır. Çatıya yayılır. Kuşlar gelir, onları yer.
1: Evet.
2: Yani bizim bakış açımız bu.
1: %100 katılıyorum.
2: Yani mutlak surette doğayla paylaşmam lazım.
1: %100.
2: Çünkü bu dünya sadece insanoğluna ait değil.
1: Değil. Hatta ben insanoğlu doğanın en büyük tehdidi şu anda.
2: Ben çok yaşayacağım diye her yere beton dökme hakkına sahip değilim.
1: Tam tersi yapılıyor. Sanki o beton da, o doğa da, o dünya da, o evren de sana hediye verilmiş gibi. Tam tersi. Sen o zaman hediyeye de ihanet etmiş oluyorsun.
2: Ediyorsun
1: hediye
2: tabii.
1: Hediye olduğunu düşünüyorsan da ihanet.
2: Evet. Büyük ihanet.
1: Evet.
2: Hani herkes,
1: o yüzden hayvanların da bir şekilde o park, kedi köpek ilişkisini kurmakla paylaşıyor.
2: İsterse sevme, onlar yaşamak zorunda.
1: Tabii.
2: Herkesin yaşam alanına girdik. Yani denizleri kirletiyoruz. Ben ekosistemle ilgili çeşitli yazılar hazırlıyorum, paylaşmaya çalışıyorum. Her hafta bunları yazıyorum. Çok önemli. Yani ben uzun mu yaşamalıyım? Ben uzun yaşarken doğaya saygımı duymalıyım.
1: Tabii muhakkak ki uzun yaşa ve uzun yaşat.
2: Yani.
1: Yani senden sonra da bir hayat
2: yani,
1: olabilsin.
2: Önce o kadar kendine saygı duymazsan kimseye doğru. Saygı duyamazsın. Egolar kendine saygıyı engeller.
1: Doğru tabii ki. Hocam burada tabii ki temelde şunu kaçırıyoruz. Yani denizde balık kalmadığında, ormanlar tamamen yanıp bittiğinde.
2: Tabii ki.
1: Ve senin girdiğin deniz kirlendiğinde ve haldır huldur o tükettiğin şeylerin bir süre sonra sana zarar verdiğini fark ettiğinde iş işten geçmiş olacak. Kızılderili atasözü var ya işte burada.
2: Şimdi
1: tam öyle bir noktaya
2: Mehmetciğim,
1: geliyoruz yani.
2: Çok önemli bir şey söyledin. Bütün bunlar tabii ki sözde, lafta, kulağa geldiğinde harika. İstanbul gibi ortalama 20 milyon nüfusun hareket ettiği bir şehirde yaşıyorsun. Bir stres altındasın.
1: Çok büyük stres.
2: Bir yere yetişmek zorundasın. Evet. Ben evimden bugün buraya 1,5 saatte geldim.
1: Evet.
2: Bugün sabah
1: değil,
2: saat 7'de sokağa çıktım. 1,5 saatte Şişli'ye gittim. Evet. Tekrar 1,5 saatte evime geldim. Tekrar buraya geldim. Tekrar gideceğim. Günün yarısını hesapladığın
1: neredeyse
2: zaman geriliyorsun.
1: Evet, doğru.
2: Trafikte. En iyi araçlarla seni taşısalar da yanındaki ruh hastası.
1: Tabii canım.
2: Geçerken korna öttürüyor.
1: Hep etkileşim var orada. Olumsuz bir etkileşim var maalesef.
2: Sürekli bir kortizol yüklenen yaşamda sen hangi longevity'den, neden söz ediyorsun? Hangi uzun
1: çevresel yaşam? Düzenleme şart.
2: Tabii yani psikolojinin olduğu gibi yerlerde sürünüyor. Bir de biraz evvel de çocukları söyledik. Sen, ben Türkiye için konuşmuyorum, bütün dünya için konuşuyorum. Çocuklara bilgi yüklemek değil, çocukları yaşama hazırlamak zorundayız.
1: Tabii, yaşam bilgisi.
2: Yaşam bilgisi vermemiz gerekiyor. Bugün çok konuştuk onları. Evet. Yani ben, bende kalkuleksi var, disleksi gibi. Yani matematik problemini şekil olduğu için bütün formülleri yazabiliyorum. Sonuç çıkmıyor. Bu benim bugün burada profesör olmamı engellemedi.
1: Evet.
2: Hiçbir tabii, kimsenin hiçbir şeyini engellemez.
1: Doğru.
2: Disleksisi olan bir evlat da kıymetli.
1: Yapabilir her şeyi.
2: Herkes.
1: Yani, doğru yolları bulacak sadece.
2: Tabii
1: kendine
2: ki.
1: Kendine uygun yolları bulacak.
2: Yani,
1: yollardan gidecek.
2: Bir sürü renk var dünyada. Bütün renklerle birlikte yaşayıp herkese saygı göstermek zorunda olduğumuz bir yaşam tarzımız oldu.
1: Hocam işte o saygı biraz o bize yanlış öğretildi. Biz biliyorduk doğaya saygılı olmayı, fakat belli o kişisel gelişim öğretileri ilk geldiğinde sen biriciksin, sen değerlisin.
2: Yok,
1: sen
2: öyle bir şey.
1: Üzerinden bu bireysellik büyük bir hataydı.
2: Aynen.
1: O zamanki o kişisel gelişim öğretilerini sevgili dostlar lütfen unutalım. Biz bir arada herkesin birlikte değerli olduğu bir dünyayı paylaşıyoruz. Ne bir zeytin ağacından daha değerliyiz, ne bir köpekten daha değerliyiz. Ancak hepimiz birbirimizi değerli gördüğümüzde bireysel olarak da o değerlilik ortaya çıkıyor diyorum ve bir bütünlük kitabını göstermek istiyorum. Şimdi sen burada hocam bağışıklığı hem bir yaşam felsefesiyle hem fiziksel hem psikolojik sağlığımızla ilişkilendiriyorsun ve burada da bir yol haritası olması gerektiğini düşünüyorsun. Yani bağışıklığı güçlendirmek önemli ama bu yaşam felsefende psikolojine önem vererek yapacağın bir değişim gibi anlatılıyor.
2: Evet.
1: Biraz kitaptan bahsedebilir miyiz?
0: Şimdi orada ben bir şey metafor kullandım. Ormanı yukarıdan bakmak diye.
1: Hı hı.
0: Şimdi ben immünoloji dersi anlatırken de öğrencilerime tıp fakültesinde ondan bahsediyorum. Tüm sistemi bir orman gibi düşünün. Ve sadece bir otun nerede olduğunu ezberlemeyin. Ağaçlar nerede, dereler nerede, ırmaklar nerede, dağlar, tepeler ya da işte o çukur bölgeler nerede, kuyular nerede, bunları bilin. Hangi ortamda belirli bulutlar çıkacak ve orada yağmur yağdıracak, nerede fırtına kopabilecek, oradaki iklimi bilin.
1: Hı-hı.
0: Dolayısıyla bu da benim bahsetmeye çalıştığım şey de kitapta aslında o. Yani sağlıklı yaşamın felsefesinde hem stres yönetimi, hem bağışıklık sistemi, hem hücresel sağlığımız, hem immün sistemin yaşlanması, yaşlanmaya karşı nasıl bizim bir rol almamız gerektiği var.
1: Hı-hı.
0: İşte bu antifragil dediğim yaşam tarzı da olan bu stresten bizim nasıl güçlü çıkabileceğimizi
1: çok
0: anlatmaya
1: güzel
0: çalışıyorum
1: çok
0: orada
1: güzel
0: ben kitapta.
1: Evet.
0: Felsefe oradan geliyor aslında.
1: Bu güçlenme tarafı işin yani.
0: Kesinlikle güçlenme tarafı ve yavaşlama. Kitabın son tarafında yavaşlamayla ilgili.
1: Bugün biraz konuştuk yavaşlamaktan
0: var
1: ama sen yavaşlamayı yine bu yaşlanmayı engelleyecek fizyolojik bir şey olarak mı görüyorsun? Yoksa çocuk büyütürken işte bir yemek yerken falan gibi yaşamsal alanlardaki yavaşlamaktan
0: bahsediyorum. Yani psikolojik yavaşlama benim bahsetmeye çalıştım aslında. Yani bir yerden bir yere giderken de koşuyoruz. Bu da fizyolojik yaşlanma.
2: Evet.
0: Yani koşmayalım yürüyelim, o anı yaşayalım.
1: Acelemiz çok, yok aslında.
0: Çok meşhur bir söz var ya, carpe diem
2: evet
0: diye. Yani
2: evet, evet,
0: o anı yaşayalım.
2: Anı
0: biz onu
2: kıymetli
0: her zaman söylüyoruz. Anı yaşayalım.
1: Oldu işte o.
0: Abi oturuyorsun evet arkadaşınla.
1: Evet, ne oluyor? Yeni başka bir şey olacak yakında.
0: Abi, oturuyorsun arkadaşınla.
2: Evet evet.
0: Telefonlar devamlı ellerde. Yani karşılıklı iletişim
1: tabii
0: yok. Anlatabiliyor muyum? Yani burada önemli olan şey sakinleşiyor olabilmek. Bu bir şey söyledim ya, uykuya gitmeden önce uyku ritüelini yapmak.
1: Evet.
0: Şimdi bu da aslında yavaşlamak.
1: Yok yok, katılıyorum.
0: Yani yataktan önce, uyumadan önce uyumak da bir yavaşlamak. Uyumadan önce o yavaşlamaya hazırlık yapmak.
1: Çok doğru.
0: Psikolojik hazırlamak insanın kendini. Bu çok önemli bir şey.
1: Doğru.
0: Hücreleri de bunu hazırlıyorsunuz zaten neticede. İşte kötü alışkanlıklardan uzak durmak. Sigara içmeyelim. İşte alkol kullanmayalım. Ya da ne bileyim çok hızlı yemeyelim. Fast food yemeyelim. Bununla ilgili bir nokta. Risk faktörlerini doğru değerlendirelim. İşte genetik faktörleri doğru değerlendirelim. Mesela bir cümle, sigara içmek akciğer kanser riskini arttırır.
1: Çok net bulgu.
0: Çok net bir şey bu.
1: Aa, bunun üzerine.
0: Peki sigara içmeyen insanlarda kanser olur.
1: Hı hı.
0: Buradaki bağlantı nasıl olacak? Eğer genetik olarak benim sigara kanser riskim varsa, akciğer kanser riskim varsa, o zaman sigara bunu tetikleyecektir de.
1: Evet.
2: Tabii.
0: İşte benim burada kontrol mekanizmasını düşünüyor olmam lazım.
1: Çok büyük tetikleyici, belki de en kötü alışkanlık.
0: Obezite, obezite genlerim varsa eğer benim, orada da ben bunu biliyor isem, yaşam tarzımı doğru kullanarak,
1: önlem alarak
0: gider. Obez olmayabilirim.
2: Tabii ki.
0: Kardiyovasküler risklerim varsa, eğer lipid yüküm fazla olduğu zaman ben bunu eğer genetik olarak tolere edemiyorsam,
2: tabii,
0: beslenmemi buna göre ayarlarsam, o genetiğe karşı kazanmış olurum.
1: Çok iyi.
2: Tabii ki.
1: Çok iyi.
2: Tabii ki.
1: Doğru. Yani burada yine şey var. Yani sen kendindeki bir takım ufak tefek problemleri gördüğünde önlem alma mekanizmalarını devreye sokuyorsun. Ama şöyle bir şey var Tunç Hocam. Kime sorsan niyet olarak bunlar var.
0: Evet.
1: Ama davranışa dökmek biraz zor oluyor. Sen buradaki görüntüde nasıl görüyorsun niyeti davranışa dökmeyi? Bu yaşamımızı değiştirme. Hep bir takım önerilerde bulunduk biz de. Mesela niyetin davranışa dönmesi için mesela basit ilk adımlar ne olabilir sence?
0: Sürdürülebilir olması.
1: Hı-hı.
0: Yani bir kere bir şey yapmak değil. Yani
1: doğru.
0: Şu an bizi izleyen değerli seyircilerimiz, bizler de kaç defa biz diyete başladık acaba hayatımızda?
1: Çok, her pazartesi başlayan var.
0: Kaç defa spora başladık hayatımız
1: boyunca?
0: Yine
1: aynı boyunca? Şey. %70 değil hiç mi gitmiyor spor salonuna üyeler.
0: En çok sevdikleri.
1: Evet.
0: Yani
1: sadece parayı yatıran üye.
2: Tatmin oluyor.
0: Evet. Sürdürebilmek önemli burada olan. Yani sürdürebilmek ve buna inanmak. Ve işte deniyor işte 21 günlük süre var. Bu alışkanlığa dönüşüyor zaman içinde. Bunu kırabiliyorsanız eğer.
1: Doğru.
0: Bu oluyor. İşte açlık, oruç tuttuğumuz zamanlar. 30 gün oruç tutuluyor. Ne kadar güzel ama ertesi gün hemen başlanıyor işte. Oğuz abi neyi sevdiği, o bayramlarda şekerleri, mekanları, baklavaları
1: ya,
0: iyi olmak.
1: Hocam keşke 30 gün sonra olsa. İftarlarda öyle bir sofralar kuruluyor. Mesela hocam onları anlatmıştır.
0: Yani sürdürülebilir bir hayat. Bu her yerde geçerli. Eğer bunu yapabiliyorsanız, sürdürebiliyorsanız bunu.
2: Acaba o kelimenin anlamını biliyor muyuz? Sürdürülebilir diyoruz. Sen ben konuşuyoruz.
0: Evet.
2: Neyi? Tarlada sapanı sürmekle karıştırmayalım yani.
1: Yok.
2: Evet. Sürdürmek ne demek?
1: Evet.
2: Yani bu çok önemli.
1: İstikrar ya, belki oradaki ana kelime.
2: Evet yani.
0: Evet, istikrar.
2: Burada çok önemli bir şeyin üstünde durulması gerektiğini düşünüyorum. Duyusal zekayı doğru kullanmak. Yani tepkini vermek değil. Tepkiyi vermeden önce kendinle yüzleşmeyi öğrenmek gerekiyor.
1: Hmm.
2: Senin söylediğin o mindfulness'ın bir başka boyutuyla bakmak.
1: Evet.
2: Yani öz eleştirilerin özüne dönmek. Yani bir bekle. Değil mi? Öfkeleniyoruz mesela. Öfkeni hemen verme tepkini.
1: Evet, tabii.
2: Yemeği gördüğün zaman hemen onu yutmak ihtiyacını izlemek. Bir durmayı öğrenmek. Sürdürülebilirlik o zaman başlıyor.
1: Doğru.
2: Hani o sustainability denen kavram orada hayatımıza göre. Ben çok İngilizce kelime kullanmayı sevmem ama Türkçe'ye çevirirken ben istediğim gibi çevrilmediğini düşündüğüm için bunu söylemeye çalışıyorum.
1: Güzel söyledin hocam. Bugün bir video vardı. Bir tane Alman kurdu, bir tane Golden Retriever. İkisinin de önüne yemek koyulmuş. Sahibi diyor ki, işte ben komut vermeden yemeyeceksiniz. Komut biraz gecikince Golden kendininkini yiyor. Biraz daha gecikince öbürkününkini de yiyor. Alman kurdu da böyle duruyor.
2: Ama işte.
1: Yani dünya da biraz insanı o hale getiriyor. Yani evet, o tabii, tüketim. Tabii. O başkasının hakkını her an tüketilebilir
0: saldırgan
1: olması.
0: Saldırgan hayat.
1: Sen almazsan onun alacak alması. Bu da bize öğretilen bir şey. Hırs. O şey rekabet işte diyor ki hocam diyor ben diyor ömrümü diyor uykuda geçireceğim o yüzden 3 saat uyumayı öğrendim Öbünü kısaltıyorsun.
2: Ne öğrendin ya?
1: Nasıl bir öğrenme bu?
2: Nasıl bir öğrenme?
1: Hep bunlar işte böyle. Hırs, rekabet, yani, mücadele et, kazan. Bugün dedim ki çocuklara, birbirinize rakip oluyor musunuz dedim üniversite sınavına hazırlananlar. Evet hocam dedi. Hayır dedim, takımsınız ya. Şurada rakip olarak bir şey yapamazsın yani. Takım olmayı öğrenin önce bir. Ya da kendi için de takım olmayı öğren.
0: Çok enteresan bir örnek vereceğim. Çok, şu an trafikten şey örnek vereceğim bunu. Hı. Hani stres yönetmek dedi ya Oğuz abi. Evet. Hiç şu ana kadar kavga için otomobilden inene ceza kesildi mi?
1: Yani
0: yeni çıktı değil
1: çıktı,
0: mi?
1: Evet.
0: Yeni çıktı. Demek o kadar dramatik bir noktaya geldik ki.
1: Çünkü video çekiyordu herkes.
0: Abi çıkardı insanları önceden, tartışırlardı. Kavga etmeden de tabii arabalarını ki binerlerdi, ya dönerlerdi yani o dönemlerde. Evet. Şeyler bu kadar ağır ve dramatik sonuçlar doğuran kavgalar olmazdı.
1: Evet.
0: Ama şimdi artık hani otomobilden inmek bile ceza. Yaptırım uygulanıyor artık. O stresin kontrolü için.
2: Evet.
0: Yaptırım uygulanıyor insanlara.
2: Başka türlü baş edemeyeceksin.
0: Evet.
2: İşte o sürdürülebilirlik de belki bu kodların ya da işte dengelerin sağlanmasıyla, yani zaman zaman da üst idarenin kontrolü ele alması gerekiyor.
0: Evet.
2: Yani toplum bunu tek başına yapamadığında
0: bir şey
2: yönetmek yani gerekiyor. Evet. Yani stres yönetiminde sen tek başına yapamıyorsan seni yönetmeyi de öğretiyor.
0: Evet. Doğru. Evet. Doğru. Madem peki, öyle işte böyle.
1: Egzozomlardan bahsedecek misin hocam biraz?
0: Evet, bu kök hücre ve egzozomlar hakikaten son zamanlarda büyük etkili rol oynuyor. Özellikle işte gençleşmede, işte saç ekimlerinde, cilt yenilenmesinde rol oynuyor. İşte hayvansal egzozomlar burada kullanılıyor şu aşamada. Bunlar tabii şu an Sağlık Bakanlığı'nda regülasyonları, onu da söylemek lazım. Evet. Kök hücre tedavileri ve egzozomlar üzerinde ciddi boyutta şu an kontroller var. Hatta izin verirsen bizim Mamun Üniversitesi'nde yaptığımız bir etkinlikten de bahsedeyim.
1: Hayır hocam lütfen, çok iyi olur.
0: Bu Mamun Üniversitesi'nde kök hücre ve hücresel tedaviler konusunda, longevity konusunda Mamun Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi MÜSEM'de biz halka açık eğitimler veriyoruz.
1: Harika yapıyorsunuz hocam. Müthiş bir şey.
0: Ve E-Devlet görünümünde olan sertifika eğitimleri veriyoruz. Bunlar çok önemli.
1: Tabii ki. Devlet Üniversitesi'nin sertifikasıyla bunu yapmak da tabii ki sertifikalarımız orada çalışan
0: var. Bu longevity eğitimlerimiz var. Onların hepsi bizim üniversite sayfamızda, benim şahsi sayfamda da var.
1: Evet.
0: Orada doğru bilgileri aktarmaya çalışıyoruz hocam biz. Yani
1: çok iyi
0: şu an burada kök hücreye, işte PRP'ye dahi kök hücre diyen hekimlerimiz var. Onlar üzüyor bizi neticede.
1: Evet.
0: Doğru terminoloji kullanmak lazım. Çünkü halkımız o kadar şey ki, naif ki.
1: Evet.
0: Yani belirli hastalıklardaysanız eğer, onun tedavisi için her şeyinizi veriyorsunuz.
1: Sadece hekimler mi alıyor sizin hocam bu Marmara Üniversitesi'ndeki?
0: Yok, sadece hekimler değil. Sağlık alanında ilgili olan herkes. İşte tamam, biyologlar, eczacılar, veteriner hekimler, sektör temsilcileri de aynı şekilde bu eğitimleri alabiliyorlar. Diyetisyenler ve temel bir eğitim vermeye çalışıyoruz burada.
1: Evet,
0: bu
1: çok iyi hocam.
0: İşin ilk basamağı aslında. Neticede.
1: Çok iyi hocam. Tamam, bunu da bildirmiş olduk. Şimdi hocam bir tanesi benim evime yakın bir mavi bölgeler, blue zone var. Burada insanlar daha iyi mi yaşıyor, uzun mu yaşıyor ve ne belirliyor bunu? Biraz o hani mavi bölgelerden bahsedelim. Haritaya baktığımız zaman böyle bir mavi bölge görmüyoruz galiba da.
2: Tabii onu
1: çeşitli
2: göremeyiz.
1: Çeşitli yerlerde var bunlar galiba.
2: Tabii var. Yani bu alanları notlarımın
1: bir tanesi İkarya'ydı galiba.
2: Evet.
1: Bizim kuşağısına yakın bir ada. Çok kısa zamanda gidilebiliyor.
2: Yani
1: yakınız yani.
2: Şimdi bu alanlar tabii belirlenmiş, özellikle ben yanlış bir şey söylemeyeyim diye ben
1: hocam nasıl
2: bakıyorum.
1: Okuyorsun onları ya?
0: Ben, işte ben aynısını sordum ya.
2: Nasıl? Şurası yakın gözlüğü,
1: ha,
2: burası uzak gözlüğü.
0: Ama bir şey
2: burası
0: söyleyeyim.
2: Burası miyop, burası hipermetrop, böyle bir cins gözüm var.
1: Gözlük okumuş tam.
0: Abi altı bence büyüteç.
1: Büyüteç o yani.
0: Yakın gözü de okumaz.
1: Yani yazı olduğunu sonra anladım ya.
0: Ama okumaz onu yani.
1: Vallahi.
2: Ben okuyorum şimdi.
1: Vallahi.
2: Şimdi İtalya'da Sardinya Adası var. Hı hı. Yunanistan'da da İkarya var.
1: Evet.
2: Japonya'da da Okinawa diye alanlar var. Şimdi bunlar aslında bu bölgelerin ortak özellikleri var. Doğal hareket. Yani doğayı koruyarak doğanın içinde. Peki slow city dediğimiz yani sakin yaşama tarzında aile ve sosyal bağlı dünyaların güçlü tutulduğu bir sistemde ve beslenmelerinde çok az işlenmiş gıda. Yani oradaki bakış açısı şu: bozulacağını düşündüğü için fırınlanmış bir ürün, tuzlanmış bir fermente ürün, turşu.
1: Bunun zararı yok tabii ki.
2: Tarzında bakarak söylemek gerekiyor. Tabii en önemli şey, belki başından beri atlamadık ama böyle küçük küçük aralıklar geçtik. Toplum kültürü çok önemli. Hmm. Yani sizin tek başınıza uzun yaşamanız da hiçbir şey ifade etmez. Tabii. Bu toplum içindeki o kültürün sizi nasıl kabullendiği ve sizin onun içindeki bulunma nedeniniz.
1: Motivasyon.
2: Niçin oradasınız. Hı-hı. Tabii her zaman şunu söylüyorum. Hayattaki bir yaşam amacınızın duygusal boyutu olması lazım. Hmm.
1: Bir bağ olması lazım.
2: Yani evet, bunlar üzerinden mesela benim rahmetli annem, biz öyle yetiştirildik. Ben Bulgaristan'a giderken şunu söylemişti. Pazartesi geldiğinde işte sana köfte, dolma, işte komşulara şunları bunları yapacağım. Hı hı. Ömrü vefa etmedi ama hep planları vardı. Evet. İşte komşulara dikiş nakış öğreteceğim. Hmm. Yani hayatı hep planlamış.
1: Bir hedefi, bir amacı. Bir sabah uyandığında bir nedeni
2: yani
1: var.
2: Sizin hedefiniz varsa siz mutlu insansınız.
1: Evet. Tabii, çok
2: siz
1: doğru.
2: Huzurlu insansınız.
1: Çok doğru.
2: Hani demin de söyledik ya, hobiler olması. Evet. Hobilerin yanında da insanlara bir şey öğretme duygusunu yaşayabilmek. Bu topluluklar öyle.
1: Çok güzel.
2: Ve tabii yani yavaş yaşam ritmi her şeyin önünde geliyor. Maalesef ben yavaş yaşam ritmine uyum sağlayacak durumda değilim. İstanbul'dayım. Çıkıp gitmem lazım buralardan. Antalya'ya gittim. Orada da bir şey yok. Evet. Değişmiyor.
1: Değişmiyor. Yani, orası da büyük şehir ve çok uzun.
2: Hep büyük şehir.
1: Dünyanın en güzel şehirlerinden biri.
2: Nevşehir'e gidiyorsunuz. Nevşehir'de değil artık.
0: Kafa durmuyor ki. İstediğin kadar git ormana, toplu şey. Yani yine devamı çalışır.
2: Yani yaparsın orada da doğayla, doğayla yüzde eşmeyi öğrenirsen orada da üretirsin.
0: Doğru. Çok doğru.
2: Yani bizim en büyük şeyimiz, ihtiyacımız bu. Doğal malzemeyi toplayıp bir şey üretebilmek falan. Şimdi bana diyorlar ki evi çöp eve çeviriyorsun. Hmm. Hayır, ben doğada yürürken karşılaştığım, kilometrelerce yürüyebilirim, bir taş benimle gelmek istiyor.
1: Ha, tamam. Böyle bir bakış olabilir.
2: Benim öyle bakışlarım var.
1: Güzel olabilir.
2: Evet, mesela bir taşı görmüşüm. Of'ta onu alıp getirmişim.
1: Araba teli falan onunla gelmişim.
2: Somur şeklinde. Ama o mesela hep sofranın kenarında duruyor. Hoş. O taş bana çünkü hep ekmeğin asaletini anlatıyor.
1: Hocam yani benim dedem arada balığa açılırdı kayığıyla. Hiçbir zaman oltanın ucuna yem takmazdı. Ya da av yapmak için açılmazdı. Derdi ki arada bir balık benle gelmek isterse gelir derdi. Ama hiçbir şey kandırmayacaksın. Tam onu duydum şimdi. Yani o zelafi,
2: ama o çok hoş bir şey.
1: Çok güzel yani. O yüzden avlamak ne, bir canlıyı öldürmek ne yani.
2: Tabii.
1: Gelecek olan gelir zaten gibi bir düşünce şey. Şimdi sen programın hocam bu son kısmındaki son cümle biraz zorluyor dedin aslında.
0: Evet
1: tarafı.
0: Ya en zor, şimdi en çok onu düşünüyorum.
1: Oraya yani doğru geliyoruz. Ama kitapla ilgili söyleyeceğim bir şey var mı? Ekleyeceğim bir şey var mı?
0: Ki kitap aslında bir formül vermiyor.
1: Yeni
0: ama
1: kitapla ilgili de bir şeyler söyleyebilirsin bu arada.
0: Evet. Yeni kitap da bunun üzerine inşallah gelecek. biraz daha genişletilmiş bir versiyon olacak. Longevity açısından, yani sağlıklı uzun yaşam açısından biraz daha genişletilmiş bir kitap. Biraz daha örnekler üzerinden gideceğiz neticede. Yani temel bilgileri vermek çok doğru. İşte evet, şunu yapmayın, şunu yapın demek vesaire. Ama ben felsefeyle de ilgilendiğim için bunun biraz da insanın anlayış açısını,
1: çok önemli.
0: Yani
1: çok
0: bilgiyi ulaştırabilmek için zihne girişin farklı yolları var. Bir taraftan uğraşıyorsunuz, doğru, anlatıyoruz girmeyebiliyor. Ama bunu başka yollardan insanlara verebiliyor olmak, örneklerle verebiliyor olmak ve çıktı örneklerle veriyor olmak, bu tabii çok daha anlamlı ve değerli olduğunu düşünüyorum. Bu hücresel tedaviler üzerinde biraz şey yapacağız. Hatta bir kongremiz de var bu arada.

0: Kaptan'ın kitap böyle.
1: Ben de sevmiyorum. Yani Murat Başı'nın tabii muhteşem de. Bu kitap beyefendi size imzalamış bu arada. Bana vermiş daha önce. Şöyle hocam. Zerafeti, kibarlığıyla
2: bir Tunç şey bence benim için Oğuz abiye böyle bir kitap hediye
0: ediyor. Sağ olun. Çok teşekkür yani. Ederim.
1: Şimdi programın sonuna geldik. Öncelikli olarak teşekkür ediyorum. Son cümlelerinizi önümüzdeki haftanın programına başlarken vermek istiyoruz değerli izleyenlerimize. O yüzden alabiliriz son cümlelerinizi değerli.
0: Valla ben onu yazdım. Okuyayım.
1: Tamam.
0: Çünkü madde çok kıymetli benim için. Okuyabilir
1: misin?
0: Ben okuyabilirim.
1: Ben okuyamayacağım. Okuyamayacağım. O zaman o yüzden okuyorum.
0: Diyorum ki uzun yaşamın gerçek bir formülü var. Longevity pahalı bir biyoteknoloji meselesi değil. Dolayısıyla çoğu zaman günlük alışkanlıkların toplamı olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Muhteşem. Ana noktamız bu. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Genç kalmanın sırrı zamanı durdurmak değil, bedeni ve zihni hayata bağlı tutabilmektir. Uzun yaşamak bir hedef olabilir ama iyi yaşamak bir kültürdür.
2: Çok güzel gerçekten.
1: Bravo, vallahi inanılmaz güzel cümleler. Peki Tunç Akkoç, son cümleleri ne olur?
2: Benim diyebileceğim
1: çok şey olur hocam tabii ki. Estağfurullah.
2: Biraz da genetik, hani konuştuk ya bir parça. Şimdi genetik yatkınlık, genetik risk bir kibrit çöpü gibi. Bizi yaşam tarzımızla ya onu söndürürüz ya da yine yaşam tarzı ve seçimlerimizle o kibritten büyük yangınlar çıkartabiliriz.
1: Çok güzel.
2: O yüzden seçim tamamen bizim elimizde.
1: Harika bir, ben çok katıldığım bir şey bu. Yani birinden bir şey beklemek, aman şunu, hayır, önce bir kararımızı vermemiz lazım. Evet. Kararı makul ve bilinçli veriyorsak zaten kendine verdiğini önemli de uyguluyorsun. Evet. Efendim benim için harika bir gün, harika bir program. Çünkü iki değerli dostum, beni kırmayıp gelen iki değerli dostum.
0: Bu
1: çok önemli bilgileri sizlere aktardılar. Ben de böyle en yakından dinlerken kendimi şanslı hissediyorum. Uzun yaşamak istiyoruz ama bunun kalitesini yaşamak, iyi olanını yaşamak yine elimizde. Doğru tercihleri yapalım sadece. Buradan bütün Ahpara ekibimize teşekkürlerimi sunuyorum. Orada arkada rejide hararetli bir çalışma var. Sağ olsunlar. Hakları ödenmez. Asıl programın evlerinize gelmesini sağlayan grup. Onlara saygılarımı sunuyorum. Size de iyi bir hafta sonu diliyorum. İyi bir hafta diliyorum. Biz önümüzdeki hafta İnsan Hali programında tekrar buluşacağız ama siz o buluşmaya harika bir hafta geçirerek gelin. İyi bakın kendinize. Hoşçakalın.

0: Uluslar Ligi coşkusu hız kesmiyor. Gürcistan, Ukrayna. Büyük heyecana hazır olun. Gürcistan, Ukrayna Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 19'da Ankara'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz efendim. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Sır küpünün birinci etabında her doğru yanıtımız 5 puan değerinde oluyor. İkinci etapta 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Üçüncü etapta butonlar devreye giriyor. Her yanıtımızda 10 puan değerinde oluyor. Üç etap sonunda farklı kelimemizi bulan yarışmacımız da kazanan oluyor. Peki ne mi kazanıyor? Sevgili hocamız, eğitimci yazar Hayal Koçoğlu Tuncer'in minikler için masal etüdüne gidiyoruz. Ve oradan Maraş'taki güzel görüntülerimizle sizleri baş başa bırakıyoruz.
1: Merhabalar, nasılsınız? İyi misiniz? Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde

0: küçücük, minnacık, nehir kenarında harika bir masal köyü varmış.
1: Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız sır küpü minik öğrencilerimize ulaşmaya devam ediyor. Kitaplarına kavuşan öğrenciler özel etkinliklerle de farklı deneyimler kazanıyorlar. Kahramanmaraş Şehitler İlkokulu'nun sevimli öğrencileri, eğitimci yazar Hayal Koçoğlu Tuncer'in masallarıyla keyifli dakikalar yaşadılar. Hayal Hoca'nın anlattığı masalların muhteşem dünyasını pür dikkat dinlediler.
0: Olta kıpırdamaya başlamış. Oynuyormuş, dans ediyormuş resmen olta. Aman demiş çocuk. Bugüne kadar hiç bu kadar olta zorlanmadı. Demek ki devasa bir şey çıkacak. Hemen bunu çekmeliyim. Akşama ziyafet var. Yaşlı babam çok sevinecek demiş. Masal bu ya. Balık konuşmaya başlamaz mı? Bizimki şokta. Karabalık demiş ki, ne olursun insanoğlu, beni bırak, beni bırak, benim de yavrularım var, yavrularımın yanına gideyim ve sana söz veriyorum, bana yaptığın bu iyiliği asla unutmayacağım. Çocuk ödülde falan değil, hani demiş ya bırak beni ailemin yanına gideceğim diye. Balıkçının oğlu zaten en başta karar vermiş, o daha ailemin yanına gideceğim dediği zaman karar vermiş, biliyor musunuz, onu bırakmaya. Ve balığı tekrar nehrin sularına geri bırakmış. Peki ben bir soru sorabilir miyim size? Peki bu masalda en çok sevdiğiniz bölüm neresiydi? Kim söyleyecek?
2: Balığı bıraktı.
3: Balığı diyor bıraktığı yerden çok hoşuma gidiyor. Ona kıyamayı bıraktığı yer.
0: Evet. Peki bir şey soracağım. Sizce dürüst olmak mı daha önemli, zengin olmak mı daha önemli? Kim söyleyecek? Neden dürüst olmak daha önemli?
3: Diyorlar ki dürüstlük her zaman zenginlik getirir diyorlar.
0: Kesinlikle ben de size alkışlıyorum.

0: sesimiz var, dinleyelim.
1: Aklımı kaçırıyorum bu cinnet akşamlarında. Ona her kimin neyse söyle kumralım benim adım neydi?
0: Buyurun.
2: Çekme.
0: Çekme değil.
2: Kekçe.
0: Kekçe de değil.
2: Çekte.
0: Te değil.
2: Çekpe.
0: Pe de değil.
2: Çekme.
0: Pe de değil.
2: Çekçe.
0: Rabia karakterinin geçtiği Halide Edip romanıdır.
3: Sinek çöpü.
0: Sinekli bir köşe, bir yer. Her sinek, mahallede vardır.
3: Sinek mahallesi, sinek çöpü, sinek limanav, sinek çöpü.
0: Süreyi başlattım.
2: Kekve.
0: Buyurun Umutcan Bey.
3: Kekse, kekfe.
0: P.
3: Kekhe.
0: P'den sonra?
3: Kekse.
0: P'den sonra hangi harf geliyor diyorum.
4: Çoban köpeklerinin boynuna takılan çivili demiri arıyoruz.
3: Irtık.
4: Irtık değil.
3: Irtak.
4: Irtak değil ama çok yakın.
3: Irtırık.
4: Irtırık.
0: Irtırık. Irtırık sığdırdık buraya. Bu arada Umutcan Bey harika kelime üretiyorsunuz. Bayılıyorum gerçekten. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü diyoruz. Ve yeni bölümümüzde yine çok uzaklardan iki önemli misafirimiz var. Efendim ta Afrika'dan ve ta Adana'dan iki misafirimizi bugün stüdyomuzda ağırlıyoruz. Ve hemen dönüyorum, misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz Umutcan Bey, hoş geldiniz Murat Bey. Murat Bey, sizi tanıyarak başlayalım.
5: Merhabalar, ben Murat Kaya, 27 yaşındayım, Adanalıyım. Yeditepe Üniversitesi mezunuyum. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümünde okudum. Şu anda sosyal medya uzmanlığı yapıyorum. Markalara dijital içerik üretimi, aynı zamanda yayılım, prodüksiyon konusunda sorunlarını tek bir merkezde toplayıp operasyonlarına ortaklık ediyoruz diyebilirim. Hı hı. Onun dışında futbolla ilgileniyorum, basketbolla ilgileniyorum.

0: Harika.
1: Gezmeyi severim.
0: İlgileniyorum derken oynuyor muyuz yoksa?
1: Yani ikisinde olabildiğince amatörde oynuyorum.
0: Amatör oynuyoruz.
1: Amatör olarak oynuyorum. Zamanında profesyonel olarak da yaptım zaten iki sporu da. Onun dışında şu anda geziyorum daha çok. Okumaya vakit ayırıyorum. İşlerden vakit kaldıkça.
0: Harika.
1: Onun dışında kendi halimde takılıyorum.
0: Okumayı, kelimeleri seviyorsunuz.
1: Evet. Küçüklükten beri seviyorum.
0: Harikasınız. Ne iyi yaptınız. Adana'dan geldiniz. Misafirimiz olacaksınız. Bizimle beraber yarışacaksınız. Şimdiden bol şans diliyoruz.
1: Çok teşekkürler. Sağ
0: güzel olun. Bir yarışma geçsin. Umutcan Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Afrika'dan misafir ediyoruz. Sizi bir Afrika havası aldınız geldiniz. Önce sizi tanıyalım, arkasından da küçük bir Afrika'dan bahsedelim.
2: Tamamdır. İsmim Umutcan Nişan. Grafik tasarım öğrencisiyim. Afrika'ya bir çekim için gitmiştim. Afrika çok gerçekten filmlerde görüldüğü gibi sarı filtreli bir ülke. Yani çünkü gerçekten havalimanından indiğiniz anda bir sarartı geliyor ve her yer sapsarı olmaya başlıyor.
0: Sapsarı bir yer.
2: Aynaya baktığınız anda bile kendinizi sarı görmeye başlıyorsunuz. Kendimi anlatarak devam edeyim. Grafik tasarım öğrencisiyim dediğim gibi. Grafik tasarımın her alanıyla ilgileniyorum. Profesyonel çekim, logo design, direkt brand identity dediğimiz, hani bir markanın ihtiyaç duyacağı her şeyi tasarlıyorum. Çevremi de ona göre geliştiriyorum. Bu sektörde kendimi geliştirmek istiyorum.
0: Harika.
2: Sporla ilgileniyorum. Sporun her çeşidiyle ilgileniyorum. Hani takım sporları, bireysel güç sporları, mesela yakında maratona başlamak istiyorum.
0: Çok güzel.
2: Onun dışında başka pek bir olayım yok.
0: Yani. Peki, harika. Çok teşekkür ederiz. Geldiniz. Beraber yarışacağız bu bölümde. Biliyorsunuz ilk etapta 1 ile 25 arasından oluşan bir birinci etabımız var. Orada her doğru yanıtımız 5 puan değerinde olacak. Sizin için de uygunsa hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: O zaman birinci etabı başlatalım mı?
2: Başlayalım.
0: Peki efendim. Birinci etabı başlatıyoruz sır küpünde. Evet, sır küpündeyiz. Birinci etaptayız. Her doğru yanıtımızın 5 puan olduğu bölümde 15 soru üstünden yarışacağız. Hemen tablomuzu açıyoruz. Bakalım sır küpünün bu bölümünde kaç kelimeden, kaç harften oluşan bir kelime sakladık diyoruz. 2, 4, 5, 6, 7 harften oluşan bir kelime sakladık sizin için. Ve 61 soru üstünden yarışacağız. İlk etapımız 1'den 25'e kadar. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: O zaman Murat Bey, Murat Kaya, sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Ben 44 demek istiyorum. 44 ile başlamak
0: istiyorum.
1: Çok
0: güzel. Ama 1 ile 25'in dışında 44. Tamam. 1 ve 25 arasındaki sorular.
1: O zaman 12 olsun.
0: 12 olsun. O zaman 12'ye gidiyoruz. Harikasınız. Sorunuz geliyor. 3 harfli kısa bir soru. Lekeli ya da temiz olmayan durumu anlatan sıfat. Süre başladı.
1: Pis.
0: Pis çok yakın ama değil.
1: Kir.
0: Kir doğru yanıt. Bir 5 puan yazdık hanemize. Harikasınız. Size devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 11 diyeyim.
0: 11 numaralı soru. 2 harfli daha kısa bir yer açalım dediniz. Gelsin sorumuz. Temiz, lekesiz ve aynı zamanda beyaz renk için kullanılan bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Ak. Ak.
0: Ak doğru yanıtını aldık. Bir 5 puan daha yazdık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 15.
0: 15'e gidiyoruz. Bakalım 15'te ne arıyoruz? Efendim, incirin üremesini sağlayan bir sinek çeşidini soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
1: İrin.
0: İrin değil.
1: İnci.
0: İnci de olabilir ama değil.
1: İyi de.
0: Peki. Bir harf desteğiyle size geliyoruz Umutcan Bey. İl olabilir. Sonuna küçük bir destek istiyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Bu sinek. Sinek.
2: İlde olabilir mi?
0: İlde. İlde değil. Sinek. Sinek. Peki. Bir harf daha, desteği daha verelim size. Sürenizi İlek. Başlatalım.
1: İlek.
0: İlekti bu sinek. Doğru bulduk. İlek sineğinin adıydı. İncirin üremesini sağlıyordu bu sinek. Sizle devam ediyoruz.
1: 14 numarayla devam edelim.
0: 14 numaraya gidiyoruz bakalım. İki nokta arasındaki mesafeyi anlatan 3 harfli bir kelime arıyoruz. Ne olabilir? Süreyi başlattık.
1: Ara.
0: Ara doğru yanıtımızdı. Tebrik ediyorum. Ara yanıtını Aldık.
1: 13 diyelim o zaman.
0: 13. Gönül isterdi ki açalım. Peki geliyor 13 numaralı soru. Sadece akıl yoluyla mantık çerçevesinde yapılan değerlendirmeyi anlatan bir ifadeyi soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
1: Gerçek.
0: Gerçek.
1: Yok.
0: Bir harf eksiğimiz olacağı için. Bakın. Umutcan Bey, bu fırsatı kaçırmayın. İpucuna dikkat edin. Sadece akıl yoluyla sürenizi, önce bir harf desteğimizi açıyorum. Arkasından sürenizi başlatıyorum. Akıl yoluyla nedir bu? Akıl yoluyla. Peki. Mantık çerçevesinde yapılan bir değerlendirmeden bahsediyoruz. Bir harf desteğini açıyoruz. Sizinle devam ediyoruz Murat Bey. Kaç numaralı?
1: Aklen.
0: Aklen doğru yanıttı. Bir 5 puan daha yazdık hanemize. Harikasınız. Aklen yanıtıydı burası. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 5 numara olsun.
0: 5 numaralı soru. Efendim, yetişkin erkek insanı ifade eden en temel sözcüklerden birini soruyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Er.
0: Er doğru yanıt. Bir 5 puan daha aldık hanemize. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 6 numarayı açalım.
0: 6 numaralı sorumuz geliyor. Otomobil sporlarında zorlu parkurlarda yapılan hız ve dayanıklılık yarışını soruyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Rally.
0: Rally, bir 5 puan daha doğru yanıtımızı aldık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorudan?
1: 7 numara.
0: 7 numaraya gidiyoruz. Cümlede araç veya birliktelik anlamı katan bağlaç. Süreyi başlattık.
1: İle.
0: İle bir yanıt daha geldi. Harika bir yarışma çıkıyor şu ana kadar. Çok güzel. Sizdeyiz Murat Bey.
1: 8 numara.
0: 8 numara soruya geliyorum. Bir nesnenin önünün tersi. Sürenizi başlattık.
1: Arka.
0: Arka doğru yanıt. Bir 5 puan daha aldık buradan. Sizinle devam edeceğiz.
1: Kaç 24 numara?
0: Numara. 24 numaralı soruya gidiyorum. Osmanlı'da vergi veren halk tabakasını ifade eden terim. Sürenizi başlattık.
1: Renta.
0: Renta olabilirdi ama renta birazcık daha yabancı
1: kökenli. Rekla.
0: Batı kökenli bir kelime olduğu için renta değil. Bakalım hangi harf desteğimizi vereceğiz? Y veriyoruz. Tek sesli harfe ihtiyaç duyuyoruz. Oğulcan Bey, Umutcan Bey, tek sesli harf için sürenizi başlattım. Buyurun. R sesli harf. İlk sesli harfi verin.
2: Re'ye.
0: Re'ye doğru yanıt. Alfabenin ilk sesli harfi Re'ye. Re'ye buranın Osmanlı'da vergi veren halk tabakasını ifade eden terimdi. Doğru yanıtımız. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 10 numarayı açarsak güzel olur.
0: Bakalım 10 numaraya gidiyorum. Hazırsa sorunuzu okuyacağım. Karşıtlık ifade eden eski dilde de sıkça kullanılan bir bağlaç. La sürenizi başlattım.
2: Laçka.
0: La.
2: La.
0: La. Olmadı.
1: Lakin.
0: Neden söylediniz?
1: Ben de değil mi sıra?
0: Ama daha gelmedi.
1: Tüh.
0: Tüh. Gerçi doğru olup olmadığını da bilmiyoruz. Sizin gelmedi mi aklınıza?
2: Çok.
0: Bir harf desteği verelim. Bakalım lakin olabilir mi? Süreyi de sizin için başlatalım. Tekrar alalım.
1: Lakin.
0: Lakin doğru yanıt. Harikasınız. Bir 5 puan daha aldınız. Bir de harf buldunuz. İ harfini yakaladınız. Lütfen dikkat edin. Sizin sürenizin içinde olmadığınız süre zarfında söylediğiniz an yarışmacımıza ipucu vermiş olursunuz. Gerçi birazcık da verin lütfen. Böyle biraz dengeli gidelim.
1: 9 numara.
0: 9 numaralı soruya gidiyorum. 9 numara geliyor. Konuşma dilinde aktarma veya açıklama yaparken kullanılan geçiş sözü. Süreniz başladı. Ne olabilir? Konuşma dilinde aktarma veya açıklama yaparken kullanılan geçiş sözü.
1: Niye?
0: Niye değil ama başka ne olabilir? Niye değil?
1: Diye.
0: Diye.
1: Çok kopya ucu verdik ucuna.
0: Ama bunu ikinci kez yapıyorsunuz, biliyorsunuz değil mi? Tekrar sizin için süreyi başlatıyoruz. Bir de harf desteğinde bulunuyoruz. Acaba diye mi diyoruz, süreyi başlat...
2: Diye.
0: Diye doğru yanıttı. D harfini bulduk. Diyeydi. Murat Bey'e de teşekkür ediyoruz. Sağ olun desteklerinizden dolayı. Diyoruz ve Umut Can Bey sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 4 numarayla devam edelim.
0: 4 numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin 4 numaralı sorumuz. Efendim lütfen dikkatli dinleyin. Information Security Management, bilgi güvenlik yönetiminin kısaltması. Süreniz başladı. Information Security Management.
2: ISM.
0: ISM doğru yanıtımızı aldık. Harikasınız. Bir de şifre harf demek istiyorum ama bu bölümde hiç diyemedim. Farkında mısınız?
1: Bir tane dedik sanki.
0: Bir tane dedik ama son 3-4 soruya girdik. Daha doğrusu son 3 soruya girdik. Şu ana kadar tek harf. Sizle devam ediyoruz Umutcan Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 2 ile devam edelim.
0: 2 numaralı soruya gidiyorum. İçe doğru çökmüş, dışarıya doğru kabarık olmayan yapıyı anlatan bir sıfat. Mesela toplar içinde söylenir, süre başladı. Havası gittiği zaman ne oldu? Arabanın lastiği...
2: İnik.
0: İnik. İndi. İndi. İnik oldu. Harikasınız. Son soruyu açıyorsunuz. Sizle devam ediyoruz.
2: 3 ile.
0: 3 numaralı sorumuz geliyor. Bakalım 3 numara ne? 1282 kilogram veya 400 dirhemlik ağırlığı ölçen bir birim. Eski bir de ölçü birimi olarak çok kullanılırdı. Eskiden sürenizi başlattık. Ne olabilir? K. Ne olabilir? Yok mu? Ben eski bir ölçü birimi deyince Murat Bey hemen gözümün içine baktı. Bir de şifre harf desteği veremiyoruz size ama bir de harf desteği veriyoruz. Ve bakalım sakladığımız kelimeyi siz bulabilecek misiniz Murat Bey? Süreyi sizin için başlattık.
1: Okka.
0: Okka doğru yanıtıydı. Harika, birinci etabı bitirmiş olduk. Şimdi gönülden tebrik ediyoruz iki yarışmacımızı da. Birinci etapta çok güzel bir mücadele çıkarttınız. Murat Bey, Murat Kaya, 55 puandasınız şu anda. Yaklaşık 5 puandan 11 kelime buldunuz şu ana kadar. Ve 55 puanda tamamladınız. Umutcan Bey'e bakalım. Umutcan Bey, 4 doğru yanıtımızı aldık. Ve 20 puanda kendisi yarışmamızı tamamlamış oldu ve birinci etabımızı burada tamamladık. Evet efendim, geçiyoruz sır küpünde 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaba. Evet efendim, 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaptayız. Hemen yarışmacılarımıza dönüyorum ve Murat Kaya ile yarışacağız. Birinci etabın önde tamamlayan yarışmacımız diyorum. Dönüyorum. Murat Bey, hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: 120 saniye süreniz var. 10 soru yönlendireceğim. Video ve sesli sorularda sürenizi durduracağız. Aklınıza gelmeyen yanıtlar olursa istediğiniz kadar pas deme hakkına sahipsiniz. Süreniz dolmadığı sürece geri dönüp okuyacağım. Baştan tekrar okuyarak soruları tek tek yönlendireceğim. Hazır mısınız? Sürenizi kuralım mı?
1: Hazırım, başlayabiliriz.
0: Peki, sürenizi kurduk ve sorunuzu aldık. Turgut Özben ve Olrik karakterlerinin yer aldığı Oğuz Atay romanıdır.
1: Tutunamayanlar.
0: Tutunamayanlar doğru. Ballıca mağarasının bulunduğu asma yaprağı ile ünlü ilimizdir.
1: Pas.
0: Pas. Bir sesimiz var. Önce dinleyelim bakalım. Esmer bu

0: Dinlediğiniz Esmer'in türküsünü seslendiren Hollanda doğumlu şarkıcı
1: Karsu.
0: Karsu, harikasınız. Yaşlı Adam ve Deniz en bilinen eserlerinden biridir.
1: Ya, soyadını biliyorum da adı hiç gelmiyor aklıma. Hemingway ama.
0: Hemingway, pas diyebilirsiniz, pas. Dönebilirim. Peki, pas. Gökırmak Ovası hangi bölgemizdedir?
1: Akdeniz. Karadeniz.
0: Karadeniz, harikasınız. Bir görselimiz var, görüntülerimizi izleyelim.
2: Ne haber babacığım?
3: İyilik jilet Necla'cığım.
2: Ama baba, evcilik oynuyorduk.
3: Yeter!
0: Yuvanın Bekçileri filminde erkek başrol oyuncusu kimdir?
1: Ayhan Işık.
0: Ayhan Işık, doğru. Anahtar ve kilit gibi ince demircilik işleri yapan kimse?
1: Çilingir.
0: Çilingir. Üzerinde küçük delik ve kesici çıkıntıların bulunduğu mutfak aracı?
1: Rende.
0: Rende. Hemen bir sesli sorumuz geliyor. Dinleyelim.

0: Dinlediğiniz Delice Bir Sevda şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Ege.
0: Peki Ege. Üflenerek çalınan ince ve yumuşak sesli bir çalgı soruyoruz size.
1: Ney?
0: Ney değil, flüt. Üflenerek.
1: Flüt.
0: Flüt doğru yanıt. Hemen dönüyorum. Ballıca Mağarası'nın bulunduğu asma yaprağı ile ünlü ilimizi soruyoruz.
1: Ordu, Denizli, Gümüşhane. Sallıyorum şu an, 5 harfli olması da lazım. 4'e geçelim, bir pas desem. Buna pas diyebiliyor muyum?
0: Tabii ki diyebilirsiniz.
1: Tamam. Yaşlı... Hemingway sizin yardımınızı istiyorum burada.
0: Hemingway
1: biraz.
0: Çok yardım isterim ama ne olabilir acaba?
1: Hemingway. Hemingway diyeceğim.
0: Hemingway çok yakın.
1: Yoksa 2'ye geçip 81'ini sayacağım ona göre.
0: O zaman 2'ye geçelim mi? Saymaya başlayalım. 2'ye geçelim. Ama tamam. Süreniz
1: kaç? Bitti mi?
0: Bitti. Ya. Maalesef. Ve hemen geliyorum. Evet, Ballıca Mağarası'nın bulunduğu yerde neresi olacaktı? Tokat olacaktı yanıtımız. Buradaki birçok ili saydınız ama Tokat, Ballıca Mağarası deyince gelmedi. Hemingway çok doğruydu.
1: Ernest Hemingway mi?
0: Ernest Hemingway'di, evet. Ve okumuştuk, biliyorduk değil mi?
1: Yok, okumadım da adamı biliyorum.
0: İsmen, biliyorsunuz Hemingway'den. Yani.
1: Bilgi olarak var.
0: Biliyorsunuz, harika. İki sorumuz eksik oldu ama çok güzel bir 120 saniye çıkarttınız. Gönülden tebrik ediyoruz ve hemen dönüyoruz Umutcan Bey. Umutcan Bey, hazır mıyız?
2: Gibi.
0: Hazır olalım. Biz de size destek olalım. Evet, şimdi 120 saniye süreniz olacak. Sesli ve video sorularda durabilirsiniz ve aralarda süremizi istediğiniz kadar pas diyerek istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Hazırsa sürenizi başlatıyorum, sorunuzu okuyorum. Rabia karakterinin geçtiği Halide Edip romanıdır.
2: Ya kelime kelime geliyor da sinek bir şeydi de.
0: Evet, nasıldı? İsterseniz pas deyin.
2: Pas.
0: Peki, hemen bir sesimiz var, dinleyelim.

0: Dinlediğiniz Batum türküsünü seslendiren Almanya doğumlu şarkıcı.
1: Fatiye.
0: Harikasınız. Rivayete göre ismini burada dur cümlesinden alan ilimizdir. Burada dur. Burada dur.
1: Pas geçelim.
0: Peki. Evlerde annenin haricinde çocuğa bakan, ilgilenen kimse. Annesi değil ama evde çocuğa bakıyor.
1: Pas geçelim.
0: Peki. Hemen bir video sorumuz var. İzleyelim.
2: Anne.
3: Söyle yavrum.
2: Çok sever miydin onu?
3: Kimi?
2: Babamı.
3: Tabii. Çok severdim. Sevilmeyecek erkek miydi Hınzır?
2: Peki nasıl razı oldun ayrılmaya?
3: Razı olmadım. Ben istedim. Çünkü sonumuz yoktu.
0: Yuvanın Bekçileri filminin kadın başrol oyuncusu kimdir?
1: Ya ismini hatırlıyorum. Belgin'di ama Doğuhan. Doruhan. Doğuhan.
0: Zirvesi.
1: Doğuhan.
0: Peki geçeyim mi? Belgin dedik. En ünlü eserlerinden biri de Dönüşüm'dür.
1: Franz Kafka.
0: Harikasınız. Amik Ovası hangi bölgemizdedir?
1: Karadeniz.
0: Sıcak bir bölgemiz var.
1: Akdeniz.
0: Akdeniz. Sesimiz var, dinleyelim.

0: Dinlediğiniz Kumralım şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Yaşar.
0: Harikasınız. Sulu yiyecekleri karıştırmaya ve dağıtmaya yarayan mutfak malzemesi. Böyle.
1: Rondo.
0: Çorba alırız. Neyle alırız?
1: Kepçe.
0: Kepçe. Parmakla veya pena ile çalınan genellikle altı telli bir çalgı.
1: Gitar.
0: Gitar. Harika, hemen dönüyorum. Rabia karakterinin geçtiği Halide Edip romanıdır.
1: Sinek çöpü.
0: Sinekli bir köşe, bir yer. Her sinek, mahallede vardır.
1: Sinek mahallesi, sinek çöpü.
0: Bir dükkandır. Her mahallede vardır.
1: Sinek limanav.
0: Diğeri, bakkal, diğeri.
1: Sinekli bakkal.
0: Bakkal, doğru. Harikasınız. Burada dur. Burada dur.
1: Durdum.
0: Durdunuz. Keşke durmasaydınız çünkü çok iyi biliyordunuz. Hemen gidiyorum ve sorularınızı bakıyorum. Efendim, rivayete göre ismini burada dur cümlesinden alan ilimiz Burdur olacaktı. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Burdur. Evlerde annenin haricinde çocuğa bakan, ilgilenen kimse dadı olacaktı. Bu da Yuvanın Bekçileri filminde kadın başrol oyuncumuz Belgin ne olabilirdi?
1: Doğulu bir şeydi. Doğanay.
0: Doruk.
1: Dorukan.
0: Belgin Doruk olacaktı.
1: Düz Doruk.
0: Harika bir 120 saniyede siz çıkarttınız. Gönülden tebrik ediyorum. Evet, geldik ikinci etabımızın sonuna. Bakalım nasıl bir yarışma çıktı. Kaçar puana geldik. Hemen dönüyoruz. Efendim, bu bölümde Umutcan İşen 90 puana geldi. 7 doğru yanıt verdi. Ve Murat Kaya kendisi 135 puana geldi. 2 yanıt alamadık. Ve kendisi 10'da 8 bir başarı gösterdi. İki yarışmacımıza da teşekkür ediyoruz. Hazır mıyız?
1: Evet.
0: Hazır. Mücadele birazcık daha yükselsin diyor muyuz?
2: Olur.
0: Olur. Peki. O zaman 3. etaba gidiyoruz. Butonların karar verdiği etaptayız. Efendim, sır küpünün 3. etabına geçiyoruz. Evet efendim, sır küpünün 3. etabındayız. Butonların devreye girdiği, yarışmacılarımızın seçtiği ama butonların karar verdiği etaptayız. Her doğru yanıtımız da 10 puan değerinde olacak. Hemen dönüyorum yarışmacılarımıza. Murat Kaya 1. ve 2. etabı önde tamamladığı için 3. etaba kendisi başlıyor. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyla başlayalım?
2: 29'la başlayalım o zaman.
0: 29 numaralı soruya gidiyoruz efendim. 29 numaralı soru. Hukukta öldürülmüş kişiyi ifade eden terim süre başladı. Buyurun Murat Bey.
2: Maktül.
0: Maktül doğru yanıt. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 22.
0: 22 numaralı soruya gidiyorum. 22. Sporda hedefi tutturamama durumunu anlatan kelime. Süre başladı. Buyurun.
2: Eski. Iska.
0: Iska doğru yanıt. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 1.
0: 1 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 1 numarada ne var? Bir olayın ya da kişinin hafızada yer etmesi, adının geçmesi durumu süre başladı. Ne olabilir bu? Süre butonu kullanın lütfen. Ne olabilir? Bir olayın ya da kişinin hafızada yer etmesi. Adının çok yakın ama anımsa değil, dikkatli olun lütfen. Bir harf açalım ve sizinle devam edelim diyemiyorum. Bir harf açalım ve sürenizi başlatalım. Kim basacak acaba, bu ne olabilir? Anı, hafızada yer etmesi, sürekli onunla, bu şarkı hep onunla diyoruz. Bir harf desteği daha veriyoruz ve süreyi başlatacağım. Acaba kim önce butona basacak? Buyurun Can Bey.
1: Anılır.
0: Anılır değil. Burada. Anı.
1: Anınır.
0: Anınır olmadı ki. Bakın son harfimiz M.
2: Ben.
0: Sondan bir önceki harfimiz. Hala bir şey kaybetmediniz. Harf desteğini açıyoruz. Butona önce basan cevap hakkı kazanacak. Dikkatli olun. Son harfimiz M. Anılardan geliyoruz. Sürenizi başlattım. Kim basacak? Buyurun.
2: Anılma.
0: Anılma tabii ki. Buyurun. Sizle devam ediyoruz. Bu arada Umutcan Bey, nereden çıkarttınız diğer kelimemiz için. M harfi vardı oradan.
1: Yok, şarkıyla ne yapılır? Anınır.
0: Oradan anınır diye
1: olur olur
0: bağladınız.
1: Dedim. Böyle zorladım sonra.
0: Olmadı. Olmadı. Ama lütfen açılan harflerden destek alın. Ve kelime harf sayısından özellikle destek alabilirsiniz. Bir de harf buldunuz. L harfini yakaladık. L harfi şifre kelimemizin sondan üçüncü harfiydi. Sizle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 25.
0: 25 numaralı soruya gidelim bakalım. 25'te ne soruyoruz size? Ara vererek kesintili bir şekilde gerçekleşen durum. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Aksak.
0: Aksak değil. Ara vermek. Bir şeyin ara diyorum. Bir de harf açıyorum. Süreyi tekrar başlatıyorum. Butonu kim kullanacak diyorum. Buyurun.
1: Aralı.
0: Aralı. Doğru yanıt aralıydı. Aralı olmasından geldi. Aralı, ara vererek kesintili şekilde gerçekleşen durumdu. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Nasıl devam edelim?
1: 28.
0: 28 numaralı soruya gidiyorum. Bakayım 28'de ne var? Geliyor. Ağızda buruk ve ekşimsi bir tat bırakan durumu anlatan söz. Süre başladı. Buyurun.
2: Kekme.
0: Kekme değil.
2: Kekçe.
0: Kekçe de değil.
2: Kekte.
0: T değil.
2: Kekpe.
0: P de değil.
2: Kekme.
0: P de değil.
2: Kekçe.
0: Şey demiştiniz değil. Kek ne acaba? Tekrar süreyi hazırsa kim butona basacak? Hangi harfi istiyoruz oraya? Süreyi başlattım. Buyurun.
1: Kek B.
0: B değil.
1: Kek C.
0: C değil.
1: Kek F.
0: Değil.
1: Kek H.
0: Değil.
1: Kek K.
0: Değil. Harikasınız.
1: Az kal,
0: Peki alfabeyi sayarak devam ediyoruz. Sürenizi başlattım. Kim basacak butona? Buyurun Umutcan Bey.
1: Tamam. Kek T.
0: T değil.
1: Kek P.
0: P değil.
1: Kek Z.
0: Z değil.
1: Kek.
0: Peki. Bırakmıyoruz sizi. Tekrar süreyi başa sarıyoruz. Ve butonları kim basacak? Buyurun.
2: Kek Z. Kek P. Kek P. Kek M. Kek N. Kek S. Kekle, kekne, kekme. Çekme, çekme. Birazdan not edeceğim şuraya.
0: K, L, M, N. Bakın K, L, M, N, O, Ö, P. Süreyi başlattım.
2: Kekve.
0: Buyurun Umutcan Bey.
1: Kekse. Kekfe.
0: P.
1: Kek, P. Kek, H.
0: P'den sonra?
1: Kek, kekse
0: P'den sonra hangi harf geliyor diyorum ve hazırsa süreyi başlattım.
2: Kekre.
0: Kekre. Evet, kekre olacaktı. P'den sonra gelen harfimizde R'ydi. Kekre olacaktı buranın yanıtı. Harikasınız. Çok iyi. Tam da bildiğiniz yerden gelmiş kelime.
2: Aynen.
0: 10 numara bir cevap oldu. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
2: 32A.
0: 32A gidiyoruz 32A'ya. İçi boş olan küçük oyuk ya da açıklık. Süreniz başladı. Kim basacak? Kim bulun? Buyurun Umutcan Bey.
1: Batak.
0: Batak değil. Böyle küçük, hatta bazen bakılır böyle.
1: Delik.
0: Delik doğru yanıt. Çok mu ipucu oldu bu?
2: Bence
0: olmadı,
2: çok ipucu
0: mi
2: oldu?
1: Yok.
0: Çok mu oldu?
2: Şaka yapıyorum.
0: Estağfurullah. Peki. Umutcan Bey, sizle devam ediyoruz. Tamamdır. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 21 ile devam edelim.
0: 21 numaralı soruyu açıyoruz. Hazırsa gelsin sorumuz. Efendim, nesilden nesile aktarılan gelenek ve görenekler. Süre başladı. Hatta, buyurun Umutcan Bey.
1: Ahlak.
0: Ahlak değil. Hatta annemizin Daha fazla ipucu veremiyorum çünkü buradan sonra Murat Bey'in keskin bakışlarının gölgesinde hissediyorum. Oradan öyle bakıyor. Diyor ki çok yardımcı oluyorsunuz demek istiyor sanırım. Ama bir harf desteğinde bulunuyorum ve annelerimizin, anneannesinden de çok alırız bunları diyorum. Süreyi başlattım, kim bu kullanacak?
1: Buyurun. Anane. Anane.
0: Anane. Doğru yanıt. Murat Bey, siz alamadınız benim ipucumu.
2: Ben de anane diyor sandım cevabı. Yanlış diyeceksiniz diye bekliyorum.
0: Yok, ben annelerimizin annesi. Aynen. Hani atalarımızdan gelme, anneanneden gelme.
2: Yok, hiç bilmediğimiz soydu o yüzden.
0: Ama ben zaten bayağı açık bir ipucu vermiştim. Neredeyse kelimeyi söyledi bana ne diye. Ama Umutcan Bey kullandı bu fırsatı. Sizle beraber devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Elimiz butonda olsun. Lütfen. Kopuyorsunuz galiba biraz. Kopmuyoruz değil mi?
2: Moralmen düştüm biraz.
0: Düştünüz mü?
2: Evet.
0: Nereye düştünüz? 175'e 120. Gayet iyi yerde olmanız lazım.
2: Arayı fazla tutmak lazım. Yaklaştıkça benim moralim düşüyor. Stres yenebilir diye oluyoruz? Korkuyorum biraz.
0: Ama hiç tedirgin olmayın. Buyurun Umutcan Bey. Sizdeyiz.
1: 23.
0: 23. Daha bir sürü harfimiz, bir sürü kelimemiz var. Geliyorum 23'e. İskambil oyunlarında en yüksek değere sahip kart. Süre başladı. Buyurun.
1: As.
0: As doğru yanıt. Bir 10 puan daha yazdınız hanenize. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açacağız? İki soru sonra artık yavaş yavaş yönlendirme yapmak isteyeceğim.
1: 38.
0: 38 numaralı soruya gidiyoruz. Harika bir video soru geliyor 38'de. Bakalım neresi geliyor? Acaba tanıdık, bildik bir yer mi? Yarışmacılarımız bulabilecekler mi? İzleyelim.

0: Evet efendim, Türkiye'nin güneyinde bulunan kebabıyla da ünlü bir şehri soruyoruz acaba. Neresi burası diyorum ve süreyi başlattım. Buyurun.
1: Adana.
0: Adana tanıdık mı?
1: Çok tanıdık.
0: Çok tanıdık. Oradan geldiğiniz için ayağınızın tozuyla da gelmiş oldunuz. Kebabınız da harika bu arada. Değil mi? Adana kebabı.
1: Teşekkür ederim. Enfes. Övgünüz için.
0: Tabii ki. Evet. Sizinle devam edelim. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 50 olsun.
0: 50 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 50'de ne var? Bir fotoğraf soru. Bakalım nasıl bir fotoğrafımız var. Gelsin görelim önce fotoğrafımızı. Harika. Dünyalar tatlısı iri bir karabaşımız bize bakıyor. Fakat burada bir detay var. Gördüğünüz gibi özellikle çoban köpeklerinde kullanılan bir parçadan soracağız. Bir takıdan bahsedeceğiz. Bu takı değil, pardon, bir takı derken hani takılandan bahsedeceğiz. Efendim, boyun kısmına takılan demiri soruyoruz. Çoban köpeklerinin boynuna takılan çivili demiri arıyoruz. Sürenizi başlatacağım. Önce butonu açtım. Buyurun.
2: Irtık.
0: Irtık değil.
2: Irtak.
0: Irtak değil ama çok yakın.
2: Ittırık.
0: Ittırık. Ittırık. Ittırık sığdırdık buraya. Çok sevimli.
2: 52'ye taşıralım.
0: Çok sevimli bir kelime oldu. Sevgili karabaşımızın boynuna ittırığı da taktık el birliğiyle. Evet, ittırık değil efendim. Başka bir yanıt arayacağız. Size destek olsun. Bir harf daha açalım. Bakalım. L harfimiz geldi. Ilt kısmını bulduk. Sürenizi başlattık. Önce butonlarınızı aç. Buyurun.
2: Iltık.
0: Iltık.
2: Iltık.
0: Taktık o ıltığa. Iltık değil.
2: Iltak.
0: Iltaka çok yakın.
2: Iltar. Iltar. Iltar.
0: Tar.
2: Doğru.
0: Iltar dediniz.
2: Iltar, iltar.
0: Tamam, doğru. O zaman sıkıntı yok. Iltar kelimesini bildiniz. Iltardı. Doğru. Kelimemiz çoban köpeklerinin özellikle boynuna taktığımız demirli, dikenli demirden bahsediyorduk. Iltar. Biliyor muydunuz?
1: Vallahi ilk defa duydum. O yüzden çok da cevap
0: diğer kelimeleri
1: istemedim.
0: De ilk kez duymuş olabilir misiniz? Ittık.
1: Şeyi
0: ittık.
1: İlk defa duydum. Ketre.
0: Biz de çünkü ilk kez duyuyoruz özellikle ittıkları. Yani.
1: Takısı. Takı olarak.
0: Takı. Ben onu hani takı anlamında söylemeye çalışmıştım ama
1: çok doğru
0: takı
1: buldum.
0: Takı değil de takısına gitti. Esas hani bu da takılandan ucu olsun diye söylemek istemiştim ama takısına gitti. Evet, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 44'le devam edelim.
0: 44 numaralı soruya gidiyorum. 44. Gelsin 44. Efendim, elma, armut, ayva ve benzeri meyvelerin yenmeyen iç bölümünü soruyoruz size. Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Ebelik.
0: Ebelik. Ebelik değil.
2: Evelik.
0: Evelik de değil.
2: Edelik.
0: Edelik değil.
2: Ecelik.
0: Ecelik değil. Peki. Bu arada Umutcan Bey, harika kelime üretiyorsunuz. Bayılıyorum gerçekten. Sadece kelime üretin diye yarışma bitmesin istiyorum. Bir harf desteğimizi kabul edin. Harfinizi açtık. Şeymiş efendim, eşel. Süreyi başlatıyorum. Buyurun Umutcan Bey.
2: Eşelik.
0: Eşelik değil.
2: Eşelak.
0: Eşelak da değil.
2: Eşelık.
0: Lık değil.
2: Eşelik.
0: Lik değil. Demiştiniz değil demiştim. I, i değil. Ne olabilir acaba? Başka hangi sesli harfimiz olabilir? Hazırsa butonu açtım. Buyurun Umutcan Bey.
2: Eşelak.
0: Lak değil.
2: Eşelek.
0: Eşelek doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Bir 10 puan daha yazdık hanemize. Eşelekti buranın yanıtı. Eşelekten sonra kaç numaralı soruyu açalım?
2: 34.
0: 34. Bakalım 34'te neyimi arıyoruz? Nemli ortamlarda kayalar üzerinde yetişen bitki benzeri bir canlıyı soruyoruz. Sürenizi başlattık. Buyurun.
2: Likra.
0: Likra değil.
2: Likia.
0: Likia değil.
2: Lakia.
0: Lakia değil.
2: Lakai.
0: Bu bir bitki. Peki. Bir harf desteğimizi kabul edin. Lütfen ellerimiz de butona gitsin. L, K ve E. Demek ki bir yerde bitişen bir bitki. Nemli bir bitki. Bir sesli bir sessiz harf desteği alıyoruz. Acaba ne olabilir bu bitki? Sürenizi başlattı. Buyurun Umut Çamlı.
2: Leken.
0: Leken değil.
2: Laken.
0: Laken değil.
2: Liken.
0: Liken. Diken doğru yanıt. Artık ben de
2: her şeyi atıyorum.
0: Hayır, ben de harfleri saymaktan artık bende de koptu. A mıydı, E miydi derken yanıtı, doğru yanıtı kaçırmaya başladım. Likendi doğru yanıtınız. Tebrik ediyorum.
2: 42 açalım.
0: 42 açalım. Gelsin bakalım. 42 numaralı sorumuz hazır. Lütfen ellerimiz butonda olsun. Hastalığın tekrar ortaya çıkması durumu, bir tıp terimi soruyoruz. Acaba nedir bu? Süreniz başladı. Buyurun.
1: Vaka.
0: Vaka değil. Hastalık tekrar eder yani. Tekrar o şey yaptı denir.
1: Yaptı?
0: Böyle.
1: Bildiğini unutuyor insan ya. Ne yaptı? Ne yaptı?
0: Heyecanlandırdık mı biraz? Bakın ama kaçıncı kez sonra beni suçluyorsunuz. Evet. Diyorsunuz ki sayıyordu, alttan ses vardı. Benim sorumu vermediniz.
1: Vuku da yanlış zaten.
0: Vuku yanlış ama süreyi de lütfen dikkatli kullanın.
1: Kusura bakmayın.
0: Estağfurullah, olur mu? Ben bir harf desteğinde bulunabilir miyim?
1: Tabii.
0: Bulunduk, buyurun Murat Beyciğim. Ne harfiyle başlıyor? Bu arada da düşünmeniz için fırsat sağlıyorum bu sırada. Sürenizi başlattım. Ne olabilir? Buyurun.
1: Nüks.
0: Nüks tabii ki. Harikasınız. Biliyordunuz. Sadece hatırlamanız için biraz zaman kazanmanız gerekiyordu. Bir de şifre harf buldunuz. T harfini bulduk. Şifremizin üçüncü harfiydi. Evet, son sorularımıza yaklaşıyoruz. Yaklaşık iki soru sonra finale gideceğim. Ve 58'i öneriyorum. 57'yi öneriyorum. 61'i öneriyorum. Kaç numaralı soruyu açmak istersiniz?
1: 58 olsun o zaman.
0: 58'e gidiyorum. Hazırsa sorumuz gelsin. Sanatçıların farklı yerlerde gerçekleştirdiği gösteri dizisi. Süreniz başladı.
1: Buyurun. Turne.
0: Turne tabii ki. Karadeniz turnesine çıktı sanatçımız. İl il dolaştılar, söylediler, sahne aldılar, geldiler, turneye çıktılar. Turne dedik, bir de ne harfini bulduk?
1: 57 olsun o zaman.
0: 57 nolu sorumuz geliyor. Son sorumuzu açıyoruz. Bakalım 57'de ne arıyoruz? Üniversitelerde fakülte yöneticisi olan akademisyen. Açtık.
1: Dekan.
0: Dekan doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir de harf buldunuz. A harfini açtık şifreden. Evet, şifre harfimizin çoğu, şifre kelimemizin harflerinin çoğu çıktı. Bayağı bir yer açtık. Hemen gidiyorum puan tablosuna bakmaya. Evet, Umutcan Bey çok güzel kelime üretti ama Umutcan Bey'in kelimeleri 160 puan kazandırdı kendisine. Şu anda 160 puandayız. Murat Bey, Murat Kaya 215 puanla bu etabı tamamlamış oldu. Daha doğrusu şu ana kadar 15 sorumuzu bitirmiş olduk ikinci etapta. Şimdi geldik tahmin sırasına. En çok puanı siz topladığınız için, siz önde bitirdiğiniz için 15 soruyu. Birinci tahmin sırası sizin. Kullanmak ister misiniz? Bir tahminde bulunacak mısınız? Burada şunu hatırlatmak durumundayım. Doğru harfleri tek seferde doğru tahmin etmeniz gerekiyor. Bilemezseniz cevap sırası Umutcan Bey'e geçer. Tek harfi yanlış belirlerseniz güzelim 215 puan gider. Haberiniz olsun diyorum. Bunları hatırlattıktan sonra size soruyorum. Yanıt verecek misiniz?
1: Soruyu duyup vermeme şansım da var değil mi?
0: Yok. Burada bir soru yok. Burada sadece kelimeyi tahmin
1: edeceksiniz. Bir hakkım
0: var
1: değil mi?
0: Bir hakkınız var. İki harf rica ediyoruz sizden. Ve iki harfle beraber bu şifre kelimemizin ne olduğunu bulabilecek misiniz acaba diyoruz.
1: Ben bulamayacağım bu kelimeyi. O yüzden risk almak istemiyorum bu noktada.
0: Peki o zaman yarışmacımız tahmin hakkını kullanmadılar ve risk almıyorlar. Tabii Umutcan Bey'e sormak durumundayım.
1: Tabii.
0: Bunu da hatırlatayım. Umutcan Bey, siz bir tahminde bulunacak mısınız?
2: Yok, ben de orası girmek istemiyorum şu an. Özellikle gerideyim bir de.
0: Bulunmayacaksınız. Peki. O zaman ne yapıyorum? 3 soru daha gidiyorum. Bu 3 sorunun içerisinde şifre harflere de yönlendirmeye çalışacağım sizi. 3 yer daha açacağız. 3 sorumuza daha yanıt arayacağız. Evet Umutcan Bey, siz de tahmin hakkını kullanmıyorsanız 3 soru daha gidiyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Şifre harf bulacağız. 1 veya 2 harfi bulup o şifre kelimeyi beraber bulmaya çalışacağız. Murat Bey, sizdeyim. Hemen yönlendirmek istiyorum. 43 olabilir, 16 olabilir, 20 olabilir. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 43 olsun.
0: 43 olsun. Peki, 43 numaralı sorunuz geliyor, okuyorum. Çok küçük boyutta olan şeyleri anlatan sıfat. Süreniz başladı. Buyurun.
1: Mini.
0: Mini doğru yanıtımızdı. Bir 10 puan daha yazdık hanemize. 225 puana geldiniz. Siz seçiyorsunuz. 20'yi alabilirim, 61'i alabilirim.
1: 20.
0: 20. Peki. Tıpta mikroplardan arındırılmış ortamı ifade eden terim. Süre başladı. Tıpta bir terim. Mikroplar arındırılmış durumda olan bir terim tıpta. Peki. Bir harf desteği bizden olsun ve bakalım ilk harfimiz gelsin mi? Gelsin. Mesela bir çok da bilinen bir ilaçtan, eskilerden kullanılan mesela aspirin bu konuda çok şeydir, bilinir. Süremizi başlattık. Ne olabilir? Aspirine yakın bir kelime arıyoruz burada. Buyurun.
1: Yani çok saçma olacak ama asbest.
0: Asbeste çok yakın ama çok o kadar da yakın değilmiş. Biraz yakın, biraz uzak. Biz bir harf desteğini bulunalım. Umutcan Bey, siz güzel bir performans gösterirsiniz burada. Bekliyoruz sizden bir destek. Ne olabilir? As, süreyi başlattık. Buyurun.
2: Asbest.
0: Asbest değil. As.
2: Asepist.
0: Asepist. Çok yakın ama bir harf desteği daha verelim. As kısmımız çıktı. Acaba rejimizden bir kilit kelime, bir kilit harf daha rica edelim. Bakalım hangi harfi açacak bu kelimemizi rahat bulabilmemiz için. P harfi geldi. İki sesli harf rica ediyoruz. İnce sesli diyelim. Sürenizi başlatalım. Buyurun Umutcan Bey.
2: Asepsi.
0: Asepsi doğru yanıttı. Harikasınız. Bir 10 puan da sizin hanenize yazdık. Bakın 61 ve 45 öneriyorum.
2: 61 olsun.
0: Daha da önermeyeceğim diyecektim ki 61 dediniz. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Gelsin sorumuz. Söze ek olarak ayrıca anlamı katan bağlaç. Süre başladı. Ha. Buyurun Umutcan Bey.
2: Ve de.
0: Ve de değil. Peki ilk harfimizi gördükten sonra diyeceksiniz ki bu olabilir. Süreyi çağrışım yapmadı mı? Ha ki süreyi başlatayım. Buyurun Umutcan Bey.
2: Keti, katı, keki.
0: İçinde alfabemizin son harfleri.

0: de var.
1: Murat Bey tam gidiyordu ki buldum dedi. Sürenizi başlatmadan önce bir harf desteği bizden, süreyi başlattık. Bakalım buyurun.
0: Keza.
1: Keza doğru yanıtını oraya yazdık. Bir de şifre harf açtık. Z harfiydi. Saklı olan harfimiz. 3 sorumuzu tamamladık. Z harfini de kutucuklarımızdaki yerini aldı. Ankil ve son harfimiz de Z olarak açıldı. Hemen bakıyorum. Yine tabii ki eşitlik bozulmadı. Daha doğrusu düzen bozulmadı. 225 puanla devam ediyorsunuz. 180 puanla da Uğurcan Bey devam ediyor. Bu bölümde de sorularınızdan bir fazla bilseydiniz belki arayı kapatacaktınız. Tahmin sırası sizde. Tahmin edecekseniz tahmin sıranızı kullanmak istiyor musunuz?
2: Kullanmak istiyorum.
1: Peki. Bakın burada tekrar hatırlatmak istiyorum. Tek seferde tek harf. Önemli. Harfi değiştiremezsiniz.
2: Yani alacağım bu riski.
1: Peki.
2: Ankilos.
1: Ankilos.
2: Başka söyleyemiyorum zaten. Ankiles. Gitti. Yapacak bir şey yok. Hayat, risk almak lazım bazen hayatta.
1: Peki efendim. Tabii ki yarışmadır sonuçta, değil mi? Bir mücadele yeri diyoruz. Çok güzel bir yarışma çıkarttınız ve ankilos dediniz. Peki ankiloz böyle bir kelime
2: veya hastalık diyebiliyorum. Bir sırt hastalığı. Ankilozan spondilit hatta. Ankiloz bir tek Türkçe'de belki ankilozdan türüyordur da o yüzden dedim. Aslında ilk başta söylemeyi düşünüyordum zaten. Z'yi de görünce artık ankiloz
1: dediniz.
2: Z'yim dedim ama maalesef herhalde gitti. Öyle bir bakıyorsunuz ki yani imkanı yok.
1: Bakışıma aldanmayın.
2: Ama doğru herhalde.
1: Bakışıma aldanmayın. Çünkü ankiloz yanıtı kesinlikle doğru bir yanıt. Ve doğru da tahmin ettiniz. Eklem hareketinin patolojik olarak kısıtlanması, bir tıp terimi olarak ankilozu gizlemiştik bu bölümde. Gönülden tebrik ediyoruz. Çok güzel bir puan topladınız. Çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Ve üçüncü etabı sır küpünde ankiloz doğru yanıtıyla burada tamamlamış olduk. Evet efendim, sır küpünün üçüncü etabını da tamamladık ve ankilozdu bu bölümde, bir tıp terimiydi, sakladığımız şifre kelimemizdi. Murat Kaya çok güzel bir yarışma çıkarttı. Sevgili Umutcan İşener'e çok teşekkür ediyoruz. O da harika bir mücadele çıkarttı. Kısaca bir değerlendirme alalım. Umutcan Bey, sizden başlayalım. Nasıl geçti yarışma?
0: Yorucuydu. Sürekli kelime üretmeye çalıştım. Olduğu kadar bence iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum.
1: Çok güzel bir iş çıkarttınız. Özellikle son etaplar, butonlar etabında gerçekten çok güzel bir mücadele çıkarttınız. Harika yarıştınız. Gönülden tebrik ediyoruz. Murat Bey, sizin düşünceleriniz?
2: Vallahi yani çok klişe bir terim olacak ama gerçekten televizyon başındaki gibi olmuyor. Burada insanın aklı duruyor deyim yerindeyse. Ama Umutcan Bey de çok güzel yarıştı. Hani o beni daha itti, ben onu ittim. Yeri geldi. Güzel bir yarışma ortaya çıktı.
1: Harika. Vallahi çok teşekkür ediyoruz. Adana'dan da geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Uzaklardan geldiniz. Bizimle beraber yarıştınız. Bizim de size bugünün anısına küçük birer hediyemiz var. Okuduğunuz zaman, sayfaları araladığınızda bizleri hatırlamanız dilekleriyle diyoruz.
2: Çok teşekkür ederiz.
1: Şöyle birer küçük hediyemiz var size. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Siz de bu keyifli deneyimi bizimle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresine küçük kısa bir özgeçmiş gönderin. Sizi de burada misafir edelim, beraber yarışalım. Bu keyifli deneyimi beraber tadalım efendim. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: Kediden mi yavladı?
1: Serdar abi, ablan görmesin seni burada.
2: Ulan param olunca ama aşağı inip çöreklenmeyi biliyorsunuz. Öğrencilik ayağına kurmuşsunuz burayı tezgah. Aa, ekmek elden su gölden.
3: Bari şifresi neydi lan?
1: Abi internet kesildi.
2: Niye ödemiyorsunuz lan faturanızı?
1: Abi işin acilse benim telefonumdan gir.
2: Acil abicim, acil. Benim acil iş bulmam lazım.
4: Ne yapıyorsun kız sen burada? Kalk da yine bir bardak çay koy. Kuru kuru gitmez bu. Hadi bakayım.
5: Afiyet olsun.
6: Oh. Ali! Ali aç kapıyı! Ali aç kapıyı!
2: Abla! Adam! Senin burada ya. Hem de merdanenle.
6: Ben sana bu çocukların evine çökmeyeceksin demedim mi? Ha?
2: De çökmesi abla ya. Ben de tam sana yardıma geliyordum aşağıya.
4: Konuşsana kızım, sen de bir şey söyle.
6: Tabii tabii. Çık hadi. Sen de aşağı eve. Hadi.
4: Ya ablacığım, bunlardan birisi kesin olacak diyorum sana ya. Bak maaşını alsın kardeşin, direkt ödeyecek sana borcunu.
6: İşsiz olduğun son 6 yılda aldıklarını ne zaman ödemeyi düşünüyorsun?
4: Bir dakika, bir dakika. Ne borcuymuş ayrıca bu ya? Ya sana yufka açmaktan ellerim nasıl tuttu be? Kızlar yufkalarımın inceliği yüzünden karşımda kompleks yaptı. Evlenmedi benimle. Yuva kuramadım ben senin yüzünden.
6: Ah canım. Tembel olduğun, öğlene kadar yattığın, eline biraz para geçince o serseri arkadaşlarınla son kuruşuna kadar yedin. Aa, bir de su katılmamış bir çulsuz olduğun için değil, ince yufka açtığın için yuva kuramadın. Öyle mi?
4: İşte herkes kendine durduğu yerden bakıyor hayat ablacığım. Neyse, sen parayı veriyorsun değil mi?
6: 200.
4: 20.
6: Son 150, bir daha inmem. İşine geliyorsa.
4: O da olur. Tamam.
6: Ya ben sana başını bağla demedim mi ha?
4: Ya ablacığım, koskoca adamım ben Allah aşkına ya.
6: Koskoca adam yazmadan utanıyorsun ama işsiz güçsüz gezmekten utanmıyorsun, öyle mi?
4: Ha abla, abla gitmeden diyorum ki hani paramın peşini alırsam bu benim motivasyonuma büyük bir katkı yapar ve sana

0: en iyi şekilde hizmetimi sunarım diyorum. Ah. Bu niye?
1: Kalanı iş bitince. Hadi kolay gelsin.
0: Yufka açma sanatımı icra ederken beni rahatsız etmeyin kardeşim.

0: Selamünaleyküm. Takip elemanı başvuruları için değil mi? Ha. Ben de bir an yanlışlıkla best modula geldim sandım onu. İlanda bir şey getirin yazmıyordu.
1: Ben özel hayatın gizliliğinin sınırları ve gerçek bilgiye ulaşmanın önündeki engellerle ilgili doktoramı getirdim.
2: Aa, hangi okul?
1: Boğaziçi.
2: Ben de yüksek lisansımı orada yapmıştım.
0: Bu da burada kalmış ya.

0: kimdeydi?
1: Ben de.
0: Çay alır mısınız?
1: Evet, alırım çay.
0: Bize iki çay lütfen.
2: Hay hay.

0: başka bir emriniz var mı Aslan Hanım?
1: Yok, teşekkür ederiz.
0: Beyler, aranan pozisyon doldu. Daha fazla bekleme yapmayın. Hadi bakalım.

0: Benim doktoram Hayat Üniversitesi.
1: Adaylar nereye gitti?
0: Gönderdim onları.
1: Aa, niye öyle bir şey yaptınız ki?
0: İşte pozisyonda olunca.
1: Yo, ben daha kimseye işe almadım.
0: Ya işte çay isteyince siz nasıl başlar bu işler? Önce çay getirirsin, ufak ufak işi öğrenirsin diye düşündüm.
1: Siz hanın çaycısı değil misiniz?
0: Yo, ben takip elemanı başvurusu için geldim. Hancı değil de yani yolcu diyelim.
1: Demek CV getirmediniz.
0: Vallahi aceleyle çıkmışım, o yüzden unuttum. Artık bir dahakine.
1: O zaman kısaca kendinizi anlatın. Hangi okulda okudunuz?
0: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi TERK.
1: Hiç dedektif asistanlığı yaptınız mı?
0: Yaptım. Desem yalan olur. Yani ben kariyerimi yalanlar üzerine kurmak istemem. Hatta Türkiye'de dedektiflik olduğunu da ilk sizin ilanınızda gördüm. Ama bu iş için ideal elemanım. Bir gördüğüm suratı bir daha asla unutmam. Suçlular adaletim ve benim elimden asla kaçamaz. Benim adaletten farkım adaletin tıkandığı yerlerde devreye girer, suçluyu direkt kendi vicdanına hesap verdiririm.
1: Daha önce peki hangi işleri yaptınız?
0: İşsizim. Yani 6 senedir bir fiil işsizim yani.
1: Ondan önce?
0: Şarküteri. Babadan kalma bir şarküterim vardı ama işte ekonomik krizle kapattık.
1: 6 sene önce. Kriz?
0: Gizli bir krizdi. Hı. Bir tek ben hissettim.
1: Peki, ben değerlendireceğim.
0: Oh be! Çok kolaymış sorular ya.

Yanınızda bir erkek olması şart. Erkek olmadan bu işleri yapmanız imkansız. Yanınızda olacak, sizi koruyup kollayacak bir erkeğe ihtiyacınız var. Allah çarşı.

0: kızım dedim, tamam Amerika'da dedektiflik okumuşsun ama şimdi Türkiye'deki dedektiflik Amerika'daki dedektifliğe benzemez dedim. Bunun iti var, çakalı var. Sana bir erkeğin sahip çıkması lazım dedim. O da haklısın der gibi gözlerimin içine baktı.
1: Ne zaman başlıyorsun?
0: Oğlum, ilk görüşmede hemen gel başla denmez. İş görüşmesinin raconunu oymaz. Öğrenin lan artık bunları. Hep öğrenci kalmayacaksınız oğlum. Beni görür görmez çay isteyerek testlere başladı. Beni deniyor. Ben de hemen işleri organize ettim. Bekleyenleri yolladım falan deyince pin, gözlerin içi parladı. Hayran hayran baktı yüzüme.
2: Oo abi, kapmışsın sen işi.
0: Herhalde oğlum. Hanımlar beyler, bu özel günün anısına bardak kaldırmak istiyorum. Hayatımda ilk kez ilkokulun en başarısız öğrencisi olduğumu öğrendiğimde kendimi bu kadar özel hissetmiştim. Düşünsenize, 3000 kişi içerisinden sondan birinci olmuştum. Hadi bakalım pondip. Sen çok içme, çarpar. Cinconlar gelmişler ellerinde çarşaf çarşaf, doktoralar, CV'ler.
3: Abi, ihtiyacın olursa CV falan hallederiz. Dijital dünyada sıfırdan yaratırım seni.
0: Oğlum, benim CV'm iş bitirici tipim lan.
3: Beklemeye hiç gerek yok. Akşam bakalım bence.
0: Neye bakacağız?
3: İşin olup olmadığına.
0: Ya oğlum diyorum oğlum, yalan mı söyleyeceğim sana ya?
3: Ya Serdar abi, kadın sana gel başla dedi mi?
0: Ulan beni değişkillendirdin. Hadi bak, tamam.
4: Haraç mı istemişsin?
3: Abi, galiba sana bir erkek lazım falan demişsin. O da onu koruma karşılığında haraç istiyorsun zannetmiş. Bana saldırmasından korktuğum için çok uysal davrandım yazmış.
4: Yani beni işe almayı düşünmüyor, öyle mi?
3: Yok abi, şikayetçi olup eşkalini polise bildirmiş.
4: O derece diyorsun yani. Ben de ufak ufak duruma uyanmaya başladım.
0: Neyin başta ne demiştin sen?
3: Bugün başıma korkunç bir olay geldi. Serdar abi. Abi, dünkü abla büyük bir davanın peşinde. Perşembe günü görüşmesi var. İşin parası çok iyi.
0: Allah yolunu açık etsin koçum. Ben o hatunla çalışmam. Bitti.
3: Abi, işini elinden alıp intikamını alırdın.
0: İhtiyar bir Çinli bilginin de dediği gibi, intikam soğuk yenen bir yemektir. Ve ben soğuk yemekten tiskinirim. Ya böyle küçükken çok güzel de işte, büyüyünce biraz nankör oluyorlar.
5: Daha önce nerelerde çalıştınız?
0: Daha önce profesyonel olarak işte benim hayırsız yeğenlerime baktım yani. Ama hayırsız olmalarının benim bakımımla ilgisi yok. Tamamen karakter meselesi. Mesela sizinki çok vefalı olabilir.
5: Daha önce bahçıvanlık yaptığınız yerleri sormuştum.
0: Bahçıvanlık yapmadım yani, öyle bir teklif almadım.
5: Siz bahçıvanlık işi için gelmediniz mi?
0: Yok, ben çocuk bakıcılığı işi için geldim.
5: Çocuk bakıcılığı mı?
0: Yemin ediyorum, ön yargıyı parçalamak, atomu parçalamaktan zormuş arkadaş. Ya Charles İş Başında diye bir dizi vardı, hatırlasanıza. Orada fıstık gibi bakıyordu adam çocuklara. Hatta bir zaman sonra evin hanımıyla işi pişiriyordu.
5: Lan!
0: Beni yanlış anladın. Ben yengeyle asla işi pişirmem. Yani dizideki kadın bekardı, o manada söyledim ben.
6: Sıradaki lütfen.
4: Selamünaleyküm.
6: Merhaba. Üzgünüm. Zombilik başvurusu için yaşınız biraz büyük.
4: Anlamadım. Zombi olmak için yaşım mı büyük?
6: İlanda yaş sınırı yazıyordu.
4: Yani gözümden kaçmış. Ben 7'den 70'i, vergisini veren, özgür, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları zombi olabilir diye düşündüm yani.
6: Normalde olur ama bizim hikayede bir okul servisi kaza geçiriyor ve gençler zombiye dönüşüyor.
4: Mantıklı. Peki, kolay.

0: Ben kaçış evinden arıyorum. Çok uzaklaştınız mı?
1: Hala sıcağım. Fazla uzağa gitmiş olamam.
2: Bize bir haftalığına yevmiyeli vampir lazım. Düşünür müsünüz?
1: Hay hay.
0: O zaman sizi tekrar buraya bekliyorum.
1: Tamam, hemen geliyorum.
3: liraya günlük yemeğiyle vampirim ben. En bin kişi başına da 10 lira prim alıyorum. Yani günde 10 kişi yakalayıp emersen yemeğim 130 liraya geliyor. Olay bu. Bakın ben profesyonel ekmeğinin peşinde bir vampirim. En yanında kim kardeşcan olsun isterse bir şey hissetmiyorum. Yengeyle aramızda herhangi bir şey olmadı. Oldu mu bacım? Açık açık konuş yani. Biz burada doğruları konuşuyoruz bir yerde ya.
1: Ulan ben senin. Gel lan buraya.
4: Beni dijital dünyada başta yaratan. O işi istiyorum.
5: Hangi işi abi?
4: Anladım ki dürüst, çalışkan, sözünün eri olana ekmek yok o piyasada. O dedektif kız. Büyük bir işin peşinde demiştin. Ben de talibim lan o işe.

0: Siz ne bakmıştınız acaba?
1: Ben dedektifim. Bir dava var dediler, çözülecek. Onu çözmeye geldim yani.
0: Sizin görüşme üst katta.
1: Ha, siz daha çok haf takımı.

0: İsminiz neydi?
1: Serdar Somuncu.
0: Biraz bekleteceğim sizi.
2: Ne oldu? Yardımcı bulabildiniz mi kendinize?
3: Henüz bir yardımcı bulamadım. Siz de çok farklı görünüyorsunuz.
1: İşte görev icabı artık kendimizi tak diye değiştirebiliyoruz. Ha, bu sefer başarılarla dolu CV'mi de getirmeyi unutmadım.
3: Büyük gelişme.
1: Ayrıca kendi yazdığım Bir Dedektif'in Anatomisi kitabı da çantamda.
4: Ahmet Bey, buyurun.
1: İnşallah ilk tanışmamızda kendi kimliğim yerinde bir baltaya sap olamamış, başıboş bir it kılığına girdiğim için bana kızmadınız. Çok güzel it kopuk taklidi yaparım da.
3: Müthiş bir oyunculuk yeteneğiniz var.
1: Uzun yıllardır dedektiflik mesleğinde olduğum için camiaya yeni girenleri mercek altına alıyoruz. Bu bir gelenek bizim için.
0: Aslan Hanım.

0: İyi günler. Başarılar dilerim.
1: Siz de.
2: Buyurun. Selam.
1: Gel evladım, geç otur.
3: Efendim, öncelikle size olan hürmetlerimi göstermesi açısından anneciğim diye hitap etmek istiyorum. Öpeyim anneciğim.
1: Evet, 3 yıl güvenlik müdürü olarak çalışmış. Sevinirim. Efendim anneciğim. Bir dakika anneciğim. Efendim. Serdar Somuncu. Anlıyorum. Yani sizin şirkette hiç çalışmadı. Peki, o zaman ben bu paketi geri iade yapayım. Teşekkürler. Efendim anneciğim. Ne paketi? Ha yok yok, paket falan yok. Melek Hanım'ın işine başvuran bir dolandırıcıyı yakaladım sadece. Anneciğim, hiçbir vasfı olmayan bir dolandırıcıyı oyun dışı bırakacak kadar entrika biliyorum. Merak etme. Hadi öptüm, bay bay.

0: Allah kabul etsin anneciğim. Ben de iş toplantısı çıkışında hemen kazaya bıraktığım namazımı eda edeceğim.
1: İnşallah evladım. Ziya göster. Büyük torunum Ziya Uşaklıgil.
0: Allah bağışlasın. Koç gibi delikanlı maşallah.
1: Oğlum Osman Bey rahmetli olduktan sonra işlerin başına Ziya geçti. Ancak bundan bir ay evvel arkasında bir mektup bırakarak sırra kadem bastı. Kendisinin menfur bir suikaste kurban gittiğinden şüphe ediyorum.
0: Anneciğim o nasıl söz? Ağzınızdan yer alsın.
1: Küçük torunum Kaan Uşaklıgil. Kayınbiraderim Okan Uşaklıgil. Ziya'nın yoga hocası Banu. Nişanlısı Ece. En yakın arkadaşı Vaha. Bu şüpheliler çerçevesinde bir araştırma yapmanızı istiyorum.
0: Ben katili buldum. Ama yerinde olayı inceleyerek hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak delillerle size katilin kim olduğunu açıklayacağım anneciğim. Kapatmayı unutmuşum, kusura bakmayın.
2: O telefonlardan kaldı mı ya? CV'nizde yazdığına göre siz çok iş yapan bir dedektifsiniz ki Melek Hanım da size güvendiği için size işe almış. Ama tabii ki işe almadan önce CV'lere bakmak çok önemli değil mi Melek Hanım? Keşke bir smartphone alsaydınız.
0: Bunun eski model bir telefon olduğunu size düşündüren ne, çok merak ettim doğrusu.
2: Eski model bir telefon olması.
0: Ah ya anneciğim, yani bu dedektiflik işinin cilvelerinden birisi de hiçbir şeyin göründüğü gibi olmaması. Biz kenar mahalle olarak tabir edilen yerlerdeki davaları çözerken ben yufkacı çırağı kılığına bile girdiğimi bilirim yani.
2: Serdar Bey, takip elemanı olarak bana iş görüşmesine geldiğinizde yazmayı düşürmüşsünüz.
0: Bunun bir yazma olduğunu size düşündüren ne, çok merak ettim doğrusu.
2: Sıradan bir yazma olması.
0: O zaman bunların da sıradan oyalar olduğunu düşündünüz öyle mi? Bir saniye. K86, K86. Tamam, kapat. Oh, neyse ki hala çalışıyor. Oho, sizde çok işimiz var yani.
1: Sizin bir an önce gidip katili bulmanızı istiyorum.
3: Bizim mi? Kimlikleriniz hazır. Aileye ait otelde yeni evli çift kılığında kalacağınız bir oda ayırdık.
2: Evli çift mi?
0: Yani ben de evliliğe hazır değilim ama madem anneciğim böyle bir şey uygun görmüş,

0: Bize de uymak düşer yani.
1: Hemen yola çıkıp bütün şüphelerin bir arada olacağı aile partisine yetişmemiz gerekiyor.
2: Buyurun efendim, arabanız kapıda.
0: Arabamız?
2: Evet.
0: Arabamız kapıda.
3: Ben kendi arabamla geldim.
0: Ben yine kendi arabamla gelmeyerek ne kadar doğru bir karar vermişim ya. Ha, bu arada... Aç aç çantana. Al bakalım şunu koy çantana.
3: O zaman alışveriş yapalım, ofiste buluşuruz, tamam?
0: Kadın işte. Parayı görür görmez aklına alışveriş geliyor. Neyse. Benim de ihtiyacım vardı zaten. Yok artık.
1: İnşallah doğru seçim olmuştur.
4: Doğru doğru. Bu iki aklı evvelden kimse şüphelenmez.
3: Peruk, bıyık, sakal. Hepsinde gerçek malzeme kullanılmış. Her şeyin en kalitesini aldım. Bunlar kaçış ve taklit kostümlerimiz. Bunlar spor, tırmanma ve soğuktan korunma. Evet, sen neler aldın?
0: Ha! Tabii canım, ben de hayatımızı çok güzel kolaylaştıracak malzemeler aldım. Mesela... Şu üzerimde gördüğün yanmaz yapışmaz takım olarak geçiyor. Bununla her türlü ateş koridorundan yürüyerek çıkarım. Şu elimde görmüş olduğun hipnoz tesbihi olarak geçiyor. Eğer ileride esir düşersek adamları bu tesbih sayesinde hipnotize edip bayıltarak oradan kaçacağız. Çok fazla bakma. Bayılmanı istemem. Ayrıca şu zincir... Şu zincire yerleştirilmiş olan mikro kameralar sayesinde merkezden bizi izleyecekler.
3: Hangi merkezden?
0: Yola çıkmadan önce uğrayacağımız merkezden. Dışarıdan bakınca bir yufkacı dükkanı olarak tasarlanmış olan bu merkezde en özel ajanlarım çalışıyor. Elinde oklavasıyla deli taklidi yapan ablam kılığında bir kadın göreceksin. O en iyi ajanlarımdan biridir. Oklavasıyla beni kovalarsa sakın şaşırma. Bu hareketine operasyonun başlangıç fişeği diyebiliriz.

0: Ablacığım, size nişanlım Gül Goncam Bade'yi tanıştırayım. Bade ablam. Ablam Bade.
1: Merhaba. Serdar, bu kızı tavlayacağım diye araba mı çaldın?
0: Yola çıkarken arabanın plakasını değiştirin diyor. Doğru söylüyorsun ablacığım. Ben de öyle düşünmüştüm.
1: Neyi düşündün?
0: Yine çok haklısın. Oyalanmayın, bir an önce yola çıkın diyor. O zaman şöyle bir... Buyur ablacığım, şöyle takdim edeyim. Dolar. Elini korkak alıştırma. Al bakalım. Al bakalım. Sen de al bunu canım, arkadaşlarına üleştirirsin. Artık yolun yoluna gerek. Hadi bakalım. Ali Bedelçi.

0: Ya şimdi konuşmamız gereken bir takım konular var.
1: Ne gibi?
0: Şimdi istemeden de olsa görev icabı karı koca olduğumuza göre ben erkek olarak kendi kurallarımı baştan koymak isterim yani.
1: Anlıyorum.
0: Şimdi biliyorsun ki erkeklik gururu incindiği zaman evlilikler sona eriyor. Erkeklik gururu bilhassa evlilikleri bir arada tutan tutkalı vazifesi görür. Kadın erkeğinin gururunu kıracak davranışlardan özellikle kaçınmalıdır.
1: Peki bu davranışlara birkaç örnek verebilir misin?
0: Tabii. Başkalarının yanında laflarına çok dikkat etmen lazım. Ben kararlarımın sorgulanmasını...

0: olmasından çok hoşlanmam.
1: Allah'ım sen nasıl bir cinsiyetçiyle sınıyorsun?
0: Bak imana da geldin. Bizim oralarda bir söz var biliyor musun? Komünizm parayı, feminizm kocayı bulana kadarmış derler.

0: Alır mısınız?
1: Bilmem yani, alır mıyız?
2: Siz bize iki su getirin, biz o arada düşünelim.
3: Olur, hemen getiriyorum.
1: Hadi tabii, sen işte.
0: Genç patron, saat 12 önünde.
2: Nerede?
1: Ha. 12.30 önünde.
2: Evet. Şu tespihi elinden bırakır mısın? Acı üstünden de şu yabaniliğini at. Daha önce böyle ortamlarda takılıyormuş gibi davran.
0: Kızım, benim ömrü hayatım böyle lüks ortamlarda geçti.
4: Ama gel de sen bunu onlara anlat.
2: Kimlere?
4: Ulan senin burada bu fıstık gibi kadınla ne işin var Hanzo der gibi bakanlara. Ama merak etme. Ben de onlara benim yerim burası ve böyle fıstık gibi hatunlarla takılmayı hak ediyorum tarzında hareketler yapacağım. Ama önce şu ortamı biraz ateşleyelim.
2: Hayır hayır, dur.
4: İzle ve gör.
2: Hayır git dur.
4: Evet, değerli misafirler, kıymetli konuklar. Her ne kadar çiçeği burnunda yeni bir damat olsam da bu eğlenceyi bir kenara bırakıp ve güzel karısının dibinden ayrılmayan yüksek profil, değerli bir girişimci olduğum anlamına gelmiyor. O yüzden diyorum ki bugün paramızı, servetimizi, güzel karılarımızı ve hatta sevgililerimizi kısa bir süreliğine kenara bırakıp fırlama, zıpır, it kopuk olduğumuz kolej günlerimize geri dönelim diyorum. Are you ready?

0: bana mı seslendin?
1: Biraz da bizden seslenecek mi acaba?
0: Tabii ki, yani sonuçta bir erkek günde en fazla karısına 5 dakikasını ayırmalı değil mi?
2: Çok keskin bir espri anlayışınız var. Buyurun.
0: Siz bekarsınız değil mi?
2: Evet, bekarım.
0: Eğer evli olsaydınız benim esprilerim ve eğlencemin nedenini anlardınız. Bir erkek evlendiğinde onun için gelecek korkusu biter. Ya başıma bundan daha kötü ne gelebilir ki diye düşünür ve hayattan keyif almaya başlar.

0: yapan evlilik esprilerini keser misin lütfen?
1: Allah Allah, zoruna mı gitti? Ha? Balayında taş gibi karısını zengin playboy'un kollarına atan cincom tarzındaki bakışlar üzerimde. Ama merak etme, ben de onlara size ne olan işinize bakın, bilip bilmeden insanların günahını almayın tarzında bakıyorum. Ben zaten katili buldum. Katil Kaan. Bütün deliller bu gösteriyor.
0: Hangi deliller?
1: Adamın tipi delil olarak sayılmıyorsa da içgüdü de diyebiliriz.
0: Yalnız içgüdülerle dava çözülmez canım.
1: Senin hormonlarınla da dava çözülmez hayatım. Evlenme, çocuk doğurma ve yuva kurma vaktinin çoktan geldiğini görebiliyorum. Yani hormonlarının davanın seyrini etkilemesine izin vermem.
0: Bana bak yürüyen testosteron. Bir daha bana böyle cinsiyetçi sözler söylersen gece seni bayıltır ve ufak parçalara ayırırım. Ve seni otelin mutfağına öküz eti diye satarım. Güzel marine ettirir, sonra da yerim.
1: Ne güzel anlattın, ağzının suyu aktı ya. Arkadaş, insanın canı kendinden bir porsiyon ister mi?
0: Ben de sana bakıyordum.
1: Oo, sen makyajını tazeleyene kadar ben karakter analizimi çoktan bitirdim. Şüpheliler arasında bu cinayeti işleyecek karakterde tek bir insan var, o da Kaan karaktersizi. Vah, tam bir delikanlı. Erkekliğin kitabını yazmış adeta. En fazla genç kızların canını yakmıştır. Ece merhametli, çok iyi kalpli. Nişanlısının amcasına kendi öz amcasından daha iyi bakıyor. Okan amca ise geçmişte her ne kadar çapkın birisi olsa da yaştan önce elini eteğini bu işlerden çekmiş. Tam bir bilge. Kaan, kadın düşkünü, zampara, bu.
0: Vaha, tam bir sulu. Okan amca ile Ece ise sevgili. Kaan ise...
1: Amcasından mı hoşlanıyor?
0: Hayır, tam bir aptal romantik.
1: Ulan şu aşığını aklamak için bu kadar masum insanın günahını alıyorsun ya, ayıp ya.
2: Serdar, oturmaya mı geldik? Hadi gel, lambada yapıyoruz.
1: Geldim kanka, geldim.

0: Pilates'e mi gidiyorsun?
1: He. Ya biz mahallede her sabah muhtarlığın önünde çoluk çombalak toplanıp pilates yaparız. Alışkanlık olmuş işte. Ben pilates yapmadan uyanamıyorum.
0: Tamam.
1: Kızım saf mısın sen ya? Akıllı kadın diye evlendim ben seninle. Takibe çıkıyorum. Yoga hocası Banu'yu mercek altına alıyorum.
0: Aa. Ama ben plan ve iş bölümü yaptığımızı hatırlamıyorum Serdar Bey. Öncelikle cinayeti işleyebilecek motivasyonu yüksek adayları belirleyelim lütfen.
1: Motivasyon kadın meselesi. Takılma sen ona.
0: Neye dayanarak bunu söylüyorsun acaba?
1: Maktulün erkek olmasına dayanarak söylüyorum.
2: Bak şimdi. Sana her şeyi anlatıyorum. Zengin bir adam. Her türlü zevke ve kadına kolaylıkla ulaşabiliyor. Mutlu olmak için her şeyi ama her şeyi deneyimliyor. Sonra bir bakıyor ki zevk alamamaya başlıyor. Tabii geçmişindeki bir kadın bu olanlara içerliyor ve adamı Mortingen Strauss'ı yani ortadan kaldırıyor. Motivasyon kadın mevzusu.
3: Selamünaleyküm hocam. Toplu çalışma değil.

0: deyince ben yanlış anladım herhalde.
1: Günaydın Serdar.
0: Eyvallah koçum. Ciğer.
2: Evet, herkes yerlerini aldıysa başlıyoruz. Şimdi derin bir nefes alıyoruz. Yavaş yavaş veriyoruz. Ve unutmuyoruz. Biz evrene nasıl enerji verirsek, evren de bize aynen öyle geri verir. Biz hayata nasıl davranırsak, hayat da bize aynen öyle davranır. Siz...
0: Ben mi hocam?
2: Evet siz. Hayat bugüne kadar size nasıl davrandı?
0: Karısıyla yatakta yakalamış gibi davrandı hocam.
2: Anlıyorum.
0: Hayatta bu zamana kadar karısına el sürmediğimi anlatmak için çok uğraştım. Şimdi daha çok anasına küfür etmişim gibi davranıyor ama o daha iyi.
2: Hava da çok güzel.
3: Çok güzel evet. İşiniz de yoga yapıyor galiba.
2: Ya, evet.
3: Şöyle oturalım mı? Buyurun geçelim.
4: Dur, bekle. Hocam, gidelim. Dokunmasın. Dokunma.

0: Ustacığım, yok hayır.
1: Neredesin sen? Ben seni bulamıyorum.
0: Kızlar, hiç bozmayın. Ya ustacığım, ben bu tercihimi anlattım diye hatırlıyorum.
1: Neredesin sen?
0: İş üstündeyim.
1: Bizim muhasebe kayıtlarını incelememiz lazım.
0: Sen incele. Ben araştırmayı derinleştiriyorum. Çok önemli bilgilere ulaşmak üzereyim. Yoga Banu, kesin işin içinde. Ben sabah delillerle geleceğim.
1: İyi.

0: geldin.
1: Aa, buysan uyu, daha çok erken.
0: Boynun ne oldu? Ne varmış?
1: Sorma ya, bilgileri almaya çalışırken çok zorlandım. Yani kıran kırana bir geceydi.
0: Ne öğrendin?
1: Ziya ortadan kaybolmadan önce enstitü kapanacakmış. Ziya ortadan kaybolunca Kaan enstitüye yardıma devam kararı almış. Özellikle bu bilgiye çok zor ulaştım. Hadi yat sen şimdi, yarın konuşuruz.
2: Aa, bir dakika, ben de bir şey buldum galiba.
0: Ha, bak. Bunlar Bahve'nin mutfağını restore etmişler. Ama bence bu malzeme çok fazla. Ya birileri faturayı şişirmiş ya da bence kesin başka bir Bahve falan yapmışlar.
1: Ya zengin insanlar bunlar. Hayatları bir yerleri restore etmek de geçer.
0: Ha, Kaan bizi akşam yemeğe davet etti. Ben onu masada oyalarken sen de odasını araştırsın ha.
1: Gereksiz, zaman kaybı. Ha, ama müstakbel sevgilini üzmek istemezsin. O yüzden gideriz yani.
0: Sabahın köründe boynunda morluklarla gelen adam mı söylüyor bunu? Niye sırıtıyorsun acaba?
1: Farkında mısın? Şu anda ilk kıskançlık kavgamızı yapıyoruz. O zaman ben kanepede yatıyorum.
0: Sen zaten kanepede yatıyorsun Serdar.
1: Ama bu sefer gerçek.
2: Sözlerine ve hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
1: Benim davranışlarım anormal, öyle mi? Ya

0: ben bütün bu saçma sapan insanların arasında normalliğin sözcük anlamı gibi kalıyorum be.
1: Nerede kaldınız ya? Biz neredeyse yemeye başlıyoruz.
2: Amirim. Hayatım.
0: Kadınları bilirsin Mirim. Hazırlanmaları futbol hakkındaki yorumlara kadar sıkıcı ve anlamsızca uzundur.
1: Mirim, yaklaşımınızı çok ayrımcı buldum. Yani modern çağın gereksinimlerini karşılamaktan oldukça uzaksınız. Artık kadınlar futboldan anlamadıklarını itiraf ediyorlar. Hatta son derece hızlı giyiniyorlar. Ayrıca ortaya böyle bir güzellik çıkacaksa hiçbir erkeğin beklemeye itirazı olacağını sanmıyorum. Güzellik cennetin imgesidir.
0: Hazır imgelerden konu açılmışken, medeni, modern ve ultra lüks yaşayan bir erkek olarak gözümün önünde siz karıma yürüyünce aklıma ister istemez cennetin dayak imgesi, medeniyetin sınırlarını zorlayarak tek dişli bırakan bir imkan.
3: Yürümek. Bol bol yürümek. Benim zindeliğimin en büyük nedeni yürümek.
1: Yürümeyi ben de çok severim.
0: Onu biliyoruz. Okan amcacığım, yürüyelim, yürüyelim tabii. Yani yürümekle yollar aşınmaz. Ama her önümüze gelene de yürümeyelim değil mi Mirim?
1: Mirim, şu tespihinize bakabilir miyim? Ah, bu böyle bir tür el alışkanlığı galiba. Şöyle falan. Sokak kültüründe, gettolarda falan yaygın galiba bu.
0: Yanlış biliyorsun.
1: Buyurun.
0: Bu tespih bizim için çok köklü bir aile geleneğidir. Saraylı olan büyük büyük dedem sünnet olacağı zaman dönemin padişahı bu tespihi kendisine hediye olarak gönderir. Derken yıllar geçer, dedem büyür ve Yemen'de esir düşer. Esir kaldığı süre içerisinde öleceğini anlar ve bu tespihi henüz görmediği yeni doğan oğluna göndermesi için yaverine teslim eder. Sonra dedem ölür. Dedeme çok sadık olan yaveri şu elimde görmüş olduğunuz tespihi esir kaldığı tam 5 sene boyunca çok affedersiniz saklar. Esirliği bitip İstanbul'a dönünce hemen büyük büyük annemi bulup emaneti ona teslim eder. Tespihi tam 5 sene boyunca saklamış olması büyük büyük annemi çok etkiler ve yaverle hemen oracıkta evlenir. İşte o yaver benim dedem. Bu tespih o tespih.
1: Enteresan.

0: Ben mideyi bozmuşum da siz rahatsız olmayın. Ben gideyim, biraz uzun sürer, beni beklemeyin yani. Tatlı söyleyeyim.
1: Boğuluyor galiba.
2: Böyle durumlarda ne yapıyorduk? 112'yi mi arıyorduk?
3: Hayır canım. Alo Can Kurtaran'ı aramamız gerekiyor ama numarasını ben de bilmiyorum.
2: Hamdi'ye soralım. Hamdi gel.
4: Efendim Kaan Bey.
2: Bak Alo Can Kurtaran'ın numarası varmış. Arada adam boğuluyor. Yani gelsinler, ilgilensinler.
4: Tamam efendim.

0: kazanmak için havuza düşme numaramı gördün değil mi onların hepsini? Davamız için hayatımı tehlikeye attım. Benim gibi dava adamı zor yetişir. Bir şey soracağım. Yüzme bilmediğim çok anlaşıldı mı?
1: Değerimi
0: bilsin artık.

0: Alo.
1: Ana bak, bu kesin suçlu.
0: Alçak bir kardeş katili bu. Akşam bizi yemeğe davet etti. Senin karını aparatif olarak alacağım der gibi baktı bana.
2: Abi, senin karın yok ki.
0: Ulan düşün, herif olmayan karıma yazıyor. Bir de gerçekten karım olsa kızgın kumlardan serin sulara atlayacak.
2: Tamam abi, ben bu akşam girerim onun yerine. Bulduklarımı sana açtığım mail adresini atarım.
0: Bana atma, ben üşenirim onlara okumaya. Sen onların hepsini Aslan'ın mailine at. Hadi koçum. Tamam, kapatıyorum ben.
2: Abi, bizim para işi ne oldu?
0: Oğlum gelince halledeceğim, biraz sabredin ya.
3: Yarın ziyaretine gitmek istiyorum.
4: Bak, çok sık gidiyorsun. Dikkati çekecek.
3: Ne yapayım? Çok özlüyorum onu.
4: Ben de özlüyorum ama dikkat çekmememiz gerekiyor.
5: Teması kaybetmeyelim.
6: Temas.
7: Günaydın.
0: Günaydın.
7: Yine kaçırdın kahvaltıyı. Sana bir şeyler getirdim.
0: Allah! Ben geç kaldım ya. Ece bugün çok önemli bir yere gidecek. Benim onu takip etmem gerekiyor. Bizim kamuflaj kıyafetleri nerede ya?
7: Dolapta.
0: Tamam.
7: Şey, peki senin banyoda işin var mı? Ben duşa gireceğim de.
0: Yok yok, benim acil çıkmam gerekiyor. Köylü kızı simit.

0: Ha, stop. Amcacığım, kanun namına aracınıza el koyuyorum. Allah Allah.
1: Bu nasıl iştir ya?

0: Olayı çözmeye çok yaklaştım.
1: Sen niye kaçış kostümü giydin?
0: Kaçış?
1: Evet, ilan dağıtan palyaço kaçmak için gelir. Sakın bununla takip yaptım deme.
0: ne takibi ya? Sen de beni iyice salak zannettin ya. Tatbikat yaptım. Tabii ya, tatbikat yaptım ben. Eğer ileride kaçmamız gerekirse hangi yolları ne şekilde kullanmamız gerekiyor, onun tatbikatını yaptım.
2: Merhaba.
0: Hoş geldiniz. Bir saniye.

0: Kusura bakmayın. Banyo yapıyordum da size nasıl yardımcı olabilir?
1: Merhaba. Biz akşam kamp yapacağız da siz de bize katılmak ister misiniz?
0: Hay hay. Tabii ki. Zaten ben genç ve yakışıklı bir erkek olarak kamp ortamlarında çok fazla bulundum.
1: Harika. Eğlenceli olacak o zaman. Akşam kampta görüşürüz.
0: Görüşürüz. Ya yemin ediyorum, şu kadınların istediklerini elde etmek için cinselliklerini kullanmalarına bayılıyorum. Bence çok büyük bir zeka göstergesi bu.
2: Belki de seninle iletişim kurabilmek için senin zeka seviyene inmeye çalışıyorlardır.
0: Yani ne kadar aptal görünürsem o kadar seksi davranacaklar bana, öyle mi?
1: Özel bir çaba sarf etmene gerek yok. Kendin ol yeter.
0: Oo, kıskançlık seziyorum. Öldürdüğü nişanlısının amcasıyla sevgili olan bir kadınla aşna pişne yapacak kadar düşmedik yani.
3: Katil de olsa onun da duyguları var. Hayatında karşısına ilk defa gerçek bir erkek çıktı ve duygularına yenik düştü. Yaydım sert erkek kokusundan etkilenip etkim altına girdiği için onu suçlayamam. Göreceksin. Kollarıma atılıp ağlayarak her şeyi itiraf edecek.
2: Vay be.
4: Bir şey yapmayacak mısın?
3: Hayatta kalma içgüdüm, üreme içgüdümden baskın çıktı.
4: Nasıl ya?
3: Ah Ece. Gitti güzelim.
4: Ne? Kız orada ölüyor, senin aklına mi geliyor?
3: Vallahi üzüntüden kendimle yüzleşiyorum, kendimi tanıyorum aslan.

0: Geri gelebilir. Hadi otele gidelim.
1: Korkan gidebilir. Biz eşimle kalıyoruz.
2: Sen kalıyorsun.
1: Karıcığım bir saniye konuşabilir miyiz lütfen?
2: Tamam, siz gidin, ben yetişirim.
1: O katille mi gidiyorsun?
2: O katil dediğin adam biraz önce hepimizin hayatını kurtardı.
1: Ya kızım, pembe kokulu mektupları Kaan Efendi'nin odasından çıktı. Ben odadan aceleyle çıktığım için alamadım mektupları.
2: Bana bunu şimdi mi söylüyorsun Serdar?
1: Ya Ziya, merkez mezarlığında eski bir mezara gömülü. Hepsi işin içinde diyorum sana ya.
2: Ya artık dikkat çekmeye çalışmandan gerçekten çok sıkıldım. Ayrıca ben yetişkin bir kadının, kendi kendimi de koruyabilirim. Sabah otelde görüşürüz.
1: Ulan dedektiflik işine girdik. Ortağımız katile aşık oldu. Demek yarın öbür gün karşısına yakışıklı bir seri katil çıksa beni pişirip yer bunlar. Yok arkadaş, ben bu işi çözdükten sonra bir daha bu hatunla çalışmam. Yok.
3: Bu ne? Eller yukarı, teslim ol.
1: Tamam, tamam. Teslim oluyorum ama lütfen siz ön yargınıza teslim olmayın. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Bir dakika. Bakın. Tamam. Yani... Ya arkadaşım, emniyet amirine iş birliğine hazır olduğumu söyleyeyim. Çok iyi çocuk değil.

0: istemene gerek yok. Rahat ol. Hadi ben büyük bir cinayeti çözmek için düştüm buraya. Sen neden düştün?
1: Büyük bir cinayeti işlediğim için.
0: Bu yaşta. Allah Allah. Derdin neydi çocuğum?
1: Eski okulumun önünde uyuşturucu satan mafya çetesinin tüm üyelerini öldürdüm.
0: Çok büyük bir sosyal yara. Liselere kadar indi diyorlardı abi.
1: İlkokul. İlkokuldan sonra okumadım. Allah'tan çete fazla büyük değildi.
0: Sonuçta 2-3 kişilik çete olmaz. 5'ten büyüktür değil mi?
1: 10. Yok yok. Biri yoğun bakımdaymış.

0: Efendim?
1: Günaydın. Ben Serdar Bey'in asistanı Ali. Kendisine ulaşamadığım için sizi aradım.
2: Ziya Uşaklı ile ilgili bazı bilgilere ulaştım. Belgelerin hepsini size mail atıyorum.
0: Tamam, teşekkür ederim. Şimdi bakıyorum.
3: Dün gece Akçakoca Merkez Mezarlığı akıllara durgunluk veren bir operasyona sahne oldu. Vicdansız mezar hırsızı suçüstü yakalandı.
4: Ben sıradan basit bir vatandaşım. Hatta vatandaşın dibiyim.
0: Günaydın. Serdar'a göreviniz oldu mu?
5: Bir dakika. Konuşabiliriz.
4: Ya siyasilerin seçim meydanlarında oy istediği vatandaş benim. Bu sözlerimi şantaj olarak algılamayın ama... Çok önemli bir ipucunu peşine bir iş seyahatine çıkmam gerekti.
0: Serdar, televizyondasın ve bütün ülke nerede olduğunu biliyor.
4: O zaman beni bir an önce buradan çıkarman lazım. Kaiser Soze'nin çocukluğuyla aynı hücrede kalıyorum ben. Her an hayatımdan ümidi kesebilirim.
0: Melek Hanım arıyor, şimdi kapatmam lazım.
4: Melek Hanım'a söyle, katilleri biliyorum. Nasıl görünüyorum?
0: Nerede?
4: Televizyonda. Bütün kanallar verdi mi? Tamam, ben de seni seviyorum aşkım. Sırası mı ya şimdi? İşte.

0: Mezarcı, çıkıyorsun. Hadi yine iyisin. Arkan sağlam çıktı.
1: Yüksek mevkilerdeki kişiler tarafından sevilir sayılırım.
2: Hürmetler abi. Dışarıdan bir şeye ihtiyacın olursa mutlaka karşılayacaklardır. Allah kurtarsın.
3: Eski İçişleri Bakanımız devreye girdi senin için.
1: Ya kusura bakmayın komiserim. Şimdi ben bazen gizli görevlerde sade vatandaş taklidi yapmak zorunda kalıyorum da. Sizi kandırdıysam özür dilerim yani.
3: Bakanımız senin kızın iş ortağı olduğunu söyledi. Senin herhangi bir suç işleyecek bilişsel kapasiteye sahip olmadığını, toplum için zeka ortalamasını düşürmek dışında bir tehlike arz etmediğin konusunda beni ikna etti.
2: Kafanızdaki soru işaretleri cevaplandığına göre ben artık gidebilir miyim?
3: Seni görünce kafamda hiçbir soru işareti kalmadı. İşlemlerini yapsınlar, hemen karakolumu terk et.

0: Anneciğim, ya büyük bir komploya kurban gittim ben. Verin öpeyim o mübarek elinizi. Anneciğim, aramızı bozanlara inat, olayı çözdüğümü ve suçluların aramızda olduğunu bildirmekten büyük bir gurur duyarım efendim.
1: Serdar'cığım, her şey açıklığa kavuş.
2: Sen dur, devam et.
0: Maktulün bazı feminen, hatta yer yer feminist tavırlarıyla karşılaşan Ece, teselliyi Okan amcanın kollarında aradı. Aşkların önünde tek bir engel vardı. Ziya Uşaklıgil. Dönelim Kaan Uşaklıgil'e. Kendisini burada yakından tanıma fırsatı buldum ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Kaan Uşaklıgil küçükken sevdiği kızın at kuyruğunu hiç çekmemiş gibi kötü bir insan. Ta sünnet düğününden beri kin güttüğü abisi Ziya Uşaklıgil işlerin başına geçince abisini hisselerini elinden alıp yatırımlarını parçalamakla tehdit etti.
3: Aa, bu kadar da fazla ama.
0: İşte aynen böyle söyledi. Önce iki aşığı, sonra selfilerde fakir çıktığı için Ziya'ya kızan Vaha'yı ve enstitüsü kapanma tehlikesi altında olan Banu'yu da yanına alarak bu cinayeti planladılar. Kaan Uşaklıgil planladı ve hep birlikte uyguladılar. Katil bunların hepsi.
4: Biz kimseyi öldürmedik.
0: Ya siz onu benim külahıma anlatın be.
4: Seni ilk parti

0: Yani sadece seninle birazcık eğlendik. O kadar.
1: Yahu nereden bileyim? Adamın gece yarısı mezarlığa gideceğini, gece bekçisine yakalanacağını.
2: Ya hem suçlu hem güçlü diye buna derler arkadaş.
3: Serdar'cığım, olay aydınlığa kavuştu.
2: Evet, ortağımın da dediği gibi anneciğim, her şey açıklığa kavuştu. Katil, bunların hepsi.
4: Yeter artık, tamam. Ben daha fazla uğraşamayacağım seninle. Bak arkadaşım, abim hayatta. Gayet sağlıklı ve mutlu. Benim de senin bu dedektiflik saçmalıklarına ayıracak zamanım yok. Kusura bakma. Aslan Hanım, daha evine geliyorsunuz değil mi?
3: Geleceğim.
4: Güzel. Hadi.
2: Bir dakika. Ya kımıldama.
5: Ya nereye gidiyorsun?
2: Anneciğim, o zaman İstanbul'da görüşürüz.
3: Sen nezaretteyken Ali beni aradı.
5: Evet.
3: Ziya Kağan'a fotoğrafını yollamış. Ve yeni hayatında çok mutlu olduğunu yazmış.

0: Arkadaş bu nasıl hayattır lan? Şuraya bak, işimi kaybettim. Karım kendine manita yaptı. Erkeklik gururum üzerinde lambada yapıldı ya.
1: Melek Hanım beni bahrine davet etti. İstanbul'a onlarla döneceğim. Para yatınca seni ararım. Nakdin var mı?
2: Ama sen kaldı biraz var.
1: Tamam. O zaman iyi yolculuklar.
0: Bana da. Ya senin baban eski İçişleri Bakanı mıydı?
1: Evet. Çok büyük bir Amerikan şirketinde çalışırken Türkiye'deki özel dedektiflik boşluğunu doldurmaya gelince tabii ben de maddi manevi desteği kesti.
3: Ablam şu an burada olsaydı ve senin bu sözlerini duysaydı benimle çok gururlanırdı. Sorumsuzlukta ben asla senin level'ına ulaşamam.
0: Son olarak bir şey soracağım ya.
1: Ne oldu?
3: Bizim odanın hesabı hala Melek Hanım'a yazıyor değil mi?
4: Evet.
3: Gerçekten ciddi bir tutulma. Acil yüksek sevgiye ihtiyacım var.
5: Üzgünüm. Bugün yardımcı olamayız.
3: Ya bir şey soracağım sana ama yanlış anlama. Acaba kampta kaliteli sosyete gazozundan içip güzel yemekler yiyip benimle partilemek isteyen kızlar var mıdır?
5: Bugün bizim izin günümüz. Enerjilerimizi dengelemek için izin günlerimizde sınırsız parti yaparız.
0: Gerçekten inanılmaz bir felsefeniz var. O zaman bir an önce gelin, enerjimizi dengelemeye başlayalım.
5: Bir saat içerisinde oradayız. Görüşürüz.
0: Görüşürüz hayatım. Görüşürüz. Efendim Ali?
6: Abi, Fidan abla televizyonu izlemiş. Seni merak etti.
0: Ha, öyle mi? Gizli bir görev üzerindeydin de.
1: Ne göreviymiş o?
0: Ablacığım, minik kardeşin devlet için çok önemli bir operasyonla kilit isim.
1: Hangi devlet?
0: Cumhuriyet. Önemli bir delegasyonla işbirliği asamblesi yapmak üzereyim. Ben seni toplantıdan sonra arayayım. Tamam, döneyim sana. Hadi.
1: Kapattı.
6: Anladım Kaan Bey.
7: Gözlerini kızın üstünden ayırma. Bu benim için ölüm kalım meselesi. Herhangi bir aksilik daha olursa dedektif kızın minik boynunu kendi ellerimle kırarım.
8: Buyurun efendim, yemeğe geçebilirsiniz.
9: Telefonu çalıyor.
10: Ben mesai saatleri dışında prensip olarak cep telefonlarına bakıyorum hayatım.
1: Karım yazıyor.
10: Ha, karım değil o ya. Ortam. Ya kızlar, kusura bakmayın. Farkında olmadan sorumluluk duygusu gelişmiş bende. Bir saniye.
1: Alo.
0: Çok yakın arkadaşlarımla beraber küresel ısınma sorunu masaya yatırdık.
10: Az vaktim var, seni dinliyorum.
1: Alo, dinle beni bak, dinle. Katil Kaan. Alo. Burada telefon çekmiyor. Mektup kağıtlarını alman lazım.
0: Ne? Çok büyük bir operasyondan bahsediyorsun yani.
1: Ne operasyonu? Bak dinle beni. Hayatım tehlikede olabilir.
0: Emir ve görüşlerime uydukları sürece sorun yok ortak.
1: Alo? Alo?
2: Kızlar.
0: Büyük bir operasyonda team komutanı olmam gerekiyor.
2: Yani bu işi kabul etmemek olmazdı.

Seni kardeş katili. Başkasının karısına asılmanın cezasını hapishanede başkasının karısı olarak ödeyeceksin. Oba! Tam ilahi adalet oldu bu. Alo. Ali. Ziya'ya gelen maillerin IP adresini bul bana hemen koçum. Acele et. Acele. O zaman hadi kızlar. Kutlama yapıyoruz.

0: Günaydın.
1: Ben de şimdi sizi almaya geliyordum dedektif hanım.
0: Ah.
1: Bugün size araziyi atla gezdirmek istiyorum.
0: Atla. Ben atları çok severim ama Süpermen düşüp boynunu incittiğinden beri benim bir fobim var.
1: Ha, haklısınız. Böyle güzel, narin, ince bir boynu. Tehlike yapacak davranışlardan kaçınmalıyız tabii. Buyurun.

0: Ya bacım, buralarda Uşaklı Giller'in dahili varmış. Nerede kalıyorsam olarak?
1: İleriden caddeye çıkınca sağdaki büyük ev.
0: Ha.
1: Ben de oraya gidiyorum. Köy kahvaltısı hazırlayacağım.
0: Ne hazırlayacaksınız?
1: Mancarlı pide ve menengüçeyi hazırlayacağız.

0: Bang. Sizin babanın. Yine aldım fırında.
1: Fırlıyor.
2: Hey be, karıma bak ne kadar güzel. Dikkat et, içkine ilaç atmasın.
3: Merak etme. Hadi tamam, gelme artık.

0: yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun? Kendine gel.
1: Katil uşak.
2: Ulan hep bunu söylemek istedim ya.
3: Evet.
2: Ortağım ve ben katil olmayan katili bulduk. Efendim, dün gece yaptığımız beyin fırtınaları sonucunda çok enteresan bir şey fark ettik. Kaan ve Melek Hanım beraber planladılar.
4: Ben bu yüzüğü bir yerden hatırlıyorum. Melek Hanım da işin içinde.
1: Ay kesin şu saçmalığı lütfen.
2: İnanın ben de çok isterdim Melek Hanımcığım. Çünkü yani insan patronunun katil olmasını istemez ki. Sonuçta ekmek parası. Hatta ben bunu ortağıma açık açık söyledim dün, değil mi?
5: Evet.
4: Ya kızım, öldürüyorlarsa kendi DNA'larını öldürüyorlar. Bize ne ya? Biz işimize bakalım. Salla başı al maaşı yapalım. Sakal diyorum ya.
5: Olmaz. İşimizi hakkıyla yapacağız. Dedektifiz biz. Ben Kaan'ı oyalarken sen de Melek Hanım'ı izle. Melek Hanım bizi Ziya'ya götürecek.
1: Ziya işleri istediğim çerçevede yönetemiyordu. Ben de ona ders vermek için Kaan'a müsaade ettim. Kaan hisseleri almak için abisini hapsetti.
4: Yemin ederim delirmişsiniz siz. Resmen bana komplo kurmuşsunuz. Hepiniz de bu işin içindesiniz.
2: Belki de başkalarının karılarına yürüdüğün için Allah seni cezalandırıyor demeyi çok isterdim ama yine dört ayağın üstüne düştüm.
3: Nereden buldun bunları? Az daha başımıza iş açılacaktı.
1: En salaklarını seç dedin.
3: Ya tamam da Kaan'a hissedir için baskı oluşturalım derken hapse gireceğiz.
2: Evet, sizin de gördüğünüz gibi en salak iki dedektifi bulup suçu Kaan'ın üstüne atacaklar. Sonra sahte delillerle polise gitmekle Kaan'ı tehdit edip hisselerini elinden alacaklardı. Sonra da Ziya hiçbir şey olmamış gibi tatilden dönecekti. Fakat benim büyük resmi görüp mezarlıktaki derin araştırmalarım sonucunda televizyona çıkmam Ziya'nın paniklemesine sebep oldu.
5: Ve planları değişti. Bizi salak olduğumuz için seçenler dünyanın en aptalca ve amatör planını yaparak suç tarihine geçtiler.
6: Anladım Kavli.
5: Ortağımın gerçekleri ortaya çıkartmak için kendini fedakarca havuza attığı o gece suç ortakları Vaha Kaan'ın odasına girerek mailler attı. Ama yine ortağımın dün gece Ziya'nın adamlarıyla göğüs göğüse çarpışması bütün oyunları bozdu tabii.
2: Aslan kendini ne kadar geliştirdin. Olaylara doğru açıdan bakabiliyorsun artık.
0: Çabuk onu bana ver gerizekalı.
2: Buradaki herkes kimin gerizekalılık sendromunun pençesinde olduğunu gördü bence.
0: Sana onu bana ver dedim.
2: Şimdi telefonu vermeyeyim ben. Daha taksidini bitiremedim. Yani sen bana mail adresini yolla, ben sana videoyu yollarım.
0: Bana bak. Ne hayatım kaldı, ne haysiyetim kaldı. Ver onu bana yoksa gözümü kırpmam.